0: Ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri arttı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek, iş yeri taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin incelemesini tamamladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ön raporu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sağlık alanında rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi paydaşların değerlendirmesine sunacağız dedi. Avrupa'nın en büyük havalimanlarından İstanbul Havalimanı rekorlara doymuyor. 1 Ağustos'ta 290 bine yakın yolcuya hizmet veren havalimanı, Türkiye ve Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 6 ayda 26.310 sanayi ürününü denetledi. İnsan hayatını tehlikeye atan ürünlere yaklaşık 176 milyon lira ceza kesildi. Bu dönemde en çok ceza kesilen ürün grubu 106,5 milyon lirayla asansörler oldu. İstanbul'da trafikte kavga eden iki sürücüye 360 bin lira ceza kesildi. Ehliyetlerine el konulan sürücülerin araçları da trafikten men edildi. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. İspanya, Fas'tan düzensiz göçmen akınını önlemek amacıyla denize yüzer bariyer koydu. Bariyer su üstünde 70 santimetre yüksekliğe, su altında 1 metre derinliğe sahip. 30 Temmuz'dan bu yana Seuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybedenlerin sayısı 72'ye yükseldi. Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 19, İstanbul 21, İzmir 24, Muğla ve Malatya 22, Antalya ve Şanlıurfa 26, Sivas 14, Erzurum 17, Trabzon ve Gaziantep 23, Mardin 31 derece. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Yazan Gabriel Garcia Marquez. Çeviren İsmail Yerguz. Uygulayan Muazzez Menemencioğlu. Yöneten Haluk Kurdoğlu. Efektör Korkmaz Çakar. Bu bölümde oynayan sanatçılar: anlatan Yiğit Terzioğlu, Marquez Sevtap Toktay, Velasco Alev Sezer.
1: Radyo 28 Şubat 1953'te Kolombiya Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir muhribin Amerika'ya bağlı Mobil üssünden ayrıldıktan sonra Antiller Denizi'nde fırtınaya tutulduğunu, 8 denizcinin muhripten denize düştüğünü, kazaya uğrayanların aranmasının sonuç vermediğini, bulunmayan denizcilerin resmen ölmüş sayıldığını bildirir. Olaydan bir ay sonra Luis Alejandro Velasco adında bir denizci kazadan kurtulduğunu söyleyerek 10 gün bir sal içinde açlık, susuzluk, doğa ve doğa içinde yaşayan canlılarla yaptığı ölüm kalım savaşını bir gazeteciye gün gün, saat saat, giderek dakika dakika ayrıntılarıyla anlatır. İlk 2 gün üst üste kendisini aramaya gelen uçak denizin yüzeyini yalayarak geçer ama onu görmez. 4. gün bir gemiyle karşılaşır ama ona da varlığını gösteremez ve kurtarılma şansını elinden kaçırır. Denizdeki yaşamı onu acımasızca davranan doğaya karşı acımasızlığa yöneltmiştir. Salda 9. günün sonunda hala kara görünmemiştir.

0: Oldukça ilginç geçen deniz yolculuğunuzun 10. ve sonuncu gününe geldik.
1: Yakıcı güneş, umutsuzluk ve ilk kez dayanılmaz boyutlara ulaşmaya başlayan susuzluk içinde inanılmaz bir şey buldum.
0: Ne?
1: Salın altındaki ağda boya yapımında kullanılan kırmızı bir kök vardı.
0: Ne anlama geliyordu bu?
1: Denizde bulunduğum 9 gün boyunca su üstünde en küçük bir bitki kırıntısı bile görmemiştim.
0: Bu kara parçasının belirtisi.
1: Ansızın içgüdüsel olarak ısırdım. Tadı kan gibiydi. Zehir tadı diye düşündüm. Ama son lifine dek yemeği sürdürdüm.
0: Açlığınızı bastırdı mı?
1: Evet desem yalan olur.
0: Nuh peygamber gemiden güvercini salınca kuş gemiye gagasına bir zeytin dalıyla dönmüştü. Bu dağ suların çekildiğini gösteriyordu.
1: Denizde bir yıl kalınabilir ama bir gün gelir daha çok kalmak olanaksızlaşır. Bir gün önce güneşin karadan doğacağını düşünmüştüm.
0: Oysa 24 saat geçmişti ve kara parçası görünmemişti. Bu sizi düş kırıklığına uğratıyordu.
1: Artık bir şey umduğum yoktu. Öleli 9 gece 10 gün olmuş diye düşündüm.
0: Birinin sizi aramaya çıkacağını hiç düşünmediniz mi?
1: Bu umudu hiç yitirmedim. Ama 9. gecenin sonunda tümüyle unutulduğumu sanıyordum. 9 günlük yalnızlığım dakika dakika perdedeki film gibi gözlerimin önünden geçiyordu. Önce düşüşüm, sonra arkadaşlarım ve salın çevresindeki bağırışmaları, sonra açlık, susuzluk, köpek balıkları
0: ve akıl almaz savaşınız. Doğayla, hayvanlarla, kendi kendinizle.
1: Şafakta rüzgar buz gibi oldu. Ateşim vardı. Tepeden tırnağa ürperiyordum. Sağ dizim yeniden acımaya başladı. Tuzlu su yarayı iyileştirmeden kurutmuştu. O güne dek kabuğunu koparmamaya özen göstermiştim ama o gece salın içine yüzük oyun yattığımdan yaray canımı yakıyordu.
0: Bay Velasco, hiç düşündünüz mü? Yaranın zonklaması size yaşadığınızı hatırlatıyordu.
1: Güneş doğduğunda salda olduğumun farkına vardım. Belleğimi zorlayarak 9 tane çizgi attığımı anımsadım. Ama son çizgi hangi gündü?
0: Ağa takılan kökü yediğiniz gün.
1: O gün bana öyle uzakta kalmış gibi geldi ki. Üstelik açlığımı da gidermemişti. Güneşin doğduğunu biliyorum. Ama gücüm azalmıştı. Ayağa kalkmak bana olanaksız gibi görünüyordu. Yaralı bacağımı kıpırdattım, saatime baktım. Hala ölmemiş olmam dayanılmaz geliyordu.

0: Beşe çeyrek kala güneş bütün görkemiyle ufku aydınlattı. O zamana dek hep geceden korkmuştum. Ama bu yeni günün güneşi bana daha da korkunç göründü. Başımı dik duracak biçimde salın kıyısına yasladım. İşte o sırada yükselmekte olan kızgın güneşe karşı kıyının uzun ve yeşil profilini açık seçik gördüm.
1: Ah, sonunda.
0: 4-5 gün önce böyle bir hayal beni sevinçten deliye çevirirdi. Salı bir yana bırakır, kıyıya çabucak ulaşabilmek için kendimi suya atardım ama seraplara karşı aşılanmıştım.
1: Bazen gerçeğe inanmak, düşlere inanmaktan daha güç gelir.
0: En aydınlık sabahlardan biriydi. Hiçbir kuşkuya yer yoktu. Bu gerçekten karaydı. Ama uzaklıkları sürekli değişiyordu.
1: Neyin?
0: Hindistan cevizlerinin.
1: Hangi Hindistan cevizinden söz ediyorsunuz?
0: Kara parçasında Hindistan cevizi ağaçları açıkça görünür biçimde önümde uzanıyordu.
1: Bay Velasco, karayı gördüğünüzde saat kaçtı?
0: Saat 5 olmak üzereydi. Birdenbire geçmiş günleri, bütün bastırılmış sevinçleri, uçakların, gemi ışıklarının, martıların ve suyun renginin yol açtığı sevinçler yeniden doğdu.
1: Sizi o anda güzel bir kahvaltı mı yoksa karayı görmek mi daha çok canlandırırdı?
0: Kara tabii. Bir sıçrayışta ayağa kalktım. Hindistan cevizi ağaçları açıkça görünüyordu ama evleri göremiyordum.
1: O anı tüm ayrıntılarıyla dinlemek istiyorum.
0: Sevinçten deliye dönmüş olarak kürek parçasına sarıldım ve salı doğruca kıyıya yöneltmeye uğraştım.
1: Kıyıdan ne kadar uzaklıktaydınız?
0: Sanırım 2 kilometre kadar. Ellerimde güç kalmamıştı. Devinmek sırtımı acıtıyordu ama karayı görünce çabalamaktan vazgeçmek için mi direndim diye güç verdim kendime.
1: 9 gün, yeni doğanla birlikte 10 gün. Dile kolay.
0: Kan ter içindeydim ama var gücümle kürek çekiyordum.
1: Küreğiniz kırık değil miydi?
0: Suyun derinliğini bile ölçmeme yaramıyordu. Coşkunun verdiği garip bir güçle ilerlemeyi başardım. Kıyıya paralel bir akıntı salı kayalıklara doğru itiyordu. Kayalar sabah güneşi altında sivri tepeleri olan madeni dağlar gibi parlıyordu.
1: Biliyor musunuz? Eğer kendinizi akıntıya bıraksaymışsınız, parçalanarak ölecekmişsiniz. O gördükleriniz Punta Caribana kayalıklarıymış.
0: Ama ben sabırsızlığımdan gücümü denemeye karar verdim. Kıyıya ulaşmak için 2 kilometre yüzmem gerekiyordu.
1: Ne kadar zamanda yüzebilirdiniz?
0: Normal olarak 1 saatte yüzerdim ama 10 günlük doğaya karşı verdiğim kıyasıya savaş, sonra aç ve susuz olarak yaralı ve güneş yanığı içinde ne kadar zamanda yüzeceğimi kestiremiyordum.
1: Çok yüreklisiniz doğrusu.
0: Hiç düşünmeden, köpek balıklarını aklıma getirmeden küreği bıraktım. Gözlerimi kapadım ve suya atladım.
1: Su da sizi canlandırmıştır.
0: Ne olursa olsun giderek gücüm azalıyordu ve hala karayı göremiyordum. Yeniden korkuya kapılır gibi oldum. Belki değil, kesinlikle bir hayale kurban olmuştum. Saldan oldukça uzaklaşmıştım. Geri dönmek olanaksız gibi görünüyordu.
1: Sizi dinlerken benim soluğum kesiliyor.
0: Kara göründüğünde 15 dakikadır hızla yüzüyordum.
1: Ne kadar uzaklık kalmıştı?
0: Daha 1 kilometre vardı. Ama artık serap gördüğümü sanmıyordum.
1: Ev görüyor muydunuz?
0: Kıyıda tek birey bile yoktu. Yarım saat durmadan kulaç atmak tüketti beni. Yine de karaya varacağımdan emindim. Yaşamımın yarısını suda geçirdim ama iyi bir yüzücü olmanın önemini en iyi o 9 Mart sabahı anladım. İlerledikçe Hindistan cevizi ağaçlarını daha iyi seçiyordum. Ne kadar yüzdüm bilmiyorum ama güneş gitgide beynimi daha çok yakmaya başladı. İkinci kez derinliğin boyuma gelip gelmediğine baktığımda kara ayaklarımın altındaydı.
1: Karaya ilk adımınızı attığınızda ne duydunuz?
0: O gün başıboş dolaştıktan sonra karaya adım atmak tuhaf bir duygu. Evet, tuhaf bir duygu yandırıyor insanda.
1: İlk izleniminiz ne oldu?
0: İlk izlenimim sessizlik oldu. Herhangi bir şeyi ayırt etmeden büyük bir sessizliğe gömüldüm. Bir süre sonra uzakta dalgaların kıyıya yüzümle çarptığını duydum. Sonra Hindistan cevizi ağacı yapraklarındaki hışırtı bana karada olduğumu doğruladı. Dünyanın neresinde karaya çıktığımı bilemiyordum ama kurtulduğumu anlıyordum.
1: Sonra ne yaptınız?
0: Plajda yattığım yerden kafamı toplayıp çevreyi incelemeye koyuldum. Doğa engebeliydi. İçgüdüsel olarak insan izi aradım. 20 metre ötemde dikenli telden bir çit vardı. Hayvan izleriyle dar bir yol uzanıyordu. Bu insan belirtileri önemli bir buluş gibi geldi bana. Sevinçten deliye dönmüş durumda yanağımı ılık kumlara dayadım ve bekledim.
1: Ne kadar?
0: Yaklaşık 10 dakika. Yavaş yavaş gücümü topluyordum. Saat 6'yı geçiyordu ve artık güneş iyice yükselmişti. Boş kabukların yanında dolu Hindistan cevizleri vardı. O yana doğru süründüm. 5 gün önce yakaladığım balığa yaptığım gibi sinirli bir biçimde en yumuşak yerini aradım. Midem ağrıyordu. Dizimdeki yara irinleşmişti.
1: Hindistan cevizini yiyebildiniz mi?
0: Hindistan cevizinin üst ucunda üçgen biçiminde duran üç gözü vardır. Bunları bulabilmek için cevizi bir çakıyla soymak gerekir. Oysa benim anahtarlarımdan başka bir şeyim yoktu. Kalın ve sert kabuğu birçok kez delmek istedim ama her girişimim yenilgiyle sonuçlandı. İçindeki sütün sesine duyduğum cevizi hırsla fırlatıp attım.
1: Sonra ne yaptınız?
0: Ağaca sırtımı dayamış düşünürken köpek avlaması geldi kulağıma. Bir süre sonra inanılmayacak kadar ince, beyazlar giymiş genç bir zenci kız belirdi. Kadının yaklaştığını görerek hangi ülkedeyim acaba diye sordum kendi kendime. Bu kadın belki de son şansımdı. İspanyolcayı anlayacak mı acaba diye kendi kendime sordum. Ola ki anlamaz diye İngilizce hello diye bağırdım.
1: Karşılık verdi mi?
0: Korkuyla baktı. Anlaşılacağından güvenli help me diye bağırdım. Bir an duraksadı, çevresine bakındı, tabanları yağlayıp kaçtı.

0: Bir an cesedimi burada unutulmuş ve akbabalarca delik deşik edilmiş olarak düşündüm. Daha sonra köpekli bir adam belirdi. Omuzunda bir tüfek asılıydı. Beni görür görmez durdu ve şaşkınlıkla baktı. İspanyolca konuşmaya karar verdim. "Bayım, bana yardım edin," dedim. Hemen yanıt vermedi. Tüfeğini yere dayayıp beni incelemeye başladı. Bir bu eksikti. "İster misin bana ateş etsin?" diye düşündüm. "Yardım edin bana." "Ne oldu size?" diye sordu. İspanyolca konuşuyordu. Bir solukta anlattım. "Ben Luis Alejandro Velasco'yum. Deniz kuvvetlerine bağlı Caldes Muhrib'in denize düşen gemicilerinden biriyim. Herkesin kesinlikle bu haberi bildiğini sanıyordum."
1: "Bilmiyor muydu?"
0: "Kimsenin kazadan haberi yoktu. Paçayı nasıl kurtardığımı anlasınlar diye oracıkta en küçük ayrıntısına kadar anlatmaya hazırdım."
1: "Sonra?"
0: "Geri döneceğini söyleyerek gitti."
1: "Geldi mi?"
0: "Geldi. Hangi ülkedeyiz diye sormayı akıl edebildim. Kolombiya'daymışız. Yürüyemez misin diye sordu. Denedim ama başaramadım. Karısıyla birlikte gelmişti. Eşeğe binmeme yardım ettiler. Yarım saatte kurtarıcımın evine ulaştık. Karısı sıcak tarçın getirdi. Hasta bir çocukmuşum gibi tarçını zorla içirdi. Konuşmak için ağzımı açar açmaz, "Susun, sonra anlatırsınız," diyordu. Yiyecek istedim, doktor muayene ettikten sonra yiyecek verebileceğini söyledi. En yakın doktor buradan 2 günlük yoldaydı. Tüm köy beni görmeye gelmişti.
1: O günden sonra sizi izleyecek meraklı toplulukla ilk karşılaşmanız oluyor bu.
0: Daha sonra umulmadık bir şey daha oldu. Köyün komiseri ve kalabalıktan bazıları beni yataktan çıkardılar.
1: Niçin?
0: Nereye gittiğimi ve bu dost yardımseverlerin bana neler yapacağını bilmiyordum. Muhrib'den düştüğüm günden beri durmaksızın bilinmeyen bir yöne doğru gidiyordum. 2 uzun sopaya takılı bir asma yatağa yatırdılar. Eğri büğrü bir yolda gidiyorduk. Beni nöbetleşe taşıyorlardı. Her yarım saatte 8 yeni taşıyıcı alıyordu nöbeti.
1: Hiçbir şey vermediler mi size yemek için?
0: Su ve biraz tuzlu kurabiye verdiler. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Benim dışımda herkes konuşuyordu. Kalabalığı yöneten komiser kimsenin bana yaklaşıp konuşmasına izin vermiyordu. Mulatos'a vardığımızda polisler kalabalığı durduramadı.
1: Mulatos nedir?
0: Telgraf makinesi bile olmayan bir balıkçı köyü.
1: Bu durumda ailenizle de haberleşme olanağı olmuyordu.
0: Mulatos'tan San Juan'a götürüldüm. Kalabalık daha da çoğaldı. Halk beni görebilmek için birbirini çiğnerken bu gösteriye neden olan ben yatağıma kurulmuş yatıyordum. Bu kalabalık San Juan'a kadar ardımdan geldi. Yolculuk boyunca su içmek ve yemek yemek istedim. Susuzluğumu ve açlığımı kamçılamasına karşın tuzlu kurabiye parçaları ve damlalıkla verilen su beni canlandırmıştı. Şirin kentin tüm halkı beni karşılamaya koşmuştu. Polis beni görmek için sokaklara yığılan kalabalığı denetlemeyi başardı. Burası gezimin sonu oldu. Beni muayene eden doktor Gomez ilk muştuyu verdi.
1: Yemek yiyebileceğiniz konusunda mı?
0: Uçak hazır. Sizi Cartagena'ya götürecek. Aileniz sizi bekliyor," dedi.

0: 10 gün boyunca bir sal üstünde açlığa ve susuzluğa dayanmanın bir insanı kahraman yapacağını hiç düşünmemiştim. Tek uğraşım beklemek ve sağ kalmaya çabalamaktı. Kahraman olduktan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye soruyorlar bana.
1: Ne karşılık veriyorsunuz onlara?
0: Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben kendimi eskisi gibi görüyorum.

0: Değişen ben değilim, ötekiler. Ne içim ne de dışım değişti.
1: Ünlü olunca ilk izleminiz ne oldu?
0: Gece gündüz her fırsatta insanlar kendimden söz etmemi istediler. Beklenmedik bir ziyaretçiden korunmak için başıma bir nöbetçi diktiklerini deniz hastanesinde fark ettim.
1: Bu öyküyle ilgili olarak sözlerinizi nasıl bağlamak istersiniz?
0: Bu serüven bana beklenmedik bir kazanç kapısı açtı.
1: Reklam ajanslarının önerileri mi?
0: Şaşmadan işleyen saatimin yapımcılarına bir yararı olduğunu sanmıyorum ama bana 500 dolar ödediler. Falan marka cikleti çiğnemem ve bunu reklamlarda söylemem için 1000 dolar aldım. Espadrillerimi yapanlar da reklamda söylemem için 2000 dolar ödedi.
1: Denizde açlık ve susuzluğa dayanarak 10 gün yaşamanın karlı bir iş olacağını hiç düşünmemiştiniz değil mi?
0: Bu kazandığımın 100 katını verseler de bir kez daha yaşamak istemezdim.
1: Kahraman olarak yaşamanızın özel bir yanı var mı?
0: Yok. Sabah 10'da kalkıyorum. Kahveye koşup arkadaşlarla çene çalıyorum. Hemen hemen her gün sinemaya gidiyorum. Her gün çeşitli yerlerden mektup alıyorum. Tanımadığım insanların mesajları bunlar. Kimileri bana bu öykünün hayal ürünü, uydurma olduğunu söylüyorlar.
1: Öyle mi?
0: Peki öyleyse denizde 10 gün boyunca ne yaptığımı sanıyorsunuz?

Kayıp Bir Denizci adlı oyunumuzun 6. ve son bölümünü dinlediniz. Başka bir oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın sayın dinleyiciler.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Çok şeritli yollarda tampon tampona ilerleyen trafik içindeki her sürücünün kendisine sorduğu bir soru var. Yanımdaki şerit daha mı hızlı akıyor? Oraya mı geçsem? Konu hakkında yapılan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Araştırma sürücünün araç içinden bakarak diğer şeridin daha hızlı hareket edip etmediğini anlaması imkansızmış. Araştırma, kişinin iki şeridin hızını kıyaslayabilmesi için yolun kenarından bakması gerektiğini gösteriyor. Duran bir araçtan diğer şeride bakan sürücü, yanından geçen bir araç görünce hemen diğer şeridin daha hızlı ilerlediği kanısına varıyor. Esasında genellikle şeritler aşağı yukarı aynı hızda hareket eder. Zaman kazanmak bu tür durumlarda zordur. Ancak bu kadar aracın içinde şerit değiştirmek kesinlikle kaza ihtimalini arttırır. Sıkışık trafik içinde şerit değiştiren sürücü karışık bir durumu daha da karmaşık hale getirir. Kör noktalarında yer alan tehlikeleri göremeyebilir ve yan şeride atlayarak diğer şeritte bulunan araçların fren yapmasına neden olarak o şeridin akışını bozabilir. Araştırma aynı zamanda özellikle ileride katılım olan bölgelerde bir şeridin bariz bir şekilde diğerlerinden hızlı hareket ettiğini gösteriyor. Bu gibi durumlarda şerit değiştirmek doğaldır. Ancak şerit değiştirme işlemini sadece bariz ve gerekli durumlarda yapılmasını tavsiye ediyorum. Her yan şeritte boşluk olan an değil. Güvenli yolculuklar.
0: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Tuti mucize guyem, ne desem laf değil. Çerh ile söyleşemem, ayinesi saf değil. Ehli dildir diyemem.

TRT Antalya Radyosu'ndan sesleneceğim siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Segah ve Bayati makamında eserler seçtim sizler için. Dinleyeceğimiz ikinci Segah eser Tamburi Ali Efendi'nin bir bestesi. Şiir Endeluni Vasıf'a ait. Yine Ankara Radyosu ses sanatçılarından dinliyoruz. Dil harabı aşkınım, sensin sebep berbadıma. Bir teselli ver gelip bari diline aşadıma. Taş mıdır bağrın ki gelmezsin benim imdadıma? Dini ayrı kafir olsa rahmeder feryadıma.

Mediha Demirkıran'ı Sadi Işılay'ın Segah şarkısında dinliyoruz. Güfte Mustafa Nafi Zırma'a ait. Ruhunda ölen namede sevda sesi var mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı? Kumral saçının telleri hicranı sarar mı? Anlat bana ey sevgili, aşkın bu kadar mı?

Çölün Kormanı, güftesi ve bestesi Hacı Faik Bey'e ait segah eserde dinleyeceğiz. Zincir aşkın dil bestesiyim, divanen oldum bilmez misin sen? Şem-i cemalin aşuftesiyim, pervanen oldum bilmez misin sen? Eserin öncesinde giriş taksimini tamburda Erol Sayan ve kanunda Erol Deran'dan dinliyoruz.

Zekai Tuncay ile devam ediyoruz Yıldızlar Altında programımıza. Fehmi Tokay'ın Segah şarkısında dinliyoruz sanatçıyı. Kırdın ümidimi, yıktın şu gönül lanesini. Dil unutmaz, ölür ama yine bir tanesini. Günler, aylar geçecek, anmayacaksın adımı. Dil unutmaz, ölür ama yine bir tanesini.

Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Segah şarkısını Muazzez Abacı'dan dinliyoruz şimdi. Ayrılık

yaman kelime. Benzetmek azdır ölüme. Kim uğrarsa bu zulüme, gündüzü olurmuş gece. Tatmadan aşkın tadını, duydum acı feryadını. Dilimin zevki adını, sayıklarım hece hece.

Ersan Merhacı'nın güftesini yazdığı Muzaffer İlkar'ın Segah şarkısı var sırada. Mehmet Refik Akbulut'tan dinliyoruz. Seher vakti esen rüzgar, söyle bana hazan nerede? İnce, zarif, beyaz telden güzel şarkı yazan nerede?

Yıldızlar Altında beraberliğimiz Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Sedat Oytun'dan dinleyeceğimiz Ud Taksimi'nin ardından İstanbul Radyosu ses sanatçılarını Recaizade Mahmut Ekrem'in güftesini yazdığı Rahmi Bey'in Bayati şarkısında dinleyeceğiz. Gül hazin, sümbül perişan, bağ-ı zarın şevki yok. Dertnak olmuş hezar-ı namekarın şevki yok. Başka bir haletle çağlar cuibanın şevki yok. Ah eder inler nesimi bi kararın şevki yok. Geldi amma neyleyim sensiz baharın şevki yok.

Güftesini Nahit İlmi Özel'in yazdığı Rakım Elkutlu'nun bayati eseri var sırada. Bekir Ünlü Ataer'den dinliyoruz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül leşesi var. Çekecek bence hayatın daha bilmem nesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül leşesi var.

Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin Bayati eserini Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Her dem edip meyli cefa, zalim neler ettin bana? Düşmez idi bu iş sana, zalim neler ettin bana?

Orhan Rahmi Gökçe'nin sözlerini yazdığı Rakım Elkutlu'nun Bayati şarkısını Suat Güney'den dinliyoruz. Bilmezsin düşündüğüm, ağladıklarım nedir? Nasıl bir dert taşırım içimde kaç senedir?

Hüseyin Siret Özsevil'in güftesini yazdığı Şükrü Tunar'ın Bayati şarkısını Sadi Hoşses'ten dinliyoruz şimdi. Geçti sevdalarla ömrüm, ihtiyar oldum bugün. Ak pak olmuş saçlarımla bir karar oldum bugün. Bir muhabbet neşesiyle ilkbahar oldum bugün. Ben huzurunda yer öptüm, tacidar oldum bugün.

Güftesini Yakup Bey'in yazdığı, Şükrü Tunar'ın Bayati şarkısını Safiye Ayla'dan dinliyoruz. Gittin, bu gönül sanki hazan bahçesi oldu. Neşenle gülen goncaların açmadı, soldu. Estikçe hazan rüzgarı öksüz yüreğimde, neşenle gülen goncaların açmadı, soldu.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık böylece. TRT Antalya Radyosu'ndan seslendim sizlere. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi ümit ediyorum. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son bayati eser Saadettin Kaynağ'ın bir bestesi. Güler Basuşen'in yorumundan sunuyoruz. Ümit yolu serap mı? Ahdimize cevap mı? Sevgilim söyle bana, aşk böyle ıstırap mı? Kul olmadansa ele, yalvarırım ecele. Gözlerim gözlerinde can versem güle. Hoşça kalınız.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: İstanbul'daki yollar bir haftalık aradan sonra müzik kılavuzunuzu yeniden İstanbul Radyosu'nun TRT Radyo 1 stüdyosuna getirdi sevgili dostlar. Neden mi? TRT Radyo 1'de bu haftaki Müzikler Hayatı Anlatır'ı başlatmak için. Peki ya diğer yollar? Onlar nereye gider, hangi coğrafyalara ulaşır sevgili dinleyiciler? Uzak bir ülkeye mi, yoksa yakın bir kente mi? Belki de zamanın içinden geçip yılların ötesinde herhangi bir yere. Kim bilir Latin Amerika'daki küçük bir patikadır o yol, bir caminito. Kentlerde adını bilmediğimiz bir cadde, La Strada, La Calle, The Street, La Rue de Strasse. Bütün dünyanın tanıdığı kalabalık bir bulvar belki de. Berlin'de Kurfürstendamm, Roma'da Via Veneto, Paris'te Champs-Élysées. Nerede olurlarsa olsunlar, nereye giderlerse gitsinler, zamanın yelkovanı ve anıların iz düşümü vardır o uzak ya da yakın yollarda. İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk,

teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte zamanın ve anıların peşi sıra o yollar ve yıllar boyunca yola koyuluyorum. TRT Radyo 1'de başlayan Müzikler Hayatı anlatırdı. Percy Mayfield'in sözleri de onun imzasını taşıyan bestesiyle ve The Rillets'in vokalleri eşliğinde şarkı söyleyen Ray Charles'ın 1961'den bugüne ulaşan sesiyle. It's a road, Jack.

Ray Charles'ın sesiyle 1961 yılında çıktığım Müzikli Yollar geçmişin beyaz perdesine götürüyor beni. Beyaz perdedeki müzikli yolculuğum 1940'lara uzanıyor. Kuzey Afrika'da Tel Atlas'ları aşıp Berberilerin gizemli ülkesi Fas'a ulaşıyor. 1942 yılının Hollywood perdesinde Fas'a giden o yolda iki kafa daha çıkıyor karşıma. Bob Hope ve Bing Crosby. Bob İngiliz asıllı, Crosby ise Washington eyaletinin Takomalısı. Beyaz perdede daha önce 1940'da Singapur'a giden o yoldaydı ikisi. Fas yolunda da yine birlikte şarkı söylüyorlar. David Butler'ın yönettiği bu müzikli güldürüde Jimmy Van Heusen'ın bestesini Johnny Burke'ün sözleriyle dillendiriyorlar. Road to Morocco.

Enkros ve veba pop bayılıyorlar beyaz perdedeki yollarda yürümeye. Fas yolu, Singapur yolu, Ütopya yolu, Rio yolu, Hollywood yolu derken bir Hal Walker filmi 1952 yılında onları Bali yoluyla bu egzotik Endonezya adasına götürüyor sevgili dostlar. Bali yolunda da karşılarına tüm yollu filmlerindeki gibi esmer güzeli Dorothy Lamour çıkacak. Bob Hope ve Bing Crosby'nin sesleri hayatı yollarda anlatan müziklerimize yine Jimmy Van Heusen'ın notaları ve Johnny Burke'ün sözleriyle ulaşacak. Road to Bali.

sinemanın unutulmaz ikililerinden, ikisi de artık hayatta olmayan Ben Cross ve Bob Hope, 1940'dan 1952'ye çevirdikleri Altı Yol filmiyle yollara düşmüşler. Singapur, Fas, Ütopya, Rio, Hollywood ve Bali'ye kadar gitmişlerdi. Onlar 1940'da Singapur yoluna çıktıklarında Beyaz Perde'nin güzel bacaklı pin-up girl'ü Betty Grable'sa Arjantin yollarındaydı ve bir Irving Cummings filminde rol arkadaşlarından Donna Meche ve Charlotte Greenwood'la birlikte hem dans ediyor hem de Harry Warren'ın bestesini Mac Gordon'ın lirikleriyle söylüyordu. Down Argentina Way.

0: You'll want to stay down Argentina way.
1: Betty Grable'dan bir yıl sonra bir Amerikalıya daha rastlıyorum Arjantin'e giden yolda. Miss Grable gibi dans etmeyecek ama kendine özgü, sıcak ve yumuşacık sesiyle ayrı bir keyif katacak yolculuğumuza. O sesin sahibi kim mi sevgili dostlar? 1916'da Frances Rose adıyla Winchester, Tennessee'de dünyaya gelen ve 32 yıl önce yaşama veda eden Dinah Shore ve Down Argentina Way.

İstanbul Radyosu'ndan sunduğum Müzikler Hayatı Anlatır'da yollara düşen düşeni. Amerika Birleşik Devletleri'nin Wisconsin eyaletinden Dave Dudley de onlardan biri sevgili dostlar. Seslendirdiği country şarkısına bakılırsa 6 gündür Amerikan taşrasının yollarında Dave Dudley. Ben de 1928'de David Darwin Pedriska adıyla Spencer'da dünyaya gelen Wisconsinli şarkıcıya eşlik ediyorum o yollarda. Ve 1963 yılının müzikli aralarında Earl Green ve Carl Montgomery imzalı country ezgisini söylerken kulak veriyorum Dave Dudley'ye. Six Days on the Road.

taşradan, country'den geçse de 6 günlük bir yolculuk epey yorucu olmalı sevgili dinleyiciler. Ama siz bir de Duane Eddy'nin halini düşünsenize. 1959'da kötü ve bozuk bir yolda tam 40 mil yapmak zorunda kalmış. 1938'de New York eyaletindeki Corning'de doğmuş Eddy. 5 yaşında gitar çalmaya başlamış. Daha sonra ailesiyle birlikte Phoenix, Arizona'ya yerleşerek orada büyümüş. Sonrasında ise mikrofon başına geçer Eddy. Bu zorlu country yolculuğundaki duygularını kendi notaları ve gitarıyla topluluğu eşliğinde seslendirir. 40 Miles of Bad Road.

Duane diye eşlik ettiğim bu bozuk ve kötü yoldan çıkalım artık, değil mi? Sonra da 1965 yılı boyunca uzanan şöyle düzgün, rahat bir yola sapalım. Hayatı anlatan müziklerimizi yolların kralıyla. 31 yıl önce 56 yaşında yaşamdan ayrılan Fort Worth, Texaslı Roger Miller'la sürdürelim. King of the Road.

1965'te Roger Dean Miller'dı yolların kralı ve sonra yolların bir başka kralı daha oldu. Tam adı Kenneth Donald olan ve Roger Miller gibi 1936'da Texas'ta dünyaya gelen Kenny Rogers. Ama onun egemenliği sadece tek bir sokakla, Meşe Sokağı'yla sınırlıydı ve Kenny 1970 yılının Meşe Sokağı'ndaki şarkıyı Alex Harvey'in notalarıyla söylemişti. The King of Oak Street.

0: Kenny Rogers 1970 yılının anılarındaki Meşe Sokağı'nda kalıyor. Amerikan Country'sindeki yolumuz Meksika Körfezi'ne akan Rio Grande, Büyük Irmak boyunca güneye doğru uzanıyor. Ama bugün değil de haftaya, çünkü süremiz dolmak üzere. Müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte yola çıkan ve çıkacak olan bütün dinleyicilerimize yolunuz açık olsun diyorum. İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın.
1: Müzikler hayatı anlatıyordu.

TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta çoğu zaman fark etmeden yanından geçtiğimiz ama aslında derin bir geçmişe ve anlamlı hikayelere sahip olan ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir detay, geçmişteki insanların dünyaya nasıl baktığını anlamamıza yardımcı olur. İşte bu programda da bildiğimizi sandığımız konulara farklı bir pencereden bakıyoruz. Bugünkü konumuz, neden çay bizi rahatlatır? Toplumların kendine özgü kültürel ve sosyal rahatlama yöntemleri vardır. Her toplumun gelenekleri, yemekleri, içecekleri ve hatta selamlaşma kültürleri vardır. Peki hiç düşündünüz mü? Çay sadece bir içecek midir? Yoksa bir kültür müdür? Aslında çay birçok toplumda olduğu gibi bizde de bir kültürdür. Çay demleyelim mi cümlesi çoğu zaman sadece bir içecek hazırlandığını değil, aynı zamanda bir mola anını, bir sohbeti ve bir sakinleşme sürecini ifade eder. Bu cümleyi duyduğumuz anda bile bir rahatlama hissederiz. Ortamın gerginliği azalır, insanlar biraz daha yavaşlar, biraz daha gevşer. Peki bu rahatlama hissi sadece psikolojik midir? Hayır, aslında fizyolojik bir yönü de vardır. Siyah çayda bulunan bazı bileşenler, özellikle kafein ve L-tianin adlı amino asit, beyin üzerinde farklı etkiler oluşturur. Kafein uyanıklığı artırırken, L-tianin zihinsel sakinlik ve gevşeme hissine katkı sağlayabilir.

0: Bu iki etki bir araya geldiğinde kişi hem dinç hem de daha dengeli bir rahatlama hissedebilir. İşte bu yüzden çay sadece bir içecek değil, hem kültürel hem de biyolojik bir rahatlama ritüeli haline gelmiştir. Belki de bir bardak çay sadece susuzluğu değil, günün yorgunluğunu da hafifletiyordur. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün başlayacağını duyurdu. Müzakerelerin formatını görüşüyoruz diyen Trump, Hürmüz konusunda bir anlaşma var ve nükleer silahlardan arınma konusunda da bir anlaşma olacak ifadelerini kullandı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını söyledi. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırıyor. Katil İsrail unsurları Gazze'de birçok noktayı vurdu. Bu saldırılarda ikisi çocuk, 8 Filistinli hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için adadaki askeri hazırlık durumunun titizlikle güncellendiğini açıkladı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetlerinin dikkatle izlendiğini de vurguladı. Güler, olası tehdide karşı askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve, yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Bahçeli, terörsüz Türkiye'nin tarihi bir sorumluluk olduğunu söyledi. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın grup toplantısında kürsüde olması bekleniyor. Merkez Yönetim Kurulu ise kurultay süreci ve görevden alınan il başkanlıklarını atamalar için toplanacak. Yeni atanan il başkanları da önümüzdeki hafta Ankara'da olacak. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı.

yaşandı. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemi tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılmıştır denildi. Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili katil zanlısı kızının ağırlaştırılmış müebbet hapiste cezalandırılması istendi. Hazırlanan iddianame mahkemeye gönderildi. Yurdun birçok noktasında sıcak hava etkisini sürdürüyor. Diyarbakır'da termometreler 41 dereceyi gösterdi. Adana'da hissedilen sıcaklık 37 dereceyi aştı. Antalya'da ise sıcaklık 30 derece olarak ölçüldü. Ancak hissedilen sıcaklık 34 dereceye kadar çıktı. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Hen'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri sunduk.

severek ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayalim. Seni görmek için geri geldim, sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim, bitmez demiştim, bitmedi.

Yoldayım ama neredeyim bilmem, kaybettim.

artık sensiz neyleri bilmem. Tutamam elini, göremem yeniden. Varmıyor dilim, tutmuyor elim, gelmiyor içim.

Geceler sensiz bir hüzün basıyor gökteki yıldızım. Nerede parlıyor şarabın kokusu, kadehin sesi kesmiyor beni. Sigara nefesi varmıyor, dilim tutmuyor.

Melodi ruhsuz, uymuyor sesler. Halin umutsuz, varmıyor dilin.

0: Saat 6.
1: Haberler.
0: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde orman dışı alanda yangın çıktı. 9 uçak, 8 helikopterle havadan da destek verilen yangın yoğun müdahale ile kontrol altına alındı. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli televizyon ve sosyal medyada özgür yaşam adı altında keyifliğin özendirildiğini vurguladı. Bahçeli, Türk aile yapısı tehdit altında, nüfus artış hızımızda büyük düşüşte, bu Türkiye'nin geleceği için bir beka meselesidir, acil tedbir alınmalı dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyon olduğunu vurguladı. Giresun'da konuşan Bakan Kacır, milli ve manevi değerlerimize ne kadar sahip çıkarsak geleceği o kadar güçlü şekilde inşa edebiliriz dedi. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılmıştır denildi. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 3 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı. Türkiye'nin milli yazılımını dost ve kardeş Azerbaycan'da kullanacak. Havelsan'ın Hava Kuvvetleri Bilgi Sistemi kapsamında geliştirdiği önemli kabiliyetler Azerbaycan Hava Kuvvetleri'ne güç katacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınır kapısı yakınlarında yangın çıktı. Bölgede bazı ev ve iş yerlerinde zarar oluştu. Avrupa ve ABD aşırı sıcak havanın tetiklediği orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yunanistan'da orman yangınlarına müdahale eden iki itfaiye helikopteri havada çarpıştı, iki kişi hayatını kaybetti. İspanya'da Temmuz ayında yaklaşık 150 bin hektarlık alan kül oldu. 42 bin hektarlık alanın yandığı Fransa'da yangınlar kontrol altına alındı. ABD'nin Washington eyaletinde de orman yangını çıktı. Alevler 25 bin hektardan fazla alana yayıldı. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman küresel piyasa koşullarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda Eylül itibarıyla toplam üretimlerini günlük 188 bin varil artırması kararlaştırıldı. Karar kapsamında en yüksek üretim artışını günlük 62 biner varille Suudi Arabistan ve Rusya yapacak. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov Petrol Rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı oldu. Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti.
1: Durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Ardahan'la Çorum ve Kars'ın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri sunduk.

0: denizlerimizde hava durumu.
1: Fırtına beklenmiyor. Karadeniz hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısı 4 ila 6. Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan sabah saatlerine kadar doğusu güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısı yer yer 2,5 metre, görüş iyi olacak. Marmara hava durumu parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş iyi. Ege'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan öğle saatlerinde güneyi, kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Akdeniz hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatı doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 50 ila 75 santimetre, görüş iyi olacak.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz İstanbul Medeniyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Doçent Doktor Murat Kaya. Murat Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Murat Hocam, sizinle bu sabah zikir meclislerini konuşalım ki dünyadaki cennet bahçeleri olarak kabul edilir. Biraz açar mısınız? Evet. Allah'ı zikretmek çok önemli bir şey.
2: Evet hocam.
1: Ama bu zikir meclisleri hakkında biraz konuşalım.
2: İnşallah. Buyurun hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabilerine cennet bahçelerine uğradığınızda oradan hakkıyla istifade ediniz buyuruyor. Riyadul Cennet, cennet bahçelerine uğradığınızda ashab-ı kiram, cennet bahçesiyle neyi kastediyorsunuz ya Resulullah? Dünyada cennet bahçesi mi var diye sordular. Efendimiz helakul zikir, zikir halkaları buyurdu. Zikir halkaları buyurdular. Şimdi İbn-i Mesud Hazretleri bu hadis-i şerifi naklettikten sonra dikkat edin, ben kıssacıların halkalarını kastetmiyorum, fıkıh halkalarını kastediyorum diyor. Şimdi kıssa toplanıp insanlara böyle hikaye anlatan, kıssa anlatan insanlar varmış. Eskiden bunlara kıssacı diyorlar. Bugün de biraz belki vaaz hocam, kısmen vaaz kısmına da girebilir bu. Yani insanlara biraz heyecan veren, tabi onun da faydası var mutlaka. Bunları kastetmiyorum diyor. Ben diyor bizzat ilim halkalarını kastediyorum. Önceden ilim halkaları hocam camide, caminin direğinin dibinde hoca direğe sırtını yaslar. İşte camide bir köşede evet, bir ilim halkası, öbür köşede bir ilim halkası.
1: Evet aynen, Ayasofya'nın eski halini
2: hatırlarsınız. Ayasofya'nın eski halleri gibi Fatih Camii'nin, işte bu camilerimizde olduğu gibi hocam. Zikir halkaları asıl diyor kastettiğim bu diyor. O da zikir halkası. Çünkü ilim deyince bizim ilimde ne var hocam? İşte Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerimeler okuyoruz. Hadis-i şerifleri okuyoruz.
1: Tabii tabii hocam.
2: Evet,
1: yani zikir deyince ille
2: tabii
1: Allah Allah zikrini yapılması, onun anılması,
2: tabii
1: mesela onun yarattığı bir şeyin konuşulması. Bunlar da tabii pekala zikir kapsamında tabii olması lazım.
2: Bizim eski alimlerden birisini anlatırlar hocam. Majesty'nin diyor astronomi kitabını okuyorlarmış. Astronomiyle ilgili kitap okuyorlar yani. Birisi geliyor, ne yapıyorsunuz diyor, da tefsir dersi yapıyoruz diyor. Diyor tefsir dersiyle ne alakası var? Tefsir, işte Kur'an'dan bahseder siz diyor, işte astronomiden bahseder. İşte diyor biz de

0: Allah Teala'nın inne fi halqi semavati vel ard gibi sema ve arzdan bahseden ayetlerinin tefsirini yapıyoruz diyor.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizde gerçekten hocam yani İslami ilim, gayri İslami ilim değil de yani direkt Kur'an'la, hadisle olan ilimler var. Ondan sonra diğer onlara yardımcı olan ilimler var. Veya farz-ı ayın herkesin bilmesi gereken ilimler var. Farz-ı kifaya bazı Müslümanların bilmesiyle diğerlerinin sorumluluktan kurtulduğu ilimler var. Yani matematiktir, tıptır, astronomidir. Bunlar da bizim ilimlerimiz.
1: Elbette.
0: Ama herkese farz değil. Yani bazıları yaptığında diğerleri ama hiç kimse yapmasa herkes sorumlu. Yani hiç kimse tabii, bu tabii, ilimleri tabii, okumasa tabii, Allah Teala tabii, bütün tabii, tabii, Müslümanlara
1: kesinlikle
0: hesap soracak. Niye bu ilimleri ihmal ettiniz diye. Dolayısıyla burada alimlerimiz diyorlar ki önce bu zikir halkasından kasıt öncelikle ilim halkalarıdır diyorlar hocam. İlim halkaları hatta bu ilim halkalarından da bahsettiğimiz gibi kademe sıralama var. Önce her Müslümanın bilmesi gereken imanla ilgili esaslar, temizlikle evet, ilgili esaslar, doğru, abdest, namaz, oruç bunlar ortak ilmi halimiz, farz-ı ayın ilimler. Önce bunlardır diyor. Sonra arkasından artık yavaştan insanların meslekleri ayrışır. Kimisi tüccar olur, kimisi memur olur, kimisi ziraatla uğraşır, kimisi sanatla uğraşır. Artık herkes kendileriyle ilgili onun yine farz-ı ayın olarak ona farz olmaya devam eder ama diğer meslekteki insana o bilgi farz olmaz. Dolayısıyla bu ilimler sonra kademe kademe diğer hayatın devam etmesi için gereken ilimler, tabii ilimler. Bütün bunlar Müslümanın bilmesi gereken bilgiler olduğu için hocam öncelikle bunlar diyor zikir halkasıdır. Farz olanlar. Sonra mesela diyelim bugün çok bildiğimiz zikir halkası deyince insanların toplanıp Allah demesi, la ilahe illallah demesi, salavat getirmesi bu da zikirdir. Bu diyorlar nafile zikir halkasıdır.
1: Evet.
0: Nafiledir bu. Bunu yapmazsan niye yapmadın demezler ama sen bir ilmi hali öğrenmediysen, abdesti bilmiyorsan,
1: değil mi?
0: Namazı bilmiyorsan bunu niye öğrenmedin diye sorarlar. O zaman
1: tabii,
0: diyor.
1: Tabii.
0: Bu ilmi hal dersi yapmak, fıkıh dersi yapmak, tefsir dersi yapmak farz olan zikir halkasıdır. Onun dışındaki oturup müsait vaktinde Allah'ı zikretmek, maneviyatını artırmak, güzelleşmek, ruhunu güzelleştirmek, ruhunu nurlandırmak. Bu da nafile olan zikir halkasıdır.
1: Murat hocam siz bir tefsir hocasısınız.
0: Evet hocam.
1: Dolayısıyla Kur'an ayetlerinin o kadar enteresan daha iyi bilirsiniz.
0: Estağfurullah.
1: Pek çok manayı muhtevi olduğunu.
0: Evet.
1: Görüyoruz hakikaten. Ya evet. Bu mana zenginliği şeyi de katıyor. Okuyucuya yorum yapma alanı evet, da açıyor.
0: Evet.
1: Ha, bu yorum yapmak derken batıl manada kastetmiyorum.
0: Tabii.
1: Ama onu hakka yönlendirecek geniş bir hı, alan açıyor hakikaten evet, okuyucuya. Öyle bir zenginliği var. Dolayısıyla zikir halkası ya da zikir evi denildiği zaman Allah'la ilgili ne varsa onun yapıldığı, onun konuşulduğu evet, bir mekan hı-hı, akla geliyor gerçekten
0: evet,
1: yani zikir bahçesi diyelim bir hı-hı, gülü düşünelim
0: evet,
1: gülün o kokusunu yaratmamış Cenab-ı Allah dikenini hı-hı, de o yaratmıyor ama onunla alakalı bir şey kainatta varlık alanında her şey Allah'a çıkıyor her şeyin sahibi o dolayısıyla çok küçük bir objeyi dahi merkezine Allah'ı koyarak konuştuğun zaman yaptığın şey bir zikir, ilimle beraber zikir
0: tabii,
1: tabii ki.
0: Yani. Hocam.
1: Zengin bir tarafı var ayetin evet, sanki ayrıca.
0: Yani Peygamber Efendimiz öyle buyuruyor. Bir grup Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Allah'ı zikrederlerse diyor melekler onların etrafını kuşatır. Allah Teala onlara üzerinden rahmet indirir. Sekinetin huzuru indirir diye devam eden bir hadis-i şerif var hocam. Allah'ın evi nedir diyorlar bu Allah'ın evi? İşte cami olabilir. Cami Allah'ın evidir tabii, diye biliyoruz. Ondan sonra işte bu sonradan
1: kendi evimiz olabilir.
0: He, kendi evimiz zaten bizim evlerimiz Allah'ın evidir.
1: Tabii ki.
0: Yani her ev buna dahildir.
1: Tabii.
0: Neresi müsaitse Müslümanlar toplandı bir araya geldi Allah'a zikretmeye başladı mı melekler onları kuşatır onların üzerine rahmet iner.
1: Evet.
0: İşte bu zikirde hocam bahsettiğimiz evet, işte oturdu derse başladı fıkıh dersine başladı Kur'an elifba dersine başladı hocam. Elifba
1: şu de bile bir zikir hocam.
0: Evet hocam şu programımızda
1: bile bir zikir.
0: Çünkü ayetlerden
1: Murat hocam diyoruz, konumuz hazır zikirken bir zikir dinleyelim. Kelime-i Tevhid evet, zikri dinleyelim evet, isterseniz. Nezih Özel merhum ve İstanbul Sema grubu yapıyor bu zikir. Buyurunuz.

0: Evet Murat Hocam, zikir meclislerini konuşuyor idik.
1: Evet hocam.
0: Sözünüzü kestim.
1: Estağfurullah.
0: Tekrar size bırakayım sözü, buyurunuz.
1: Hocam büyük alimlerimizin güzel sözler var. İbni Hacer diye bir alimimiz vardır bizim. Diyor ki zikir için bundan başkası olmaz diye hususi bir şey belirlenmemiştir. Allah'ı zikir kavramına Kur'an tilaveti, hadis-i şerif okumak ve şer'i bir ilimle meşgul olmak da dahildir. Yani zikir geniş kapsamlı bir şeydir diyor. Kur'an okumak, Kur'an anlamak, hadis okumak, şer'i ilimler, fıkıh, hadis, kelam okumak, bunlar da zikirdir diyor. Tabiinin alimlerinden Ata el-Horasani hocam, o da diyor ki zikir meclisleri helal ve haramı nasıl alıp satacağını, nasıl namaz kılıp oruç tutacağını, nasıl nikahlanıp boşanacağını, nasıl hac edeceğini ve benzeri şeyleri öğrendiğin meclislerdir. Çok güzel örnekler vermiş hocam.
0: Evet.
1: Yani zikir meclisi, burada cennet bahçesi denen zikir meclisi nedir diyor. Helal ve haramı en başta hocam, helal ve haramı öğrendiğin meclistir diyor. Nasıl alıp satacaksın? Ticarette hak hukuk nedir? Aldatmamak, dürüstlük nedir? Onu öğrendiğin meclistir. Nikah nedir? Aile hakkı nedir? Nikahlanmak nedir? Bunu öğrendiğin şeylerdir. Namaz ve orucu öğrendiğin şeylerdir diyor hocam. Hakikaten önemli. Yani bizim şimdi toplumumuzda biraz böyle daraltmışız manayı. Zikir meclisi deyince sadece o nafile zikir dediğimiz insanlar toplanırlar tekkede, dergahta. İşte la ilahe illallah, Allah Teala. Bu da çok güzel bir şey.
0: Elbette, tabii ki.
1: Ama
0: tabii,
1: dediğimiz gibi bu nafile olan kısmı, işin farz olan kısımlar, işte helal ve haramı öğrendiğimiz, insanlara nasıl davranacağımızı öğrendiğimiz meclisler. Bunlar da şart hocam.
0: Murat hocam, düşünebiliyor musunuz? Bir Müslüman bunlardan bir haber.
1: Evet.
0: Hani son model Müslümanlar var ya.
1: Evet.
0: İyi Müslüman diyor ama Allah kimdir, Resulü kimdir, kitap ne diyor, bundan haberi yoktur.
1: Evet.
0: Ve bu adamın sürekli gidip bir zikir meclisinde
1: oturdu.
0: Allah Allah, la ilahe illallah dediğini düşünün.
1: Evet.
0: Bunun bir manası yok. Yani asıl olanı bilmek mecburiyetinde.
1: Tabii.
0: Yani bir Müslüman olarak buna lazım olan şeyi bilmek zorunda ki.
1: Tabii.
0: Tekkede çektiğin zikrin bir tamamlayıcı tarafı olsun.
1: Yani o zikir ikinci katı binanın. Yani
0: evet.
1: Birinci kat helal haram.
0: Evet.
1: Birinci
0: evet,
1: kat yok, evet. Sen ikinci kata bina yapmaya çalışıyorsun.
0: Evet, doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Çoğu insan böyle maalesef. Onun için kendi kendine de olmuyor. Dolayısıyla her insan, mutlaka her Müslümanın bu helale haramı öğrendiği bir meclisten, bu meclis olmayabilir, artık zaman değişti belki, halka olmayabilir de oturduğumuz sıralar olabilir hocam, sınıf olabilir. Veya işte uzaktan eğitimle online eğitim olabilir ama...
0: Tabii, hayır, otobüste giderken yanınızda oturan biriyle sohbete daldığınızda bu sohbete giriyorsanız...
1: Bu da meclistir.
0: Tabii yani.
1: Dolayısıyla bu da şart şimdi, insanlar kendiliğinden yani direkt sadece meslek edinmeyi hedefe alıp işte mesleğiyle ilgili bir okulla meşgul oluyor bazı insanlar diyelim. Peki bu lazım olan bilgileri nasıl öğrenecek, helal haram? Yazın yaz kursuna gönderiyoruz, evet. Camiye bir ay.
0: Evet.
1: Camiye bir ay gönderiyoruz, çocuğunuz çok şükür dini ilimleri aldı. Bu da çok basit bir şey yani. Yani dini ilimleri, bu gerekli olan bilgiler hemen öyle...
0: Bir başlangıç sadece.
1: Başlangıç yani, yarım bir evet. Ayda bitmez bu yani. Bir
0: tabii
1: ayda
0: ki.
1: O da zaten tam yarıya geldiği zaman anne baba tatile çıkacağız diyorlar. Hadi yarısını bırakıp gidiyorlar.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bununla bu bilgi halka, zikir halkası tamamlanmış olmuyor hocam.
0: Doğru.
1: Dolayısıyla bunu biraz daha ihtimam göstermek gerekiyor buna. Mesela Ebu Musa el-Eş'ari diyor, bir gün yatsıdan sonra Hazreti Ömer'in yanına gidiyor halife. Hazreti Ömer, niçin geldin diyor. Konuşmaya geldim seninle diyor. Bu saatte mi diyor. Yani yatsıdan sonra artık istirahate çekilip sabah erken kalkmak lazım. O da diyor, ama diyor bu fıkıhla ilgili mesele. Normalde hocam yatsıdan sonra çok böyle konuşmaya, vakit harcamaya pek iyi bakmıyor peygamberimize, sahabilerde. Çünkü yatsı namazını kılıp yatacak ki gece teheccüde kalkacak, gecenin yarısında sabah namazdan kalkacak, namazdan sonra işine gidecek, erken gidecek yani. Sadece diyor istisna ilim meclisi olursa, o zaman diyor yatsıdan sonra kalmasına, konuşmasına müsaade olabilir diye. Böyle olunca fıkıhla ilgili mesele deyince Hazreti Ömer, o zaman Ebu Musa böyle deyince Ömer oturdu ve uzun müddet konuştular diyor. Sonra Ebu Musa, artık namaz kılalım ey müminlerin emiri dedi. Gece yarısı oldu, teheccüd vakti geldi. Hazreti Ömer de, biz zaten namazdaydık dedi diyor. Yani bizim bu fıkıh meclisimizdi. Hani bahsettiniz hocam, otobüste yanındaki birisiyle
0: evet,
1: konuşmakta bir mecliste, işte iki kişilik bir meclis.
0: Aynen.
1: Hazreti Ömer diyor ki biz zaten diyor şeydeydik, meclisi namazdaydık diyor. Sanki namaz gibi kabul ediyor hocam bu ders halkasında fıkhi meseleyi, konuştukları meseleyi. Sonra zaman zaman da mesela mescide gidiyor, bakıyor insanlar oturuyorlar yatsıdan sonra. Hazreti Ömer diyor ki kalkın gidin artık istirahata çekelim diyor. Belki diyor Allah size bir gece namazı nasip eder diyor. Sabah erken kalkmanız gerekir diyor. Ancak diyor ilim meclisi bunun haricindedir diye onlara istisna olarak hocam müsaade ediyor.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah-u Teala bizleri o güzel cennet bahçeleri misali amin. Zikir meclislerinin mensubu eylesin. Amin. Çok amin. Teşekkür ediyorum. İlminizi bereketlendirsin Allah-u Teala.
1: Amin. Cümlemiz hocam inşallah.
0: Efendim doçent doktor Murat Kaya hocamızla yaptığımız bu sabahki sabahın hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Günaydın değerli dinleyiciler. Ağustos güneşi doğdu, yaz mevsimi hızla ilerliyor. Tatilde olanlara, çalışmaya devam edenlere, yollarda olanlara selam olsun. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Beraberliğimiz Elvan Sevim'in seslendirdiği Gaziantep yöresinden derlenen bir türküyle başlıyor. Derik saçın örmezler, seni bana vermezler.

0: Değerli dinleyiciler, yazın tadını çıkarırken havuz ve deniz keyfi yapmanın ne kadar harika olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bazen bu keyifli aktiviteler sonrasında kulağımızın ağrıdığını hissedebiliyoruz. Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde Mersin'de hekimlik mesleğini sürdüren kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sayın Selami Uzun'la havuz ve deniz sonrasında görülen kulak ağrılarından bahsedeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Bugün deniz ve havuz sonrasında görülen kulak ağrılarını konuşacağız ki özellikle yazın insanlar için deniz ve havuz çok kurtarıcı oluyor. Ve tatil sezonu haliyle tabii insanlar da denizde ve havuzda uzun saatler geçiriyorlar. Tabii bazen işte o deniz ve havuzda geçirilen uzun süreler kulak ağrılarına sebebiyet verebiliyor. Neden sebebiyet veriyor hocam? Böyle başlayalım.
1: Evet, şöyle, şimdi dış kulağımızın bir iç yapısı var. Daha doğrusu dış kulak dediğimiz şey neresidir? Öncelikle kulak 3 bölüme ayrılır. Dış, orta ve iç kulak olarak. Bizim dışarıdan görebildiğimiz dış kulaktır. Yani kulak kepçesinden kulak zarına kadar olan kısım dış kulaktır. Ve bu bir kanal aslında. Yaklaşık 3 santimlik bir kanal ve bunun bir pH'i var. Yani nasıl cildimizin üstünde bir doku varsa dış kulağımızda da böyle bir doku var ve belli bir pH'te olması lazım bu kanalın ki bakterilere karşı, diğer virüslere, mikroorganizmalara, mantarlara karşı koruyabilmek için. Şimdi biz yazın havuza, denize girdiğimiz zaman su geliyor, suyla temas ediyor ya da banyo sonrası çok ıslak kaldığı zaman bu pH dengesi değişebiliyor. Haliyle bu denge değiştiği zaman orası aslında bakteriler, mantarlar için ideal bir yer olabiliyor, nemli bir ortam olabiliyor. Onların yaşayabileceği uygun bir ortam oluşmaya başlayabiliyor. Bu yüzden enfeksiyonlar yazın havuza, denize girdiğimiz zaman daha çok olabiliyor. Çünkü banyoya evet kışın da yapıyoruz ama orada daha az su maruziyeti olabilir. Ya da işte o akan bir su denizde, havuzda. Denizde yine o kadar değil ama

0: havuzda tabii durağan bir su olduğu için tabii. Nispeten burada bakteri, mantar açısından da riskli bir durum oluşabiliyor. Aslında kulağımıza, dış kulağımıza su girip çıkabilir. Bu çok normal. Dış kulağın yapısı da aslında buna müsait şekilde yaratılmış aslında. Evet. O yüzden de koruması amacıyla bir pH dediğimiz bir oranı var. Asit oranı var koruyucu olması açısından. Yalnız eğer kulak zarı delikse ya da dış kulağımızda kir dediğimiz, aslında kulağın kendisi atıklarını dışarı atmak için yaptığı bir salgı var, serümen dediğimiz. O orada bir topluluk oluşturduysa, bir kir gibi yumak oluşturduysa, bu su girdiği zaman ıslanıp nemli kalabiliyor ve suyu orada hapsedebiliyor. Ya da kulak zarımızda bir delik varsa, normalde dış kulak dedik, zarın öbür tarafı orta kulak. Orta kulak bu kadar korunaklı bir yapı değil ve orası daha steril dediğimiz bir yapı. Eğer oraya dışarıdan su giriyorsa orada enfeksiyon oluşumu daha kolay. Kir ve zar gibi iki nedenle dış kulak ya da orta kulaktaki enfeksiyonların oluşma ihtimali artıyor. Normalde sağlıklı bir insanda bu iki durumun olmadığı kişide su girip çıkmasında herhangi bir problem oluşmaz. Evet.
1: Hocam peki bu enfeksiyonlar nelere sebep oluyor? Yani biz işte havuza girdik diyelim yazın ve ardından havuzdan çıktıktan sonra günlük rutinimizde ne gibi değişiklikler olursa bedenimizde, belki fiziksel belki ruhsal, biz bunun işte artık havuz sonrası, deniz sonrası olan kulak ağrısı olduğundan şüphelenip hemen hekime başvurmalıyız. Yani belirtiler nedir hocam?
0: Öncelikle duymada azalma görebiliriz. Bir tıkanıklık var sonuç olarak. İçeride bir sıvı var, hapsolmuş bir sıvı. Bir kitle etkisi yaratır burada ve duyma azlığı yaratır. Beraberinde çok şiddetli ağrı yapabilir. Yani ağrının skalası değişebilir tabii. Hafif de olabilir, şiddetli de olabilir. Bu iki sebep genelde en uyarıcı faktördür. Kulak ağrısı özellikle çok şiddetli olur zaten. Hastanın uykuya dalmasını zorlaştırır. Çok kabus gibi bir gece geçirebilir. Evet. Bu iki sebep genelde uyarıcıdır.
1: Evet, yaşam standardını aslında o ağrı o kadar minimize ediyor ki.
0: Çok şiddetle bozar, evet.
1: Ve hemen hekime başvurmalıyız değil mi hocam?
0: Kesinlikle bu tip durumlarda beklemeden hemen hekime başvurmamız gerekir.
1: Çünkü bazen geleneksel yöntemler kullanılıyor. Bunlar ziyadesiyle yanlış, öyle değil mi?
0: Evet, var olan bir durumu daha kötüye çevirebiliriz. Olan bir şeyi daha bozabiliriz geleneksel yöntemlerde. O yüzden hekime başvurulması şart.
1: Hocam burada aslında tabii önemli durum da şu ki siz bir doktor olarak bunu çok daha iyi biliyorsunuz. Aslında hastalıkları olmadan önüne geçmek, yani bir yerde engellemek, engelleyebilmek çok daha önemli.
0: Tabii
1: şimdi
0: ki.
1: Bunun için bugün havuz ve deniz sonrasında kulağımızda ortaya çıkan ağrıları konuşuyoruz. Biz bunun önüne geçmek için hocam ne yapabiliriz peki?
0: Evet, çok doğru söylediniz aslında. Koruyucu hekimlik dediğimiz kavram son yıllarda çok artmış durumda. İnsanlar işte bu check-up'lar ya da işte ön muayeneleri bu yüzden oluyorlar aslında. Bir hastalığın olduktan sonra tedavi etmek yerine onun önüne geçmek gibi şeylerle bu kavram ülkemize de çok son yıllarda artmış durumda. Biz havuza, denize girdiğimizde kulakla ilgili problem yaşar mıyız ya da yaşamamak için ne yapmalıyız diye öğrenmek istiyorsak aslında bir kulak burun boğaz hekimine öncelikle görünmemiz gerekebilir. Yaz başında ya da yazın herhangi bir zamanda bir kulak burun boğaz doktoru görebilir, kulağınızı muayene eder. Kulağınızda, zarınızda delik yoksa en önemli şey bu. Sudan korumanızı gerektiren en önemli durum bu. Ve kulağınızda kir var mı, buna bakar. Eğer kir varsa bunu temizleyebilir. Kir temizlendikten sonra kulak zarınız zaten sağlamsa denize girip çıkmanızda büyük bir problem yaşamazsınız. Ama zarda delik varsa eğer, bu tip durumlarda sadece denize, havuza girerken değil, banyo yaparken dahi kulağınızı kulak tıkacıyla kapamanız gerekir. Banyodan, havuzdan, denizden çıktıktan sonra kulağınızın dış kısmını ya da hemen giriş kısmını kurulamanız gerekir. Kulak çöpleriyle çok ileri itip kulağımı iyice kurulayacağım diye uğraşmamanız gerekir.
1: Noktada hocam kulak çöpü ne kadar faydalı?
0: Hakikaten apayrı bir gerçekten soru o da.
1: Evet.
0: Kulak çöpleri kullanmalı mıyız, kullanmamalı mıyız? Zarar var mı? Ben hastalarıma hep şöyle söylerim. Çok içeri itmeden kulak çöpünün pamuğunun olduğu kısım sadece girecek kadar o girişi çepeçevre ıslaklığını temizleyebiliriz. Bunu bir peçeteyle de yapabiliriz. Yumuşak bir peçeteyle,
1: evet.
0: Yani tuvalet kağıdı gibi bir yumuşaklı peçeteyle ufak bir pamukla da yapabiliriz. Bunu kulak çöpüyle de zarar vermeden yapabiliriz. Çünkü burayı nemli bırakmak, ıslak bırakmak çok kaşıntıya sebep olabilir.
1: Kesinlikle.
0: Hastayı da çok rahatsız eden bir şey. Oraya

0: kadar temizliğini, kurulamasını yapmamızda herhangi bir sıkıntı yok. Ama kulak çöpünü daha fazla ileri itmemizin bir anlamı olmadığı gibi zarar verme ihtimali de doğmuş oluyor.
1: Kesinlikle öyle hocam. Peki biz bu koruyucu hekimliği yapamadık diyelim ve günün
0: Evet.
1: sonunda hasta olduk hocam.
0: Evet.
1: Hekime de başvurduk.
0: Evet.
1: Size geldiğimizde siz bize nasıl bir tedavi uygulayacaksınız? Uzun bir tedavi mi olacak? Ağrılı bir tedavi mi olacak? Nasıl bir tedavi yöntemi alacağız sizden?
0: Şöyle, aslında o ağrının ilk başta verilen tedaviyle yapılan müdahaleyle ilk 24 saat içinde ağrınızın daha baskılanması ve sizin en azından günlük hayatınıza dönebilmeniz, rahat uyuyabilmeniz için yeterli hale gelmenizi sağlayabiliriz. Ne yapıyoruz biz? Eğer bir akıntı oluşmuşsa, genelde zaten bu kulak enfeksiyonu kulak yolumuzda ciddi bir ödem, yani şişliğe sebep olur ve ciddi bir akıntı olur. Kulak burun boğaz hekimleri olarak biz o akıntıyı temizliyoruz. Oraya bir takım ilaçlar uyguluyoruz. Kulak damlaları veya bazen kulak damlası ya da ilaç emdirilmiş pamuklar yerleştiriyoruz. Çok şişse kulağınız ve içeri damla giremeyecek kadar şişse gibi durumlarda. Bu uyguladığımız tedavilerle tabii ki hastayı belli aralıklarla çok uzun ara vermeden kontrol ediyoruz. 2-3 güne bir gibi ilk başta. Bu temizliği yapıyoruz, ilaç uyguluyoruz. Bir de reçete yazıyoruz tabii ki. Bu reçetede bir antibiyotik ya da bir mantar ilacı oluyor. Üstüne damla da oluyor. Hem tablet olarak, ilaç olarak içeceğiniz hem de damla olarak damlatacağınız ilaçlarımız var enfeksiyona yönelik. Bazen çok şiddetliyse bu antibiyotiği hap yerine iğne olarak da başlatıp enfeksiyon kontrol altına alındıktan sonra hapa geçebiliyoruz. Böyle bir tedavimiz var. İlk tedavide ama ilk 24 saatte bir kontrol altına ağrınız genelde alınır. Bir hafta 10 gün bu tedaviyi genelde kullanırız. Bazen bir hafta 10 günlük o akut dediğimiz hızlı, alevli, şiddetli dönem geçtikten sonra biz hastaya kulak yolunun o ilk başta bahsettiğim pH'ına tekrar gelebilmesi ve enfeksiyonlara karşı tekrar güçlü olmasını sağlamak amacıyla bazı damlaları belli periyotlarda daha uzun süre, bir 15-20 gün kullanmasını önerebiliyoruz hastanın.
1: Evet hocam. Hocam artık yavaş yavaş veda edeceğiz. Veda etmeden son
0: Teşekkürler.
1: olarak eklemek istedikleriniz varsa onları da dinleyelim. Sonra da veda edelim.
0: Yaz ayları aslında kulak burun boğaz hekimlerinin daha çok kış aylarının hastalıklarıyla ilgilendiği düşünülür. Ancak yaz kış bize hastaların gelmesi ya da geldiği hastalıklar var. Maalesef yazın da kulak burun boğaz hekimine gelmenizi gerektirecek durumlar var. Bunlardan biri aslında bu programda bahsettiğimiz kulakla ilgili sıkıntılar. Diğerleri de daha çok böyle üst solunum yolu enfeksiyonu dediğimiz grip, nezle gibi rahatsızlık, boğaz ağrısı gibi rahatsızlıklar, farenjit gibi rahatsızlıklar kışın daha çok görülmekle birlikte yazın klima havasına maruz kalmak, terleyip soğumak, vantilatörün önüne oturmak vesaire gibi sebeplerle zaten yazdayız, bir problem olmaz diye düşünerek kendimizi çok korumayarak yaşadığımız bazı problemlerdir aslında. Bunlara yine dikkat edelim. Yani yine terliyken çok böyle bir rüzgara, vantilatöre, klimaya maruz kalmamaya çalışalım. Klimanın direkt altına ne oturalım ne yatalım. Tabii ki onu serinlettiği bir ortamda olalım ama onu, odamızı ona göre konumlandırabiliriz. Onun haricinde ben soğuk şeyleri çok yerim, çok içerim, yazın hiçbir şey olmaz diye düşünmeyelim. Bunları da tüketirken dikkat edelim.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz sizlere.
0: Ben
1: Çok
0: teşekkür
1: sağ olun.
0: ederim.
1: Mersin'de hekimlik mesleğini sürdüren kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Sayın Selami Uzun'la sohbetimizin ardından birlikteliğimiz güftesi ve bestesi Arif Sami Toker'e ait bir şarkıyla devam ediyor. Elif Güreşçi sizlerle. Geldi yine güzelim yaz.

Yeni uyananlara, işe gidenlere, nöbetten çıkanlara, uzun yol şoförlerine, bahçede, tarlada çalışanlara, kısaca radyo bir frekansında bizi dinleyenlere saygılarımızı iletiyor ve sizi Nihavend makamında bir şarkıyla baş başa bırakıyoruz. Atilla Atasoy sizlerle. Sarı saçlar, yeşil gözler, adın bahar olsun senin.

Beraberliğimiz Uğur Çınar'ın seslendirdiği Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor. Benim selvi boylum, gül yüzlüm, güneş gözlüm. İsterim ki benim ol, senle geçsin şu ömrüm.

0: duyarsızlık sürmesin. Türkiye çöl olmasın.
1: Birçok yöremiz kum tepeleriyle tanıştı. Bağlar, tarlalar kumlarla örtülüyor.
0: Erozyon savaşına katılalım.
1: Türkiye'nin küçülmesine izin vermeyelim.

Yaz mevsiminin en sıcak, en bunaltıcı günlerine girdiğimiz şu günlerde takvimlerde karşımıza çıkan bir tabir dikkat çekiyor. Eyyam-ı Bahur. Peki nedir bu Eyyam-ı Bahur? Arapça kökenli bir ifade bu. Bahur ateş anlamına gelirken Eyyam günler demek. Yani kısaca ateş günleri. Halk takvimine göre Temmuz ayının son günleriyle Ağustos ayının ilk haftası Eyyam-ı Bahur sayılır. Ancak artık iklim değişikliğiyle birlikte bu sıcak günler bazen daha erken kapımızı çalıyor, bazen de çok daha uzun sürüyor. Bu dönemde özellikle Akdeniz, Güneydoğu ve Ege bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde hava sıcaklıkları ciddi şekilde artıyor. Termometreler 40 derecenin üzerine çıkıyor, nem oranı yükseliyor, geceler bile serinlemez oluyor. Adeta doğa nefes almayı bırakıyor. Belki hatırlayanlarımız vardır. Ninelerimiz, dedelerimiz bu sıcak günler için bahur bastırdı derdi. Gölgeliklerde, avlularda serinlemeye çalışılır, yemekler hafifletilir, sıvı tüketimi arttırılırdı. Peki bugün uzmanlar bize ne söylüyor? Meteorologlar Afrika ve Basra üzerinden gelen bu kavurucu sıcak dalgalarının iklim değişikliği nedeniyle artık daha uzun sürdüğünü vurguluyor. Sağlık uzmanları ise özellikle 11 ila 17 saatleri arasında zorunlu olmadıkça güneş altına çıkılmaması gerektiği konusunda hemfikir. Doktorlar terle kaybettiğimiz sadece su değil diyor. Tuz ve mineral kaybını önlemek için bol suyun yanında ayran ve maden suyu tüketmenizi öneriyor. Yaşlılar, çocuklar, hamileler ve kronik rahatsızlığı olanlar içinse bu kurallar daha da hayati. Açık alanda çalışanların, tarım işçilerinin mutlaka gölgede molalar vermesi, açık renkli ve pamuklu kıyafetler tercih etmesi gerekiyor. Akademisyenler sıcaklığın bitki ve hayvanlarda oluşturduğu strese dikkat çekerken, çevre bilimciler ise doğaya bırakılan küçücük bir cam parçasının bile felakete yol açabileceği konusunda uyarıyor. O yüzden bu sıcaklarda uzmanların paylaştığı bu küçük ama değerli tavsiyelere kulak vermek hepimizin faydasına olur. Siz değerli dinleyenlerimize gölgede, serinlikte bol bol dinlenerek su tüketimini önemsediği ferah bir Eyyam-ı Bahur dönemi geçirmenizi diliyor ve sözü biraz müzeye bırakıyoruz. Melihat Gülses sizlerle. Ateş alevde değil, asıl közde gizlidir. Güzellik gözde değil, asıl özde gizlidir.

0: Değerli dinleyiciler, zeytin üreticilerimiz için rekolteyi ve yağ kalitesini belirleyecek çok kritik bir döneme giriyoruz. Ağustos başından hasat gününe kadar olan süreçte doğru sulama, zararlarla mücadele ve ağaç bakımının aksatılmaması gerekiyor. Tane iriliği ve yağ oranını arttırmak için hasada kadar olan dönemde üreticiler nelere dikkat etmeli? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Sayın Mehmet Ümit Deli ile yaptığımız söyleşiyi sunuyoruz.
1: Mehmet Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. TRT Çukurova Radyosu dinleyenlerine iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Sizin de bildiğiniz üzere küresel ısınmayla birlikte son yıllarda yaz mevsimi çok sıcak geçiyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde kavurucu sıcaklar ülkemizi sardı. Ayrıca bu dönemde zeytin tanelerinin büyümesi oldukça hızlı. Verimli zeytin ve zeytinyağı elde etmek için zeytin üreticilerimiz zeytinliklerinde sıcağa karşı nasıl bir önlem almalı?
2: Şimdi kaliteli ve yüksek polifenollü bir zeytinyağı elde etmenin en temel gereksinimi daha hasat başlamadan bahçede atılır. Meyvenin dalındaki kalitesi sıkım testine ulaşana kadar bulunmalı. Bunun için en başta zararlık ve hastalıkla mücadeleye dikkat etmemiz gerekiyor. Malum bahsettiğiniz gibi aşırı sıcaklardan dolayı zeytin sineği dediğimiz bir hastalıkla zeytin ağaçlarımız karşı karşıya kalıyor. Bunun gerek tuzak takibi, ilaçlama veya son ilaçlama zamanını bekleme süresini ayarlayarak ilaçlamanın etkin ve verimli bir şekilde olması gereken zamanda yapılması gerekiyor. Hastalık ve zararlıkla mücadele ile alakalı.
1: Peki bu sıcaklarda sulama ile ilgili neler söylemek istersiniz üreticilerimize?
2: Sulama da önemli bir materyal. Tabii ki bizim bölgede kilis yağlık zeytin çeşidimiz çok su isteyen bir ağaç, bir fidan değil. Ama malum 4-5 yıldan beri mevsim kurak gidiyor. Bu yıl çok çok iyiydi yağışlarımız. Bu konuda da hasat yaklaştıkça sulama rejimini doğru yönetmek hem yağ kalitesini hem de sıkım verimini doğrudan etkiler. Bunun için suyun etkin ve verimli kullanımını doğru zamanda yeteri kadar sulama yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Suyun kesilme zamanı hasattan yaklaşık 2 veya 4 hafta önce arazinin yapısına, toprak ve iklim yapısına göre sulama kademeli olarak azaltılmalı. İhtiyaç görüldüğü zaman da verimli bir şekilde sulama yapılmalı.
1: Tam da bu noktada beslenme konusu da öne çıkıyor değil mi? Zeytin tanelerin irileşmesi için ağaçların yine bu dönemde beslenmeye ve gübrelenmeye ihtiyacı var. Bu konuda neler söylemek istersiniz?
2: Bölgemizde yaygın olarak çok gübre kullanılmaz ama malum bu gemlik, ayvalık çeşidi bizim kiliz yağlık zeytin bahçelerine ekildikten sonra yine etkin ve verimli bir şekilde olması gereken dönemde yağışlar takip edilerek, yağış olacak mı olmayacak mı, hani bu aşırı sıcaklarda gübreleme yaparsak bitkiye zarar verir, tabiri caizse yakar. Onun için yine gübreleme dönemini doğru bir şekilde gübreleme planlamasını yaparak etkin ve verimli bir şekilde ağaç başına ihtiyaç kadar gübreleme yapılması iyidir yani.
1: Bir diğer kritik başlık da saha hazırlığı. Hasat zamanına kadar üreticiler zeytinliklerde pek çok uygulama yapıyor. Bunlardan bazıları toprak işleme ve yabancı ot kontrolü. Bu işlemler zeytinlik alanını hasata hazır hale getiriyor mu?
2: Tabii ki bizim burada zeytin bahçelerimizde 2, 3 hatta 4 defa bile sürüm yapılır. Tabii ki bu ağacın kendi florasında, kendi metabolizmasında gelişiminin sağlam, etkin ve verimli bir şekilde yayılması, ayrıca ürünün kalitesinin arttırılması ve toprağın da fotosentez, içindeki canlıların da aktif hale gelip arazinin topografik yapısını olsun, ondan sonra toprak yapısını olsun daha etkin ve verimli bir hale getirmesi için çit sürümü defalarca yapılıyor. Biz çüt deriz veya toprak işleme diyoruz. 3 defa 4 defa bölgemizde toprak sürümü yapılır.
1: Biraz önce zararlarla mücadeleden bahsettiniz. Sadece beyaz sinek hastalığı mı oluyor zeytinlerde?
2: Yani zeytinlerimizde pek zararlı ve hastalık görükmez. Zeytin sineği dediğimiz özellikle hastalık ve zararlı var. Bununla ilgili hem fıstık ekili alanlarımızda da, zeytin ekili alanımızda da ilaçlamadan önce, yani kimyasal kullanmadan önce tuzaklar var. Fenomen tuzaklar var. O tuzakların kullanılmasını istiyoruz çiftçilerimizden. Yani o bahçede, o parselde ne kadar yaygınlıkta, ne kadar bitkiye veya meyveye etki ediyor. Bunları bir analiz, bir fizibilite çalışması yapıldıktan sonra ilaçlama yapılmasını uygun görüyoruz. İlaçlama ile hasat arasındaki bekleme süresinin kesinlikle uyulması gerektiğini çiftçilerimize söylüyor. Çünkü yağda kalıntı kalmaması için hasata yakın dönemde sistemik ilaçlardan kaçınılmalı. Gerekirse kil, kaolin gibi koruyucu uygulamalar tedbir edilmelidir.

0: Röportajın sonuna yaklaşırken üreticiler verimli zeytin ve zeytinyağı elde etmek için hasat öncesinde nelere dikkat etmeli genel anlamda?
1: Hasat öncesinde zararlık ve hastalık mücadelesine dikkat edilmeliler. Sulama yönetiminin ve etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ve kesilmesine dikkat etmeliler. Bahçenin zemin hazırlığı, toprak işlemesi ve temizliği. Daha sonrasında da zeytin tanesinin sıkım için yağhaneye randevusunun planlanması, lojistik ve ekipman hazırlığı. Bu konu başlıklarında bunlara dikkat ederek zeytinleri mesela plastik kasalarla taşımalılar. Kesinlikle çuvalara doldurup ısınmayı yaptığı zaman zeytin yağında asitlik oranımız yükseliyor. Onun için en önemli konulardan bir tanesi hasat sonrası zeytinyağı fabrikasına taşınırken özellikle kasalarla onları taşımalılar. Erkenin hasat soğuk sıkım zeytinyağının kalitesini arttırıp polifenol değerini yükseltir. Zamanında etkin ve verimli bir şekilde yapılacak hasat kaliteli bir zeytinyağına bize ulaştırır.
0: Mehmet Bey, katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyoruz. Değerli üreticilerimize de bereketli bir yıl olmasını diliyoruz.
1: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Hayırlı günler.
0: Teşekkür ederiz.
2: Kilis Ziraat Odası Genel Sekreteri Sayın Mehmet Ümit Deli ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Adile Kurt Karatepe'nin seslendirdiği Adıyaman yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyor. Altın yüzüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu.

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.
2: Şimdi de Sivas yöresinden derlenen bir türküye kulak veriyoruz. Gülşen Altun söylüyor. Taze karlar yağmış karın üstüne, bülbül figan eyler gülün üstüne.

TRT Çukurova Radyosu'nca hazırlanan Günaydın Türkiye programının sonuna geldik. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Esen kalın.

emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklamlar.
3: Çok köklü bir tarihe ev sahipliği yapmış, nice kahramanlıkları, nice sevinçleri bünyesinde barındırmış coğrafyamız, dünden bugüne taşınanlarla kutsallaşarak vatan olma vasfını kazanmıştır. Saniye Öztürk'ün hazırladığı Coğrafyadan Vatana her perşembe saat 22.10'da TRT Radyo 1'de sizlerle.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın sayın dinleyiciler. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Ben spikeriniz Sinem Yıldırım Yalçın. Önce bültenden özetler. ABD Başkanı Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı geliyor. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor. Özetleri sunduk, ayrıntılarla devam ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri İran Savaşı'nda bölgedeki hareketlilik had safhaya çıktı. Tehditlerin şiddeti yükseldi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tansiyonu düşüren açıklama Trump'tan geldi. Trump, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusunda da zaman verdi. Görüşmelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var. Sonra nükleer konusunda da bir anlaşma olacak. Ben buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyorum dedi. Müzakerelere ilişkin Tahran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde sona gelindiğini belirtti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti. Sağlık tesislerini hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamayla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır denildi. Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere seslenen Dışişleri Bakanlığı, ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırdı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 73.400'e yaklaştı. Çanakkale'nin Bayramiç ilçesindeki Muratlar ve Hacı Bekirler köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine hava ve kara ekipleri bölgeye sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü, orman dışı alanda meydana gelen yangına 9 uçak, 8 helikopter, 21 arazöz, 4 iş makinesi, 172 personelle müdahale edildiğini duyurdu. Çevre belediyelere ait itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Orman yangınlarına sebep olanlar tek tek yakalanıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 16 ilimizdeki 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmalar kapsamında 6 şüpheli tutuklandı dedi. Bakan Gürlek, 9 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığını belirtti. Adalet Bakanı, hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyeceğini belirtti. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun

Kılıçdaroğlu il başkanlarıyla yeni dönemin yol haritası üzerinde çalışacak. Son olarak 12 il başkanlığına yeni atamalar yapılmıştı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Türkiye'nin uzlaşmacı ve bütünleştirici bir anlayışla geleceğe taşınması gerektiğini ifade etti. Devlet Bahçeli, Türk Gün gazetesine açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye hedefinin tarihi sorumluluk olduğunu belirtti, kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinin bölgesel ve küresel etkilerine de değindi. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile kurumunun önemine de dikkati çekti ve aile kurumunun bir milletin varoluşunun en asli unsuru olduğunu söyledi. Bahçeli, televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformlarının Türk aile yapısını olumsuz etkilediğini belirtti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli çağrıda bulundu. Aile yapımızı korumalıyız, Türk ve Türkiye yüzyılını inşa ederken her şeyden önce milli kimlik ve kültür bilincine sahip Türk gençliğini yetiştirmemiz gerekli dedi. FETÖ'nün Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan tek firari terörist Burkay Karatepe'nin yakalanmasının ardından yeni detaylar ortaya çıktı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hücre evinde uyuşturucu bulunduğunu, firari FETÖ'cünün yakalandığında alkollü olduğunu açıkladı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre terörist, kılık değiştirerek kamufle oldu. MIT'in yüz tanıma sistemiyle deşifre edildi. 4 ayda 14 kez kameralara yakalanan terörist hücre evinde yakalandı. Teröristin sahte kimlikte kağıt toplayıcısı kılığında gizlendiği saptandı. Karatepe'nin saç ve sakalını farklı tarzlarda kestirdiği, şapka, bere kullanarak kamufle olmaya çalıştığı belirlendi. Şehit yakınları ve gazilerin hakları ile ilgili kapsamlı bir düzenleme hazırlandı. Açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi. Bakan Göktaş, kanun teklifinin hafta içi meclis başkanlığına sunulacağını söyledi. Göktaş, 2013 yılından bu yana gerçekten çok önemli, çok kapsamlı, şehit anne babalarımızdan tutun da er gazilerimizin uzun süredir bekleyen talepleri doğrultusunda bir düzenlemeyi hayata geçirmeyi hedefliyoruz, dedi. Türkiye, İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetlerini ve bölgedeki gelişmeleri yakından izliyor. Olası tehditlere karşı askeri ve siyasi tedbirler sürüyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, adadaki hassas dengelerin korunmasına özen göstererek Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğinin sağlanmasına yönelik askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncellenmektedir, dedi. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum yönetimindeki faaliyetlerinin dikkatle izlendiğini vurgulayan Güler, olası tehdide karşı askeri ve siyasi tedbirlerin alınmaya devam ettiğini belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in açıklaması yazılı soru önergesine verdiği yanıtta yer aldı. Gündeminde İsrail'in Suriye'deki yaklaşımı vardı. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgesel istikrar için Şam yönetimiyle koordinasyonun sürdüğünü belirtti. Güler, Karadeniz güvenliği ve Ukrayna'da kalıcı barış için Türkiye'nin tutumunu da anlattı. Bakan Güler, Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi kapsamında Karadeniz'de güvenlik ve istikrarı sürdürmek maksadıyla NATO müttefiklerimiz Bulgaristan ve Romanya ile birlikte gerekli tüm tedbirleri almakta olup, Ukrayna'da adil, kalıcı ve onurlu bir barış için elinden gelen desteği tüm taraflarla samimi bir diyalog içerisinde vermektedir ifadelerini kullandı. Vergi Denetim Kurulu, denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Uygulamayla vergi incelemelerinde mükelleflerin hazırlık süreçleri kolaylaşacak. Denetimler daha kısa sürede sonuçlandırılacak. Ayrıca dijital denetim altyapısı güçlendirilecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Ama
amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyum

0: bunu artırmak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, milli teknoloji hamlesinin dünyaya adaleti taşımak için yürütüldüğünü söyledi. Bunun Türkiye'nin tarihi misyonu olduğunu vurguladı. Bakan Kacır, Giresun'da konuştu.
1: Halen dünya aradığı, arzu ettiği adalete ve merhamete kavuşabilmiş değil. Hayata geçirmek için canla başla gece gündüz mücadelesini verdiğimiz milli teknoloji hamlesi iddiasını sadece tarihin en şerefli milleti olan Türk milletinin yeniden ayağa kalkması için değil, aynı zamanda dünyanın dört bir yanına tarihi misyonumuzu icra ederek adaleti ve merhameti taşıyabilmek için sürdürüyoruz. Bir yandan milli teknoloji hamlesini hayata geçirirken bir yandan yerel kalkınmaya sahip çıkmak zorundayız. Bu toprakları, bu coğrafyayı yeniden cazibe merkezi haline getirmek için gayret etmek zorundayız.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında emzirmeyi destekleyen çalışmaların sürdüğünü belirtti. Yalnızca 2025'te 300 bini aşkın kişiye emzirme eğitimi verildiğini bildirdi. Bakan Memişoğlu, annelerin ve ailelerin yanında olmaya, koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlattı. Yapılan açıklamada Cumhuriyet Başsavcılığımızca katılmış olduğu bir programdaki söylemleri nedeniyle Ertuğrul Özkök hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan resmen soruşturma başlatılmıştır denildi. Cumhuriyet Halk Partili Etimesgut Belediyesi'ne ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla soruşturma açıldı. 55 şüphelinin savcılık ifade işlemi tamamlandı. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun aralarında bulunduğu 44 kişi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 10'u içinse adli kontrol istendi. Bir şüphelinin hastanede tedavi altında olduğu öğrenildi. Şüphelilere suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma, ihaleye fesat karıştırma, irtikap, rüşvet verme ve alma suçlamaları yöneltilmişti. 5 Ocak 2020'de kaybolan Gülistan Doku'nun ölümü üzerine soruşturma derinleşiyor. 4. dalga operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 12'si için tutuklama kararı verildi. Soruşturmada tutuklu sayısı 28'e yükselirken davanın kilit ismi Umut Altaş'ın Türkiye'ye iade süreci devam ediyor. Sıcaklık artacak. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde hava güneşli olacak. Ancak bazı bölgelerde yağış bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış aralıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Kuzeyli rüzgar bu haftada etkisini gösterecek. Özellikle Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında salı ve çarşamba rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Yeni haftada sıcaklık artıyor, hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde olması bekleniyor. Futbolun kulüpler düzeyindeki 3 kupasında gözler playoff kura çekimine çevrildi. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde yapılacak kura çekiminde temsilcilerimiz Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli olacak. Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. tur mücadelesinde

biriyle eşleşecek. Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ta 3. eleme turunda mücadele ediyor. Çekya'dan Kralove'yi elediği takdirde siyah beyazlı ekibi Kızıl Yıldız, Dinamo Zagreb ve Slovan Bratislava'nın da aralarında olduğu güçlü rakipler bekliyor. Trabzonspor ise Avrupa Ligi playoff turuna direkt katılıyor. Temsilcimiz 3. turdan gelecek takımları bekleyecek. Benfica, Rangers, Anderlecht ve Victoria Plzen, Bordo Mavillerin muhtemel rakipleri arasında. İsviçre'nin Nyon kentindeki Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi playoff turu kura çekimi bugün saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. OPEC artı üyesi 7 ülke Eylül'de petrol üretimini artıracak. Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman küresel piyasa koşullarını değerlendirmek için bir araya geldi. Toplantıda ülkelerin petrol piyasasında istikrarı destekleme yönündeki ortak taahhütleri doğrultusunda Eylül itibariyle toplam üretimlerini günlük 188 bin varil artırması kararlaştırıldı. Karar kapsamında en yüksek üretim artışını günlük 62 biner varille Suudi Arabistan ve Rusya yapacak. Petrol ihraç eden ülkeler örgütü ve örgüt dışındaki bazı ülkelerden oluşan OPEC artı grubunun bir sonraki toplantısı 6 Eylül'de. Dinlediğiniz haberlerden özetler. ABD Başkanı Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. Cumhuriyet Halk Partisi yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Şehit aileleri ve gazilere yönelik haklar genişliyor. Mükelleflere vergi incelemesi öncesi düzeltme imkanı geliyor. Yeni haftada hava sıcaklığı artacak. Avrupa kupalarında rakipler belli oluyor.

0: Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviler İtalyan rakibini 1-0 yendi. Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır. Geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur, dedi. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde de altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı.
1: Hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleri ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Tokat ve Erzurum 33, İstanbul ve Van 31, İzmir, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir 34, Manisa 37, Aydın, Elazığ ve Adıyaman 40, Hatay ve Eskişehir 32, Çankırı, Hakkari, Isparta ve Burdur 35, Yozgat ve Rize 29, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan ve Kilis 38, Trabzon, Ordu ve Giresun 28, Şanlıurfa ve Batman 42, Diyarbakır 43 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Elazığ-Malatya yolunun 38 ve 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çandır-Söğüt yolunun 18 ve 24. kilometreleri arasında sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor.

0: marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
1: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
8: İklimsa. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
9: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
10: Doğada ne varsa Zevra'da da.
2: Reklamlar.
11: Güvenli yolculuk.
12: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Ülkemizde her yıl 1 milyon üzerinde trafik kazası gerçekleşiyor. Sürücülerin bu trafik kazalarında asli, yani esas kusurlu olma durumlarını aktarmakta fayda görüyorum. Trafik kazasında asli kusur sayılan haller şöyledir. Kırmızı ışıkta veya trafik polisinin dur işaretinde geçme. Karşı yönden gelen trafiğin kullandığı yollara girme. Yani trafiğe ters yönde hareket etme. İkiden fazla şeritli taşıt yollarında karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şerit veya yol bölümüne girme. Bu durum genellikle hatalı sollamada meydana geliyor. Arkadan çarpma. Geçme yasağı olan yerlerde geçme. Doğrultu değiştirme. Yani dönüş manevralarını yanlış yapma. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama. Yolların dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymama. Manevraları düzenlenen genel şartlara uymama. Yerleşim birimleri dışındaki, yani şehirler arası yollarda zorunlu haller dışında park etme ve duraklama ve her durumda gerekli tedbirleri almama. Kurallara uygun olarak park edilmiş araçlara çarpma durumlarında sürücüler asli, yani esas kusurlu sayılır. Ancak sürücülerin veya yayaların kural dışı hareketleri veya taşıtların teknik arızaları bir başka sürücüyü tehlikeye düşürmüş ve bu sürücü oluşması muhtemel bir kazayı önlemek amacıyla Karayolları Trafik Kanunu'nun öngördüğü temel kurallardan birini ihlal etmeye mecbur kalmış ve bütün tedbirlere rağmen bir kazaya neden olmuşsa asli kusurlu sayılmaz. Güvenli yolculuklar.
11: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Merhaba, günaydın, mutlu haftalar efendim. Gündemden selamlar. Bugün 3 Ağustos Pazartesi, yurttan ve dünyadan son gelişmelerle saat 9.40'a kadar birlikte olacağız. Programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Volkan Kahraman, mikrofon başında ben Ceyhan Buran. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün ve hafta geçirmeniz temennisiyle diyelim ve gündemden başlıklara bakalım. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması

0: olması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Irakçı, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını bildirdi. Rusya hafta sonu Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzelerle hedef aldı. Ukrayna ise Rusya'daki Saratov petrol rafinerisiyle Engels askeri havalimanına saldırılar düzenledi. Spor'da haftanın öne çıkan başlıkları. Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
2: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
2: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
2: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
2: Dünyanın haberi gündemde.

Evet efendim, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktaracağız. Her zaman olduğu gibi Hürriyet'le başlıyoruz turumuza. Çerçeve yasağı meclise geliyor sürmanşeti Hürriyet'te. Terörsüz Türkiye sürecinde PKK'nın tamamen tasfiyesini sağlamaya yönelik çerçeve yasağı bugün meclise sunuluyor. Teklifin 10-12 madde arasında olması bekleniyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. 6 ay içinde başvuran terör örgütü mensupları üyelik, propaganda, yardım yataklık ve irtibatlı iltisaklı olmak gibi suçlamalardan yargılanmayacak. Cinayet, işkence gibi ağır suçlara karışmayan örgüt üyeleri 3 yıllık denetimli serbestlikle bırakılacak. Bu sürede kamusal hakları kullanamayacaklar ve siyaset yapamayacaklar. Tam destek çağrısı Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirterek çerçeve yasa siyaset üstü yaklaşımla tam destek istedi. Bahçeli, bu konuda bizim içimiz rahattır, herkesin de içi rahat olmalıdır diye konuştu. Türk teknesine selam verdi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Leros adasında limanda karşılaştığı Türk denizcilerle sohbet etti. Uzaktan Türk bayrağını gören Mitsotakis el sallayınca Türk denizciler de karşılık verdi. Mitsotakis, Türk teknesine yaklaşıp hoş geldiniz, nasılsınız diye selamladı. Türk denizcilerin davetine Mitsotakis, güzel tatiller dilerim karşılığını verdi. Emniyette Behzat Ç. sorusu. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'na emniyet ifadesinde rol aldığı Behzat Ç. dizisi çekimlerinde belediye imkanlarının kullanıldığına ilişkin soru yöneltildi. Beşikçioğlu, çekimler için yapım firması belediyeye ödeme yapmıştır yanıtını verdi. Milliyet gazetesiyle devam ediyoruz. 10 yıllık firari Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yüz tanıma sistemini yanıltamadı. Hayalet avcısı yakaladı manşeti Milliyet'te. 15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranan terör örgütü FETÖ mensubu Burkay Karatepe'yi MIT'in yüz tanıma sistemi yakaladı. Afyonkarahisar'da Anıt Park çevresindeki kameranın 14 Mart'ta görüntülediği bir kişi şüpheli bulundu. MIT'in yüz tanıma sistemi kamuflaj yapmasına, saç ve sakalının biçimini değiştirmesine, bere takmasına rağmen görüntüsünü kameraya giren kişinin firari Karatepe olduğunu saptadı. Sistem 4 ay içinde kameralara 14 kez yakalanan kişinin %83 oranında Karatepe olduğunu belirledi. Haftanın gündemi terörsüz Türkiye. Türkiye bugünden itibaren kritik nitelikte kararların alınması beklenen bir haftaya girecek. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa teklifinin meclise sunulmasının beklendiği bu hafta içinde Yüksek Askeri Şura ve Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantıları da yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu toplantısının en önemli gündem maddesinin terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamanın tüm boyutlarıyla ele alınmasının olması bekleniyor. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elması. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, artık enerji uluslararası sistemde güç dengelerini etkileyen en kritik unsurlardan biridir. Türkiye bu yeni dönemi doğru okuyan, enerji alanında oyunu yeniden kuran bir iradeyi temsil etmektedir. Enerji sadece bir kaynak değildir. Enerji güçtür, istikrardır ve barışın anahtarıdır. Enerjide bağımsızlık Türkiye'nin kızıl elmasıdır dedi. Cemil Tugay açıklaması. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçeceğine yönelik iddialara, böyle bir şey hayata geçecek olursa

İzmir'dekilerin yüzüne nasıl bakacak, bizim yüzümüze ailesine nasıl bakacak, bu tarih önünde yeni bir travma olur dedim. Havelsan yazılımı Azerbaycan'da Havelsan'ın komuta kontrol alanındaki önemli yazılım çözümlerinden Hava Kuvvetleri Birliği Bilgi Sistemi kapsamında geliştirilen kritik kabiliyetlerden bir bölümü Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Hava harekatını dijital ortamla bütünleşik olarak yönetebilen gelişmiş bir komuta kontrol altyapısı sunuyor. İran'la müzakere için anlaştık. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda İran'la anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Trump, nükleer silahlanma konusunda da bir anlaşma yapılacak. Müzakerelerin formatını görüşüyoruz. İran'la yeni görüşmeler pazartesi öğleden sonra başlayacak dedi. İsrail'den ise yarı yolda bırakıldık açıklaması geldi. Akşam gazetesiyle devam ediyoruz. Asgari ücretli milyoner manşeti. Akşamda yasa dışı bahis şebekesi 50 bin liraya İBAN kiralayıp asgari ücretli çalışanların hesapları üzerinden 100 milyonlarca lira para akladı. 8 ili kapsayan Mersin merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 56 kişilik şebeke çökertildi. Çetenin 13 milyar liralık bir para hacmini idare ettiği ve 50 bin lira karşısında İBAN hesapları kiraladığı belirlendi. İBAN'ı kiralayan ve asgari ücretli çalışan duvar ustası SC'nin hesabından 997 milyon, inşaat kalfası CB'ninkinden 380 milyon, garson AFT'ninkinden ise 119 milyon liralık işlem hareketi tespit edildi. Yangınlara 44 soruşturma. Adalet Bakanı Gürlek, orman yangınları ile ilgili 16 ildeki 44 soruşturmada 29 şüphelinin tespit edildiğini açıkladı. 6 şüpheli tutuklandı, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 6 şüphelinin ise adli işlemleri sürüyor. Adada İsrail tehdidine hazırlıklıyız. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mecliste bir soru önergesini yanıtladı. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için askeri hazırlıklarımız titizlikle güncelleniyor dedi. Güler, Rum kesimi İsrail yakınlaşmasının ve hukuk dışı adımlarının yakından takip edildiğini belirterek her türlü tedbir anında alınmaktadır ifadesini kullandı. Saldırıyı iptal ettim. ABD Başkanı Trump, İran'a yönelik yeni saldırı planını askıya aldım. Orta Doğu ülkeleri anlaşma olasılığı olduğunu söyledi dedi. Rus gemisini İHA batırdı. Karadeniz'de İHA saldırısına uğrayan Rus Devlet Enerji Kuruluşu Rosatom'a ait konteyner gemisi battı. Türkiye gazetesine geçtik. Keşfedilmeye bekleyen gizli bir şehir var. Yer altındaki İstanbul'a ışık manşeti Türkiye'de. Tarihi Yarımada'nın altı yeraltı yapılarıyla dolu esrarengiz tünellerin bir kısmı keşfedildi, bir kısmı ise hala toprakta dolu. Ayasofya Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Hasan Fırat Diker, şehrin kalıp damarlarına benzettiği yeraltı yapılarını gazetemize anlattı. Ayasofya'dan daha eski bir Roma Caddesi'nin altyapısına ulaştık. Bu yol tarihi Yarımada'yı bıçak gibi kesiyordu. Bu tünelin devamını ortaya çıkarmak istiyoruz. Ne kadar derinlikli bir şehirde yaşadığımızı göstermek için bunlar ziyarete açılmalı dedi. Bütün yangınlar kontrol altında. Türkiye orman yangınlarına karşı amansız bir savaş veriyor. Aydın, Balıkesir ve İzmir'de alevler kontrol altına alındı. 29 Temmuz sonrası 314 yangına müdahale edildi. 19 ilde kasten ya da ihmal sonucu yangın çıkaran 6 şüpheli yakalandı. Kıbrıs için her an tetikteyiz. Türkiye, Rumların attığı her adımı takip ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği için askeri hazırlık durumumuz titizlikle güncelleniyor, dedi. FETÖ'nün hasarı tamir edilecek. Yarın toplanacak yaşta terfi ve atamalarla emir komuta zinciri tamamlanacak. Darbe girişiminin Türk Silahlı Kuvvetleri kadrolarında yol açtığı eksiklik kararlı adımlarla gideriliyor. Yaşta görüşülecek terfi ve atamalar sayesinde askeri makamlardaki boşluklar doldurulacak. Kritik seviyenin altına inen general ve amiral sayısı 230'un üzerine çıkarılacak. Böylece Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki komuta zinciri eksiksiz hale gelecek. Yeni Şafak gazetesiyle devam ediyoruz. FETÖ'nün istediği tasfiyeler manşeti Yeni Şafak'ta. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde bazı kurumlarda hala FETÖ izleri olması dikkat çekiyor. Özellikle 2012 yılından bu yana örgütle mücadele eden kadroların tasfiye edilmesi kuşkulara yol açıyor. Geçmiş yıllarda da örgüt üyelerine ya da sempatizanlarına kadro açmak için çeşitli kumpaslarla yol temizliği yapmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı da ikiye bölündü. Özgür Özel'le taraftarlarının yeni partiyi kurmasından sonra yapılan ilk anket sadece CHP yönetiminin değil oyların da ikiye

0: bölündüğünü gösteriyor. Survey'in 29-31 Temmuz'da 2400 kişiyle yaptığı ankete göre AK Parti'nin oy oranı %35,3, oyu merak edilen Yeni Parti %16,6, Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ise %12,2 oy alıyor. Tanrı bizi seçti, tüm Filistinlileri öldürmeliyiz. Batı Şeria'nın Tel köyünü basıp 4 Filistinliyi katleden istilacılar olayda bir istilacının ölmesi üzerine saldırılarını arttırdı. Bu sırada BBC kamerasına konuşan Yehuda Shimon isimli bir avukat, bir İsrailli öldürüldüğüne göre Tel ve Sarra'daki, hatta Jit ve Farata'daki herkes öldürülmeli dedi. Gazeteci bu sözleri eleştirince bir Yahudinin hayatı 10 milyon Filistinli'nin hayatına bedel cevabını verdi. Siyonist avukat devamında Tanrı bizi seçti, siz de kıskanıyorsunuz ifadelerini kullandı. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Sırada bu hainler var manşeti. Sabahta Marmaris'te Başkan Erdoğan'a suikast timinde yer alan Burkay Karatepe'nin 10 yıl sonra yakalanması firari FETÖ'cü hainlerde büyük panik yarattı. Şimdi gözler 15 Temmuz ihanet gecesi sivil halka ölüm talimatları verdikten sonra kaçan FETÖ'cü askerler ve mahrem imamlarda. İstanbul'u kana bunayan General Mehmet Diyit, komutanları derdest eden Amiral Ayhan Bay, kumpasçı hain Amiral Mustafa Uğurlu, darbenin kilit ismi Albay İlhami Polat, İstanbul'da darbeyi yöneten binbaşı Murat Çelebioğlu, ordu komutanını rehin almaya çalışan Albay Ahmet Geraman. 250 milyonluk rüşvetten haberim yok dedi. Tutuklanması istenen Etimesgut Belediye Başkanı Beşikçioğlu, imar değişikliği karşılığı rüşvet anlaşmasından haberi olmadığını savundu. Son olarak Ekonomi Gazetesi'ne geçiyoruz. Money Shoring yoksa Near Shoring çalışmaz manşeti Ekonomi Gazetesi'nde. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, baskılanan döviz kurunun sanayinin maliyet yapısını bozduğunu, tekstil ve hazır giyimdeki rekabet kaybının ise artık geçici bir dalgalanma olmaktan çıktığını söyledi. Ekonomi Gazetesi'ne değerlendirmelerde bulunan Gültepe, Avrupa'ya coğrafi yakınlığın tek başına sipariş getirmediğini belirterek, Türkiye'nin önceliği yakından tedarik değil, uygun maliyetli tedarik olmalı dedi. Fiyat rekabetçiliğini sağlayamazsak yakınlık avantajı çalışmaz dedi. Halka arz endeksi nefesi tüketti. Borsa İstanbul'da halka arz piyasası Temmuz'da yön değiştirdi. İlk 7 ayda halka arzı gerçekleştirilen 28 şirketten yarısına yakını sadece Temmuz ayında borsaya gelmesiyle halka arz endeksi talep ve likidite baskısı altında kaldı. Yılbaşından bu yana %127, son bir yılda %145 yükselen endeks Temmuz ayını %6,79 düşüşle tamamladı. Trump klasiği son mesajıyla petrol düştü. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı çok sert vuracağız tehdidinden 34 saat sonra planlanan saldırıyı iptal ettim duyurusunda bulunarak güvenilirliği sorgulanan açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. İran ve diğer bölge ülkelerinin bir anlaşmanın ana hatlar üzerinde mutabakata vardığını ve ABD'den yeni saldırılarda bulunmaması yönünde talepte bulunduklarını savunan Trump, hızlı bir anlaşmaya varılması şartıyla saldırı kararından vazgeçtiğini açıkladı. ABD Başkanı kendi sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda varılan anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nın derhal açılmasını ve İran'ın nükleer tehdidine son verilmesini içereceğini savundu. İddiaları reddeden İran ise açıklamaları yalan bir propaganda olarak nitelendirdi. Trump'ın İran'a saldırı kararından vazgeçtiği ve anlaşma ima eden açıklaması sonrasında petrol fiyatları geri çekildi. Brent petrol türev piyasada 6 dolar düşüşle 84 dolar seviyesine indi. Öte yandan Tahran'daki Azadi Meydanı'nda asılan son pankartta Trump posterinin üzerinde yer alan "Seni öldüreceğiz" yazısı ise dikkat çekti. Evet, günlük gazetelerden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Efendim şimdi kısa bir ara, reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
1: Reklamlar. Garanti BBVA.
2: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
3: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
2: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
4: Hayalinizdeki hızda ağır basıta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti BBVA.
5: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.

0: Sil Performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. Pilot Garaj Auto
1: Expertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Reklamlar. TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor.

0: Evet, saatler 8.12 dakika geçiyor. Gündemi değerlendirmeye başlıyoruz efendim. Her pazartesi olduğu gibi akademisyen, sosyolog, profesör, doktor, Erdinç Yazıcı, yorumcu konuğumuz. Sayın Yazıcı, günaydın, hoş geldiniz.
1: Günaydın, iyi sabahları yaptılar.
0: Çok teşekkür ederiz. Şimdi tabii dış politik gelişmeleri değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında yürütülen müzakereleri, karşılıklı reddedişler ve tehditler ışığında ilerleyen bir süreç var. O süreçte ne aşamaya gelindi onu da öğreneceğiz, onu da yorumlamaya çalışacağız. Ama bir önemli gelişme daha var. Trump, Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun anlaşmaya vardığını açıkladı. Tabii Gazze'nin geleceğinin ne olacağı hususu uzunca bir süredir konuşuluyor, tartışılıyor. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaş, Rusya-Ukrayna savaşı ve yine Trump'ın küresel meselelere ilişkin önemli çıkışları sonrası Gazze meselesi sanki dünya gündeminden biraz daha geri plana düşmüş gibi görünüyordu. Ama tabii bir barış kurulu vardı. Bu barış kurulunun üyeleri bunu hemen her platformda dile getiriyordu ki zaten Türkiye ve Sayın Cumhurbaşkanı bu hususu dilinden hiç düşürmedi ve bu konuda artık gerekli adımların atılması konusunda da çağrılarda bulundu. Hemen her toplantıda bu husus dile getirildi. Hatta NATO toplantısında bile bu konu ifade edildi Sayın Cumhurbaşkanı tarafından. Ve bu konuda da Trump'ın en azından söylemine bakıldığında bir mesafe kaydedilecek gibi görünüyor. Ama konu İsrail olunca ve İsrail'in işgal ettiği alanlardan çıkmak gibi bir alışkanlığının olmadığını tarih bize öğrettiğine göre, her ne kadar iyimser bakmak arzusu içerisinde olsak da İsrail'in tavrını ve tarzını tarih bize gösterdi. İçinde bulunduğumuz zaman dilimi acısıyla ve misiyle bize gösterdi tutumlarının ne olduğunu. Bu hususta bir adım atılabilir mi? Evet, Hamas silah bıraktıktan sonra İsrail Gazze'de işgal ettiği alanlardan çekilir ve bu barış kuruluyla birlikte oluşturulacak yeni düzende, sistemde Filistinler kendi geleceğini bir noktaya kadar tayin edebilecek mi? Bunlar elbette merak konusu. Sizin yorumlarınızı merak ederiz.
1: Yani kağıt üzerinde güzel görünüyor bunlar da. Çoğu insan, çoğu yorumcu bunların gerçekleşebileceği konusunda hiç emin değil. Yani sebebi Trump'ın mevcut durumu ve İsrail'in yürüttüğü siyaset tarzıyla düşünüldüğünde böyle bir ümitsizlik karşımıza çıkıyor. Mesela işte son çıkan tabloda Hamas silah bırakacak. Hamas evet silah bırakırım dedi. Türkiye'nin de katkılarıyla. Fakat bunun için ön koşul İsrail'in Gazze'den çıkması.

0: Yani Gazze'den İsrail'in çıktığı ve Filistin yönetimine, Gazze'nin yönetiminin devredildiği, uluslararası konsorsiyumun artık bir fiil işin başına geçtiği bir döneme adım atabilecek miyiz? Yani çok insan bundan umutlu değil gerçekten. Umutsuzluğun sebebi bizzat İsrail'in durumu. Sanki öyle bir tablo ortaya çıkıyor ki, zaman zaman şöyle bir şey ortaya çıkıyor, fotoğraf. İşte bu sefer öyle açıldı ki Netanyahu ile Trump'ın arası, artık ABD bu İsrail şeyini, kilidini, zincirlerini bir kenara atacak. Amerikan çıkarları çerçevesinde hareket edecek. O zaman şu şu sorunlar çözülecek. İstese Netanyahu'ya istediği her şeyi yaptırır. Artık bu sefer yaptıracak filan gibi bir algı gelişiyor. Oysa en sonunda görünen tablo şu. Yani İsrail ile ABD'nin arasında bir kriz çıksa bile, o krizi yönetmek zorunda olan bir ABD başkanlığı var. Bizatihi ABD'nin bir ülke olarak yapılanması, iç politik dengeleri, ekonomisi, şuyu buyu, her neyse burada bol bol konuştuğumuz mevzular. Yani sonuna kadar küsme diye bir şey Trump açısından İsrail için yok. Yani dolayısıyla o İsrail yönetimi bu işi bildiği için sonuna kadar şımarma hakkını kullanabiliyor. Düşünün bu ırkçı, faşist bakanlarının söylediklerini düşünün kabine içerisinde. Akla ziyan şeyler söylüyor. Trump diyor ki Lübnan mevzu bitti, tamam, güneyden çekilecekler diyor. Savunma Bakanı diyor ne çekilmesi diyor, biz diyor kaldık kalacağız diyor. Ya inanılır gibi değil yani, siz bir hükümetsiniz. Sonunda ABD ile hareket ediyorsunuz. Bari 2 gün bekleyin. Yani oradan bir yumuşasın. Millet Trump'ın dediğini unutsun falan. Hiç bunlara ihtiyacı yok. O kadar sertler, o kadar radikaller. Dolayısıyla ister istemez bu İsrail siyaseti, radikalleşmiş İsrail siyaseti, bu inanılmaz şey, kontrollü sakinleştirilmesi güç yapı nasıl sakinleştirilecek? ABD sakinleştiremeyecekse bunları kim sakinleştirecek sorusu ister istemez soruluyor. Şimdi burada artık büyük ümitlerden birisi yakında sonbaharda yapılacak İsrail seçimlerinde
1: 27 Ekim'de.
0: Bunların güç kaybetmesi. Bunların güç kaybetmesi de hangi koşullarda olabilir? Yaptıkları bu radikal adımlardan geri atmak zorunda bırakılmalarıyla. Yani halen daha İsrail iç kamuoyunda Birinci Savaş'ın birinci ayağında İran'ın füzelerinin ne kadar etkili olduğu konusunda bir fikir sahibi değiliz. Etkili olduğu muhakkak. Yani hatırlayalım, günlerce, saat saat İsrailler şeylere gitmek zorunda kaldılar. Evlerinin altındaki
1: Sığınaklara.
0: sığınaklara gitmek zorunda kaldı. Onun psikolojisi çok ağır. İsrail ekonomisi öyle parlak bir tablo sergilemiyor. Belli stratejik yerlere önemli füzeler düştü vesaire. Yani sanki bu olaylar, ya bu eğer İsrail halkı, ya artık bazı şeyler değişsin, bu işin sonu yok, bu işin sonu getirilemeyecek. Ya bu radikal siyasetin İsrail için iyi bir gelecek üretemeyeceği kanaatı, güçlü bir kanaat haline gelirse, o zaman bir miktar şartlar değişebilir. Ama halen daha bu savaş süreçleri bir yandan da seçmen kitlelerini de radikalleştiriyor.
1: Tabii.
0: Yani İsrail'de böyle bir
1: Asıl
0: sorun da
1: mesele o
0: var.
1: gibi görünüyor zaten. Yani
0: Tabii.
1: Netanyahu'yu bir problem
0: Tabii.
1: olarak görüyorsak, eğer bu sürecin önündeki en büyük engel olarak değerlendireceksek, yerine gelecek olan hükümetin aktörlerinin Netanyahu
0: Evet.
1: hükümetinden çok da farklı olmayacağı gibi bir tabloyla karşı
0: Evet.
1: karşıyayız.
0: Ya muhtemelen bunu şununla bağlayalım. Son eşikteki yapılan tartışmalarla irtibatlayarak daha anlamlı bir hale getirebiliriz. Mesela Trump çıktı, dedi ki işte öyle bir iş yapacağız ki tarihin gördüğü en büyük bombardımanı gerçekleştireceğiz. Bütün enerji

0: tesislerini, petrol, doğalgaz bilmem ne yok edeceğiz, vuracağız. Buna karşılık olarak İran meydan okudu. Dedi ki böyle bir şey yaparsanız buyurun, biz de karşılığını veririz. Körfez'de, Orta Doğu'da ne kadar bize karşı kullanılan ülkelerin petrol şeyleri, kuyuları, rafinerileri varsa, İsrail'in de Akdeniz'deki doğalgaz kuyularını, bütün enerji tesislerini vururuz dedi. Şimdi dolayısıyla süreç kilitlendi. Askıya alıyorum o zaman demek zorunda kaldı Trump ve şu anda askıda ve kilitte, anlaşabiliriz diyor şimdi. O anlaşma umudu var vesaire. Çünkü bu tam bir cinnet hali. Çünkü tabloda çok sıkışmış bir Trump var. Bu haliyle dünya piyasalarına yeteri kadar petrol ve doğalgaz verememenin dünya ekonomisinde, Amerika'da yarattığı büyük bir dalga var. Bu dalga çok negatif bir şekilde Trump'ı etkiliyor. Yakında seçim var. Şimdi bunun üstüne üstlük eğer bırakın su yollarını kapatmayı, bizatihi kaynaklar vurulacaksa, o zaman bambaşka bir ekonomik durum dünya ekonomisinde olacak demektir. Bunu anlaşıldığı kadarıyla göze alamayan ve yeniden durumu gözden geçirmek zorunda kalan bir Trump var. Şimdi dolayısıyla bunu şununla bağlıyorum. Eğer böyle bir olay gerçekleşir, İran İsrail'deki, zaten İsrail küçük bir yer, İsrail'deki yani enerji tesislerini, işte doğalgaz kuyularını falan vurmaya, depoları vurmaya kalkarsa, o zaman yepyeni bir tablo söz konusu olacak. Yani elektriğin olmadığı şeyin, ne derler, doğalgazın ya da petrol ürünlerinin ihtiyaç haline geldiği yepyeni bir tablo ortaya çıkabilir ki İsrail'de. Bu da İsrail'i yönetenleri zorlayabilir.
1: Peki çok küçük şunu sorayım Sayın Yazıcı. Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ilişkilerdeki tavrını biliyoruz. Özellikle Soğuk Savaş süreci, yani 1945'ten sonraki süreçte küresel meselelere daha çok ehemmiyet gösteren ve birçok bölgeyi ve ülkeyi bir şekilde kontrol etme ve dizayn etme çabası içerisinde gayretleri olan bir ülke olarak tanıyoruz yakın tarihten ve bu girişimlerin hala devam ettiğini biliyoruz. Bölgemizde de yine buna şekil, buna benzer girişimler hala var. Bu siyasi mühendisliği İsrail üzerinde tesis edemiyor mu Amerika Birleşik Devletleri?
0: Göründüğü kadar edemiyor. İşte zaten sorun o. Yani İsrail'de 6 milyon Musevi yaşıyor. Çoğu göçmen, önemli bir kısmı. Bir kısmı döndü şimdi köken ülkelere. Yani aşağı yukarı 18-20 milyon Musevi de sadece ABD'de yaşıyor. Hep o tartışılıyor. Yani İsrail mi ABD'yi yönetiyor, ABD mi? Ama bu 18-20 milyon Musevi Amerikan nüfusu içinde evet küçük bir pay oluşturuyor, aşağı yukarı %6-7 gibi, ama yani Amerikan ekonomisi içinde Musevi sermayesinin edindiği yer yarısından daha fazla, %60 civarında. Entelektüel dünyasında, siyasette edindiği yer mukayese edilmeyecek kadar daha fazla. Medya, dünya medyasında, Amerikan medyasında, Hollywood'da etkinlikleri gayet net görüyoruz. Bu olaylarda, Gazze olayında net bir şekilde bu tablo ortaya çıktı. Dolayısıyla yani Amerikan merkezli bir Musevi yapılanmanın dünya üzerinde bir büyük hükümranlığı var. Bu hükümranlık imkanlarından göründüğü kadarıyla Tel Aviv'deki yönetim elinden geldiğince yararlanmaya Aynen. çalışıyor. Yoksa yani Amerika'yı da yani radikal savunma bakanı, İsrail savunma bakanının yönettiği fikri çok çılgınca bir fikir yani.
1: Eğer öyleyse.
0: Ama zaman zaman bu tarz teorik tartışma oluyor. Hı. Yumurta tavuk, yani İsrail mi Amerika'dan, Amerika mı İsrail'den çıktı, kim kimi yönetiyor vesaire, ama bu tartışma boş, sonucu olmayan bir tartışma. Sonuç şu: yani bu dünyanın en büyük gücü, süper gücü

0: neredeyse dünyanın çok önemli kurumlarını İsrail için feda edecek bir noktaya gelebiliyor. Yani bu Gazze mevzu net bir şekilde ortaya çıktı. Kendi içeride nüfusun çok büyük bir kısmı, milyonlarca insan Gazze konusunda hassaslaşıyor. En büyük protestolar Amerikan üniversitelerinde gerçekleşiyor. En etkili isimler gerçekleştiriyor. Dolayısıyla normal şartlarda ne bekliyorsunuz? Amerikan başkanı, Amerikan yönetimi buna hassasiyet gösterecek. Bak, halkımız da çok bu konuda duyarlı. Bir an evvel bu mevzuyu çözelim, uzatmayalım diyecek Netanyahu. Diyebiliyor mu? Zor dedi ve arkası
1: tabii kabul de görmüyor.
0: Bir türlü gelmiyor. Uygulamakta büyük zorluklar çekiyordu. Halen daha şu anda bile %60'dan daha fazlası Gazze'nin İsrail'in kontrolünde. Acı gerçek bu. Oysa kurulalı İsrail Gazze komisyonu kurulalı ne kadar zaman oldu?
1: Yani bir yıl.
0: Bir yıla yakın zaman yani. Oldu. Değil mi? Halen daha yeni harekete geçmeye çalışıyor vesaire. Burada insanlar hastalıktan, açlıktan ölüyorlar. Durum perişan. Büyük insani felaket halen daha devam ediyor.
1: Sadece 30 Temmuz'dan bugüne.
0: Sadece bir yıl önce kurulan bu komisyonun tek anlamı oldu. Bu konudaki duyarlılık, dünyadaki sert duyarlılık, ister istemez sorun çözülüyor. Artık sükune sağlandı algısıyla beraber bir miktar aşağı düşmüş durumda. Duyarlılığı dizginlemiş oluyor. O zaman ister istemez insanların kafası karışıyor. Bunlar filan niçin yapılıyor o zaman, bu komisyonlar filan niçin kuruluyor sorusu ister istemez deniyor. Akıllara takılıyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir ilişki biçiminin akşamdan sabaha değişmesi beklenmiyor. Krizler olabilir bu ilişkide. Çünkü pek çok insanı etkiliyor ve yanlış bir fikre gitmesine sebep oluyor. Dün telefonla Netanyahu'yla Trump görüştü. Trump telefonda Netanyahu'ya küfretti. Herkes diyor ki iş bitmiş, küfretmiş. Daha ne olacak? Yani burada artık Netanyahu'nun da ona küfredip ipleri koparmaları gerekir. Herif edememiş falan. Yani böyle bakılıyor mevzuya. Yani oysa o ilişki öyle değil ki. Hem küfrediliyor hem de kuzu sarması yürünüyor iş yani. O ilişki biçiminin tabiatı çok farklı. Yani velhasıl şuraya geliyorum. Biz tek tek sorunları çözemediğimiz gibi bulunduğumuz noktada ana kriz alanları birbirleriyle daha güçlü bir şekilde ayırmamızı güçleştirecek şekilde bir araya geliyor. Yani Ukrayna savaşı bitmedi, sürüyor. Ondan sonra
1: işte Ukrayna İran'a saldırıyor.
0: Evet, Ukrayna gidiyor. Hazar'da İran'ın gemisini vuruyor. Dolayısıyla arada bir bağlantı kuruluyor. Orada başka bir şey oluyor. Oysa hiçbir bağlantı yokmuş gibi görünüyordu. Bağlantı kuruluyor, orada bir hassasiyet oluşuyor, bir diplomasi devreye giriyor, işte cevap verilecek mi verilmeyecek mi vesaire, ya da işte İran savaşı sebebiyle Gazze meselesi geri plana düşüyor gibi oluyor. Ama Gazze meselesiyle İran savaşının bir irtibatı, ilgisi var. Yani gittikçe daha bu şu anlama geliyor. Uzun zaman biliyorsunuz İran, ABD, İsrail arasındaki savaşın bu ülkeler arasında kalması için büyük gayret sarf edildi. Kalamadı. Mısır'da bir limanı ve ABD gemisini İran vurdu. Ya Mısır'ı bile işin içine çekecek.
1: Tabii.
0: Başka ülkeleri de her an işin içine çekebilecek.
1: Sahte bayrak operasyonu olabilirdi dendi. Tabii bu gayretleri
0: bunlar da olabilir.
1: Tabloyu değiştirmez.
0: Bütün bunlar da olabilir. Tabii. Irak'ta olanlar, bitenler, gelişmeler. Tabii. Yani çok kaygı verici.
1: Peki.
0: Bir tablo gittikçe daha fazla büyüyor.
1: Şimdi kısa bir reklam arası verelim. Sayın yazıcı, evet. Tahran'a gideceğiz. İran'daki son gelişmeleri alacağız. Bunun üzerine yine değerlendirmelerinizi alırız.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: İklimsa. Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World Puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World Puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: Kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde TRT İran temsilcisi Harun Aykaç bizimle birlikte. Harun Aykaç, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın efendim, hoş bulduk.
1: İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den bir açıklama var. Ummanla Hürmüz Boğazı'na ilişkin müzakerelerde son aşamada olduklarını ifade etti ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı...
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere arayışları aslında arka kapı diplomasisi şeklinde devam ediyor. Fakat İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai doğrudan bir müzakerenin olmadığını dile getirdi. Bu bağlamda özellikle Pakistan'ın arabuluculuğu tabii ki öne çıkıyor. Ama aynı zamanda Bekai dedi ki Sayın Arakçı Pakistan ve Türk yetkililerle de görüşmeler yaptı. Eğer Amerikalılar topyekün İran'a doğru bir saldırı gerçekleştirirlerse biz de misliyle onlara cevap vereceğiz diye Amerikalılara cevap gönderdi. Aslında bu cevap zaten normal şartlarda basın yayın yoluyla da gönderiliyor. Özellikle İran ordusu sözcüsü Muhammed Ekremi Niya açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri ihtimal bize havadan veya karadan saldırı yapabilir. Bunun için kendi hazırlıklarını yapıyor. Biz de dedi hazırlıklarımızı yapmışız. Eğer gelirlerse görecekleri vardır. Biz de onlara gereken cevabı vereceğiz dedi. Sonra Bekai yine bir açıklama yaptı. Dedi ki son 24 saat içinde İngiltere, Bulgaristan ve Ukrayna ABD'nin olası İran'a saldırısı halinde ABD'nin yanında yer almayacaklarını söyledi dedi. Öte taraftan yine çok ciddi bir gördüğüme kavuşan ve şu anda o halde olan Umman ve İran arasındaki Hürmüz Boğazı noktasındaki ilişki de devam ediyor. Normal şartlarda hatırlarsanız Umman geri çekilmişti ABD'nin tehditlerinden dolayı. Fakat daha sonra Amerika Birleşik Devletleri yeşil ışık yaktığı için onlar tekrar İran'la görüşmeye başladılar. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı dedi ki bu görüşmelerin neticelenmesine az kaldı. Bakalım o neticelenecek olan görüşmelerin sonucunda çıkacak olan veriler Amerika Birleşik Devletleri'ni ve Körfez ülkelerini tatmin edecek mi? Çünkü o da önemli. En son hatırlarsanız Umman demişti ki sadece İran değil, sadece biz değil, aynı zamanda Körfez ülkeleri de bu Hürmüz Boğazı

idare komitesine katılmalı ve iştirak etmeli. İran bunu kabul etmemişti diğer ülkelerinkini. Acaba buna bir yol açılacak mı? İşte yeni bir güzergah tespiti noktasında dedi çalışıyoruz. Bakalım bu önümüzdeki süreçte bu açıklanacak mı? İşin doğrusu merakla ve tedirginlikle bu son gelişmeler bekleniyor. Bakalım bu görüşmelerden bir sonuç çıkacak mı, çıkmayacak mı? Eğer bir sonuç çıkmazsa büyük ihtimalle

0: aktardı sayın yazıcı. Şimdi tabii Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki bu süreci aslında tanıyoruz. Bu gibi açıklamalarla sık sık karşılaşıyoruz. Umutvari olmak istiyoruz ama çok da üzerinden bu açıklamaların geçmeden hemen yeni bir saldırı dalgası başlıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik. İran da tabii bir şekilde bu saldırılara karşılık veriyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Körfez ülkelerinde bulunan askeri varlıklarına yönelik ya da bu ülkelere, Amerika Birleşik Devletleri'ne destek verdikleri gerekçesiyle farklı zamanlarda saldırılar düzenlediğini gördük. Ama sanki Amerika Birleşik Devletleri'nin bölge ülkelerine de bir şekilde doğrudan inisiyatifle İran'a saldırılar gerçekleştirmesi konusunda bir girişimi olduğunu, böyle bir beklenti içerisinde olduğunu ve bunu deyim yerindeyse provoke etmeye de aslında hani çalıştığını görüyoruz. İşte siz reklam öncesi ifade ettiniz, o Mısır'daki mesele bundan çok da farklı değil gibi görünüyor. Şimdi her ne kadar İran bunun sahte bayrak operasyonu olduğunu ifade etse de, ki bu şekilde de olabilir tabii, onu da bilmiyoruz, net bir şekilde belirlenmedi henüz bu mesele, ama sanki özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nden bölge ülkelerini İran'a karşı doğrudan bir saldırıya yönlendirme gayreti içerisinde olduğunu görüyoruz. Sizce böyle bir olasılık var mı önümüzdeki süreçte?
1: Ya bir defa İran karşısında ABD'den daha çok İsrail'in bu işin içinde olduğunu biliyoruz. Yani bölge ülkelerini İsrail'le savaşın içine sokmak konusunda çok istekliler. Diğer taraftan Başkan Trump'ın da gizli kapaklı değil, açık bir şekilde beklentisinin bu yönde olduğu ortada. İşte önce Batılı ülkelere küstü, Daesh'le yanımda olmadınız dedi. Sonra Ankara zirvesinde kendine destek anlamına gelecek İran'a karşı bir madde koydurdu. NATO ülkelerini de yanında görmek istediğini söylüyor. Yani şimdi NATO'yu, Batı'nın büyük ülkelerini bu işte yanında görmek isteyen başkan, tabii bölgedeki müttefiki durumunda olan başta Suudi Arabistan olmak üzere bu ülkeleri bir fiil işin içinde görmek istiyor. Fakat sorun şu, bölgedeki ülkeler bu işe yanaşmıyorlar. Yani Suudi Arabistan, bu daha dün önceki gün ya da cumartesi günü Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüştü, Salman'la. Salman'ın burada ABD Başkanı'na yani bir tür çözüm bulmak gerektiğini, yeni bir saldırının çözüm olmayabileceğini söylüyor. Çünkü Salman net bir şekilde Suudi Arabistan'a dönük provokasyonu görüyor. Yani Suudi Arabistan'ın bir tarafta Yemen'le, Kızıldeniz ağzıyla, Kızıldeniz'deki üslerle vesaire büyük bir etki altına alabilecek güce göründüğü kadarıyla İran sahip. Dolayısıyla bir yanda Yemen'de, bir yanda Körfez'de İran'a karşı iki cephede mücadele edecek bir Suudi Arabistan görmek istiyor göründüğü kadarıyla. Yani bu kadar dağılmış bir cephe fotoğrafı, diğer ülkeleri de düşünün, zaten onlar direkt cephedeler. Yani bambaşka bir tablo ortaya çıkar. Onun için Suudi Arabistan'ın şu ana kadar bu işe girmekte çok sınırlı girmesi ve direnmesi önemli. Ama nereye kadar edebilecek, direnebilecek? Bir yerden sonra işte bu mavi bayrak operasyonlarına içerisinde bir sürü operasyonlar Suudi Arabistan'a karşı yapılabilir. Şimdiye kadar yapıldığı gibi. Yani Suudi Arabistan işin içine güçlü bir şekilde sokulabilir. Sokulduğu andan itibaren şartlar tamamen değişir zaten. Yani dolayısıyla bu daha çok bölgesel bir savaşa sıçrayabilir. Daha başka yerlere iş gidebilir ama burada korkulan şey şu, yeniden başa dönüyoruz. Böyle bir durumda tamamen enerji güvenliği dünyada, enerji hatlarının ve kanallarının önemli bir kısmının kapanması, krize girmesi, güvenlik sorunlarıyla karşı karşıya kalması, dünya ekonomisinde çok daha büyük dalgalanmalara, petrol ve doğalgaz fiyatlarında çok daha büyük dalgalanmalara,

0: ayaklanmalara sebep olur ve onun da neticesi öncelikle Trump'a yazar. Yani dolayısıyla işin böyle bir tarafı da var. Yani bir yandan bu ülkeler mevzunun içine sokulmak ve İran'ı bu yolla, yani İran'la bu ülkeler arasında kalıcı bir düşmanlık oluşturmak isteniyor. Ve işte bunlar da işin içine sokularak İran'ı dizginlemek ya da işte terbiye etme arzusu var. Ama bunun da bir karşılığı, bedeli var. Bu dediğim çerçeve içerisinde. Dolayısıyla ya öyle bir bataklığın içine girdi ki ABD, içinden nasıl çıkacağını pek de fazla kendisi bilmiyor. Onun için akşamdan sabaha bu şeyler, dalgalanmaların biraz anlamını böyle görmek gerekiyor. Diğer taraftan İsrail'de, evet, şu bir gerçek göründüğü kadarıyla İsrail ABD'yi ciddi olarak bu İran'la savaş konusunda yönlendirmiş, motive etmiş, yanlış istihbaratlarla vesaire bu sürece yanlış bir şekilde hazırlamış, koşullamış. Ama geldiğimiz noktada da İsrail açısından da durum hiç parlak değil. Yani İsrail bundan sonra da yanlış koşullanma yolunda devam ederek İran'da bir netice alma konusunda eskisi kadar umutlu ve motive değil İsrail göründüğü kadarıyla. Yani eskiden ne deniyordu? Molla rejimini değiştireceğiz. Yakın zamanda hiç duymadım. Yani değiştirmeye kararlıyız. Halen daha değiştirme fikrimiz sürüyor falan diye Netanyahu'dan bir cümle duymadık. Yani göründüğü kadarıyla oradan ümidi kesmişler. Yani şimdi aslında son şeyi, tweet'i, her şeyi ortaya koyuyor Trump. Yani nükleer müzakereler sürsün, nükleer tehdit olmaktan çıksın İran, koşulsuz olarak Hürmüz Boğazı açılsın, süreç normalleşsin. Yani sadece geldiğimiz noktada beklenen şey iki kaleme indirilmiş durumda.
1: Yani o eleştirdiği Obama müzakerelerinin
0: tabii
1: aynısı.
0: tabii belki de daha geri olacak.
1: Evet.
0: Yani güya işte ilk başkanlık döneminde geldiğinde ilk işi buydu. Kaldırdı o anlaşmayı, hatta böyle anlaşma mı olur, bilmem ne mi olur. Geldiğimiz noktada belki o anlaşmaya benzer bir anlaşma yapacak. Belki de en iyi anlaşma onun anlaşması olacak bu şu koşullarda. O tabii bu Amerika'nın aldığı büyük bu yara, imaj, küresel hegemonyasında ortaya çıkan büyük sarsıntıların etkilerinin ne olacağını bilmiyoruz bile. Yani hatırlayın, bu Trump ilk başkanlık döneminde de hatırladığım kadarıyla kocaman kartonlara, bak ne kadar, ilk ziyaretini Suudi Arabistan'a yapmıştı. Ne büyük bonkör ve güçlü bir müttefike sahibiz. Bakın görüyor musunuz? Bilmem uçak, bilmem kaç milyar dolar, bilmem ne, bilmem trilyonlarca liralık bir kalemde silah satan Suudi Arabistan'a bir başkandan, ya bütün bunlar niye alınıyordu?
1: Bir hazırlık vardı yani.
0: ABD'nin İran ya da başka tehditler karşısında mutlak anlamda Suudi Arabistan'ı koruyacağına, savunacağına dönük bir inanç vardı Suudi Arabistan'da. Oysa yani bırakın Suudi Arabistan'ı korumayı, kendi üstlerini bile korumakta sorun yaşayan bir ABD fotoğrafı var bugün.
1: Peki. Devam edeceğiz efendim. Yine kısa bir reklam aramız var. Reklamların ardından yeniden birlikteyiz.
2: Reklamlar.
3: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, Fast, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz. Bu bölümde gazeteci Barış Mutlu bizimle birlikte. Barış Mutlu, günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Şimdi Rusya-Ukrayna savaşına bakacağız. Son günlerde karşılıklı saldırıların yoğunlaştığını tanıklık ediyoruz. Tabii bir taraftan da savaşın sona ermesi için çeşitli girişimlerin, ziyaretlerin gerçekleştiğini biliyoruz, özellikle Rusya tarafına. Tabii hem Rusya tarafından hem Ukrayna tarafından gelen açıklamalar, savaşın sona erdirilmesi hususunda iyimser açıklamalar olmasına rağmen sahada tam tersi istikamette adımlar atıldığına tanıklık ediyoruz. Şimdi hem son dönemde savaşın dozunun artış sebeplerinin neler olabileceği hususuna bakalım. Hem de tarafların barış meselesini gündeme getirirken barışın nasıl ele aldıkları, hangi bağlamda ele aldıkları, sınırlarının ne olduğu konusunda da hem Rusya hem de Ukrayna tarafının bakış açısında biraz anlamaya ihtiyacımız var. Onları da merak ederiz.
2: Evet, yani en son en büyük saldırıdan başlayalım. Moskova'nın meydanında meydan diyebileceğimiz, yani merkez diyebileceğimiz yerinde yaşanan patlama, bir restoranda özel bir davet veriliyor ve bunun bir generalin onuruna verildiği düşünülüyor. Oraya bir paket yollanıyor ama paketi götüren de tabii ki bilmiyor bunun ne olduğunu. Sadece bir sıradan kurye gibi içeriye girmeye çalışırken güvenliklerin engellemesi sonucu dışarıdan büyük bir ihtimalle bunu izleyen biri patlatıyor bunu ve bir can kaybı var. Çok fazla yaralı var. Bir TNT'nin bilgelerle güçlendirilmiş versiyonu diyebiliriz buna. Çok ciddi tepki uyandırdı. Hani önceden de drone saldırıları vesaire neredeyse Rusya'nın içine kadar girmişti. Yani Saratov dediğimiz yerde drone saldırıları oluyordu. Udmurtya'da drone saldırıları oluyordu ama buna çok fazla zarar veremediği için halka çok ciddi bir tepki yoktu. Ama bu son saldırı ve büyük bir toptancısı var Rusya'nın, Wild Berry'si, insanların büyük bölümünün ihtiyaçlarını karşıladı. Bu depoların da bombalanması sonucu bir kaos ortaya çıktı. Dolayısıyla Rusya genelinde çok ciddi bir öfke hakim. Buna mukabil Rusya'nın da tabii saldırıları var. Daha çok Ukrayna'nın ulaşım sistemini hedef alıyorlar. Bazı kentlerde yoğunlaştırıyorlar saldırıları. Ama sizin söylediğiniz, yani barış meselesiyle alakalı olarak taraflar ne kadar yapıcı konuşursa konuşsun, istedikleri farklı olduğu için, bulundukları pozisyon çok farklı olduğu için barışmaları şu aşamada zor gözüküyor. Yani Lavrov'un mesela bir açıklaması oldu geçen hafta. Türkiye'yi de içine alan bir açıklama bu. Türkiye'nin ara bulucu rolünü övdü. Ama NATO toplantısı vesaire nedeniyle de buna bir şerh koydu. Yani Türkiye'de nihayetinde işte NATO ülkesidir. Çok da hani ara bulucu olarak bizim de kabul ettiğimiz bir ülke ve çabalarını da destekliyoruz. Ama işte bir NATO ülkesi olacak, çekincelerimiz var vesaire diyor. Yani en basit meselede bile NATO ile alakalı konuları öne çıkartıp bozma eğiliminde olan bir Rus yönetiminin şu anki mevcut pozisyondan geri adım atarak farklı bir yere gelmesi ve barışı zorlaması çok akla uygun gözükmüyor. Ukrayna daha yakın tabii ki. Barışma isteği Ukrayna'da daha yüksektir. Ama Rusya'da, Rusya'nın kendi şartları kabul edilmedikçe barış imkansız. Nasıl olacak o? Yani Donbas bölgesinin geri verilmemesi, Kırım'ın konuşulmaması bile, yani Kırım artık tamamen gündemden kalktı ve bir Rus toprağı olarak, hatta Ukrayna'nın içinde bile Kırım'dan çoktan vazgeçmiş olan politikacılar, üst düzey güvenlik bürokratları vesaire var. Ama şu anda bulunduğu bölgeden, Donbas'tan geri çekilmemesi, yönetimin değişmesini istiyordu. Hadi bununla ilgili bir revizyon yapabilir ama toprak konusunda taviz vermeye yanaşmaması, sanmıyorum ki Ukrayna yönetimi bunu kabul etsin ve halkına kabul ettirebilecek bir lider olsun.
1: Şimdi tabii basına da yansıdı bu. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreç içerisinde çeşitli girişimleri olduğu, Rusya ile perde arkasından görüşmeler gerçekleştirdiğine ilişkin Amerikan medyasında bazı haberler de çıkmıştı, paylaşılmıştı. Trump da Putin'i ikna edemedi şeklinde değerlendirmeler var. Şimdi evet, Rusların talebinin ne olduğunu siz de ifade ettiniz. Ukrayna ne gibi bir taleple Rusya ile, eğer böyle bir olası ateşkes süreci ve sonrasında ortaya çıkacak bir barış tablosu varsa eğer, Ukrayna'nın da ne talep ettiği konusunda da az çok hemfikiriz, siz de yine ifade ettikleriniz üzere, ama Amerika Birleşik Devletleri'nin beklentisi ne?
2: Yani ABD'nin Trump göreve geldikten sonra Biden yönetimiyle kıyaslandığında 4 kat daha az silah tedariği var Ukrayna'ya. Bununla ilgili, yani Trump yönetiminin diyelim, çünkü ABD'de ona karşı çıkanlar da var. Trump yönetiminin burada tavrı net. Yani bu savaşın daha fazla uzamasını istemiyor. Hatta çok fantastik bir şekilde bir haftada bitirdim vesaire demişti seçilmeden önce Trump. Ve bunun için çaba da sarf etti. Yani Putin'le bir hukuku var. Bunu kullanmaya çalıştı. Temsilcilerini gönderdi. Ukrayna üzerinde baskı yaptı. Tamamen neredeyse Ukrayna üzerinden elini çekmiş bir görüntü sergiledi. Ama olmadığını görünce de zaman zaman hani kendisinde işte bu savaşın yükselebileceği, gerilimi, tansiyonu yükseltebileceği yönünde uyarılar yaptı. Dolayısıyla eğer barış olacaksa bu Trump döneminde olacak. Eğer Trump'tan sonra Trump'ın tam karşı fikirli bir politikacı, bir isim gelirse göreve, bu neredeyse imkansızlaşacak. Yani Amerika böyle yapıcı kalmayacak sonuna kadar. Hem Ukrayna ile hem Rusya ile ilgili. Bununla ilgili tavrını tabii ki Ukrayna'dan yana koyacak. Ve biraz daha orada tansiyon da yükselecek. Savaş da yükselecek. Hatırlayalım, çok yükseldiğinde bu gerilim, tansiyon, Rusya çok köşeye sıkıştığında nükleer silahlardan bahsetmeye başlamıştı. Şimdi bir diğer taraftan baktığımızda İsrail mesela Rusya tarafında gibi gözüküyor. Ukrayna'ya da daha fazla silah verilmesini istemiyor. Bu süreç çok kirli bir süreç, savaş süreci. O nedenle Ukrayna'ya gönderilen silahların da bir bölümü, hatırı sayılır bir bölümü diyelim buna. Çünkü 700 binle 800 binle ifade edilen rakamlar bunlar. Yani bunlar normal işte savaşta kullanılan uzun menzilli bazı araç, gereç tarzı şeyler de olabilir. Suç örgütlerinde bulunuyor. Afrika'daki bazı örgütlerde bulunuyor bu silahlar. Ukrayna'ya yardım olsun diye verilen silahlar. Yani bir kara borsa da oluşmuş durumda. Dolayısıyla yani Avrupa Birliği bunu nasıl değerlendiriyor? Bunu sonuna kadar getirmeyi mi düşünüyorlar? Yoksa daha farklı bir formülleri mi var? Daha başka devletler bu işin içine çekilebilir mi? Örneğin Belarus'ta çok ciddi bir askeri hareketlilik var. Polonya'nın yine bu işe sanki iştahlıymış gibi olduğu gözüküyor. Yani barış çok uzakta şu anda. Ne kadar ciddi temaslar olursa olsun.
1: Peki. Barış Mutlu, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Yeniden birlikte oluruz diyelim. Sağ olun.
2: Kolay gelsin.
1: FAM gazeteci Barış Mutlu bizimle birlikteydi. Rusya-Ukrayna Savaşı'nı konuştuk. Devam ediyoruz. Yorumcu konuğumuz Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile. Sayın Yazıcı, şimdi böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet, saldırıların dozu arttı diyoruz. Ve artık aslında bu saldırılar karşılıklı olarak her iki ülkenin de sinir uçlarını hakikaten zorlayan saldırılar. Artık doğrudan sivilleri hedef alanlar olduğu gibi

0: sivillerin olağan yaşamını sürdürebilecek temel ihtiyaçlarını bir şekilde idame ettirecekleri tesisleri, ortamları da artık altyapıları da yok etmeye başladılar karşılıklı. Hı. Ve artık toplumlar nezdinde bu savaşın daha çok hani hissedildiği, birebir hissedildiği bir hal aldı bu süreç. Şimdi Rusya'yı ele alırsak, yani bir kamuoyu baskısıyla Ruslar, Putin yani Ukrayna'dan kendince talep ettiklerinin bir kısmından feragat ederek bir anlaşmaya varabilir mi?
1: Bence varabilir. Hem doğruya doğru geliyor iş. Yani hatırlayalım, Barış Mutlu'ya ilave yapalım. Yani savaşın başladığı yerle şu andaki bulunduğumuz yer arasında neredeyse taban tabana farklılıklar var. Yani neydi başladığımız yerde? Ya asimetrik bir savaştan bahsediliyordu. Yani o kadar güçler farklı ki, o kadar zayıf ki Ukrayna, Rusya o kadar güçlü ki, Türkiye'deki emekli generaller bile bu savaşın bir ayda sürmeyeceğini, bir haftada, 15 günde biteceğini,
0: tabii,
1: Rusların Kiev'e gireceğini, tabii, söylüyorlardı değil mi? Yıllar geçti savaşın üzerinden, iki savaşın başlangıcından itibaren uzun zaman, yıllar, 2 yıl falan, Batılı dostları Ukrayna'nın, yani kendilerine verilen silahın sınırın ötesinde Rusya içinde kullanılmaması gerektiğini, kullanma kaydıyla veriyorlardı. Drone teknolojileri alıyordu. Türkiye'den drone aldı, insansız savaş unsurları, silahlı. O teknolojileri geliştirdi. Şartlar bugün itibariyle tamamen değişti diyelim. İşte bahsedildi, Ural Altay'da, Kafkasya'da, Moskova'da, ondan sonra St. Petersburg'daki hedefleri vuran drone ordularına sahip, yani Azak Denizi'nde gemi bırakmayan, şeyde neredeyse tamamen Kırım'da gündelik hayatı tamamen etkileyecek, bloke edecek, bir takım Kırımların Kırım'dan ayrılmalarına sebep olacak kadar havadan Kırım'ı bloke eden bir Ukrayna'dan bahsediyoruz. Yani savaşın şartları değişti. Bu ne yaptı? Kilometrelerce süren, Rusya'da petrol motorun ve benzin kuyruklarından söz ediliyor. İşte bahsedildi, Rusya'nın en büyük tedarik zinciri kopmuş durumda. Bütün bunların siyasi savaş dediğiniz şey imkanlarla süren bir şey. İmkanlar, dengeler değiştiğinde, imkanlar daraldığında barış sağlanır ve barış dönemi başlar. Yani öyle ebediyen sonuna kadar asla, evet Rusların öyle bir tarafları vardır ama sonunda Putin'de Rusya içerisinde gittikçe daha fazla sıkışan, sokaktaki sıkıntıların etkisini daha fazla yaşayan, Rus ekonomisi içerisindeki dalgalanmaların etkisinde savaşın yeniden şekil alacağı bir döneme giriyoruz. Bunu da fark edelim.
0: Sayın yazıcı, efendim çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür
0: değerli
1: ederim.
0: Katkılarınız için.
1: İyi haftalar.
0: Çok sağ olun. Efendim akademisyen, sosyolog, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı bizimle birlikteydi. Efendim gündemi değerlendirmeye çalıştık. Dış politik gelişmelere baktık. Önce Gazze meselesini aldık. Sonra Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki süreci değerlendirdik. Ve son olarak da Rusya-Ukrayna savaşını konuştuk. Şimdi 9 haberleri.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran ABD Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi.

Kapalı vapuru iptal edildi. Şehir hatlarındaki diğer seferler devam ediyor. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu, denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası, uygulaması devreye giriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul, dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri artırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Rekabet Kurumu ilaç sektörüne ilişkin incelemesini tamamladı. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, ön raporu yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi. Sağlık alanında rekabetin daha etkin işlemesine katkı sağlayacak politika önerilerimizi paydaşların değerlendirmesine sunacağız dedi. Yeni haftada hava sıcaklığı artıyor. Yurdun büyük bölümünde güneşli hava etkili olurken bazı bölgelerde yerel sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre bugün Marmara'nın kuzeyi, Batı Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Yarın ve çarşamba yağış ağırlıklı olarak Toroslar ve Doğu Karadeniz çevresinde görülecek. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Spor. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor, Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Maviller, İtalyan rakibini 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar. Pilot Garaj Shop'a
1: ekspertiz. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o. Pilot
2: Garaj Shop'a ekspertiz. Migros'tan Hodri Meydan 23 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında ayçiçek yağından una, zeytinyağından pirince kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.

0: yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Zaman geçiyor.
1: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
0: Zaman geçiyor.
1: Dünya kendi etrafında dönerken...
0: Olup bitenleri...
1: Geçip gidenleri...
0: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
1: Üzüntüleri...
0: Sevinçleri...
1: Hayatı dinleyin. Radyoda.
0: Gündem.
1: Hayatın içinde sizinle.
2: Evet, saatler 9'u 10 dakika geçiyor. Gündem ikinci bölümle yeniden birlikteyiz efendim. Bölümde spor gündemine bakacağız. Spor yazarı Lütfü Özel konuğumuz. Lütfü Özel, günaydın, hoş geldiniz.
3: Merhabalar.
2: Mutlu haftalar.
3: Günaydın, mutlu haftalar. Hem bize hem de ülkemize olsun. Öyle
2: şimdi tabii konuşacağız. Spor dünyasına ilişkin, futbola ilişkin gelişmeler ayrıntılı bir şekilde bakacağız. İlerleyen dakikalarda yine temsilcilerimizin hem Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu maçları var. Hem Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden yine Beşiktaş üzerinde Başakşehir maalesef
3: elendi.
2: Şimdi onları da...
3: Tur atladı rakibi.
2: Evet, onları konuşacağız ayrıntılı bir şekilde. Ama kulüplerimize bir bakalım. Şimdi hazırlık maçları var. Bir taraftan orada performanslarını görüyoruz. Bir diğer taraftan transfer gündemi oldukça hareketli. Tabii spor basını hemen her gün farklı isimler konuşuluyor, tartışılıyor. İşte Muhammed Salah meselesi uzunca bir süredir konuşuluyor, tartışılıyor. Önce Beşiktaş'la anıldı, Beşiktaş'a geldi dendi. Sonra bazı açıklamalar yapıldı. Şimdi Trabzonspor cephesinde bu konu gündeme geliyor. Ama olacak mı olmayacak mı tabii bakacağız. Bir Trabzonspor cephesi sanki anlaşma olmadı gibi bir tarifte bulundu. Ama spor gündemi ısrarla spor medyası Muhammed Salah'ın Trabzonspor'la anlaşabilir şeklindeki açıklamaları da elbette kafa karıştırıcı. Bütün bunları da soracağım ama Trabzonspor'la ister

0: İsterseniz başlayalım.
1: Başlayalım, evet. Şimdi Trabzonspor'da şöyle, şundan başlayalım. 59. yıl dönümleriydi. Kutladılar dün. Hatta ben de gidecektim ama gidemedim. Öyle söyleyeyim, davet ettiler. Daha önceki kutlama yıl dönümlerini hatırlıyorum. Zamanın da ne kadar çabuk pıtır pıtır geçtiğini de yaşamış oluyoruz böylece. Bu da ayrı bir gerçeklik elbette. Kutlarım. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni daha çok yıllarda Trabzonspor'u karşımıza görelim. Diğer kulüplerimiz için de tabii ki bu temennimiz geçerli. Başkan açıklamalar yaptı, konuşmalar yaptı. Senin dediğin gibi araya salaha da sıkıştıranlar oldu gerçekten ama fakat şöyle genel bir ifadede bulunmak isterim. Yani Trabzonspor Türk futbolunun çok değer taşıyan hep diğerleri gibi ama farklı noktalardan değerlendirebileceğimiz özellikleri tabii ki var. Bir defa üç büyüklerin şampiyonluk hegemonyasını kırmayı başaran ilk takım. Daha sonra başka takımlar da oldu, Bursa, Başakşehir gibi ama Trabzonspor o büyüklük kavramını kendisiyle özdeşleştirecek bir süreklilik, devamlılık göstererek bu futbol tavrını kamuoyunun karşısına koydu. Hani Karadeniz'in evet çok büyük olmayan ama kendi ölçeğinde tabii ki hacim olarak söylüyorum, yüz ölçüm olarak söylüyorum, nüfus olarak söylüyorum. Büyük şehirlerinden birisi elbette. Fakat futbolu şehirden daha büyük bir seviyeye ulaşmayı başaran bir kentimiz, şehrimiz. Çok güzel yemekleri var. Giden de gidecek olanlar için söyleyeyim, bilmeyenler için de söyleyeyim. Çok gidip geldim, yıllarca gidip geldim Trabzonspor takibi yapan bir gazeteci olarak. Çok güzel dostluklar, çok güzel yöneticiler, oyuncular, teknik direktörler. Onları da tanıdık, onlar da bizleri tanıdı. Spor medyasına özellikle tabii ki biz dışarıdan gittiğimiz için bizim gözlemimiz daha farklı olabiliyor. Onlar içeriden daha hararetli bakıyor oradaki medya mensup arkadaşlarımız. Biz biraz daha tırnak içinde objektif gözle
0: Evet.
1: bakabiliyoruz, öyle değerlendirebiliyoruz. Umarız şampiyonluklar görür, daha çok şampiyonluklar görür, başarılarını devam ettirir. Hani çok uzun bir süre şampiyon olamamanın getirdiği bir sıkıntıyı da yaşadılar. 38 yıl aradan sonra bir şampiyonluktan bahsediyoruz. Fakat tekrar 38 yıl beklemeyecekleri kanaatindeyim. Bu yapılanma fikri, yapılanma planı işte Fatih Tekke örneğinde olduğu gibi yönetiminde bundan sonra aslında nasıl yapılması gerektiği noktasında ulaştığı boyutu da dikkate alırsak bir seviyeye doğru, daha yüksek bir seviyeye doğru hızla ilerliyorlar. Zaten yüksek bir seviyedeler ama üstüne katarak devam ediyorlar. 59. yaşları tekrar hayırlı uğurlu olsun diyelim ve de onlara başarılar dileyelim.
0: Peki hazırlık maçlarını takip edebildiniz mi? Şimdi
1: Bazılarını
0: Trabzonspor
1: ediyoruz
0: dediniz.
1: tabii, evet.
0: Dün de yine son maçın Avusturya kampındaki son hazırlık maçını Udinese ile oynadı ve 1-0 galip
1: Kazandı.
0: geldi Trabzonspor. Nasıl buldunuz hazırlık
1: Şöyle
0: maçını
1: şöyle.
0: falan?
1: Şimdi bak bununla ilgili Fatih Tekke açıklamalar yapıyor. Hatta bir önce kaybettikleri karşılaşmayla da ilgili skorla ilgim yok. Ben bu maçta savunma fonksiyonlarının nasıl olduğunu gözlemledim. Bundan dolayı oradan edindiğim izlenimden mutluyum vesaire. Bu da benzer. Bu meyelde açıklamalarda bulundu. Adı üzerinde bu hazırlık karşılaşmaları çeşitli noktalarda sıkıntıları da olsa sorunları da olsa ya da iyilikleri de olsa hiçbirinin karşılığı tam anlamıyla olamaz. Yani Galatasaray iki hazırlık maçını kaybetti. Dün akşamleyin güç bela hakem yardımıyla beraberlikte bitirdi. Öyle yani bu böyle bir şey. Ama bizim burada Galatasaray'ın ya da Trabzonspor'un ya da Fenerbahçe resmi maçlarına başladı. Ortaya koyduğu oyunun çok böyle derin analizine ihtiyaç yok. Burada adı üzerinde hazırlanıyorlar. Yeni sezona başlayacaklar. 2 hafta sonra maçlar da başlıyor. Bir ölçü değil. Dolayısıyla Trabzonspor iyi bir kadro kurdu. Daha da takviye yapma derdindeler. Senin dediğin Salah'la ilgili bir şeyin olacağını çok fazla sanmıyorum. Öyle söyleyeyim. Çünkü Salah'ın bütçesini Trabzonspor çok inanılmaz beklenmedik bir bir sponsor geliri ya da başka bir gelir bularak karşılayarak ancak elde edebilir. Başkanın da dünkü konuşmaları, hatta taraftarlardan bazılarıyla bugün gazetelere de yansımış durumda. Konuşmaları diyelim, bunun zor olduğunun izlenimini veriyor. Ama işe yarar mıydı? Salah iyi bir futbolcu, yaşı geçmiş ya da yaşı ileri Türkiye'ye gelen futbolcuların başarılı olanlarına çok tanıklık ettik burada. O da başarılı olabilirdi. Bir de Müslüman ülke, kendisi de burada uyum sağlama konusunda çok aman aman bir problem yaşamazdı. Fakat kağıt üzerindeki görüntü şu anda böyle bir transferin olacağına ilişkin değil. Kaldı ki Trabzonspor'un böyle bir transfer politikası yok şu anda. Birine parayı bastırıp o gelsin de işte alsın götürsün. Hayır. Daha arayarak, daha farklı scout çalışmalarıyla oyuncu bulmaya çalışıyor.
0: Yani şu an Trabzonspor'da bu ekonomik meselesinde de yoğunlaşmış durumda. Yani şu anda öyle bir tablo var.
1: Başkanın şu oyuncu satarak gelir kalemi oluşturmaya derdinde olduklarını söyledi. Bu da şu anda başarılı bir şekilde gidiyor. Doğru oyuncuyu bulup ortaya çıkarttığınız zaman onun piyasası da oluşuyor. Olay gibi işte 30 milyon euroya yakın bir parayla gitti. Ki başkan 120 milyon euroluk bir potansiyel var oyuncu satma anlamında ama satmayacağız dedi. Ya da demiş, öyle okudum bugün gazetelerde. Bu da bir plan, proje. Kimler ihtiyacınız varsa Avrupa'da pek çok kulübün yaptığı gibi onlar da yapabilirler. Fakat burada Trabzon'un yaptığı buluyor. Yani o scout şefi de ayrılmış. Şimdi başka birileri vardır mutlaka. Onu da ayrıldı diye biraz küçümsediler ama hayır. Yani ayrılmasa daha çok yararlı olabilirdi diye düşünüyorum ben. Gidince kötü oluyor ya. Herkes böyle buna benzer şeyler oluyor. Ama öyle değil. Şimdi bu çalışma tarzını daha iyi scoutlarla, onları da bulurlar mutlaka, yürüterek oyuncu bulma derdinde olacaklardır. Bulurlar da. Fakat ne lazım? Yetiştirmeniz lazım. Yani yetiştireceksiniz. Ufak tefek çıkıyor.
0: Sanki Trabzonspor altyapısı buna daha yakın gibi.
1: Ya yakın da sonuç yok. Yani çünkü büyüklerle, diğer büyüklerle rekabetin ortaya çıkarttığı bir şey var. Bir tablo var yani. Bu, o tabloyla mücadele etmek için biraz farklı noktalardan bir transfer politikası izlemeye kalkışılıyor. Yoksa bu 19'unu öve öve bitiremedik yani. Tamam. Ama oradan işte birkaç oyuncu geldi ve gitti. Hani kalmıyor da. Başka yerlerde gelişmelerine devam edebilirler, büyüyebilirler. O da ayrı bir gerçeklik de. Ancak sadece Trabzonspor için değil, bütün kulüpler altyapıyla öyle çok aman aman bir dertleri yok. Hani kuruyorlar, evet, akademiler vesaire diye çok gürültü patırtı yaptık, konuştuk. Ama sonuca ulaşma konusunda bir şey yok. Eşitlerin karşılığı her zaman dolu olmuyor. Arada sırada bir şeyler çıkıyor da. Fazla değil. Yani her zaman arada bulamıyorsunuz yani.
0: Beşiktaş'la devam edelim.
1: Buyurun
0: hocam. Şimdi Salah'tan aslında hani hem Trabzonspor'un hem Beşiktaş'ın gündeminde olduğu için, şimdi artık Beşiktaş'ın gündeminde değil tabii, bu konu çok konuşuldu,
1: belli olmaz ama bunu da söyleyeyim sana.
0: Çok eleştirildi abi. Başkan da, Beşiktaş başkanı da bu konuda yani Salah'ın tutumunu çok ciddi eleştirince tabii acaba bu anlamda kesinlikle ipler koptu mu diye düşünmedik değil.
1: Ya şöyle, Salah'ın Türkiye'ye, Beşiktaş'a ya da işte başka bir takıma getirilme isteği, talebi içi dolu olabilir elbette ki. Fakat bu arz talep meselesi, sonuç itibariyle bir şeye talebiniz varsa onun fiyatı yükselir. Bu kadar basit. Dengesini bulduğunuz noktada da anlaşırsınız, anlaşabilirsiniz. Ama adam ben şunu isterim, ben bunu isterim deyip de siz ona sen bunu nasıl istersin kardeşim diyemezsiniz yani. Sonuç itibariyle bu futbol piyasası, tabii, profesyonel bir piyasa. Ha, şartlar oluşmadıysa pazarlığınızı yapabildiğiniz kadar yaparsınız. O pazarlıktan da bir sonuç elde etmezseniz alamazsınız yani. Bu kadar basit. Fenerbahçe'nin de bir sürü oyuncuyla isimlerle şeyi geçiyor. Onu da konuşalım ayrıca. Aziz Yıldırım'ın yaptığı bu konuşma üzerinden de bir değerlendirme yapacağız. Yapmak isterim daha doğrusu. Fakat Beşiktaş yine de bazı dokunuşlarla, özellikle teknik direktör değişiminin şu andaki yarattığı olumlu havayla bir şeyin içindeler. Yani o gidişatta bir problem varmış gibi görünmüyor. Hani hazırlık maçları diyorsun, işte maçlara baktığımız zaman ya da Avrupa maçına baktığımız zaman aman aman bir problem görülmedi ve bir oyun bütünlüğüne doğru da sanki çabucak gidiyormuş gibi de bir görüntü sergiledi. deplasmanda hatta nasıl bir sonuç alacak Danimarka takımına karşı diye merakla da beklediğimiz bir şeyi tereyağından kıl çeker gibi başarılı bir oyunla teknik direktörün daha fazla

0: plana çıktığı bir görüntüyle onu da ifade edelim. Başardılar. Şimdi bu hafta tekrar oynayacaklar Kralova ile. Geçebilirler. Bugün de kura çekim var. Saat 1'de Avrupa playoff kuraları çekilecek. Oralardaki işlerini de hallederlerse yollarına devam ederler ama bizde şöyle bir tırnak içinde hastalık var. Şimdi Fenerbahçe'ye kaç yıldır şampiyon olmadı diye camianın diken üstünde olduğunu biliyoruz. Şampiyon olma konusunda sıkıntı görünen büyüklerde özellikle tabii ki Avrupa olmazsa olmasın, ligde şampiyon alalım yeter. Yani bu mantığı ben kabul etmiyorum. Bu mantık iyi bir futbol mantığı değil diye düşünüyorum. Futbol da sizin ülkeyi temsil ettiğiniz bir alan. Orada da iş yapmak için elinizden gelen gayreti elbette ki göstermelisiniz. Ha, bunun açılımında şu varsa ona da itiraz, şöyle itiraz etmiyorum ama çözüm önerisinde bulunmamız gerekiyor. Çok maç oynanıyor. Yani Türkiye Kupası, Lig, Avrupa Kupaları, sakatlıklar oluyor tabii ki vesaire. Milli maçlar şimdi başlayacak tabii Eylül'de. Dolayısıyla bu maç tarafı içerisinde bir bıkkınlık, dinlenemediler, Dünya Kupası'ndan çıkanlar var. Evet, o zaman başka bir yol bulacaksınız. Bana sorarsanız bunu bazı gazetelerde bazı arkadaşlarım yazdılar ama ben bunu yıllardan beri söylüyorum. Bu da benim de tam olarak ortaya attığım bir fikir değil. Aziz Yıldırım'ın attığı bir fikirdir. Ligi 16 takıma düşürmemiz gerekir. Şimdi çok maçlar olduğu için bu dengeyi ancak böyle sağlayabilirsiniz. İçerideki bazı maçları sayısını bir biçimde azaltarak. Ha, bunu da karşı görüşü gelir elde etmeyle doğru orantılı olunca işler karışıyor yani, öyle söyleyeyim. Hı hı. Fakat yapacak bir şey de yok yani şu ama anda bunu, böyle oynanıyor.
1: Yani sadece Türkiye Ligi için söylemiyorum. Avrupa'da mücadele edilen rakipler bazında da değerlendirdiğimizde onlar da çok maç oynuyorlar.
0: Bunu bir kere daha söylemiştim. Hatta radyoda burada söyledim. Hı hı. Tekrarlamakta sakınca yok. O da şu. Avrupa'da hatta dünyada futbolcu birlikleri, teknik direktör birlikleri ya da futbol insanı birlikleri var. Onlar sürekli rapor yayınlıyorlar. Öldük bittik diye. Bunu ama bu endüstrileşmenin ne kadar vahim, tırnak içinde söyleyeyim. Spor fark et bir şey alan tabii. Noktaları gittiğinin en radikal örneğini daha iki gün önce yaşadık. FIFA Başkanı Dünya Kupası ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı satmaya kalkıştı. Yani şirketleşip oradan hisselerini işte satıp bir farklı gelir elde etme derdine düştü. Dünya Kupası'nı 64 takıma çıkarma baskısını oluşturmaya başladı. Yani endüstriyel futbol, spor demeyeyim de endüstriyel futbolun ortaya koyduğu fotoğraf bu. Bu olunca daha çok maç, daha çok şu, daha çok bu. Bunun bir kıskacının içerisinde spor dünyası da futbol dünyası da kalıyor tabii. Bak şu voleybol, şimdi biz havalara uçuyoruz. Kadın voleybol takımının elde ettiği başarılar dolayısıyla. Bak bu voleybolcular ligi tamamladılar. Milletler Kupası maçlarına başladılar. Oradan çıktılar, şimdi Avrupa Şampiyonası'na giriyorlar. 4 gün izin yaptılar. 4 gün. Hatta bir şikayet ediyordu. Yolculuğu da katmışlar işin içine diye. Yani günün birini de kaybettik demek istiyor. Evet, bu noktalardan baktığımız zaman sporun anormal bir döngüsü var. Doğru. Bu yaşanıyor. Ha, bundan kurtulmak mı gerekiyor? O da ayrı bir konuşma ama daha insani boyutlara çekme anlamında bazı noktalarda dokunuşlara ihtiyaç olduğunu ifade edebilirim. Futbol birinci sırada. Bu kadar çok maç bitmiyor yani.
1: Peki Fenerbahçe ile
0: Beşiktaş'ın yani şu andaki gidişatı taraftarların ya da kendi camialarının beklediği noktaya ulaşmış değil. Ama başkan da çok iştahlı açıklamalar yapıyor.
1: Salah konusu, şimdi onu şu şekilde sorayım mı Lütfü Özel? Yani burada Beşiktaş'ın Salah'tan asıl muradı sportif performansından ziyade oyuncunun en marka bir isim oluşu.
0: Marka tabii.
1: İşte tabii buradan ciddi bir forma geliri elde edilecek, sonuçta ciddi bir reklam geliri elde edilecek. Ya da taraftara bir en azından
0: biz güçlüyüz mesajı.
1: Evet, tabii, öyle tabii, bir mesaj. Yani daha çok simgesel bir tutum mu?
0: Yani şöyle gelen başka büyük oyuncuları düşündüğümüz zaman onların gelişi dünya futbol kamuoyunun ilgisini çekti mi? Çekti yani. Roberto Carlos'una varıncaya kadar, işte Van Persie'sine varıncaya kadar ya da Hagi'sine varıncaya kadar, Alex'ine varıncaya kadar. Biraz gerilere giderek söyledim ama. Bu böyle. Bu evet, show business

0: iş. Bu şekilde tanımlıyorlar. Hı hı. Yani gösteri ve iş bir arada olan bir şeyden bahsediyoruz. Salah'ın buraya gelmesi Liverpool'dan gelecek ve dünya çapında önemli bir oyuncu. Tabii ki bir dikkatleri buraya doğru çevirir. Bu konuda anlamadığım bir tek bir şey var, onu söyleyeyim sana. Hı hı. Şu forma satışından bu kadar büyük beklentinin karşılığı var mı? Ondan çok emin olamıyorum bir türlü. Aslında
1: değil mi? Yani sanki kulüple Salah arasındaki tartışmanın
0: olur hani demişler ama yani %20-25 pay isteriz demiş. Evet, evet. Öyle söyleyeyim. Bu niye bu kadar önemli bir noktada algılandı? Ne kadar forma satılabilir? Ondan çok emin olamıyorum. Çünkü bu rakamlar ciddi rakamlar. Böyle herkesin de cebinden pat diye çıkartıp alabileceği rakamlar değil. Futbol meraklıları, fanatikler, taraftar grupları tabii ki iyi göstereceklerdir de hani %20-25 pay isteriz noktasına gidecek kadar bir problem odağı olmasını biraz ben anlamadım. Ama anlaşılmaz bir şey değildir belki. Ben yanılıyorumdur. Bu da mümkün.
1: Peki Fenerbahçe.
0: Ama çok önemli bir şey, figür.
1: Evet. Fenerbahçe'yle devam edelim. Biraz da Aziz Yıldırım'ın açıklamalarına bakalım.
0: Şimdi Başkan Aziz Yıldırım'ın yaptığı konuşmalar yankı uyandırdı tabii ki. Bazı noktalarda katıldığım görüşleri de oldu. Bazı noktalarda yani siz de 20 yıl başkanlık yaptınız. Hani eşittiri şimdi sizin getirdiğiniz eleştirilerin işini dolduruyor mu? Bundan emin olamadığım bölümleri oldu, öyle söyleyeyim. Ama anlaşılıyor ki Fenerbahçe tamamen şampiyonluğa odaklanmış bir şeyle gidiyor. Bir. İki, seçimler yapılmadan önce ortaya atılan şunu alırız, bunu alırız, bizde 5 tane bu var, bizde 10 tane bu var şeklindeki söylemlerin aslında gerçeklikle çok fazla alakası olmadığını da anlamış olduk. Tabii ki bir ekonomi yürütmek durumundalar. Tabii ki ona göre hareket etmek durumundalar. Bu çok anlaşılabilir bir şey. Ben Başkan Aziz Yıldırım'ın hitap uslubunu, konuşma uslubunu çok sevmiyorum. Yani çocuk azarlar gibi ya da sınıfın öğretmeni gibi ya da okulun müdürü gibi konuşuyor da insanlar da yine de şey yapmıyorlar, hani karşılık vermiyorlar, saygı gösteriyorlar. Tabii ki Fenerbahçe'nin önemli bir kişisi, başkanı zaten şu anda tekrar gelmiş. Bir yıl sonra, bir yıllık geldim mi tekrarladı bu toplantıda. Şöyle diyeyim, herkesin beklediği bir santrfor meselesi, bir de işte bir kanat eğer olursa o Lao. Ama santraforla ilgili hafta içinde halledeceğiz dedi. Gazeteler değişik isimler yazıyor. Senin biraz önce söylediğin o karmaşa devam ediyor. Medya böyle bir şey yani. Artık bunu eleştirme noktasından çıktık. Hı hı. İçinde olan biri olarak söylüyorum. Herkes kendi istihbaratını bir biçimde mış gibi ya da istihbaratmış gibi.
1: Aslında hiç olmayan, belki gündemde olmayan.
0: Yok, çoğu uyduruk zaten yani. Önemli bir kısmı uyduruk. Çünkü bu bazen de manipülasyon. Yani menajer, medya mensubu, yönetici üçgeninde oluşan bir dalga bu. Yani ya bir tane su tutarsa işte biz demiştik oluyor. Yani böyle komik bir süreç. Ama birini alacaklarını anlaşılıyor. Ekonomileriyle ilgili buna bağlı bir takım eleştiriler de yapılıyor ama bir problemimiz yok dedi. Fakat açıklanan rakam 28 milyar lira borçtan bahsediliyor. Bunlar büyük rakamlar. Yayın ihalesiyle ilgili önümüzdeki sene ne olacağını biliyoruz. Rakamlar düşük artık, küçük. Dolayısıyla sürekli bir gelir kalemi oluşturma derdinde ve peşindeler. Evet, ama Başkan Aziz Yıldırım'ın o konuşmada yaptığı Ali Koç'tan şuraya sen el at, başkalarına buraya sen el at taleplerine de baktığımız zaman vallahi bu işleri yürütmek de o kadar da kolay değilmiş yani, bunu da anlıyoruz.
1: Peki Fenerbahçe'nin hem hazırlık sürecini hem Şampiyonlar Ligi bu ön eleme maçındaki performansını nasıl buldunuz? Sanki çok tatmin etmedi.
0: Oyun olarak tatmin etmedi. Ha, geçmeyi başarması tabii ki bir şey. Şimdi çarşamba günü oynayacak. Zor bir şutum biraz maçı, zor bir karşılaşma olduğunu düşünüyorum. Böyle kolay bir karşılaşma değil. Ama bu takviyeleri daha önce yapabilmeliydi aslında. Özellikle forvet açısından Muriç'le sakatlanınca. Hı hı. Şimdi o dönmüş, oynatılır mı onu da bilmiyorum. Kağıt üzerindeki kanaatim geçer. Yani Fenerbahçe bu turu da geçer. Şeyde playoff'ta karşılaşma ihtimali olan takımlar Lyon, Sparta Prag, Union ve Bodo Glimt. Bu takımların hepsiyle başa baş mücadele edecek durumda. Aslında bana sorarsan geçebilir diye düşünüyorum. Ama sezon başı sendromu bütün kulüpler için geçerli. Bu saydığım isimler için de geçerli. Fenerbahçe için de geçerli. Fakat biraz ekibi bulmamız lazım, öyle söyleyeyim.
1: Fenerbahçe yönetiminde şöyle bir anlayış var mıdır? Yani Şampiyonlar Ligi'ne kalırsak şu oyuncuyu alırız.
0: Ama Avrupa, şimdi Avrupa Ligi'ne giderse direkt gruplardan başlayacak. Bir elime maçı oynamayacak artık. Dolayısıyla Avrupa Ligi konusunu ihmal edemez. Bir, iki, ligi de ihmal edemez. Hazırlıklarını bitirmesi lazım. Aslında sezon başındaki muratları bu şekildeydi. Yani biz hazır bir şekilde başlayacağızdı.
1: Peki Galatasaray'a
0: çabucak gelelim.
1: Devam edelim. Son 4 dakikamız. Şimdi hazırlık karşılaşmaları oynandı. Tatmin edici olmadı. Hatta çok yoğun eleştiriler var. Ama siz de ifade ettiniz aslında hazırlık maçları birer gösterge değildi.
0: Değil değil.
1: Ama transfer konusunda da taraftarın tepkisi olduğunu ve her basın toplantısında teknik direktörü Okan Buruk'un da bununla ilgili bir açıklama yaptığını tanıklık ediyoruz.
0: Soruluyor. Şimdi Başkan Dursun Özbek'in yaptığı açıklamada ilk şampiyon olduğumuz bu 400 şeyinin bağın ilkinde de sezon başıyla ilgili buna benzer eleştiriler çok yapıldı. Ama sezon sonunda biz şampiyon olduk şeklinde bir açıklaması oldu. Şöyle diyeyim. Galatasaray aslında transferle ilgili en rahat pozisyonda olan kulüptü. Yani hem lig başlıyor doğru ama Galatasaray'ın kadrosunda aman aman bir problem oyuncu bazında baktığımız zaman yok. Beklenen ciddi takviyeleri yapmak için çalışıyorlar mıdır? Ben çalıştıklarını düşünüyorum. Ekonomik olarak bir takım bazı spekülasyonlar çıktı bu karşılıksız çekler vesaire ile ilgili. Onların ne kadar bir problem olduğunu ya da bir problem olup olmadığını biz şu anda kestiremeyiz. Muhasebeci değiliz sonuç itibariyle. Ama yapılan açıklamalar evet şunu alacağız, bunu alacağız, şu kadar paramız var, bu kadar paramız var şeklinde ifade ediliyor. Bu açıdan şu ana kadar bir oyuncu alınmamış olması o pazardaki dengeyi bulamamış olmalarıyla tanımlanabilir. Bunda bir problem olarak görmüyorum. Sadece iyi oynamayan ama çok üst üste iyi oynamayan bir takım görünümündeler. Dün akşamleyin de öyle. Bir de şöyle söyleyeyim ya, kusura bakmasınlar. Bunu da bir eleştiri olarak alsınlar, hatta ciddiye alsınlar. Galatasaray'ı eleştiriyor hikayesi değil bu. Dünya Kupası'nda seyrettik yani hakemlerin kararlarını, oyuna müdahalelerini, tarzlarını vesaireyi. Şu anda önümüzdeki sezonda en büyük problemin hakemler olacağını düşünüyorum, çok ciddi. Dün akşamki maçın hakemi de bu anlamda beni çok üzdü diyeyim, öyle söyleyeyim. Bu şekilde olamaz, anlatabiliyor muyum? Takımların da bu şekilde davranmaması gerekiyor saha içinde. Bütün takımlar için söylüyorum, hakemlerin de. Biz futbolda bir yere gideceksek biraz daha farklı boyutlarda bir saha içi uğraşımızın olması lazım. Yeni kurallar uygulanacak. Şimdi merak ediyorum, uygulanabilecek mi, uygulanamayacak mı? Hakemler bunu kaldırabilecek mi, kaldıramayacak mı? Hepsi bunların bir soru ve sorun olarak gözümüzün önünde şu anda duruyor. Galatasaray toparlar. Yani bu anlamda hiçbir problem olmaz. 4 yıl üst üste şampiyon olmuş bir takımdan bahsediyoruz. Sadece ve sadece biraz belki zamana ihtiyaçları oldu elbette ki.
1: Peki. Lütfü Özel, çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Değerli katkılarınız için. Efendim spor yazarı Lütfü Özel son olarak bizimle birlikteydi. Spor gündemine baktık ve veda ediyoruz bugünlük. Programı Veli Yıldız hazırladı. Teknik yapımda Volkan Karhaman ve Zafer Altay vardı. Mikrofonda ben Ceyhan Buran. Yarın aynı saatte gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.

0: sporun unutulmayanları. Efsanelerin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türk sporuna damga vuran isim Melih Kotanca. 1915'te Balıkesir'de doğan Kotanca spora Balıkesir İdman Yurdu'nda başladı. 1934'te Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda 19 yaşındayken altın madalya kazandı. Aynı yıl Uşak Gençler Birliği formasıyla Eskişehir İdman Yurdu'na bir maçta 5 gol birden attı ve dikkatleri üzerine çekti. 2 sezon futbol oynadığı Uşak'ta atletizmle de ilgilendi. Galatasaray ve Güneş Spor formasını giyen Melih Kotanca, 1938'de transfer olduğu Fenerbahçe'de kariyerinin zirvesine çıktı. Sarı lacivertli kulüpte hem futbolcu hem de atlet olarak müsabakalara katıldı. Fenerbahçe'de forma giydiği 185 maçta tam 205 gol attı. 4 milli küme, 1 Türkiye futbol birinciliği olmak üzere tam 5 şampiyonluk yaşadı. Atletizmde 200 civarında madalya kazanan Kotanca, 1940 Balkan Atletizm Şampiyonası'nda elde ettiği birincilikle bu turnuvada Türkiye'ye ilk şampiyonluğu getiren sporcu unvanını aldı. Futbolu 1948'de bırakan Melih Kotanca, 1986'da 71 yaşında hayatını kaybetti. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.

0: Reklamlar.
1: Çay makinesi deyince vatan. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünürüm.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan

0: Reklamlar.
1: Bağımlılık.
0: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
1: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
0: Unutma, bağımlılık kader değildir.
1: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
0: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
1: Bir adım at, hayatını geri kazan.

Ve Suç 1. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut, teknik yapım Metin Macun, İsmail

İlhem İkli, Aygün Gökçe. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Salih Uzuner, Vladek Olcay Kavuzlu, Baron İslemi Betil, Florsia Gülseren Devor, Anne Ümit Sergen, Richard Erdal Küçükkömürcü, Helen Güven Çulhaoğlu, babaanne Macide Tanır, Casio Alp Öken, Matka Şakir Gürzumar, Doktor Orhan Aral, hemşire Lale Kavuzlu.

0: 18 Nisan 1906. Pseudonim Polonya. Kadının çığlıkları uzun sürdü. Sonra bebeğinkiler başladı. Ormanda tavşan avlayan delikanlının dikkatini kadının son çığlığı mı yoksa bebeğin ilk feryadı mı çekti emin değildi pek. Onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Çocuğun küçük kaygan vücudunu yerden aldı. Eve vardığında
1: hani nerede avladığın tavşanlar?
2: Zaten iki tane avlayabilmiştim baba. Ama bunu görünce ne yapacağımı şaşırdım birden. Bebeği taşıyabilmek için onları orada bıraktım.
1: İyi yaptın. Bu kadar insan ne yiyecek şimdi? 8 boğaz seni bekliyor.
3: Eve bir konuk geldiğinde Tanrı'nın yardımını da beraberinde getirir Jasyo. Şuna baksana, ne zavallı şey.
1: Bizim yeteri kadar çocuğumuz var.
3: Ona bir isim koyalım Jasyo.
1: Yarına çıkacağını mı sanıyorsun? Bırak da gideceği yere isimsiz gitsin.

0: 18 Nisan 1906 Boston, Birleşik Amerika. Yalnızca zenginlere özgü hastanede doktor yeni doğan çocuğun ayak bileklerinden tutup poposuna vurunca bebek ağlamaya başladı.
1: Güzel. Çocuklar, sanırım ünlü banker Richard Kane hastanemize kütüphaneyle okulun yanı sıra bir de çocuk servisi yaptıracak. Güzel bir oğul oldu çünkü. Alın bu şanslı çocuğu hemşire hanım. Hemen haber vermeliyim.
2: Evet doktor.
1: Kutlarım efendim.
2: Söyleyin doktor.
1: Bir oğlunuz oldu efendim. Sağlıklı, küçük bir oğlan.
2: Tanrım, biliyordum. Bir oğlum olacağını biliyordum.
1: Umarım adını kararlaştırmışsınızdır.
2: Tabii doktor. William Lowell Kane. Annesi nasıl?
1: Çok iyi. Birazdan kendine gelir.
2: Onu hemen görmeliyim. Sonra bankada bir toplantıya yetişeceğim.
3: Şuraya bak. Koltukta uyumuş. O sıska şey de hala kucağında.
4: Günaydın baba. Bebek nasıl?
3: Ne bileyim ben. Bana biraz süt ver. Varsa tabii.
4: Tabii. Al baba. İkisi de uyuyor. Baba, onu kucağıma alabilir miyim?
3: Ne yaparsan yap, ben ormana gidiyorum tuzak kurmaya. Abilerine de söyle, elleri boş dönmesinler bugün ormandan.
4: Ne kadar küçük şeysin sen. Gel bana, gel kucağıma canım. Aa, ağlama, ağlama, seni çok seviyorum ben. Biliyor musun, bana hiç bebek alınmadı. Sen benim bebeğim olur musun ha?
5: Güzel tanrım, hala yaşıyor.
4: Yaşayacak mı anne?
5: En güç gecesini atlattı sayılır. Ver, ver onu bana da karnını doyurayım. Eğer göğüslerimde süt bulabilirse...

0: Tabii. Onu beslemeliyiz Florsia.
1: Biraz kucağında kalsın anne, ne olur.
0: Eğer yaşarsa hep kucağında olacak yavrum. Ama şimdi ailemizin diğer çocuklarını da düşünmemiz gerek. Neredeyse kalkarlar. Hadi, hadi sen onlara yiyecek bir şeyler hazırla.
1: Peki.
2: Günaydın anne. Benim bebeğim nasıl?
0: Fena sayılmaz Matka.
2: Anne, onları ormanda bulduğum zaman nasıl korktum bir bilsen. Annesi çok perişandı.
0: Tahmin ediyorum Matka. Ama üzülme. Baban gidip zavallı kadını oradan kaldırttı.
2: Zavallı kadın. Tanıyan olmamış mı anne?
0: Hayır canım. Hadi şimdi bir şeyler yiyip hemen işe koyulun Matka. Florsia, diğerlerine de haber ver. Bugün olur. Benden hayır yok size. Keçiler sağlayacak. Bu küçüğü yaşatmaya çalışacağım. Ev o kadar soğuk ki kucağımda ısınabiliyor ancak.
1: Yemeği ben hazırlarım anne.

0: iyi yemek yapmış senin bu küçük kızın.
1: 8 yaşındayım artık baba.
2: Bu akşam bir ziyafet çektik kendimize. Sana söylemiştim Jansiyo.
3: Evet, bugün şansımız çok iyi gitti baba. 4 tavşan vurdum.
2: 6 mantarla 3 patates de Mitzi getirdi.
0: Şu davetsiz konuk ne yapıyor? Verin bakalım şunu bana.
2: Pek sessiz bir şey.
4: Karnı doyunca hele.
0: Kuş gibi hafif. Sus, vızıldama sus. Sıska şey, avucum kadarsın. Vücuduna bak şunun.
2: Ama bağlatacaksın onu.
0: Amma da sahiplendiniz ha. 6 kardeşsiniz, hala mı istiyorsunuz? Aa, o da ne? Helena, bu küçük şeyin bir tek memesi var.
4: Aa, yok canım. Ha, ben niye görmedim?
0: Uzat parmakları bak.
2: Gerçekten.
0: Ya.
2: Sana söylemiştim Jasyo. Bu bebeği bize Tanrı verdi. Bak işaretini de koymuş.
0: Hadi canım, saçma inançları bırak. Kim bilir kimin çocuğu bu. Hem bu sıska şeyin yaşayacağına bir patatesine bile bahse girmem.
2: Yo, Viledek yaşayacak.
0: Viledek mi, o da kim?
2: Çocuklar adını Viledek koydu, bilmiyor musun?

0: Merhaba Ann.
1: Hoş geldiniz Bayan Kane.
0: Ann, seninle gurur duyuyorum. Kane'lere bir veliaht verdin.
1: Teşekkür ederim.
0: Aha. Odan çiçeklerden görünmüyor. Ben sana küçük bir elmas broş aldım. Bilmem beğenecek misin?
1: Harika bir şey bu. Ne kadar düşüncelisiniz.
0: Şimdi veliahtımı görmek istiyorum. Bugün biliyorsun sana sadece Boston'un en ünlü birkaç ailesi gelebilir. Diğerleri sonra. Ama ben şimdi kimseyle karşılaşmak istemiyorum doğrusu.
1: Hemşireyi çağırayım, William'ı getirsinler.
0: Torunumu istiyorum hemşire hanım.
2: Emredersiniz efendim. Buyurun Bay Kay.
3: Selam anne. Seni gördüğüme sevindim.
0: Oo, ne kadar şıksın Richard. Artık oğlan babasısın tabii.
3: Bugün kulüpte kutladık. Ann, nasılsın sevgilim? İyisin değil mi? Yumurcak nasıl?
1: Çok iyi. Şimdi getirecekler.
3: İyi. Onu hemen görüp gideceğim. Bugün çok işim var Ann.
1: Biraz kalamaz mısın sevgilim?
3: Ann, bankadan uzunca bir süre ayrılmam mümkünmüş gibi konuşuyorsun. Bugün zaten oldukça geç kaldım. Ha, unutmadan söyleyeyim. William tam 12 yaşında. Yani Eylül 1918'de Saint Paul'e kabul edilecek. Okul müdürüyle konuştum.
0: Çok iyi oğlum. Senin o okula gidişini hatırlıyorum da. Yıllar nasıl geçiyor?

0: Baba, öğretmen villadaki öylesine seviyor ki hemen her şeyi ona okutuyor. Daha 5 yaşında hepimizden iyi okuyor.
1: Bacaksız şey, biraz da ormanda tuzak kurmasını öğrense iyi olacak.
2: Bırak çocuğu Jasio. Villadek'in havası çok başka. Okul dönüşü diğerleri ormanda koşup oynarken Villadek ne bulsa okuyor.
0: Keşke köy okulundan sonra onu okutabilseydik baba.

0: çocuğu amma da seviyorsun Florsia.
1: Tabii, onu o büyüttü. Annelik yaptı ona.
0: Bu da nesi? Akşamın bu saatinde bize kim gelebilir?
1: Yasuo, baksana kapıya.
0: Hayırdır inşallah.
2: Geliyorum. Baron hazretleri, siz bu...
3: Yasuo, içeri almayacak mısın?
2: Buyurun efendim, buyurun. Şöyle oturmaz mısınız? Kusura bakmayın, pek oturacak yerimiz yok ama...
3: Rahatınıza.
4: Yasuo, seninle konuşmaya geldim. Yasuo Konskievich, senden bana bir iyilikte bulunmanı istiyorum.
2: Derhal efendim, ne isterseniz yaparım efendim.
4: Biliyorsun, oğlum Leon 6 yaşında. Şatoda 2 hocadan ders alıyor. Öğretmenleri bana onun dersleri konusunda rekabet edecek birine ihtiyacı olduğunu söylediler. Leon zeki ama tek başına çalışması iyi sonuç vermiyormuş.
2: Evet efendim, size nasıl bir yardımda bulunabilirim?
4: Öğretmenleri onun bir arkadaşa ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Ben de köy okulunun öğretmeniyle görüştüm. Övünmelisin. Öğretmen bana bunu ancak senin oğlunun başarabileceğini söyledi.
2: Nasıl yani efendim?
4: Vladek'in oğlum Leon'la rekabet edebileceğini söyledi. Oğlunun köy okulunu bırakıp Leon'a katılmasına, özel hocalardan ders almasına izin verir misin?
2: Ay, bize onur verirsiniz efendim.
1: Yasuo.
4: Evet, sen ne diyorsun Helena?
1: Kutsal Meryem oğlumun yoluna engel koymamı yasaklar ama bunun bana neye mal olacağını yalnızca o bilir.
4: Merak etme, oğlun seni görmeye gelecek. Tatillerde sizinle olur.
1: Evet efendimiz, başlangıçta gelecektir.
0: Helena, bu bizim için bir şans.
2: Nasıl emredersiniz Baron Hazretleri?
4: Güzel. O arada çocuğu lütfen yarın saat 7'de şatoya getirin. Okul döneminde bile dek bizimle olacak.
0: Sus çocuk.
5: Gitmeyeceğim.
4: Neden?
5: Florsia'dan asla ayrılamam. Asla.
4: Florsia mı? O da kim?
2: Kızım efendim. Siz ona bakmayın efendim. Oğlan kendisine söyleneni yapacaktır.
4: Kızınız kaç yaşında?
2: 14 efendim.
4: Mutfakta çalışabilir mi?
1: Evet efendimiz. Yemek pişirir, dikiş diker.
4: İyi, o halde kızınız da gelebilir. İkisini sabah 7'de şatoda görmek istiyorum. Tamam mı küçük?
5: Evet efendim.
4: Hadi, iyi geceler.
2: İyi geceler efendim.
1: Mini mini Fladek, artık bizden ayrılıyorsun ha?
5: Sizden ayrılamam. Florsia ile Noel'de geliriz.
1: Florsia yanımda olacak hep. Yalnız olmayacaksın. Gelin de hazırladın. Sizi çok arayacağım.
2: Sus kadın, sus. Biz de baronun topraklarında yaşıyoruz. Sanki memleket aşırı gidiyorlarmış gibi.
1: Tanrı biliyor ya, sanki onları kaybediyormuşuz gibi geliyor bana.
2: Hadi. Her zaman Vladek'i Tanrı'nın gönderdiğini söylemez misin? Bak işte şans ayağına geldi. Sevinmen gerek. Vladek özel hocalarla yetişecek artık. Şatoda yaşayacaklar. Düşlerinde görse inanmazlardı.
6: Baba, annemi görebilir miyim?
7: Daha sonra bileyim. Şimdi odan açık. Annem biraz rahatsız.
6: Peki baba.
7: Evet Doktor Mackenzie, ne diyorsunuz? En nasıl? Onu görmeden sizinle konuşmak istedim. Bu ikinci kez.
8: Bay Kane, üzgünüm. Sanırım Bayan Kane'in tüm hamileliklerinde aynı durumda karşılaşacağız.
7: Nasıl yani?
8: Bünyesi çok zayıf. Üstelik tansiyon durumu var. Bunu size söylemek beni üzüyor ama Bay Kane, eşinizin hamile kalmaması gerek. Yoksa...
7: Evet, yoksa?
8: Bebek yine düşecektir. Ama bu kez annenin yaşamı da tehlikeye girebilir.
7: Anlıyorum.
8: Bay Kane, William çok sağlıklı ve zeki bir çocuk.
7: Evet. Anlıyorum ki başka çocuğumuz olmayacak. William bizim her şeyimiz artık. Bayan Kane durumu biliyor mu?
8: Sanırım. Sizden önce biraz konuştuk, çok üzüldü.
7: Doktor, en kendine gelince onu bir seyahate götürsem ne dersiniz?
8: Çok iyi olur. Sinirleri oldukça bozuk.
7: Evet biliyorum. Onunla yeterince ilgilenemiyorum. Ama bankanın Londra şubesinde çok önemli işlerim var. Birlikte onları da götürsem?
8: Çok iyi olur Bay Kane. Deniz yolculuğu sinirli.

0: Her için en iyi ilaçtır. Buna sevindim.
1: Güzel. Hemen yerimizi ayırtayım o halde. William için de kitaplarda gördüğü Londra'yı tanıması çok iyi olacak. Artık 6 yaşında dünyayı tanıması iyi olur.

0: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Yasa dışı bahis sadece paranızı değil, geleceğinizi de çalar.
2: Unutmayın, yasa dışı bahis suçtur ve ağır cezası vardır.
1: Bir anlık heves, yıllarca pişmanlık olabilir.
2: Geleceğinizi riske atmayın.

0: saat 10.
1: Haberler.
0: Ben Sinem Yıldırım Yalçın, gelişmelerle yayındayız. İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan bir açıklamada müzakereler konusunda geldi. Trump, Hürmüz konusunda İran'la anlaşma sağladıklarını duyurdu. İran Dışişleri Sözcüsü de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı Gazze'de sivillere ve sağlık tesislerine yönelik devam eden saldırılara tepki gösterdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Sis nedeniyle Boğaz'da görüş mesafesi düştü. Boğaz hattı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sis sebebiyle Sirkeci, Harem, arabalı vapuru iptal edildi. Şehir hatlarındaki diğer seferler devam ediyor. Aydın'ın Çin'e, Balıkesir'in Susurluk ve İzmir'in Buca ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 29 Temmuz Çarşamba gününden bu yana ülke genelinde 314 yangına müdahale edildiğini ve tamamının kontrol altına alındığını bildirdi. Vergi Denetim Kurulu denetim süreçlerini hem mükellef hem de müfettişler açısından kolaylaştırmak için harekete geçti. İncelemeye hazırlık dosyası uygulaması devreye alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yeni uygulamanın devrim niteliğinde olduğunu söyledi. Amacımız ceza kesmeden önce mükelleflerimizin vergiye gönüllü uyumunu artırmak dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Terminal İstanbul'un ilk etabının bu ay açılacağını duyurdu. Şimdiden 60'tan fazla girişim başvurusu yapıldığını söyledi. Bakan Kacır, 5 yıl sonra Terminal İstanbul dünyanın en büyük girişimcilik merkezi haline gelecek dedi. Esnaf ve sanatkarlara kullandırılan hazine destekli kredilerin limitleri arttırıldı. İşletme kredisi limiti 1,5 milyon liraya yükseltildi. Bu kredi 4 yıl vadeyle kullanılabilecek. İş yeri, taşıt ve makine tesisat alımına yönelik yatırım kredisi limiti de 3,5 milyon liraya yükseltildi. İş yeri alımı için kullanılan kredilerde vade 5 yıldan 6 yıla çıkarıldı. Aşırı hız ve dikkatsizlik yine kazaları beraberinde getirdi. Edirne, Bursa, İstanbul, Bolu, Bilecik ve Tekirdağ'daki kazalarda 7 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı. Pakistan'da bir karakola intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın başkenti Moskova'da bir restoranda meydana gelen patlamada can kaybı artıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. Sayın dinleyiciler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gözler playoff kura çekiminde. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oluyor. UEFA'nın Lyon'daki merkezinde bugün yapılacak kura çekimi saat 13'ten itibaren TRT Spor'dan canlı yayımlanacak. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Ren'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer İtalyan rakibine 1-0 yendi. Haberleri dinlediniz.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, faz, Swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ING.com.tr'de.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

Günaydın değerli dinleyiciler. 3 Ağustos 2026 Pazartesi sabahındayız ve bölge gündemine başlıyoruz. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından ulaşıyor sesimiz size. Bugünkü programı prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu var. Ben spikeriniz Rıza Okur. Yaklaşık bir saat boyunca bölge gündemiyle birlikte olacağız. Programımız boyunca bölge muhabirlerimizden haberleri, yerel basından öne çıkan başlıkları sunacağız. Hava durumu tahminlerini, karayollarında devam eden çalışmaları ve para piyasalarında son durumu da aktaracağız. Birlikteliğimize yerel basından seçtiğimiz haberleri sunarak başlayalım. İlk sayfa. İlk sayfaya Akdeniz Gerçek'le başlıyoruz. Vakıflara özel tadilat mecliste, bir özel haber bu. Bayındır Mahallesi'nde Sadrazam Kuyucu Murat Paşa Bin Abdüsselam Vakfı'na ait Başkent Üniversitesi tarafından yapılması planlanan özel sağlık tesisi projesine komşu olan parsele ilişkin tadilatı Murat Paşa Belediye Meclisi'nde görüşülecek. Tadilatla alana 1,5 emsal, 1,50 emsal, 12 kat ve 3 bodrum kat izni verilmesi teklif ediliyor denilmiş. Son sözü meclis söyleyecek. Belediye hizmet alanında 1 emsal gibi alt başlıklar var. Konuya dönük olarak. Gülistan Doku'nun dosyası derinleşti. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı ortaklığında yürütülen ve Antalya dahil 15 ili kapsayan Gülistan Doku davasının 4. dalga operasyonunda 12 kişi tutuklandı. Toplam tutuklu sayısı 27'ye ulaştı deniliyor. En ince ayrıntısına kadar bu kızımızın cinayetine ilişkin unsurların aydınlatılması gerekiyor ki her isteyen istediğini öyle yapamayacak. Türkiye bir hukuk devleti, bunu net olarak göstermeye ihtiyacımız var. Yeşil vatan düşmanlarına soruşturma. Türkiye'nin ciğerlerine hedef alan orman yangınlarının faillerine yönelik başlatılan amansız takip sonuç vermeye başladı. 1 Haziran'dan bu yana Antalya başta olmak üzere tam 16 farklı şehirde patlak veren 44 orman yangınının perde arkası titizlikle aydınlatılıyor denilmiş Mustafa Kozağ'ın haberinde. Dolayısıyla bu vatan hainlerini çok net bir biçimde ortaya koymaya ihtiyaç var. Ormanları yakanın tasarlayarak cinayet işlemekten aşağı kalmamak üzere cezalandırılmaları gerekiyor. Neyse cezası da sonuna kadar takipçisi olmak gerekiyor. Akdeniz manşete gelelim. Şimdi bakın, felakete davetiye diye zaten bütün gazetelerde ortak haber. Bu orman yangınları gündeme alınmış. Biz de bugün bölge gündemi içerisinde buna değineceğiz. Felakete davetiye neymiş, buna bir bakalım şimdi. Ormanda ve 4 kilometre yakınında ateş yakmanın yasak olduğu Antalya'da affedersiniz, yangın riskine rağmen bazı duyarsız kişilerin ağaçların altında piknik yapıp ateş yakarak mangal kömürünü bıraktığı, çöpleri çevreye attığı görüldü. Uyarı tabelasının yakınında taşlarla oluşturulan mangal alanları da dikkati çekti deniliyor. Tabi bunlar vakayı adiyeden haberler. Ne yazık ki yıllardır biz bunun üzerine yayınlar yapıyoruz, uyarılarda bulunuyoruz. Diğer medya organları da benzer bir biçimde. Ama bazı insanlarımızın duyarsızlığı, tabi bunlara insan demeye de dilimiz varmıyor ama öyle insan görünümlü şahısların yaptıkları bu uygulamaların da takipçisi olmaya ihtiyaç var. Her kim ne yapıyorsa sonuna kadar cezasını da görmesi gerekiyor. Çöpleri bırakmak, aklınıza gelen her çöpü ama bırakmak, atıkları bırakmak, mangal yakmak. Ya yakmayın mangalı, ne olacak? En azından ormana gidiyorsanız, ki girişler de yasak, ağaçlık bir alana gidiyorsanız sandviçle gidin. Elinizde bir içecek alın, çöpünüzü de toplayın, arabanıza geri koyun. Sonra da atın bunları. Birazcık gittikten sonra bunlar yük olan şeyler değil. Sonuçta madem bir rahat nefes almak istiyorsunuz, doğa da rahat nefes alsın. Sizin yüzünüzden yangınlar ya da pislikle karşı karşıya kalmasın.

Bu arada Kepez Belediyesi'nin bir haberi var Kepez Belediyesi'ne dönük. Bu haber birçok gazetede de yer bulmuş. Bunu ayrıntılarıyla aktarmak gerekiyor. Kepez ekipleri dedektif gibi izini sürdü, moloz döktü, telleri kopardı, yangın çıkardı deniliyor. Aktaralım haberi, fotoğraflı bir haber. Kepez'in Şelale Mahallesi'ne izinsiz moloz dökerek çevre kirliliğine neden olan kamyon sürücüsü, damperin elektrik tellerine temas etmesi sonucu hem enerji hatlarının kopmasına hem de bölgede yangın çıkmasına neden oldu. Kepez Belediyesi 35 noktada kurduğu foto kapan sistemiyle izini sürdüğü sürücüye 115 bin lira ceza kesti. Şimdi tabii bakın ne yapmış? Elektrik tellerini koparmış. Bu enerji kesilmesine yol açmış. Şimdi 115 bin lira bunları karşılıyor mu diye de sormaya ihtiyacımız var. Bölgede yangın çıkmasına neden oluyor. Bunu söndürmek için nasıl bir harcama yapıldı? Bu kişiyi öylesine cezalandırmak gerekiyor ki bir daha herhangi bir aracı kullanamaması, hürriyetine engel olmak gerekiyor belirli sürelerle. 115 bin lirayla kurtulmaması gerekiyor asla. Dolayısıyla bütün belediyelere örnek bir davranış sergilemiş Kepez Belediyesi. Çünkü her belediye atık dökme alanları belirlemiş vaziyette. Bir de tabii bu kamyon şoförü bir şirkete mi bağlı, bağımsız mı çalışıyordu ayrı dava, ona da bakmak gerekiyor. O atıkları aldığı kişiden o çöp dökme alanına bunu götürmek üzere de para almıştır. Dolayısıyla bu paradan da kendi cebine atmak amacıyla gördüğü en yakın yere bu pisliği atmak durumunda kalmış, atmış ve bu tespit edilmiş. Dolayısıyla her şeyi hakkıyla yapmaya ihtiyacımız var. O parayı alıyorsun, o paranın da hakkını vermek gerekiyor. Doğanın da hakkını vermek gerekiyor. Bir garip durumla karşı karşıyayız ama nasıl çözeceğiz bu işleri? Çok sert önlemlerle galiba. Elimizde kalan tek şey bu. Antalya Express, yeni sezonda geri sayım. Futbol Federasyonu Trendyol 1. Lig'de 2 ile 8. haftalarının programını açıkladı. Yeni sezona 8 Ağustos'ta başlayacak Antalya Spor'un ilk 8 haftalık maç takvimi de netleşti deniliyor. Tabii transfer yasakları da söz konusu. Para ödemeleriyle ilgili durum nedir? Antalya Spor'un içinde bulunduğu durumdan da bir an önce kurtulması gerekiyor. Bilinçli müdahale yaşam kurtarabilir. Murat Karabayoğlu orman yangınlarında yaralanan hayvanlara doğru ilk müdahalenin önemine dikkat çekti. Vatandaşları bilinçli müdahale konusunda uyardı deniliyor. Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu son günlerde peş peşe yaşanan orman yangınlarında yaralanan hayvanlara bilinçli ilk müdahalenin yaşam kurtardığını belirtti. Şimdi bakın o hainler orman yakan bilinçli bir biçimde orman yakan hainler sadece ağaçları katletmiyor. O yerde ne kadar canlı varsa hepsinin ölümüne, yaralanmasına da yol açıyorlar. O yangını söndürmek için harcanan para ya da emek, bunları da bir kenara koyarak konuşuyorum. Bakın oradaki canlıları da düşünmeye ihtiyacımız var. Onun için bu orman yakan kişiler, bu hainler çok net bir biçimde örnek cezalarla millete teşhir edilmeli. Geçtik Antalya Körfez'e. Rekor sıcak fatura. Antalya'da aşırı sıcaklarla birlikte artan klima kullanımı elektrik faturalarını katlamış. Bazı aboneler 1200 liralık faturalarının 10 bin lirayı aşması üzerine dağıtım şirketine itiraz etti. Antalya'da Temmuz ayında etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle klima kullanımı rekor seviyeye ulaştı. Artan tüketimle birlikte birçok abonenin elektrik faturası 2 ile 3 kat yükselirken bazı vatandaşlar faturalarının 10 bin lirayı aştığını belirterek sayaç ve tahakkukların yeniden incelenmesini talep etti deniliyor. Şimdi tabii hadi kullandık ödeyelim diyoruz. Hadi bu 10 bin lira çok fahiş, yeniden inceleyin diyoruz. Bir de şöyle bir durum var. Sürekli elektrik kesintileri söz konusu. Şimdi hem elektriği kesiyorsun hem doğru dürüst hizmet vermiyorsun. Bir de üstüne böyle faturalar geliyor. Şimdi buradaki dikkat edilmesi gereken unsurlardan birisi mesela bir klima sürekli çalıştığında kesik kesik çalışmanın dışında daha az enerji faturası getirebiliyor size. Şimdi sen sürekli elektrikleri kesersen o bölgede o tasarruf etme imkanını da ortadan kaldırıyorsun. Sonuç itibariyle herkes üstüne düşeni yerine getirecek. Bu tür

0: fahiş fiyatlarla da vatandaşı cezalandırmanın bir anlamı yok. Madem özelleştirme kapsamında bu işleri talip olunuyor, işi de düzgün yapmak gerekiyor. Antalya Körfez'de devam edelim. Atatürk Devlet Hastanesi yeniden doğuyor. Büyük puntolarla verilen bir başlık. Antalya'da önümüzdeki günlerde yıkımı gerçekleştirilecek olan 57 yıllık Atatürk Devlet Hastanesi projesine ait tanıtım görselleri hastane çevresindeki panolara asılmış. Bu 57 yıllık hastanenin yerine yapılacak yeni hastanenin proje görselleri paylaşılmış ve 6 milyar liralık yaklaşık bedelle hayata geçirilecek proje 300 yatak kapasiteli planlanmış, 12 katlı olacakmış. Ayrıca 3 bodrum kat bulunacak. Bodrum katlarda otopark, ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar, sterilizasyon merkezi ve teknik hizmet alanları da yer alacak deniliyor. İnşallah planlanan süre içerisinde bitirilip 6 milyar lirayı aşmayan bir yatırım bedeli bütçemizde net olarak bulunup ona göre işlem yapılır. Ve geçelim biz Akdeniz'de yeni yüzyıla. Ağustos'ta hem güneş hem ay tutulması. 12 Ağustos'da tam güneş tutulması Türkiye'den izlenemeyecek. Ancak 28 Ağustos'taki parçalı ay tutulması izlenebilecekmiş. Gökyüzünde şölen bir başka haber hemen bu haberin yanında. Yılda 8 kez gerçekleşen ve halk arasında yıldız kayması olarak adlandırılan göktaşı yağmuru en yoğun 13 Ağustos gecesi yaşanacakmış. Tabii orman yangınlarına ilişkin haberler bütün gazetelerde yer bulmuş vaziyette. Şimdi Antalya lidere geçtik. Resort turizmde Antalya modeli. Turizmci Yavuz'dan COP31 öncesi yeni turizm rotası. Turizmci Recep Yavuz, Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek COP31 iklim zirvesinin kente yalnızca ekonomik katkı sağlamayacağını, sürdürülebilir turizmde yeni bir dönemin kapısını aralayacağını söyledi. Yavuz, dünya Antalya'nın sürdürülebilir turizm vizyonunu dinlemeli çağrısında bulunmuş. Konuya ilişkin haberde net bir biçimde yer bulmuş içerikte ve Vali Şahin Antalya'da depozito seferberliği başlıyor. COP31 yolunda depozito atağı. Vali Hulusi Şahin depozito iade sisteminin atık yönetiminde önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirterek depozito sistemine oturtabilirsek hiç çöp olmadan pek çok atığı yönetebiliriz dedi. Şahin sistemin COP31 süreci açısından da büyük önem taşıdığını vurguladı. Şimdi karetta karettalara ilişkin Antalya liderden iki haber aktaralım ve diğer gazeteye geçelim. Akdeniz'in yolcusu uzayın yeni sembolü. Akdeniz'in turkuaz sularından binlerce kilometre yol kat ettikten sonra doğduğu sahile dönen Caretta Caretta, Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin yerel kimliğini ve uzay vizyonunu bir araya getirecek denilmiş. Yani Caretta Caretta bir simge haline getirilmiş ki gerçekten önemli bir canlı, simge bir canlı. Şimdi yavrular kumsaldan mavi sulara ilerledi. Yine Caretta Caretta'lara ilişkin bir haber. Finike'deki sahilde yumurtalarından çıkan Caretta Caretta yavruları denizle buluştu. Finike Kaymakamı Mehmet Soylu, sahile araçla giriş hem doğal yaşamı hem de Caretta Caretta yuvalarını tehdit ediyor dedi. Şimdi araçla girmek, ışık yakmak, orada piknik düzenlemek, yüksek sesle müzik dinlemek, bunların hepsi Caretta Caretta yuvalarına ve Caretta Caretta'lara zarar verici işlemler. Bir de tabii sahillerde herhangi bir yapılaşma riskinin de olmaması gerekiyor. Yani bir taraftan simge olarak kullanabiliyoruz, bir taraftan da onların üreme alanlarına dönük problem yaratabiliyoruz. Yeni Alanya gazetesine bakalım. Gökbel şöleni başlığını kullanmış. 20.si düzenlenen Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali rekor katılımla tarihinin en yoğun organizasyonlarından birine sahne oldu. Yağlı güreşte ise Enes Doğan 3. kez baş pehlivanlık unvanını kazandı denilmiş. Biz de geçen hafta Cuma günü Gökbel'deki bu güreşleri gündeme taşımıştık programlarımızda. Tepe yangını yürek hoplattı. Henüz Sapadere'deki yangının şoku geçmeden hafta sonu Tepe mahallesinde bir yangın daha çıktı. Ekiplerden hızlı müdahale ve kısa sürede kontrol altına alındı deniliyor ve o müdahale anlarına ilişkin fotoğraflar da paylaşılmış. Alanya postasına geçtik şimdi. Gene Gökbel'e ilişkin haber. Gökbel'de ağ değişmedi, farklı bir açıdan görülmüş. UNESCO somut olmayan kültürel miras listesinde yer alan Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nde ağlık ihalesi kıran kırana geçmiş. Belediye Başkanı Özçelik'in 6 milyon 777 bin lira açılış bedeliyle başlattığı ihale sonunda Gökbel Güreş Ağası, Alanya Belediye Meclis Üyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Utkan Hasan Eminoğlu 8 milyon 777 bin lirayla 3. kez ağa olmuş şenliklerde. Gazi Paşa manşet sıradaki gazete. Battı çıktı şart. Gazi Paşa'da kavşaklar artan trafik yükü altında kilitleniyor. İlçenin önemli kavşaklarında geçici düzenlemeler yerine battı çıktı ve köprülü kavşak projeleri gibi modern çözümler bekleniyor diye de bir haber aktarılmış. Tabii bir müddet sonra bu battı çıktılar da yeterli olmuyor. Onun için alternatif yollar, şehirlerin çok düzgün planlanması çok daha değerli hale geliyor. Tabii demir yolları, başka ulaşım araçları, sadece özel araçların kullandığı otoyollar değil, başka unsurlar da eklenmesi gerekiyor ulaşıma dönük olarak. Burdur'un Gücü gazetesine bakalım. Maki Kozam, Burdur'un doğal zenginliklerini katma değere dönüştürüyor. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren kozmetik uygulama ve araştırma merkezi Kozam, lavanta ve kekik başta olmak üzere bölgenin doğal kaynaklarını bilimsel çalışmalarla kozmetik ürünlerine dönüştürüyor diye bir haber başlığı var ve içeriği de zenginleştirilmiş. O ürünlerden de örnekler birinci sayfada yer bulmuş. Demokrat başlıklarına bakacağımız son gazete sayın dinleyiciler. Eğirdir Gölü ulusal güvenlik konusudur. Limnolog Doktor Erol Kesici'nin Eğirdir Gölü'ne ilişkin tespitleri yer bulmuş. Zaten Erol Hoca çok uzun süredir birçok göl ve özellikle Eğirdir Gölü'ne dönük olarak tespitlerini aktarıyor ama gerçekten zorlu bir süreç var. Çeşitli projeler açıklanıyor. Şu anda gölün durumu nedir çok net olarak bilmiyoruz ama o gölü kurtarmaya ihtiyacımız var. Çok özel bir gölden bahsediyoruz çünkü. Ağustos'ta Isparta'yı yoğun bir gündem bekliyor. Yaz mevsiminin son ayı Ağustos'ta Isparta'da tarım, turizm ve sosyal yaşam hareketliliği sürdürülecek. Gül ve kiraz sezonunun geride kalmasının ardından kentte lavanta turizmi devam ediyor. Üreticilerse elma ve üzüm hasadı öncesi hazırlıklarını yoğunlaştırmışlar. Haber böyle. Biz de şimdilik gazete bölümünü, ilk sayfa köşemizi bitirdik.
1: Bölgemizden haberler.
0: Bölgemizden haberlere her zaman olduğu gibi Antalya'yla Mustafa Karabıyık'la başlayalım. TRT Yurt Muhabiri. Mustafa, dinleyelim seni Antalya'ya ilişkin haberlerde.
2: Günaydın Rıza Okur. Antalya'da hafta sonunun ve son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. Kentimizin çevre gündemiyle başlıyoruz. Antalya Valisi Hulusi Şahin, depozito iade makinesi sayısının hızla artırılması gerektiğini belirterek yerel yönetimlere ve kamu kurumlarına çağrıda bulundu. Antalya'nın geri dönüşüm altyapısında henüz ilk 5 şehir arasında yer almadığını hatırlatan Şahin, Kasım ayında düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 öncesinde kentin çevresel duyarlılıkta lider olması gerektiğini vurguladı ve tüm kurumlardan depozito makineleri için yer tahsisi talebinde bulundu. COP31 heyecanı sürerken turizm sektöründen de zirveye ilişkin önemli uyarı ve öneriler geliyor. Turizmci Recep Yavuz, Kasım ayında gerçekleşecek iklim zirvesinin yalnızca otel dolulukları veya kısa vadeli ekonomik kazançlarla değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti. Antalya'nın sürdürülebilir turizmde dünyaya örnek bir model sunabileceğini belirten Yavuz, gıda israfını azaltan, su ve enerji tasarrufu sağlayan yeni nesil her şey dahil anlayışının geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Sıcak bir hafta sonunu daha geride bıraktık. Antalya'da etkisini sürdüren sıcaklar nedeniyle vatandaşlar ve tatilciler dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Hava sıcaklığının 31, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı kentte yüksek nemden bunalanlar denizde serinledi. Tatilcilerin bir kısmı kumsalda ve ağaç gölgelerinde zaman geçirirken gençler kayalıklardan denize atlayarak sıcak havanın tadını çıkardı. Hafta sonu denizdeki spor aktivitelerinde de yoğunluk dikkat çekti. Rüzgar nedeniyle aşağı sürüklenen 38 kişinin kurtarılmasına rağmen Konyaaltı sahilinde ayakta kürek sörfü, yani saf yoğunluğu hız kesmedi. Sabahın ilk ışıklarıyla denize açılan spor severlerin Akdeniz Bokları'nın koruma altındaki mağaralarına kadar girmesi yine tepki topladı. Ekipler

0: Falezler bölgesinde can yeleği denetimlerini artırırken uzmanlar hava durumunu takip edilmeden ve güvenlik ekipmanı olmadan denize açılınmaması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Kale içinde dikkat çeken bir inanç ve kültür turizmi çalışması yürütülüyor. Antalya İl Müftülüğü'nün hayata geçirdiği Vahid Projesi kapsamında gönüllü lise öğrencileri tarihi camilerde yabancı turistlere İngilizce rehberlik hizmeti veriyor. 7 farklı liseden seçilen 24 öğrenci Şehzade Korkut, Tekeli Mehmet Paşa ve Yevli Minare camilerinde ziyaretçilere kentin kültürel mirasını ve İslam dinini anlatıyor. Sadece bir ayda 613 yabancı turiste ulaşan proje, gençlerin dil becerilerini sahada geliştirilmesine de büyük imkan tanıyor. Son olarak spordaki gelişmelere göz atalım. Alanya'da bu yıl 20.si düzenlenen geleneksel Gökbel Yaylası yağlı güreşleri tamamlandı. Yaklaşık 630 pehlivanın çayıra çıktığı organizasyonda finalde Seçkin Duman'ı mağlup eden Enes Doğan baş pehlivanlığı kazandı. Bir diğer organizasyon ise Finike'deydi. Finike Belediyesi tarafından bu yıl 5.si düzenlenen plaj voleybolu turnuvası sona erdi. Çekişmeli geçen final karşılaşmalarının ardından Eymen Teknik Samsung Servis takımı şampiyonluğa ulaştı. Son olarak Antalya Spor'a bakalım. Süper Lig hedefiyle sezona hazırlanan Kırmızı Beyazlar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Hazırlık maçında Zahul Spor'u 3-0 mağlup eden Akret, 1. Lig'deki ilk sınavını 9 Ağustos'ta sahasında Keçiören Gücü'ne karşı verecek. Öte yandan Antalya Spor'un ilk 8 haftalık maç takvimi de netleşti. Ağustos ve Eylül aylarında 4'ü evinde, 4'ü deplasmanda olmak üzere kritik bir maç trafiğine çıkacak olan temsilcimiz, ilk dış saha mücadelesini 16 Ağustos'ta Mardin 1969 Spor'a karşı verecek. Antalya'da haftanın ilk sabahına yansıyan gelişmeler böyleydi Rıza Okur. Yarın yeni haberlerimizi aktarmak dileğiyle iyi yayınlar diliyorum.
1: Antalya'nın ardından Burdur'a yönelelim. Gülsüm Çetin gazeteci arkadaşımız bizi bekliyor. Gülsüm Hanım, dinleyelim sizi.
2: Merhaba Rıza Bey. Evet, hafta sonu ve haftanın ilk çalışma gününde öne çıkan gelişmeleri hemen aktaralım. İlk haberimiz bir yangın. Bucak ilçesine bağlı Alkaya köyünde bir evin bahçesine çıkan ot yangını itfaiye ekiplerinin hızla müdahalesiyle eve sıçramadan söndürüldü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle kuru otların tutuşması üzerine vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldılar. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken çıkış nedenine ilişkin de inceleme başlatıldı. Evet, İçişleri Bakanlığı'nın geliştirdiği Hayat 112 mobil uygulaması vatandaşların kullanımına sunuldu. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgehan'ın duyurduğu uygulama, sağlık, güvenlik, trafik ve afet ihbarlarını tek platformda topluyor. Android ve iOS işletim sistemine ücretsiz indirilebilen uygulama e-devlet doğrulamasıyla kullanılabilecek. Hayat 112 sayesinde vatandaşlar konum bilgilerini otomatik paylaşarak saniyeler içerisinde yardım çağrısı oluşturabiliyor. Fotoğraf ve kısa video ekleme, en yakın hastane ve toplanma alanlarını görüntüleme, afet uyarıları alma, kades ve okul acil sistemi gibi birçok özellik de uygulamada yer alıyor. Vali Tülay Baydar Bilgehan uygulamanın yalnızca gerçek acil durumlarda kullanılması gerektiğini de hatırlattı. Spor haberiyle devam edelim. Burdur Kadın Judo Takımı Anadolu Yıldızlar Ligi Judo yarı final müsabakalarında büyük başarı elde etti. Aksaray'da düzenlenen organizasyonda 3. olan Burdur temsilcimiz Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Burdur'u temsil edecek sporcular 14-16 Ağustos tarihleri arasında Muğla'da düzenlenecek finallerde madalya mücadelesi verecekler. Evet, Burcak'tan bir haberle devam edelim. Burcak Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana gelen olayda rüzgar nedeniyle elektrik tellerine takılan kıyafetini demir çubukla almaya çalışan bir kişi akıma kapıldı ve ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının tedavisinin sürdüğü edindiğimiz bilgiler arasında. Bunun yanında yetkililer elektrik hatlarına kesinlikle müdahale edilmemesi konusunda da vatandaşları uyardı. Eğitim haberiyle devam edelim. YKS sonrası tercih süreci başladı. 10 Ağustos tarihinde de sona erecek. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Tarım ve Hayvancılık'ta yapay zeka ve robotik teknolojileri kullanacak nitelikli insan kaynağı yetiştirmek amacıyla bu yıl yeni bölümlerde öğrenci kabul edecek. Hassas tarım ve tarımsal robotlar, dijital tarım teknolojileri, akıllı tarım teknolojileri ile hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği programları ilk öğrencilerini bu sene alacak. Rektör Profesör Doktor Hüseyin Dalgar özellikle hassas tarım ve tarımsal robotlar ile hayvancılık teknolojileri ve işletmeciliği bölümlerinin bu yıl Türkiye'de yalnızca 3 üniversitede açılacağına dikkat çekerek gençleri geleceğin tarım teknolojilerine yönelmeye davet etti. Üniversitedeki uygulama çiftliklerinde öğrenciler teorik eğitimin yanında üretimin içinde uygulamalı eğitim alma fırsatı da buluyorlar. Evet, son haberimiz de Burdur Türkiye genelinde düzenlenecek 2026 Aile Kampı etkinliğine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilecek kamp 8 Ağustos'ta Salda Gölü kıyısında yapılacak. Katılımcılar ister çadırda konaklamalı, ister günübirlik olarak etkinliğe katılabilecekler. Başvurular ise 4 Ağustos Salı günü mesai bitimine kadar Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlükleri aracılığıyla yapılabilecek. Evet, bu haberle noktaladık Rıza Okur Burdur gündemimizi. Yarın yeni haberleri aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Gülsüm Hanım'ın ardından hemen Isparta'ya dönelim. Fatih Kaplan bizi bekliyor. Fatih.
3: Rıza, haftanın ilk çalışma gününde bölge gündemine de yansıyan önemli gelişmeler şöyle. Tüm uyarılara rağmen yine mangal, daha sonrasında ise bir yangın. İşte dün Isparta Eğirdir Karayolu Beşevler mevkiinde söndürülmeden bırakan mangal ateşi yangına yol açtı. İtfaiye kısa sürede olay yerine ulaşarak alevleri büyümeden kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları da yapıldı. Yetkililer benzer olayların önüne geçilebilmesi için vatandaşların mutlaka mangal ateşini tamamen söndürmeleri, otluk alanlarda mangal yapılmaması ve ormanlık alanlarda ise kesinlikle girilmemesi uyarısını da bulundular. Bir diğer haberimiz, Suriye Eğitim ve Doktrin Komutanı Tuğgeneral Abdurrahman Serhan ve beraberlik heyet Isparta'daki askeri birlik ve eğitim merkezlerini incelemelerde bulundu. Heyet Eğirdir Dağ Komando Okulu Bakım ve Mühimmat Okulu ile birlikte Kara Assubay Meslek Yüksek Okulu ve Piyade Okulu'nda da ziyaret ettiler. Milli Savunma Bakanlığı ziyaretin askeri eğitim ve faaliyetlerin değerlendirilmesi amacıyla da yapıldığını kaydetti. Bir diğer haberimiz, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide aile içi iletişimin nörobilimsel yaklaşımı ve güçlendirilmesiyle dijital ortamda güvenli davranışlar alakalı konu ele alındı. Cumhurbaşkanlığının 2026 aile ve nüfus 10 yılı etkinlikleri kapsamında yapılan programda çocukların dijital risklerden korunması ve teknoloji konusunda bilinç oluşturulması da vurgulandı. Efendim, Isparta merkezde dün park halindeki bir otomobilde çakmak gazı tüpü patladı. İki genç yaralandı, araçta büyük hasar oluştu. Olay yerinde 5 adet çakmak gazı tüpü bulunurken yaralıların vücutlarında yanıklar oluştu. Ancak sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Görgü tanıkları ise patlamanın çakmak kullanımı sırasında gerçekleştirildi ve ilk anda doğal gaz patlaması sandıklarını da kaydetti. İki asayiş haberiyle devam edeceğiz. Yalvaç ilçesinde mantolama çalışması yaptığı sırada iskeleden düşen işçi kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Bunun yanında Isparta'da dükkanındaki müşterileri rahatsız eden arı yuvasına sıcak su döken ve arıların saldırısına uğrayan mobilya ustası Zafer Kaya yaklaşık bir haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti. Arıya alerjisi olan Kaya tam da doğum gününde toprağa verildi. Son olarak bir trafik kazası, Isparta'nın Keçibol ilçesine bağlı Aydoğmuş Köyü yakınlarına meydana gelen trafik kazasında 75 yaşındaki Mehmet Öz'ün kullandığı 4 tekerlekli ATV bir otomobile çarptı. Çarpışma sonucu ağır yaralanan 75 yaşındaki Öz, sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Rıza Okur, bu haberle birlikte benim bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez stüdyolarımızda.
1: Hava durumu. Hava durumuna ilişkin verileri de Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Mustafa Yıldız'dan alacağız. Mustafa Bey, merhaba diyelim ve bölgeye dönük meteorolojik verileri alalım sizden.
4: Tabii, merhaba, iyi yayınlar, iyi haftalar Rıza Bey.
1: Sağ olun.
4: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde akşama kadar hava az bulutlu açık, öğleden sonra iç kesimlerin parçalı bulutlu, İbrahim 8 gün doğmuş çevrelerin mevzi sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının iç kesimlerde 1 ile 2 derece artması bekleniyor. Rüzgarın kuzey batı öğle saatleri güney batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Meteoroloji böyle yüksek sıcaklık düşük nemden sahil kesimlerde yüksek nemden dolayı.

0: saatte 36, oldu 36 derece. Denizlerimiz denizler, kuzeybatı, öğle saatleri Antalya denizi. Güneybatı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında, hava açık, biraz bulutlu. Hatta acaklarımız kadar uzağa.
1: Teşekkür ediyoruz, kolaylıklar diliyoruz. Güncel. Şimdi orman yangınlarını biraz gündeme taşıyacağız sayın dinleyiciler. Özellikle yılın bu zamanlarında sürekli bir orman yangını haberi canımızı sıkan, yüreğimizi burkan haberler. Tabii can kayıplarına da yol açıyor, doğayı kaybettiğimiz gibi. Profesör Doktor Tuncay Neişçi telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Şimdi tabii sizin önemli bir geçmişiniz var. Kısaca bilgi vereyim ben dinleyicilerimize. Bir orman mühendisisiniz, emekli bir akademisyensiniz. Tabii akademisyenin emeklisi olmuyor benim gözümde. Sonuç itibariyle yangın ekolojisi ve orman sistemleri üzerine de uzman bir kişisiniz. Şimdi yaşadığımız bu süreci, tabii bu arada ben bugün gazete başlıklarından aktarımlar yaparken çok yoğun bir ormanda mangal yakımı, bunun pisliklerinin etrafta bırakılması, çöp bırakılması gibi haberler. Bu zaten standart vakayı adiyeden haberler. Evet. Bütün Türkiye için geçerli. Şimdi insanlarımızın bir duyarsızlığı var. Tabii bütün insanlarımızı bu işin içine katmayalım ama sürekli bir mangal yakma alışkanlığı gibi bir saçmalığın da içerisindeyiz. Ormanlara girişin yasak olmasına rağmen böyle bir durum yaşamaya devam ediyoruz. Şimdi ormandaki kayıplarımız bir yangın sonrasında sadece biz oradaki ağaçları kaybetmekle kalmıyoruz, oksijeni kaybetmekle kalmıyoruz. Oradaki doğal yaşamı da tamamen kaybediyoruz. Şimdi yaşananları siz bu bunca yıllık geçmişiniz ve şu andaki durumu değerlendirmenizi rica ediyorum. Orman yangınlarına müdahalemiz, insanlarımızın duyarlı ya da duyarsız oluşu, genel bir değerlendirme yapalım. Sonrasında da konuşmamızı sürdürelim efendim. Buyurun.
2: Tamam, şöyle söyleyeyim. Bakın ilk söylemek istediğim şey şu. Bizde kamuoyu genellikle, yani yöneticileri, işte ister bakanlık deyin, ister orman genel müdürlüğü deyin, ne derseniz deyin. Yani sivil toplum örgütleri de, partiler de veya halk da orman yangınları konusu söz konusu olduğu zaman hep bir ağızdan işte uçak ve helikopter talebinde bulunuyor. Bu kamuoyu için son derece uygun bir düşünce olarak görünebilir ama orman yangınları konusunda önemli bir hata yapıyoruz. Kamuoyu olarak, siyasi partiler olarak, yöneticiler olarak, akademisyenler olarak. Neden derseniz bakın, helikopter, uçak, arazöz, şu bu falan, bunların hepsi yangın çıktıktan sonra orman yangınları bizim için yangınmış gibi görünüyor. Ona hazırız. Çıksın da yangın, biz onun başını ezeriz diyoruz. Yani temel yaklaşım bu.
1: Evet.
2: O nedenle de kamuoyu olarak, akademisyenler olarak, yöneticiler olarak, politikacılar olarak neyse, değiştirmemiz gereken temel strateji şu olmalı. Biz, bırakın helikopteri falan, yangına dirençli ormanlar kurmak zorundayız. Helikopter bunu sağlamanın bir aracıdır. Bununla neyi kastetmek istiyorum? Biraz önce söylediğimiz işte dedik, şey yapılıyor, mangal yapılıyor. İşte ormanda geziye çıkılıyor. Bir sürü off-road arabalarla her yere girip çıkıyoruz falan.
1: Evet.
2: Bakın bu yangınların çoğu bu insanlardan çıkıyor. Bakın insanları eğitmek konusunda bir düşüncemiz yok. Yani evet, önceliğimiz, politikamız yok. Kamuoyunun böyle bir talebi yok. %100'ü insanla çıkan bir yerde helikopter ve yani orman yangınlarıyla mücadeleyi helikoptere, işte arazöze, teknolojiye bağlamak çok yanlış bir şey. İnsanları değiştireceksiniz. Bir, %100'ü insanlardan çıktığı için. İki, ormanlarınızı yangına dirençli hale getireceksiniz. Bunun ikisi üzerinde bir örnek vereyim.
1: Buyurun.
2: Bakın, mangal yapılıyor, bizim geleneğimizde var, öyle diyelim. O zaman bunu bir veri alacağız. Orman Genel Müdürlüğü insanların en kolay yerlerde mangal yapabilecekleri, piknik yapabilecekleri, ormana girebilecekleri

0: kontrollü piknik alanları yapmalı. Var bunlar. Ama bir orman mühendisi olarak da söyleyeyim. Bakın bunlar insanların davranışlarını değiştirecek, onları orman yangınları konusunda daha duyarlı hale getirebilecek eğitim mekanları olarak kullanılmıyor.
1: Evet. Sadece bir
0: Birinin
1: yer
0: farklı.
1: yapılmış. Oranın doğru
0: Evet.
1: dürüst denetimi de yapılmıyor. Pislik
0: Evet. Yani
1: içinde
0: gidin.
1: duruyor. Evet.
0: Evet. Yani gidin bir piknik yerine. Var bir sürü piknik yerlerimiz var. İşte deniz kenarından tutun şeye, orman içerisinde. Ya bir tane uyarı tabelası yok.
1: Gerçi
0: Oradaki işte
1: hocam
0: orman genel
1: tabela olsa
0: müdürlüğü.
1: da dikkat eden yok. Yani
0: Ha
1: onu
0: işte
1: biraz
0: yani.
1: zorlamaya ihtiyaç var.
0: Evet işte oradaki işte şimdi onu söylüyordum. Oradaki görevlileriniz oradaki insanlara uyaracak. Bilgi verecek, edecek. Yani o mekanı bir insanları eğitmenin aracı olarak kullanacaksınız gibi. Ormanlarda işte yani bir strateji değiştirmemiz gerekiyor. Çıkan yangınları söndürmekte başarılı olmaktan çok yangın çıkma olasılığı düşük ormanlar yaratmamız gerekir. Bunda insanların katkısı da çoktur. Onun için önceliği de insana vermek lazım. İşte bu şeylerden
1: Evet,
0: başlayarak.
1: hocam şimdi bir süre önce bir belgeselde İspanya'daki ormanların yakınındaki tabii bölge bölge ayrılmış çiftliklerde yetiştirilen özellikle keçilerle ormana girişleri sağlanıyor, bu teşvik ediliyor. Belli zaman dilimleri var çünkü keçiler oradaki otları, bazı sürgünleri yok ediyorlar. Dolayısıyla yangın riskini azaltmada önemli bir etken olduğu da belirtiliyordu. Şimdi mesela biz bunları yapıyor muyuz bilmiyorum. Size sorayım.
0: Bizde şöyle benim ormancılığa başladığım 1969-70'li yıllarda yani ormana keçi sokmak yasaktı. Şimdi bakın bunlar işte eskiden beri gelen geleneksel yanlışlarımız. Oysa kontrollü keçi beslemek orman için özellikle ormanda zaten keçi yiyecek bir şey bulmaz. Makilik alanlarda olurlar. Makilik alanlarda çok daha yüksek oranda yanarlar. Yani daha şiddetli yanarlar. O makilik alanlarda kontrollü keçi otlatmasını geliştirdiğiniz zaman bakın hem makilik alanlar hem de keçiler inanılmaz derecede daha ekonomik, daha faydalı hale gelirler. Yasakladığınız zaman ne oluyor? İşte o dediğiniz otlar keçiler tarafından yenmediği için kolay tutuşabiliyorlar. İşte o çalıları, çırpıları yemediği için de orman içerisindeki veya makilik alan içerisindeki yanıcı madde miktarı çoğalıyor. Bir ufacık yangın çıktığı zaman da yani çok yüksek enerjiyle yanabiliyor. İşte bir tanesi yangına dirençli derken araçlardan bir tanesi bu keçileri bir araç olarak kullanmak. Ama bakın biz yasaklamıştık bir zamanlar.
1: Evet, çok net, ben de hatırlıyorum o zaman dilimlerini. Tamam, insan girmesini yasaklayalım ama keçilerin girişine engel olmamak gerekiyor galiba.
0: Yani şöyle insanın girmesini de değil bakın şöyle insanları duyarlı hale getirirseniz bilinçli ama bakın yani şeyle mitolojilerle değil şimdi onu anlatacağım size. Ya şöyle bir örnek vereyim. Muğla Belediyesi galiba yol kenarlarına bidonlar koymuş. İçinde sular olan. Hatta haberde bunlar bidonları da çaldılar falan diye
1: Tabii
0: bir
1: tabii.
0: şey gördüm.
1: Hocam
0: E,
1: şimdi sadece
0: şimdi
1: bidonları çalmakla da kalmıyorlar. Siz de hatırlarsınız mesela 99 depreminden sonra İstanbul'da böyle küçük konteynerlarda ilk müdahale araçları konulmuştu birçok noktaya. Onlar da çalındı.
0: İşte şimdi bakın burada işte insanın ne kadar önemli olduğu gündeme geliyor. Şimdi ben oraya 6-7 sene önce bir seminer için, bir eğitim programı için, gençlerin bir eğitim programı gitmiştim Marmaris tarafında bir yere. Oradaki bulunduğumuz köyde yol kenarlarına 5-6 sene önce işte 5'er 6'şer litrelik o pet şişelerle sular koyulmuş. Sordum işte bir yangın çıkarsa bununla hemen yani bir sigara izmaritinden çıkarsa bu değil. Ama bakın o yol üzerinde sigara izmaritinin söndürülmeden atılmaması konusunda tek bir uyarı yok. İkincisi bakın şimdi halk onu kendisi yapmış. Bir tek eleman yani bu işlerden anlayan birisi olarak söylüyorum. O tip şişelerin hepsi yol kenarındaki çam ağaçlarından dökülmüş çok kalın ibre tabakalarının üzerine veya yol kenarındaki otların arasına koyulmuş. Bakın şeyin

0: aklına gelmiyor. Köylü bir taraftan iyi bir şey yapıyor veya vatandaş. Ama oradaki bunu yanıcıların, yani dökülmüş ibrelerin veya kuru otların temizlenmesi, bakın, engelleyicidir. Suyu koymak helikopter gibidir. Yani çıktıktan sonra söndürmektir ki rüzgar hızlı olursa söndürmeniz de mümkün değildir.
1: Evet.
0: Şimdi o zaman bakın, köylülere şunu söyle, tamam yapmıştır, iyidir ama bir adım ilerisi daha. Bunları temizlerseniz zaten bu suya gerek kalmaz.
1: Evet.
0: Bakın Orman Genel Müdürlüğü de yapmıyor bunu. Şimdi bir şey söyleyeyim, bizi dinleyenlerin aklında çok rahatlıkla kalsın diye söylüyorum. Bakın, kıvılcım yoksa tutuşma olmaz.
1: Evet.
0: Tutuşma olmazsa yangın olmaz. Kıvılcım dediğimiz şey, işte söylendiği gibi cam şişeden tutun. Hatta bakın, o yol kenarlarına bidonlar koymuşlar. Görürsünüz, o yol kenarına koyulmuş bidonların, yol kenarındaki kuru ibrelerin, otların üzerine araba herhangi bir nedenle park etmiş. Onun motoru çalışıyor. Motoru çalıştığı için egzozdan kıvılcım çıkma veya egzozun sıcaklığına dokanmış kuru otun yangın çıkarma olasılığı var. Arabası da yanar. Bakın şimdi bunları bilmiyor. Basit şeyleri öğretmekte, basit şeyleri davranış biçimi haline getirmekte çok zorlanıyoruz gibi geliyor bana.
1: Evet.
0: Veya işte bakın, onları yapıyorlar. Şimdi tatilciler var. Bakın basit bir şey söyleyeyim. Herkes işte özellikle de deniz kenarlarına, yani ormanların daha çok olduğu yerlere gidiyor. Orman içinden geçen yollarda gidiyorlar. Bunların hepsi mesela duyarlı olanlar arabalarının arkalarına ufacık kendi elleriyle yaptıkları bir şeydi. Aman sigara izmaritine dikkat edin, kendileri de sigara izmariti atmasın. Ama arabalarında mutlaka bir 5 litrelik yedek su bidonu bulundursunlar her ihtimale karşı. Tabii içme suyu da bulundursunlar. Ama bakın, hiçbirisinin aklına bir maske almak gelmiyor. Bir orman yangınına yaklaştığınız zaman, yani elinizde olmadan geldiğiniz zaman, bakın, yangından önce duman gelir. Bütün o ormanda dediğin işte canlılar ölüyor falan da, onların hepsi önce duman tarafından boğulur, sonra o yangın tarafından yakılır. Duman için de çok basit, yani tanesi 10 lira 15 lira olan, yani N95 denilen veya P100 denilen şiddetine göre, yani Orman Genel Müdürlüğü'nün bunları şey köylere dağıtmış olması lazım, özellikleri hamile ve çocuklara. Mesela üzerinde düşünmüyoruz, basit. Ama can kurtarıcı şeylerdir. Çünkü karbon monoksit önemli değişkenlerdir.
1: Evet.
0: Veya işte bakın, bizde yol kenarında bakın, özellikle bu şey taşıyan tankerler, yakıt taşıyan tankerler, arkalarında genellikle işte şey için bir zincir sallarlar, topraklama yapsın diye. Bakın, yeri geldiğinde uygun koşullarda o zincirden çıkan kıvılcım bir yangına neden olur.
1: Evet, evet, evet.
0: Oranı düşük. Ama bakın, bunları duydunuz mu şimdiye kadar?
1: Yok tabii.
0: Şimdi evet. Yani bu basit işleri çözüp, bu basit işlerle kamuoyunu, bakın bunlar çok önemli sonuçlar doğuracaktır. Niye? İnsanların basit olarak yapabilecekleri kontrol edici, yani katkıda bulunduklarını hissedecekleri basit tedbirlerdir. O basit tedbirlerle olayın içine girmeye başladıktan sonra insanlar daha güç olan davranış değişimlerine de hazır hale gelebilirler. Onun için de basitten başlamadan,
1: evet,
0: karmaşık işlerle, işte o helikopter bilmem neyle falan, orman yangınlarıyla mücadele etme, Orman Genel Müdürlüğü'nün işi.
1: Evet. Tabii bu arada hocam, sözünüzü kesiyorum ama ormanlarımız içerisinde foto kapanlar da söz konusu.
0: Evet, evet.
1: Bunların sayısını artırıp şimdi bu PKK teröristlerinin yaktığı ormanlarımız da söz konusu. Dolayısıyla her şekilde, yani burada terör amaçlı girişimler, onu bir kenara koyduk. Vatandaşımızın piknik amacıyla bulunduğu süreçteki yaptığı hareketler, her şey kontrol edilebilir aslında. Birazcık daha ilgi göstererek. Tabii çok büyük bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bütün Türkiye içerisinde öncelikle gerçekten iyi bir eğitim, duyarlı vatandaş olmaya ihtiyacımız var. Ama bunların yanı sıra gözetleme faaliyetlerimizin de çok net olmasına ihtiyaç var ki biz o helikopterlerle, uçaklarla müdahaleye gerek kalmadan ormanlarımızı koruyalım.
0: Evet, şimdi çok önemli bir konuya değindim. Bakın orman

0: Genel Müdürlüğü istatistikleri şöyle diyor. Çıkan yangın işte %90'ı diyor ama %100'ü insan değildi. Bunun %50'sini bilmiyoruz diyor. Bu söylediğin yangınlara kim neden oluyor bunu bilmiyorsanız iyi gözlemiyorsunuz, iyi dedektif gibi incelemiyorsunuz demektir. Dronlar var, işte kapanlar var, işte efendim mobese bilmem ne falan dedikleri. Bakın bütün bunlarla özellikle kritik noktalarda bu uçak ve helikopterlerden çok daha ucuza halledilebilecek ve çok daha etkili bir çözümdür. Orman yangınına neden olanları bulup cezalandırdığınız zaman insanlar orman içine giremezler, orman içerisinde piknik ya işte mangal yapamazlar bilmem ne. O korkuyu ya yakalanma olasılığın yüksek dedikleri zaman neden olduğunuz bir yangının bedelini ödediğiniz zaman bu inanılmaz derecede bir büyüyen bir etki yaratır. Pek çok kimseyi orman içerisine veya orman yangınları konusunda çok daha duyarlı olmaya yapar. Bu işte foto kapanı olur, mobezeler olur, dronlarla olur.
1: Evet.
0: Yeter ki yani Orman Genel Müdürlüğü de bunun yayınını yapmalı artık. Her taraftan kontrol ediyoruz. İşte drone teknolojisi Türkiye'de son derece gelişmiş bir şey. Yani bu yaz aylarında özellikle bakın işlek ve deniz kenarına giden işte tatil yerlerine giden yol kenarlarında bunlar belli şekilde uçsunlar sadece hiçbir şey yapmasalar bile onun görülmesi, onun kamuoyuna duyurulması bu yolda şunu kontrol ediyoruz. Nasıl hız kontrolleri
1: Yapılıyor, evet.
0: otomobillerin yavaş gitmesini şey yapmışsa bu drone kontrolleri veya foto kapanı veya mobeselerle de
1: Evet.
0: ormana, yangınına neden olabilecek herkesi büyük olanda yakalarız.
1: Evet.
0: Düşüncesini oturttuğunuz zaman zaten çok daha güvenli hale gelir her şey.
1: Kesinlikle. Tuncay Neyişçi Hocam çok teşekkür ediyoruz. Sizinle
0: Ben
1: uzun zaman
0: teşekkür ediyorum.
1: konuşmak mümkün ama şimdilik süremiz nedeniyle burada
0: Tabii
1: kestik.
0: tabii
1: Sağ
0: tabii.
1: olun,
0: Tabii.
1: kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Görüşürüz. Sağ
1: Sağ
0: olun.
1: olun.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
3: Para piyasaları.
1: Şimdi TRT Haber ekonomi muhabiri Ender Vediz'le birlikteyiz. Para piyasaları nasıl, haftaya nasıl başladık, ilk veriler ne bize aktaracak Ender?
4: Merhaba Rıza Bey, iyi yayınlar. Bugün Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını paylaştı. Buna göre Temmuz ayına ait tüketici fiyat endeksi yıllık %31,75, aylık ise %1,78 oldu. Tüketici fiyat endeksi. Yurt içi üretici fiyat endeksi Temmuz ayına dair veriler ise yıllık %27,83, aylık olarak %1,52 oldu. Tüketici fiyat endeksine göre belirlenen kira artış oranı ise 12 aylık ortalamada göre belirleniyor. %31,90 olarak gerçekleşti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat İstanbul'da ihracat Temmuz ayına ait ihracat verilerini paylaştı. Temmuz ayında ihracat geçen yıl aynı ayına göre %2,9 artışla 25,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece en yüksek Temmuz ayı ihracat aynı zamanda tüm zamanın en yüksek ikinci aylık ihracatına ulaşılmış oldu. Temmuz ayında mal ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %5,2 oranında artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2026 Ocak-Temmuz dönemi ihracatı %3,4 oranında artışla 161,6 milyar dolar oldu. 2026 yılı Ocak-Temmuz dönemi ithalatı ise %4,7 oranında artışla 222,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere bakıldığında 2025 yılı Temmuz ayında yıllıklandırılmış mal ihracatı 269 milyar 339 milyon dolar iken 2026 yılında 3,4 oranında artışla 278,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Diyelim de küresel piyasalara geçelim. Küresel piyasalarda Orta Doğu'da yeni bir uzlaşı sağlanabileceğine yönelik ilimseklere karşın Asya tarafında ekonomik verilerden alınan sinyaller ve yarı iletken sektöründeki değerleme endişelerinin yeni haftaya taşınmasıyla karışık seyrediyor. ABD ile İran arasındaki gerilimlerin seyri piyasanın odak noktasına kalmaya devam ederken geçen hafta yükselen jeopolitik tansiyon yeni haftaya girilirken bir nebze hafifledi. Para politikası tarafında geçen hafta ABD Merkez Bankası yani Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından takip ettiği kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artışın Haziran'da %4,1'den %3,7'ye gerilemesiyle beklenti altı kalan büyüme performansı birden fazla sayıda faiz artışı yapılabileceğine yönelik ihtimalleri zayıflattı. Bankaya ilişkin piyasa beklentileri halihazırda yıl sonuna kadar bir faiz artışı çerçevesinde şekillenirken faiz artışı ihtimalleri Eylül ayı için %67, Ekim ayı için %96 ile fiyatlanıyor. Geçen hafta son 19 yılın en yüksek seviyesini gören ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi haftaya 4 bas puan düşüşle %5,24'te ABD 10 yıllık tahvil faizde yaklaşık 5 bas puan azalışla %4,70 seviyesinde başladı. Dolar endeksi Fed'in tahmin edildiği ölçüde şahin adımlar atmayacağı beklentileriyle geçen hafta 17 Haziran'dan bu yana ilk kez 99 seviyelerine çekilirken yeni haftaya 99,7 seviyesinde başladı. Altın ons fiyatı ise azalan jeopolitik verilerinden ve faiz artışı ihtimallerinin güç kaybetmesiyle %0,6 artışla $4,070'dan alıcı bulurken Ekim vadeli Brent petrolün zarar fiyatı %5,1 düşüşle $83,4 işlem görüyor. Diyelim yurt içi para piyasalarına geçelim. Dolar 47,53'ten işlem görüyor. Euro ise 54,82. Gram altının fiyatı ise 6212 liraya diyelim ve sözü size bırakalım.
1: Ender Bediz, çok teşekkür ediyoruz. Biz de tabii programımızın sonunda, sayın dinleyiciler, bölge gündeminin sonunda hemen karayollarına ilişkin bazı bilgiler aktaralım sizlere. Sonrasında da hayatın içinden de birlikteliğimize başlayacağız. Isparta-Burdur yolunun 0 ile 3. Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20 ile 22. Fethiye-Söğüt yolunun 51 ile 55. Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 30 ile 37. Çatallar-Kasaba-Kaş il yolunun 42 ile 49. Elmalı-Finike yolunun 26 ile 47. Eğirdir-Gelendost yolunun 42 ile 50. Eğirdir-Kovada il yolunun 42 ile 46. Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ile 4, 12 ile 16 ve 31 ile 32. Çin'e Taşkapı Yeşilbaşköy yolunun 6 ile 9. Alanya Hadim Taşkent yolunun 36 ile 39. Karamanlı Yeşilova yolunun 41 ile 44. Seydişehir Akseki yolunun 22 ile 24. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları var. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlatıyoruz. Ve herkese iyi yolculuklar diliyoruz ve biz bölge gündemini burada noktalıyoruz.

0: TRT Antalya Radyosu Bölge Gündemini sundu. Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız Hayatın İçindenle devam ediyor. Hayatın farklı alanlarından konu ve konuklara yer vereceğimiz programımızda saatler 13'ü gösterene kadar sizinle olacağız. Turizm deyince köşemizde Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Mustafa Cengiz konuğumuz olacak. Kendisiyle Antalya'daki şehir otelciliğini konuşacağız. Daha sonra doçent doktor Güray Doğan'dan mikroplastik kirliliğinin ayrıntılarını dinleyeceğiz.

Deniz Kültürü'nde bugün Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu'yla kumullar üzerine sohbet edeceğiz. Ve Tanju Okan'ın seslendirdiği bir eserle başlayalım. Hayatın içinde ne? Aşkı bulacaksın.

bu ne biçim iştir diye bana sorma. Her ne halim varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır, sızlanıp yakınma. Dünyada senden mutlusu yok, bak haberin olsun, aklını kaçırma.

0: bu ne biçim iştir
1: diye bana sorma. Her ne halin varsa kendin gör, bu ne biçim aşktır.

Funda Sevilay'dan dinledik. Affetmem. Hemen bir saat hatırlatması yapalım. 11.10 TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslenmeyi sürdürüyoruz sizlere. Sıradaki sanatçımız Coşkun Demir. Hele hele.

Şimdi küçük bir hatırlatma yapacağız. Sırada bir türkümüz daha var. Nurullah Akşehir seslendirecek. Sonrasında da Turizm Deyince bölümünde şehir otelciliğini konuşacağız.

14.000 yıl gezdim pervanelikte, Sıtkı ismin duydum divanelikte, İçtim şarabını mestanelikte.

attım. Adem sıfatımla çok geldim gittim. Bülbül oldum Firdevs bağında öttüm. Bir zaman gül için zara düş oldum. Bir zaman gül için zara düş oldum.

0: Turizm deyince.
1: Evet, az önce duyurmuştuk şehir otelciliğini konuşacağız diye. Batı Akdeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu Başkanı Mustafa Cengiz bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Şimdi tabii şehir otelciliği deyince biz ne anlamalıyız? Şimdi Antalya göz önüne alındığında çok büyük bir sahil şeridi var. Büyük bir otel grubu söz konusu. Şimdi bu sahildeki otelle şehir oteli arasında bir fark var mı? Lütfen anlatın bize.
2: Evet, aslında teknik bir fark var arada. Şöyle ki birisi destinasyon yönetimine katkıda bulunan bir destinasyon tesisi. Diğeri şehrin sosyoekonomik yapısına katkıda bulunan bir şehir oteli. Aslında şehir oteli dediğimiz bizim şehrin sosyoekonomik yapısına, kültürel yapısına katkıda bulunan bir konaklama tesisi. Antalya özelinde birbiri içine girmiş durumda aslında günün sonunda. Çünkü Antalya çok özel bir şehir ve çok özel bir destinasyon. Dünyada bu çok her görülen bir şey değil aslında. Örneğin Türkiye'de de Kapadokya bir destinasyondur ama bir şehir turizmi, şehir otelciliğinden Kapadokya'da, Ürgüp, Göreme'de söz edemeyiz. Ama Antalya dediğimiz zaman biraz grifit bir durum var. Dolayısıyla ikisini birbirinden ayırmak bazen zor olabiliyor. Ama genel olarak tanımlamak istersek tabii ki birisi daha dinlenceye yönelik tesisler, diğeri de daha sosyokültürel yapıya ve iş ihtiyaçlarını karşılamak için kalınan tesisler.
1: Belki de bir şimdi sizin açıklamalarınızı şöyle yorumlamak gerekiyor. Antalya sadece deniz, kum, deniz, güneş değil. Sanayi var, tarım var. Dolayısıyla çok bir gelişkinlik, farklı gelişkinlik durumları da söz konusu. Bunlar arttıkça o işte otellerin yapısı da ona göre daha farklı belirginleşmeye başlayabilir ya da çok daha belirginlik

0: gözle görülür hale gelebilir diyebiliriz herhalde.
1: Evet, buradaki
0: Evet.
1: tesislerde bir esneklik söz konusu yapısal anlamda. Çünkü Antalya dediğiniz zaman ülkemizde baktığımızda ülkemizin 5. büyük kenti nüfus olarak 2,5 milyon hatta şimdi 2,7 milyon nüfusa sahip bir şehirden bahsediyoruz. Bu dünyanın her yerinde bir metropol aslında. Dolayısıyla bu metropolün içinde her ürünün bulunması da gayet doğal. Antalya'nın diğer metropollere göre avantajı ve güzelliği dediğiniz gibi bir tarafta tarım ve sanayi gelişirken diğer tarafta da turizmde bir dünya markası. Aynı zamanda da bu 640 kilometre sahilinde her noktasında denize girilebilen özel bir şehir.
0: Evet. Dolayısıyla şimdi Antalya'ya gelenler, ilk kez gelenler şuna da tanıklık ediyorlar. Sizin bu ayrımınızı, bu ayrımı anlatırken ki çizdiğiniz çerçeveyi görüyorlar. Şimdi şehrin denizle ilgisi olmayan noktalarında, hani yürüme mesafesi falan asla değil zaten. Bazı oteller görebiliyorlar sanayi bölgelerinin içine. Ya burada Antalya'da burada otel nasıl olur gibi düşünceye de kapılabilirler ama onlar da çalışmalarını sürdürüyorlar.
1: Evet, çünkü Antalya deyince misafirlerin aklına ilk deniz, güneş, kumsal
0: Evet.
1: geliyor. Oysa ki durum böyle değil.
0: Evet.
1: 2,5 milyonluk bir şehirde sadece deniz, güneş, kumsal satmakla bir
0: Yok.
1: endüstri ayakta kalmaz.
0: Zaten bir bölümü kışın kapanıyor
1: Tabii ki.
0: otellerin.
1: Evet, yani tatil otellerinin, resortlerin önemli bir kısmı Side bölgesinde, Kemer bölgesinde, hatta Kundu ve Belek'te de bir kısım oteller kışın kapatıyor ki hani daha verimlilik adına yapılan bir hamle bu.
0: Evet. Şimdi bütün bunları bir kenara koyduk. Tabii bu şehir oteliyle böyle sahildeki oteller arasındaki başka temel ayrımlar var mı? Mesela müşteriyle ilgili olarak da bir bakmaya ihtiyaç var galiba.
1: Tabii öncelikle müşteri profili tamamen farklı. Yani az önce bahsettiğim o esnek yapıdaki yani geçirgenlik olan noktalarda belki birbirine karışmış olabilir. Ama şehir oteli ve tatil oteli dediğiniz zaman öncelikle farklılık misafirin yapısı ve konaklama süresi. Bir tatile Antalya için söylüyorum 8-10 günken Antalya'da tatil otellerinin konaklama süresi bu şehir otellerinde 2-3 güne kadar düşüyor ortalama kalış süresi. 3 gün bir şehir otelinde uzun bir kalış süresi olarak adledilir. Ama 3 günlük bir konaklama süresi bir tatil otelinde konuşulmaz dahi. Dolayısıyla temel farklılık misafirin yapısı ve konaklama süresi. Ondan sonrasına baktığınız zaman aslında şehir otelleri bugün bütün dünyada da bir konaklama sektörünün teknolojik gelişmeleri, işte sürdürülebilirlik dediğimiz dijital ve yeşil dönüşümleri aslında bayraktarı olan tesislerdir. Çünkü şehir otellerinin bir misyonu vardır. Şehir otelleri sadece konaklamak için yoktur. Şehir otelleri işte hep bizim de konuştuğumuz turizmi 12 aya yaymaya en çok hizmet eden tesislerdir. Dolayısıyla bir lifestyle satarlar aslında. Onların lobileri sadece misafiri kabul etme, karşılama alanı değildir. O lobiler aynı zamanda bir yaşam merkezidir. Bu yaşam merkezine şehirliler de dahil olur. Dolayısıyla baştaki teknolojik gelişmeler ilk bu noktalarda başlar. Devamındaki sürdürülebilirlik ile ilgili konular bugün Türkiye'de çok güzel uygulanabilen bir sürdürülebilirlik sertifikasyon süreci var. Bu süreç daha önce şehir otellerine zincir oteller vasıtasıyla gelmiştir. Bu zaten halihazırda uygulanan süreçlerdir bunlar. Bu konularda şehir otelleri konaklama tesislerinden yani tatil amaçlı konaklama tesislerinden ayrılır. Şehir otelleri yapısı gereği şehirde yaşayan ile konaklayan misafirin temas ettiği, otelde kalan misafirin sadece oteli kullanmadığı, aynı zamanda şehri kullandığı, dolayısıyla şehirle bir etkileşim sağlamasına yarayan tesislerdir. Dolayısıyla gelen misafirlerin sosyoekonomik olarak şehre katkısını daha çok görürüz şehir otellerinde. Aynı zamanda yerel halkla gelen misafir arasındaki etkileşim de burada en üst düzeye çıkmaktadır. Burası çok kıymetli bir konudur. Çünkü biz bugün

Antalya'da genellikle kitle turizmi ve tatil otelciliği yapıyoruz. Antalya'ya gelen misafirlerin önemli bir kısmı buraya geliyor. Ama biz turizmciler hep bunu konuşurken, yani o 1 Nisan 31 Ekim döngüsünden kurtulmanın

0: Londra'ya baktığınız zaman Londra'da bir deniz, güneş, kum turizmi yoktur ama Londra'da güzel bir şehir otelciliği vardır. Aynısı Paris için de geçerlidir. New York ve Singapur için de geçerlidir. Bunlar dünyadaki önemli turizm noktalarıdır. Buraya baktığınız zaman onlar farklılığı işte o 12 ayı bu şehir otelleri sayesinde elde etmişlerdir ve şehirdeki etkileşimi de o sosyokültürel etkileşimi de böyleençoklamışlardır.
1: Tabii şimdi bir de turizm sektöründeki en büyük sorunlardan ya da nasıl diyeyim gelişimlerden birisi de galiba şehir otelciliği sayesinde hem çözülecek hem ortaya konulacak diyelim o sorunu çözmekle ilgili kalifiye eleman.
0: Evet.
1: Şimdi sahillerdeki otellerde o kapanma nedeniyle sürekli bir istihdam söz konusu olamıyor.
0: Maalesef.
1: Dolayısıyla otelin her açılışında, her yeni sezonda bu eleman sorunu çok net bir biçimde kendini gösteriyor.
0: Doğru.
1: Hatta başka ülkelerden gelen çalışanlar da söz konusu. İşte ama şehir otellerinde durum 12 ay açık olduğu için otel çok daha farklı galiba.
0: Tabii ki
1: Biraz da bu konuya değinin.
0: şöyle bir farklılık var. Biliyorsunuz, turizm insansız olmaz. Evet, teknolojik gelişmeler sayesinde daha az temas ediliyor misafire. Ama şöyle bir temasa döndü bu. Evet, belki personel masa başı işini veya bildiğimiz turizm operasyonlarını gerektiren işleri bir miktar evet bilgisayara devretmiş durumda. Ama biz personel azaltma yönünde değiliz hiçbir zaman turizmciler olarak. İşte o zaman misafirle daha nitelikli bir temas ihtiyacı var ve dolayısıyla bahsettiğiniz konu kalifiye personel konusu bir beyaz yakalı, bir mavi yakalı da aynı bir beyaz yakalı gibi eğitimli, bilgili ve görgülü olması gerekiyor. Ama bizim bugün Antalya'da uyguladığımız turizmde maalesef en az 4-5 ay bizim tesislerimiz kapandığı zaman başta mavi yakalılar askı sürecine giriyor iş sözleşmeleri. Dolayısıyla buralarda çok ciddi kayıplar ve kaymalar yaşanıyor. Belki başka şehirlere, belki başka sektörlere. Dolayısıyla şehir otelciliğinin bu noktada da kalifiye personeli başta yetiştirme, eğitim konusu. Çünkü daimi personelinize eğitim verirsiniz. Geçici personele eğitim vermek başta masraflıdır.
1: Kesinlikle.
0: Evet, daha sonra da verimli değildir. Çünkü o gidecektir muhtemelen. Dolayısıyla başta kalifiye personeli yetiştirme, akabinde de kalifiye personeli tutma noktasında şehir otellerinin çok önemli bir katkısı var şehir turizmine ve genel olarak turizm sektöründeki istihdama çok ciddi katkısı var.
1: Evet, bunlar önemli unsurlar. Peki, Antalya'daki durum şimdi elinizde veri var mı bilmiyorum. Şehir otelleriyle turizm alanlarındaki denize nazır otellerdeki durum arasında müşteri yoğunluğu açısından yıl boyu ne gözlemliyorsunuz? Onları da bizimle paylaşır
0: Evet,
1: mısınız? Yani veri varsa eğer.
0: şöyle bir verimiz var aslında. Tabii bu net veriyi Antalya'da vermek mümkün değildir. Çünkü bunun bazı sebepleri var. Birincisi, tatil otelciliği ve şehir otelciliği belli noktalarda birbiri içerisine geçmiş durumdadır. Örneğin benim kendi tesisimde de 10 yıl önce %40'lardayken yerli misafir oranı şimdi %16'lara kadar düştü. Dolayısıyla kalan misafirlerin bir büyük çoğunluğu tatil için gelmekte. Dolayısıyla bu veriyi şudur demek çok zordur ama bildiğimiz bazı veriler var. O da şu. Başta havalimanı giriş sayılarından başlamak gerekiyor. Daha önce de biz bilirdik ki havalimanına giren misafirler yurt dışında yerleşik Türkleri bunlardan iskonto ettiğiniz zaman kalan grup otellerde kalıyordu. Ama şimdi böyle bir durum söz konusu değil. Şunu biliyoruz. Bu rakam nerelere düştü? Örneğin 21,2 milyon insan ziyaret etmiş ülkemizi. Bunun 16 ile 14 milyon arasındaki bir grup ancak otellerde konaklamış. Yani bu oran artık %70'e düşmüş. Antalya'da bu oran bir tık daha fazladır. %80-85'leri bulur. Çünkü İstanbul'u dahil ettiğiniz zaman işin içerisine biraz daha iş çetrefilleşebiliyor. Ama Antalya'da bu oran biraz daha yüksektir. Kalan misafirler aile yanı ve uzun dönem konaklamalara ve tabii ki ülkemizden konut alan
1: Hı.
0: yabancılara

0: seyahatleri oluşturuyor. Dolayısıyla bunu bir iskonto etmek gerekiyor. İlk 6 ayda maalesef bu sene biraz kaybımız var. %9 kadar Antalya özelinde.
1: Ama bu beklenen de bir durumdu
0: Evet,
1: galiba.
0: beklenen bir durumdu çeşitli sebeplerden dolayı. 5,7 milyon, 5,6 milyon seviyesine düştü Antalya'daki konaklama sayısı. Biz biliyoruz ki bunun %85 ile 90 arasındaki satışı paket tur satışı bu konaklamaların. Yani dolayısıyla Antalya'da şehir otelciliği dediğiniz zaman aslında Antalya turizmindeki yeri çok küçük gibi görünüyor oransal olarak baktığınız zaman. Biz de Antalya'da hala kitle turizminin epey bir zaman önde olacağı aşikar.
1: Peki bunu değiştirmek için bir çaba var mı?
0: Ben görüyorum şehir içinde siz de fark ediyorsunuzdur çok önemli ve güzel tesisler
1: Evet.
0: yapılmaya
1: Şimdi
0: başladı.
1: işin en önemli kısmı bu galiba.
0: Evet,
1: Evet.
0: markalar gelmeye başladı şehir otelleriyle birlikte. Çok önemli markaların bir anda Antalya'daki sayısı arttı. Ben bu markalara karşı değilim. Bu markalara kötü demiyorum. Ama çok ciddi tabii ki komisyon oranlarıyla çalıştıklarını da biliyorum. Bizim Avrupa'daki örneklerdeki olduğu gibi yerel zincirler yaratmamız lazım. Bizim yerel zincirlerimiz o markalarla şu anda yarışacak durumda değiller. Teknolojik olarak değiller, altyapı olarak değiller, marka bilinirliği olarak değiller. Dolayısıyla bizim şehir otelciliğini geliştirmemizi istiyorsak ülke genelinde yerel markalara önem vermemiz gerekiyor. Ve işte bunu şu anda var, Türkiye'li gibi programlar var. Türkiye'li gibi programlarla da desteklemek gerekiyor bir taraftan.
1: Bir de şöyle bir sonuca yol açar mı şehir otelciliğinin gelişmesi? Şimdi eleştirilen bir durum her şey dahil sistemi. Yani
0: Evet.
1: turist geliyor, otele yerleşiyor. İşte bir hafta 10 gün ne kadar kalacaksa otelden hiç çıkmadan neredeyse yiyor içiyor oradan çıkıp gidiyor tekrar. Oysa Antalya dünyanın en güzel yerlerinden birisi. Tarihi alanlarını düşünerek de bunu söylüyorum. Yani şehir içindeki esnaf neredeyse o turistten pek bir pay alamıyor
0: Evet.
1: desek yeridir galiba.
0: Doğrudur.
1: Şimdi şehir otelciliği buna bir çözüm olarak karşımızda duruyor mu?
0: Kesinlikle. Abiyane tabirle söyleyeyim, bir kuzudan iki poz çıkmaz. Yani o kitle turizmiyle paket turlarla her şey dahil sisteme gelip konaklayan misafirler o sistemin misafiri. Şimdi burada farklı sistemler
1: Evet,
0: söz
1: evet,
0: konusu.
1: evet.
0: Şehir otelleri şehirle entegre tesisler. Yani altındaki dükkanla, karşısındaki kebapçıyla, işte kale içindeki butikle veya kuyumla entegre tesisler aslında bir yerde. Sahiplikleri farklı olabilir. Bu hiç önemli değil. Dolayısıyla o sistemden bu sisteme misafir gelmesi zaten sürpriz olur. Yani bunu talep etmek de aslında abesle iştigal.
1: Evet,
0: Çünkü
1: evet.
0: o sistemin misafiri. Buradaki tek sorumlu oradaki konaklama tesisi veya seyahat acentası değil. Misafir de bunu bile isteye gelip
1: Tabii,
0: orada
1: tabii.
0: kalıyor ve bile isteye dışarı çıkmıyor. Şimdi bizim bunu aslında Antalya'da biraz kabul etmemiz gerekiyor. Bizim o sisteme işte yaklaşık 15 milyon misafir geliyorsa bizim de en az 3-5 milyon arasındaki bir sayıyı da işte şehire getirmemiz gerekiyor. Çözüm burada aslında sizin o serzenişlerin çözümü aslında burada. Şehir otelciliğin gelişmesinde yatıyor. Şehrin gelişmesinde yatıyor. Başta şehri yönetenlerin işte altyapı hizmetlerini arttırması gerekiyor. Bu çok mühim bir konudur. Ulaşım ve altyapı hizmetlerinin sağlıklı yürümesi gerekiyor. Akabinde girişimcilere düşen kısımda da gastronomi alanlarının, kültürel sanat ve eğlence alanlarının da çeşitlilik arz etmesi gerekiyor ki sistem birbirini desteklesin. Çünkü biz oradaki şehir otelcileri olarak işte şehirdeki o esnafla aslında entegreyiz. Aynı sistemdeyiz. Yani aynı geminin mürettebatıyız. İşte o gemiye yolcu istiyorsak bizim bu gemiyi biraz elden geçirmemiz gerekiyor Antalya özelinde.
1: Evet, bu biraz dediğiniz tabii çok kibarca bir yaklaşım. Epey bir elden geçirmeye
0: Evet.
1: ihtiyaç var galiba. Sadece işte bir personeldi, ya da oradaki hizmetti, onları değil, bir kenara koyup ki. Değil. Tamamen şehrin genel görünümünden tutun da içeriğine varıncaya kadar her şeyin bir elden geçmesi gerekiyor galiba.
0: Diğer taraftan, hı-hı, diğer sistemden yolcu talep etmek aslında sürpriz.
1: Evet. Mustafa Cengiz, çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte ediyorum. Oldunuz. Yeniden stüdyomuzda görmak isteriz tabii
0: her
1: sizi.
0: Her zaman. Çok keyifli bir sohbet oldu.
1: Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. İyi yayınlar efendim. Diliyorum.

0: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.
1: Şimdi Rubato'dan dinleyeceğiz, süpürgesi Yonca'dan.

0: çevre ve insan.
1: Çevre ve insan köşemizde mikroplastik kaynaklı kirliliği konuşacağız. Konuğumuz Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şube Yönetim Kurulu üyesi Doçent Doktor Güray Doğan. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, sağ olun.
1: Şimdi bu mikroplastik kavramı bir süredir bütün dünyanın gündeminde, en derin denizlerde bile birçok noktada avlanan balıklarda mikroplastik unsurlarına rastlandığına ilişkin haberleri de aslında böyle biraz içimiz sızlayarak da okuyoruz. Şimdi bizim tabii üç tarafımız denizle çevrili. Bizdeki durum ne? Mikroplastik ne? Bize bir anlatın, öyle evet, başlayalım konuşmaya.
2: Mikroplastik şimdi gözle görülmeyen plastik aslında normalde. Ve bu mikroplastikler normal plastiğin parçalanmasıyla, herhangi bir şekilde parçalanması olabilir burada. Atmosferde işte rüzgar, güneş ışınları ile beraber parçalanmadan da bahsedebiliriz.
1: Ya da akıntılarla.
2: Ya da denizlerde parçalanma süreçleriyle de bahsedebiliriz. Bunlar çeşitli boyutlara kadar indirgenebiliyor. Mikro ve nanoplastik olarak adlandırdığımız plastik boyutlarına milimetre ya da mikrometre düzeylerine kadar ya da nanometre düzeylerine kadar çözülebiliyor. Ve bunlar çeşitli bünyelerde yer alıp tekrardan besin zincirine girip besin zincirinden de bize kadar ulaşan bir döngüsellikten bahsediyoruz. Burada bahsettiğiniz gibi denizlerimiz önemli bir alıcı noktası. Denizler aslında tüm kirleticiler için bir alıcı kaynak noktası. Yani alıcı noktası aslında kaynak değil de alıcı nokta. Alıcı nokta olmasından hasetle tabii eğer orada tüketiliyorsa kaynak noktası da oluyor. Dolayısıyla burada aslında

0: besin zincirine karışma ve tekrardan karaya çıkması gibi bir döngüsellik oluşuyor burada.
1: Tabii bir de şöyle bir durum da var. Şimdi o döngüsellik tekrar insana geliyor ama bu arada insan ve denizdeki canlılar üzerindeki sonraki yıllara sirayet edecek etkisi ne olacak? Ona da bir bakmak
0: Evet,
1: gerekiyor.
0: yani çok uzun yıllar aslında kalıyor. 150 yıl kalan plastikler var.
1: Evet.
0: Kısa sürede parçalanan plastikler de var. Ancak hepsinin ortak yapısı şu: hiçbiri kaybolmuyor.
1: Evet.
0: Hepsi doğada bir şekilde kendine yer buluyor ve besin zincirine karışma ihtimali olan yerlerde oluyorlar
1: Evet,
0: maalesef.
1: yani şimdi nasıl kanser gibi hastalıkla uğraşıyor bütün insanlık,
0: Evet.
1: çok farklı türleriyle, bu plastiklerin sebep olduğu başka hastalıklar da söz konusu olacaktır
0: Evet.
1: mutlaka diye de
0: Yani
1: düşünmeden edemiyoruz.
0: hastalıklar var. Hastalıklarından ziyade erken olgunlaşmaya, yani çocuklarda gördüğümüz erken olgunlaşmaya yönelik bazı olayları da aktif eden durumlar söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla haddinin erken bir işte olgunlaşma dönemine giren çocukları görebiliyoruz. Ya da işte ilerleyen yaşlarda kanserojen etkileri görüyoruz. Üremede baskılanma görüyoruz insan üzerinde. Dolayısıyla bu konulardaki çalışmalar devam ediyor. Aynı sigaradan işte içildiği zaman beyni nasıl ulaşıyorsa bunların da beyne ulaşması gibi şeylerden söz konusu olan çalışmalar var. Dolayısıyla oldukça karmaşık ilişkiler ağı içerisinde bırakıyor insanları.
1: Peki bu konuda şimdi bakın mesela Antalya'da bir sıfır atık çalıştayı
0: Evet.
1: düzenlenmişti. Dünyada da bu atıkları sıfırlamaya dönük. Yani o sıfırlama mümkün olabilir mi? Onu da ayrıca konuşmaya ihtiyaç var ama plastikten vazgeçebilmek mümkün mü? Şimdi çeşitli kampanyalar da düzenleniyor. Plastik hayatımıza bir girdi, artarak, ivmelenerek bu hayatımızdaki oranını artırdı. Şimdi bu kadar hayatımızdaki oranı artmış olan bir ürünü nasıl sıfırlayabiliriz? O da ayrı bir soru. Çünkü bu fabrikasyon işlerden tutun da yani çöp ithalatına varıncaya kadar, o plastik ithalatına varıncaya kadar işlerle karşılaşıyoruz. Şimdi nasıl bu işin içinden çıkacağız? Mesela o sıfır atık çalıştayında sizin gözlemleriniz ne olduğu ya da bu işin içinden çıkabilir miyiz diye de sormaya ihtiyaç var.
0: Şimdi niyet ettikten sonra olacak, yani niyet ettikten sonra çıkılacak. Eli mahkum. Çünkü bu iş eğer bir irade gerekiyorsa o iradenin ortaya koyulmasıyla beraber çözüme ulaşılacak. Ulaşılması gerekiyor. Burada sıfır atık çalıştayından bahsetmek gerekirse 15-16 tane masadan oluşan, yaklaşık işte her masada 20 tane uzmanın olduğu bir çalıştay gerçekleştirildi. Bu çalıştayın raporları şu anda oluşturuluyor. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda valiliğimizle beraber üniversitemizle ortaklaşa diğer kent bileşenleri, işte meslek odaları, STK'lar olsun, diğer kamu kurumları olsun, belediyeler olsun hep beraber oturup Antalya'daki ne yapabiliriz'i tartıştık farklı açılardan bakarak. İşte ulaşım, elektrik, elektrifikasyon olsun, atıklar olsun, turizm olsun, tüm bunları ele aldığımız bir çalıştay gerçekleştirdik. Şimdi bunların raporları hazırlanıyor. Raporlar hazırlandıktan sonra da önümüzdeki günlerde ya da haftalarda bir kongre ile finali gerçekleştirilecek. Dolayısıyla burada çıkan sonuçlar önemli olacaktır. Yerelde ne yapabiliriz'in cevapları açısından önemli olacaktır. Dolayısıyla bu açıdan değerlendirdiğimizde önemli bir parametre, bir aslında yol gösterici hal alacaktır. Burada ikinci olarak dikkat etmemiz gereken husus aslında plastikten vazgeçebilir miyiz? Vazgeçeriz.
1: Önceden yaşıyorduk plastiksiz.
0: Ya da bu kadar çok plastiğe maruz kalmadan
1: Evet.
0: yaşayabiliyorduk.
1: Evet.
0: Dolayısıyla gene aynı şekilde dönebilir miyiz? Her yerde olmayabilir. Mesela işte bilgisayar ekranında plastik var. Bu plastiği kullanabilir miyiz, kullanamaz mıyız? Ya da işte cep telefonumuz var, plastik. Ya da arabamıza biniyoruz, her tarafı plastik. Şimdi bunları acaba nasıl, ne derece kullanabiliriz? Ya da ne derece kullanmamalıyız? Gibi sorular var. Şimdi bir üretim hattından tüketime kadar ya da yaşam döngüsü açısından baktığımız zaman sürdürülebilirlik bizim için en önemli parametre olmalı. Yani bir ürün kullanım ömrü dolduktan sonra çöp olmamalı, atık olmamalı, olmamalı.
1: En
0: Başka
1: azından
0: bir ürünü
1: yeniden onu dönüşüm sağlanmalı.
0: yeniden dönüşümü sağlanmalı, başka bir ürün olarak kullanılabilmeli. Eğer biz bunu sağlayabiliyorsak o plastik aslında zararlı bir plastik halinden çıkıyor. Dolayısıyla bir plastiği sürekli olarak kullanabiliyorsak onu kullanalım. Kullanmayı teşvik edelim. Ancak tek kullanım plastikleri maalesef kullanmayı teşvik etmeyelim.

0: Bunları artık bırakalım. Dolayısıyla yeniden üretilmeyen, yeniden kullanıma açık olmayan ya da herhangi bir şekilde yeniden kullanımı halinde doğanın ya da işte insanların zarar görmesi gibi bir durumla söz konusuysa bunları kullanmaktan vazgeçelim artık. Burada da tercih insanlara kalıyor aslında. Tüketim olmazsa üretim olmaz zaten. Biz bunları ne kadar az tüketirsek o kadar az üretilecektir bunlar.
1: Evet, şimdi tabii az önce biz balıklardan bahsettik.
0: Evet.
1: Yani deniz canlıları sadece bu plastiğe maruz kalmıyor. Karadaki canlılar da
0: Evet,
1: işte yine
0: kuşlar da
1: tabii tabii
0: buna maruz
1: tabii
0: kalıyor
1: bunlar
0: mesela.
1: da maruz kalıyor. Diyelim ki işte et alacaksınız. O etin içinde de mikroplastik var.
0: Evet, aynen öyle olacak.
1: Sonuçta hatta olmuş diye de düşünebiliriz şu an
0: Evet.
1: itibariyle. Çünkü o kadar çok plastik söz konusu ki hem doğayı kirletmek konusunda çok uzmanlaştık plastikle. Öyle diyebiliriz.
0: Aynen.
1: Çevreye hiç dikkat etmeden işlem yapıyoruz. Hem bir de bu fabrika atıklarına, evsel atıklara da çok dikkat etmemiz gerekiyor galiba.
0: Yani şöyle bir sorunla karşı karşıya kalıyoruz aslında ülke genelinde. Antalya için bunu söyleyemeyiz tabii ama ülke geneli için genel olarak ifade etmek gerekirse kat atıkların bertarafı konusunda biraz sorun yaşıyoruz. Önemli ölçüde sorun yaşıyoruz. Aslında kat atıkların bertarafı konusunda entegre atık depolama ve bertaraf tesislerinin kurulması ve bunların da düzenli depolama sahalarında. Düzenli depolama sahası dediğimiz zaman da altta geçirimsiz bir toprağın katman olması. Üzerinde bu atıklardan gelen sıvıların toplandığı bir drenaj kanallarının olması, bu drenajın da işte bir arıtma tesisine gitmesi, üzerine işte atıkların kademeli olarak depolanması ve aralarında ve üstünde de metan emisyonlarının kontrol altına alınması, bu metanın elektrik elde etmesi ve sürekli olarak üstünün kapalı tutulması gibi unsurlardan bahsetmemiz gerekiyor. Maalesef bunu tüm şehirlerimizde, tüm ilçelerimizde etkin olarak kullanamıyoruz. Maliyetler burada önemli bir parametre. Bir de insanların buna yönelik bakış açısı maalesef negatif oluyor biraz. Çünkü insanlar bunu etraflarında görmek istemiyorlar. Dolayısıyla yer seçiminde ve maliyet açısından baktığımız zaman biraz sıkıntılı durumda karşı karşıya kalıyoruz.
1: Evet, belki bir ara şöyle şeyler okumuştum ben. Pakistan'da böyle bir çöp unsurunda çıkan bir bakterinin plastiği yok ettiğine dair, yediğine dair böyle bir durum söz konusuydu. Sonrasında pek bir çalışmada olmadı galiba. Asparagus bir haber miydi hatırladığım kadarıyla, ama sonuç itibariyle bir plastiği yok edici unsura da ihtiyaç var herhalde. Bunun için çalışmak gerekiyor.
0: Yani önemli olan üretmemek diye bakalım.
1: O da
0: Biz
1: ayrı, evet.
0: üretmemek adına ne yapabiliriz ona bakalım. Sonra var olanları nasıl bertaraf ederiz, etkisiz hale getiririz ona bakalım. Düzenli bertaraf tesislerinde bertaraf etmeye olanağımız olmalı. Artık ve bununla yanı sıra da artık üretmemeyi ve alternatiflerini çözüm yollarını araştırmaya yönelik faaliyetler
1: Evet.
0: içinde olmamız
1: Şimdi
0: gerekiyor.
1: mesela bu sıfır atık projesi çerçevesinde de birçok ülkede var, Avrupa'da örneğin Almanya, evsel atıkları toplarken de onu ayrıştırarak toplayıp ona göre bertaraf
0: Evet.
1: tesislerine de götürmek gerekiyor. Yani şimdi bir komik bir durum ortaya çıkıyor. Siz evde istediğiniz kadar ayrıştırın. Sonra aynı çöp kutusuna gidiyor. Oradan da bir çöp toplayıcı tarafından alınıp götürülüyor. Yani sizin evde ayrıştırmanızın da şu anda bir anlamı yok.
0: Şimdi genel olarak evet dediğiniz gibi bir sistemle karşı karşıya kalıyoruz. Burada belediyelerin yeteri kadar bütçesinin olmaması, bu işe yeteri kadar eğilmemeleri, toplumun da bu konuda biraz daha bilinç sahibi olmasıyla aslında yol alacağız gibi duruyor. Her ne kadar şimdi işte depozito yönetim sistemi denilen bir sistemle işte çeşitli atıklarımızı
1: Toplanıyor.
0: bertaraf edebiliyorsak ve bundan da para kazanabiliyorsak da bu yeterli olmadığını görüyoruz aslında bu
1: Daha da
0: sistemin de.
1: geliştirilmesi
0: Çok daha
1: gerekiyor.
0: fazla geliştirmesi gerekiyor. Ben
1: Evet.
0: işte bir kere yapabildim. İkinciye yapmaya çalıştığımda olmadı. Şu anda arabanın arkası cam şişelerle dolu. Ne yapacağımı bilmiyorum yani. Öyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Ya yani bu camları ben normal çöp bidonuna mı atacağım? Yoksa başka bir işte ambalaj dönüşüm sistemine doğru mu gideceğim? Yani öyle tuhaf bir durumla karşı karşıya kaldık aslında.
1: Evet, Vali Şahin'in açıklamaları da vardı bugünkü gazetelere yansıyan. Bu makinelerin artırılması gerektiğini
0: Evet.
1: söylüyordu. Evet, bunları çok geniş kapsamlı bir şekilde
0: Evet.
1: koyup sizin dediğiniz gibi biriktirdiklerimizi de oraya çok
0: Bir de
1: rahatlıkla
0: hani bu
1: koyabilmeliyiz.
0: iş

0: Para karşılığı yapılan bir işe dönüşmüş durumda. Para tabii bu işin bir çıktısı durumda
1: Tetikleyici
0: ama
1: rolü, evet.
0: para için değil de yani bu iş doğa için yapılmalı. Yani kaynak tasarrufu için, kaynak verimliliği için yapılmalı aslında. Dolayısıyla
1: Evet.
0: hani 1 lira için yapılacak bir iş olarak görmemeli halkımız bunu.
1: Evet, o bir teşvik
0: Ki
1: edici unsur olarak görmek
0: ama
1: gerekiyor. Bir orman
0: yani
1: yangınlarını bile önlemekte sorun
0: evet.
1: yaşıyoruz yani bu
0: Yani
1: noktada.
0: toplumun çoğu
1: Evet.
0: açısından baktığım zaman özellikle
1: Evet.
0: işte benim gezdiğim 3-4 nokta var. O noktalara baktığım zaman insanlar bu işi para için yapmıyor. Bunun farkındayım.
1: Evet.
0: Ama yapamıyor yani. Yapılmıyor. Ya adam elinde 3-4 torbayla gelmiş. Geri dönüştüreceğim, geri dönüşüm atacağım diye. Çünkü hani biz hani toplum bilinci olsun, şöyle olsun, böyle olsun diyoruz ama bu toplumun işte 20 yaşına gelen bireyi işte 7-8 yaşından beri bu eğitimi alıyor zaten. Bu bilince sahip. Dolayısıyla hani o bilince sahip insanlar bu işi yapmaya götürmeye çalışıyor ama onlar da maalesef sistem tıkanıklığıyla karşı karşıya kalıyor. Dolayısıyla bunları da önünü açmamız gerekiyor.
1: Kesinlikle. Belki ilerleyen zaman diliminde bu tıkanıklık da
0: Evet.
1: aşılacaktır. Her yerde daha çok makine insanların rahat rahat işlem yapabileceği bir durum da ortaya
0: Belki sistemi
1: çıkacaktır.
0: daha da kolaylaştırabiliriz. Sadece
1: Evet.
0: markette geçerli bir fiş verilerek yani işte ne bileyim yok QR kodu programı indir, oturumu aç,
1: Evet.
0: QR kodu okut, QR kod okusun, o internete bağlı olsun, öteki başka bir şey yapsın,
1: Evet.
0: makine senin attığını alabilecek kapasite olsun. Ya bunları basitleştirmemiz lazım bizim.
1: Kesinlikle, kesinlikle. Bunlar da ilerleyen zaman diliminde herhalde sizin bu yaşadığınız sıkıntıyı bu sistemi uygulayanlar
0: Evet.
1: da görecekler, fark
0: Ya umarım daha
1: edeceklerdir.
0: kolay bir sistem olur. Ve bu şekilde biz de plastikleri artık geri dönüştürebilir olanları seçmeyi,
1: Evet.
0: kullanmayı öğreniriz. Ve buna göre de üretim, tüketim mekanizmalarını sadeleştirebiliriz.
1: Kesinlikle. Çünkü artık doğa, içinde bulunduğumuz çevre bunları kusmaya başladı artık. Bizim onun
0: Evet.
1: için biraz önlem almamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum Güray Doğan, bizimle birlikte
0: Ben
1: oldunuz. Yani bu
0: teşekkür ederim.
1: çok
0: Sağ
1: önemli
0: olun.
1: bir konu, basit bir konu değil. Daha dikkatli davranmaya ihtiyacımız var. Her insanın buna dikkat etmesi
0: Evet.
1: gerekiyor. Kolaylıklar diliyorum size.
0: Sağ olun,
1: Teşekkür
0: teşekkür
1: ediyorum.
0: ederim.
1: Sağ olun.

Sefarat'tan dinledik. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider. Günnur Gökçe şimdi bizimle olacak. Yaktın, yandırdın beni.

0: Deniz Kültürü.
1: Bugün günlerden pazartesi ve her pazartesi olduğu gibi Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu telefon attığımızda. Mehmet Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar Rıza Bey. Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim. Şimdi bugün kumulları konuşacağız sizinle. Genel konumuz kumullar. Şimdi tabii kumul nedir, nasıl oluşur böyle bir soruyla başlayalım ama sonrasında da mesela Konyaaltı sahilinde taşlık unsurları görüyoruz. Lara tarafına geldiğimizde kum görüyoruz. Şimdi bunların sebeplerini de ama önce tabii kumul nedir, nasıl oluşur diye başlayalım hocam.
2: Evet, esasında kumdan başlayalım. Kum tabii rüzgarlarla kayaçların donup daha sonra çözünmesi neticesinde parçalanması, yine kayaların nehirlerde, nehir gibi yerlerde akıntılarla, işte deniz içerisinde de taşların, kayaların akıntılarla sürüklenirken ve dalgayla da sürtünmeler oluştururken kayaların, kayacıkların parçalanması sonucu oluşuyor kum taneleri. Tabii kumul dediğimiz zaman rüzgarın kum tanelerini taşıyıp bir araya getirmesiyle oluşan, genellikle de kum tepeleri veya kum yığını şeklinde olan yapılara biz kumullar diyoruz.
1: Evet.
2: Tabii ki nerede var kumullarımız? Baktığımız zaman Patara çok güzel bir kumul yapısına sahip. Yine Demre kıyıları, Sinike kıyıları, Kumluca, Çıralı'da görüyoruz. Tekirova, Konya altında görüyoruz. Lara'ya, Belek, Boğazkent, Manavgat, Denizkent dediğimiz bölge, Kumköy dediğimiz yine Manavgat'ta, Side, Kızılot, Alanya ve Gazipaşa'da kumulları görüyoruz. Tabii bu kumullar genellikle baktığımız zaman geçmişte bu kumullara çok daha geniş, daha güzel tepecikler vardı. Bu kumullar süreç içerisinde işte kentleşmeye bağlı olarak da bu kumulların taşındığını görüyoruz. Yani işte binaların sıvanmasında, binaların Antalya bütün yerleşim alanlarındaki binaların yapısında bu kumulların çok büyük bir kısmı taşındı. Tepe şeklinde de bu kumulların gelmesinin bazı nedeni var. Kumullar genellikle zaten kum tepelerinin oluşması rüzgarların taşınımıyla olur. Rüzgarlar taşınırken o bölgedeki maki bitkileri dediğimiz bitkilerin olduğu yerlerde bu kumullar taşınırken rüzgarlarla o makilerin olduğu yerlerde birikim yapıp kum tepelerini oluşturuyor.
1: Peki hocam, i̇şte çok özür diliyorum, sözünüzü kestim ama bu kumulların, bu kumul alanların doğaya katkısı ne? Böyle hani bazı insanlar, çünkü ben de duyuyorum böyle konuşurlarken, hani çok da gereksiz bir yermiş gibi gözlem yapan insanlar da var ama şimdi bunun böyle bilimsel olarak bakıldığında bu kumulların ne işe yaradığını da bize anlatın. Nasıl bir
2: tabii
1: işler
2: ki
1: gördüğünü anlatın hocam.
2: Tabii ki. Şimdi doğanın bir parçası her şeyden önce.
1: Hı hı.
2: Sadece yeryüzünü bir şekil olarak düşünmememiz lazım. Yani bir orada bir şey olarak düşünmememiz lazım. Her şeyden önce toprağı oluşturuyor bu kumullar.
1: Evet.
2: Toprak parçacıklarını oluşturuyor. Onun ötesinde burada yaşayan başka canlılar var. Yani örneğin sadece kumullarda işte ne, kum zambakları dediğimiz işte kaplumbağaların üreme noktalarını oluşturuyor. Kendine has bu kumulların üzerinde bitkiler var. Sadece bu kumulların üzerinde olabiliyor. Hatta bu bitkiler kumullar su tutmaz bildiğiniz gibi. Yani hemen suyu süzer, aşağı indir. Ama o koşulları, o kumulun içinde yaşayabilen bitkiler var. Başka yerde yaşamaz. Dolayısıyla yeryüzünü bir bütün olarak düşündüğümüz zaman burada yaşayan hem bitkisel anlamda hem de hayvansal anlamda canlılar var. Bunların yaşam alanlarını oluşturuyor. Örneğin yine bazı su kuşları bu kumulların üzerine hatta şeyi de taşımaz. Yuvayı kumun içerisine yumurtasını bırakır. Bir gölgesi vardır onun orada. Bir kumul bitkisinin altında o gölgenin içerisinde kuluçkaya yatar ve yumurtası, yavrusunu açar orada. Dolayısıyla o yavru da o kumulların içinde saklanarak o kumulun rengine uygun yaşamını orada geliştirir. Daha sonra uçma aşamasına geldiği zaman da artık uçarak oradan ayrılır. Yine kumulluk alanlarda yaşar. Yine işte birçok sürüngen bu kumullarda yaşıyor. Geçmişte bu kumulların olduğu yerler, bahsettiğim gibi işte Side kumulları, işte bu şeye doğru o Side'nin doğu taraflarında falan Sorgun'a doğru çok güzel kumul tepeler vardı. Ancak buraların çok büyük kısmı hem turizme bağlı olarak hem de bahsettiğim gibi çekmelerle, yani kumullarının alınması neticesinde doğal yapıları bozuldu. Çocukluğumuzda biz Boğazkent'te kumul tepeler sertleşir ama çok böyle sert şekilde değil. Daha ince, o bahsettiğim dörtlen ormanları, işte Çitlenbik, Mersin, Palamut, Karaçalı, Hayıt, Keçi Boynuzu, Defne, Kuş Üzümü gibi bitkilerin oluşturduğu tepelerin içerisine tilkiler gelir, yuva açar. Kazması da kolaydır o yapıyı. Tilkiler gelir 8-10 yere bu yuvaların şeyi açılırdı, delikleri olurdu. Tilkiler orada yavrular, orada yavrusunu büyütürdü. Orada yaşam alanları tehlikesizdiği zaman da o deliklerin içerisine girer, saklanırdı. Büyük böyle kum tepecikleri vardı ama bunlar kalmadı artık. Dolayısıyla yani bu tür birçok canlının yaşam alanını oluşturuyor. O yaklaşım, bahsettiğiniz şekildeki yaklaşım doğru değil, yanlış bir yaklaşım. Evet. Ekosistemde her türlü yeryüzü şeklinin olması gerekiyor ve orada bir hayat var. Hayat zincir, bu hayatın zinciri birbirine bağımlı. Dolayısıyla bu zincirin kopmaması gerekiyor.
1: Evet, mesela Lara'da bir kumul alan var. Oldukça geniş bir alan. Koruma altında. Ama bu koruma altındaki alanın içerisinde bile mesela safari gibi işte bu dört tekerlekli araçlarla yapılan turlar da var. Motorlar da çalıştırılabiliyor zaman zaman. Hani tanık oluyoruz geçip giderken. Bu tür faaliyetlere izin verilmeli mi ya da göz yumulmalı mı?
2: Şimdi şöyle yani turizme her şeyimizi biz feda ettik. Aslında orada bir yaşam var, onun korunması gerekiyor. Tamam, yani insanlar belli aktiviteleri yapacaklar ama yani orası onun yeri değil. Yani orada dediğimiz gibi birçok canlının yaşam alanı. Evet. Siz onu o şeyde, o doğal sessizliği orada bozuyorsunuz. Biz orada yokuz. Orada oranın yaşamı, yaşayan canlıları var oranın. Esas oranın yerlileri onlar. Biz işte sonradan gelip işgal edip

0: talan ediyoruz. Daha sonra otel yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz, bina yapıyoruz. Oradaki taşıyoruz, bozuyoruz. Yani sürekli bir bozma var, sürekli bir değişim var. Bunu durdurmanın zamanı geldi ya, geçti bile. Olmaması gerekiyor. Dediğim gibi maalesef bunlar yapılıyor.
1: Evet. Dolayısıyla elimizde böyle son kalan alanları da gerçekten korumaya ihtiyacımız var. Öyle işlevsiz bir alan değil. Oradaki canlıların son yaşam alanları desek yeridir, değil mi hocam?
0: Tabii ki. Orada zaten siz orayı bozduğunuzda orada yaşamı oraya bağlı olan canlıları da yok etmiş oluyorsunuz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla buraların gerçekten korunması, işte neresi? Şeydeki Kalkan Kaş tarafındaki Patara tarafındaki kumulların çok iyi korunması, bahsettiğimiz Dağra'daki o bölgelerin korunması, işte Boğazkent'te bizim oralar gitti zaten, tamamen yerleşim alanı oldu, artık oteller oldu. Side'nin hemen Manavgat Irmağı'nın doğu kesimi var. Oralarda zannediyorum yapılaşmaya açtılar herhalde. Açılmaması gerekiyor. Bazı yerlerin bu şekilde doğa haliyle kalması gerekiyor ki bizim zenginliğimiz, hem biyolojik zenginliğimiz hem de doğal zenginliğimizin olması gerekiyor.
1: Evet. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bunları bize çok net bir biçimde anlattınız. Belki bu tür farklı bir gözle bakan dinleyicilerimizin de kulağına kar suyu kaçırdınız, en azından söylemenizde. Son günlerde Körfez'de gördüğünüz, Antalya Körfezi'nde gördüğünüz, üstünde konuşulması gereken herhangi bir konuda var mı? Dinleyicilerimizle paylaşmanızı rica ederim.
0: Var. Şimdi çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz bir 10 günden bu yana Poyraz esiyor.
1: Evet.
0: Biz de sürekli olarak her gün aşağı yukarı Konya altında denize iniyoruz. Aşağıyı biyolojik çeşitliliği gözlemeye çalışıyoruz. Tabii öğrencilerimiz var. Memleketlerine gitmediler. Çocuklar hocam bizi

0: doğru sürüklediği için cam gibi sular, çok berrak sular kıyıya yanaştı. Ve görüş çok iyi, çok berrak suya sahibiz şu bir haftasındır. Denizde bir açılma var, o yeşilimsi, görüşün az olduğu yeşilimsi, siyahımsı, planktonun bol olduğu sular açığa doğru itelendi. Dolayısıyla açıktaki canlılar için de o planktonlar gerekliydi, açığa sürüklendi. Alttan da yüzeyleri doğru, açığa doğru sürüklerken alttan da derindeki suları çektiği için kıyılarda suyun soğuduğunu görüyoruz. Hatta dün Marmara'da da bu durumun 15 dereceye kadar Marmara'da su sıcaklığının düştüğü, orada da bizim gibi bir bilim insanının açıklaması da aynı şekilde. Dolayısıyla kuvvetli Poyrazlar üst suyu ileri doğru, yani Anadolu tarafına doğru iterken alttan da çektiği için alttaki soğuk suyu yüzeye çıkardı. Dolayısıyla bir upwelling dediğimiz, biz buna oşinografide upwelling diyoruz. Bir upwelling gelişti. Dolayısıyla su soğuması bundan dendi. Biz de bunu hep söylüyorduk zaten. Bizim kıyılarımızda da suyun biraz soğuduğunu görüyoruz Poyrazlık olduğu için. Ama kıyıdaki manzara, maalesef bunu söylemek zorundayım. Evvelsi gün eşimle beraber bir havlu sermeye hemen Konya altında gittik. Havluyu serdik. İnsanları izliyorum orada. Muzunu yiyor. Kabuğunu hemen oraya atıyor.
1: Tabii.
0: Masa kurmuş. Masasını topladı gitti. Muz kabukları orada kaldı. Aynı şekilde midyeler yeniyor. Aynı şekilde bırakılıyor. Hatta önümüzde bir bayan sigarasını içti. Kumda söndürdü. Kumun içerisine bıraktı şeyini. İzmaritini. Tabii ki biz havluyu serdik. Ayağım benim ıslak olan kısım kuma değdi. Kalktığımda eşime gösterdim. Ayağıma yapışık olan sigara izmaritine ve çekirdek kabuklarına bir bak dedim. Biz yani yeni içiliyor, üstüne gelip havlatıyoruz ya da üstünde oturuyoruz.
1: Evet.
0: Bunu sürekli söylüyoruz. Bu manzaralar Antalya'ya yakışmıyor. Antalya gerçekten dünyanın en güzel kenti. Sahip çıkmamız gerekiyor. İnsanların duyarlı olması gerekiyor.
1: Kesinlikle hocam. Turist de bunu yapıyor. Antalya'da yaşayan kişi de bunu yapıyor. Çok rahat gözlemleme şansına sahibiz bunları. Siz nasıl gözlemlediyseniz eşinizle birlikte. Her tür pislik orada bulunuyor. Size kimse orada gelip havlunuzu sermeyin ya da kahvaltı yapmayın, bir şeyler yiyip içmeyin demiyor. Nasıl onları yanınızda taşıyorsanız, yediğinizi, içtiğinizi, mesela o çekirdek çitlemek nedir? Yani bu rezilliğin bir kere önüne geçmeye ihtiyacımız var. Sigara izmaritlerini kumun içine, taşların arasına saklamak nedir? Alın onu böyle bir poşetin içine koyun, madem içiyorsunuz onu, kendinize zararlı olduğunu bile bile cebinizden para ödeyerek onu alın. Yakınlarda hemen çöp kutuları var. Dolayısıyla galiba çok net bir kamera sistemiyle takip edip ağır cezalar vermeye ihtiyacımız var. Yani kendileri bir daha gelip oraya oturacaklar, bundan da imtina etmiyorlar. Yani böyle bir durumdan garip bir anlayışımız var. Ne söylesek az, yani yeri de uygun değil, başka şeyler de söylenebilir ama oturup insanlarımızın ben ne yapıyorum sorusunu yanıtlamaları gerekiyor galiba. Biraz temizliğe, biraz insanlığa ihtiyacımız var herhalde. Mehmet Hocam çok teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum size.
0: Çok teşekkür ederim. Aynen görüşlerinize katılıyorum. Zaten aklın yolu bir. Ben teşekkür ederim. Tekrardan iyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim.

Hayatın İçinde'nin sonuna geldik sayın dinleyiciler. Bölge gündemiyle başladığımız yayınımız burada son buluyor. 3 Ağustos 2026 Pazartesi gününde programları prodüktör arkadaşımız Emre Altınışık ve Serkan Ersöz hazırladı. Teknik yönetimde Özcan Öztoklu ve spikeriniz ben Rıza Okur. Yayınımız süresince bize eşlik eden siz değerli dinleyicilerimize güzel bir gün, mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler sayın dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Havva Emel Yayla Çoban. Önce özetler. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, aile kurumunun Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Dinleyeceğiniz haberlerden bazı başlıkları aktardık, ayrıntılara geçiyoruz. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda %1,78 oldu. Yıllık bazda ise %31,75 olarak hesaplandı. Açıklanan verilerle kira artışında yapılabilecek tavan oran da netleşti. Ağustos ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,9 artış yapılabilecek. Bu oran 52 ayın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. ABD-İran savaşında bölgedeki hareketlilik had safhaya çıktı. Tehditlerin şiddeti yükseldi. ABD ile İran yine sıcak çatışmanın eşiğine geldi. Tansiyonu düşüren açıklama Trump'tan geldi. Trump, İran'a yönelik saldırının iptal edildiğini duyurdu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereler konusunda da zaman verdi. Görüşmelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. Trump, Hürmüz Boğazı konusunda bir anlaşma var. Sonra nükleer konusunda da bir anlaşma olacak. Ben buna İran'ın nükleer silahsızlandırılması diyorum dedi. Müzakerelere ilişkin Tahran'dan da açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Umman'la Hürmüz Boğazı'na ilişkin yürütülen müzakerelerde sona gelindiğini belirtti. İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai de Hürmüz Boğazı'nın statüsünün savaş öncesi dönemdeki gibi olmayacağını ifade etti. Gazze Barış Planı'nın hayata geçirilmesini mümkün kılacak yol haritası üzerinde mutabakat sağlanmasının hemen ardından İsrail, Gazze'de 30'dan fazla sivili katletti. Sağlık tesislerini hedef aldı. Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasıyla İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi. Açıklamada Netanyahu'nun tek amacı Filistinlileri ana yurtlarından uzaklaştırmak ve bölgede barış ve istikrarın tesisine engel olmaktır denildi. Filistin'in huzur ve refaha kavuşmasını destekleyen tüm ülkelere seslenen Dışişleri Bakanlığı, ülkeleri ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, uluslararası hukuka ve insani değerlere sahip çıkmaya çağırdı. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı ise 73.400'e yaklaştı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösterdi. Duran, İsrail'in barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote ettiğini söyledi. Uluslararası toplumu İsrail'e karşı daha etkili bir tavır almaya çağırdı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabından yaptığı

0: paylaşımda İsrail'in son saldırısına tepki gösterdi. İsrail'in Gazze'deki son saldırılarının Netanyahu hükümetinin çözümsüzlük niyetini açıkça ortaya koyduğunu belirtti. Duran paylaşımında Gazze'de ateşkes ve kalıcı barışa yönelik diplomatik girişimlerin umut verdiği bir dönemde İsrail'in sivilleri ve sağlık altyapısını hedef alan son saldırıları barışa yönelik her türlü çabayı bilinçli şekilde sabote etmektedir ifadelerine yer verdi. Uluslararası topluma daha etkili ve ilkeli bir tavır ortaya koyma çağrısında bulundu. Duran, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Gazze'de adil ve kalıcı barış için yürütülen çabalara destek vermeye devam edeceğini kaydetti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı. Mücadele kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi, Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu.
1: Uyuşturucu çeteleri ya da yenisi suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse desin. Aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması hale getireceğiz. Çünkü yurt dışında da insanımızı rahat bırakmıyorlar. Orada da iş yeri kurşunluyor, araç yakıyor, insanımızı huzursuz ediyor. Türkiye'nin içinin güvenli olması yetmiyor. Yurt dışında da yani sıralaşan suçlar dediğimizde bu zaten. Yani yurt dışında da bunlar eylem yapabiliyorlar. Bak, yurt içinde, yurt dışında neredeyse mücadelemiz devam edecek.
0: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Temmuz ayında 25 milyar 600 milyon dolarla ihracat rekoru kırıldığını söyledi. Tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da kayıtlara geçtiğinin altını çizdi. Bakan Bolat, 12 aylık ihracatında ilk defa 401 milyar doları aştığını açıkladı.
2: Temmuz ayı rekor bir ihracatla 25 milyar 600 milyon dolara yükseldi. %2,9, yaklaşık %3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek Temmuz ihracatı olarak rekor oldu. Yine tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracatı olarak da rekora bir adım yakın olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmışta da baktığımızda 278,6 milyar dolarla bugüne kadar elde ettiğimiz en yüksek yıllık mal ihracat rakamına ulaştık. Hizmetler ihracatında da tahminlerimize göre Temmuz itibariyle 122,6 milyar dolarlık bir yıllıklandırılmış ihracat gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Ve toplamda yıllıklandırılmış 401,1 milyar dolara yükseldik.
0: Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ihaleye fesat karıştırma, irtikap, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlamasıyla Etimesgut Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. 44 şüpheli tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 kişi tutuklandı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün ifadelerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanımız şu anda dünyada demokratik seçimler yoluyla iş başına gelen liderler içinde en tecrübeli devlet adamı ve liderdir dedi. Çelik söz konusu beyanların Türkiye'ye yönelik kötü niyetlerin yansıması olduğunu kaydetti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile kurumunun Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Türk aile yapısı tehditlere karşı korunmalı dedi. Bahçeli, nüfus artış hızındaki düşüşe de dikkati çekti. Bu durum bir beka meselesi ifadelerini kullandı. AK Parti terörsüz Türkiye hedefinde yasal düzenlemeler için son hazırlıklarını yapıyor. Üzerinde çalışılan taslak metin meclis başkanlığına sunulmadan önce siyasi partilerle istişare edilecek. Yaklaşık 10 maddeden oluşacak çerçeve kanun teklifi için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. Manisa'daki Sardes Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda yaklaşık 2500 yıllık mermer heykel bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eser için dönemin heykeltıraşlık sanatının nadir örnekleri arasında ifadesini kullandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından heykelin Manisa Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

0: Türkiye'nin ilk yerli ve milli dizel elektrikli manevra lokomotifi Afrika'ya ihraç edildi. TÜRESAŞ tarafından %90 yerlilik oranıyla üretilen model Tanzanya'ya doğru yola çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Afrika'ya yapılan ihracatın Türkiye'nin demiryolu sanayinde ulaştığı seviyeyi gösterdiğini söyledi. Lokomotifte TÜRESAŞ ve TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirilen yerli ve milli özgün motor kullanıldı. 1000 beygir gücünün üzerindeki motor yerli bir lokomotif platformunda İlk kez uluslararası pazara sunuldu. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil başvurusunu yapacak. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Saratov Petrol Rafinerisi, Kiev'in düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında zarar gördü. Poltava bölgesindeki kritik altyapı tesisine düzenlenen saldırı sonucu tehlikeli kimyasal madde sızıntısı oldu. Rus ordusunun Ukrayna genelindeki saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti. Fransa'nın Ganranj kentindeki bir fabrika deposunda yangın çıktı. Yangında zehirli maddelerin salımı nedeniyle civardaki 5 kasabada yaklaşık 30 bin kişiye evden çıkmayın uyarısı yapıldı. Yaklaşık 150 itfaiye erinin görevlendirildiği yangın söndürülürken olayda 3 kişi hafif yaralandı. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan ve İHA SİHA hamleleri Yunanistan'da endişeye yol açtı. Kaan'ın piste çıkması Yunan medyasında geniş yer buldu. Hava savunmamız için sonun başlangıcı yorumu dikkati çekti. Türkiye'nin havacılık alanında attığı devrim niteliğindeki adımların Ege'de dengeleri değiştireceği vurgulandı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Bir yandan da göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin döndüğü tahmin ediliyor. Dinlediğiniz haberlerin özeti. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakerelerin bugün öğleden sonra başlayacağını açıkladı. İçişleri Bakanı Çiftçi, suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli, aile kurumunun Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Ukrayna, Rusya'da enerji altyapısını ve lojistik merkezleri hedef almayı sürdürüyor. Spor. Galatasaray hazırlık maçında Lig 1 ekiplerinden Rens'i ağırladı. Mücadele 3-3'lük eşitlikle tamamlandı. Trabzonspor Avusturya'daki son hazırlık maçında Udinese ile karşı karşıya geldi. Bordo Mavililer İtalyan rakibini 1-0 yendi. Trabzonspor'un kuruluşunun 59. yıl dönümü ve Süper Lig'deki ilk şampiyonluğunun 50. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi. Törende konuşan Başkan Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un geçmişi bizim pusulamızdır, geleceği ise çocuklarımıza karşı en büyük sorumluluğumuzdur dedi. Erkekler Voleybol Milletler Ligi'nde de altın madalya sahibini buldu. Finalde Amerika Birleşik Devletleri'ni 3-2 mağlup eden Polonya turnuvayı bir kez daha zirvede tamamladı.
1: Durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Antalya'nın iç kesimleriyle Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının iç kesimlerde biraz artacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Tokat ve Erzurum 33, İstanbul ve Van 31, İzmir, Antalya, Çanakkale ve Balıkesir 34, Manisa 37, Aydın, Elazığ ve Adıyaman 40, Hatay ve Eskişehir 32, Çankırı, Hakkari, Isparta ve Burdur 35, Yozgat ve Rize 29, Kahramanmaraş, Malatya, Erzincan ve Kilis 38, Trabzon, Ordu ve Giresun 28, Şanlıurfa ve Batman 42, Diyarbakır 43 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometre

0: metreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Denizli il sınırı Çavdır-Söğüt yolunun 18 ile 24. kilometreleri arasında saati kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber merkezince hazırlanan 13 ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.17 ve 3 Ağustos pazartesi bugün. Haftanın ilk günündeyiz. Ayın ilk pazartesisindeyiz ve sizlere sesleniyoruz. Hafta içi her gün olduğu gibi 13 ana haber bülteninin ardından. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Teknik yönetmenimiz Zafer Altay, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya, sizinle birlikteyiz ve saat 13.50 olana dek burada olacağız, size sesleneceğiz. Biliyorsunuz ki önemli iki sınav geride kaldı ve bu sınavla ilgili tercih dönemleri de aslında bizim gündemimizde. Geçen haftalarda da konuyla ilgili konuşmuştuk. LGS'de tercih süresi tamamlandı. Sonuçlar bekleniyor. YKS'de tercih süreci 29 Temmuz'da başladı. 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Ve bunlar tabii ki birçok veli için, birçok öğrenci için çok önemli bilgiler. Bir yandan girilen sınavlar var, bir yandan yaşanan stres var. Bir yandan o sınavların sonucu beklediği gibi gelenler, gelmeyenler var. Tercih sürecinde biraz daha kaygılananlar var. Biz de genel olarak hem ölçme ve değerlendirme sürecinden hem bu süreçte ailelere ve çocuklara bir bakıma rehberlik edebilecek bilgilerden bahsedeceğiz. Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhabalar.

0: Hoş bulduk.
1: Dediğim gibi sınavlar aslında hayatımızın birçok aşamasında karşımıza çıkıyor ve çok da önemli oluyor o kişiler için. O sınavın anlamı tabii ki. Aileler bir yandan kaygılanıyor, çocuklar bir yandan kaygılanıyor. Sınavlarla ve tercih süreciyle ilgili konuşacağız ama hazır siz buradayken Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü şöyle biraz tanıyalım mı? Bu merkezde neler yapılıyor? Hangi konularda destek olunuyor?
0: Tabii özellikle değerli dinleyicilerimizi ben selamlamak isterim. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kurumumuzun isminden de anlaşılacağı üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan
1: Evet.
0: bir genel müdürlüğümüz. Rehberlik hizmetlerinin koordinasyonu ile ilgili misyonları olduğu gibi özel eğitim kategorisinde, yani özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukların eğitimi ile ilgili hizmetler sunan bir genel müdürlüğümüz. Bu bağlamda özel yetenekli öğrencilerimizin eğitimlerinin söz konusu olduğu bilim sanat merkezlerinin, özel eğitim okullarımızın, artı bu okullarda eğitim alacak öğrencilerimizin tanılama işlemlerinin yapıldığı kurum ve birimler bizim genel müdürlüğümüze bağlı. Diğer taraftan rehberlik çok geniş bir alan.
1: Çok.
0: Rehberlik özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin bir bütün olarak gelişmelerine katkı sağlamak açısından öğretim hizmetlerinin dışında ruh sağlığı, olumlu kişilik gelişimi, sağlıklı gelişim, olumlu iletişim gibi çocuğun sosyal becerilerinin desteklenmesi konusunda da pek çok misyonu icra eden bir genel müdürlüğüz.
1: Oldukça geniş bir
0: Evet.
1: kapsam var gerçekten. Şöyle bir bakıldığında eğitim hayatı ile ilgili birçok noktaya dokunan bir müdürlük.
0: Doğrudur.
1: Evet, kesinlikle. Şimdi tercihler noktasında da tabii ki çok fazla düşünülecek, çok fazla bakılacak nokta var. O aşamalarda da siz yine devreye
0: Evet.
1: giriyorsunuz. Siz neler gözlemliyorsunuz? Gençler, çocuklar en çok tercih sürecinde nerelerde zorlanıyor?
0: Doğrusu zor bir karar,
1: Evet.
0: önemli bir karar. Çünkü hayatın gidişatını, bundan sonraki bölümünün, karardan sonraki bölümünü kastediyorum, nasıl ilerleyeceğine ait belirleyiciliği olan bir karar bu. Bu karar bu anlamda biraz üzerinde bizim profesyonelce düşünmemizi gerektiren, meslek olarak söylüyorum, gençlerimizin de bu anlamda dikkati vermesi gereken bir karar. Eğitim kurumlarımızın temelde iki misyonu var. Bunlardan bir tanesi biri hayata hazırlamaktır, biri de mesleğe hazırlamaktır. Özellikle meslek tercihi ya da bu tercihi etkileyecek bir eğitim kademesi tercihi söz konusu olduğu için sınavlarımızdan sonra, bu tür sınavlardan, standart sınavlar diyoruz bunlara, bu tür sınavlardan sonra alınacak kararlar önemli oluyor. Kararın yapısı o kadar önemli ki bazen bireyin sadece kendisinin değil, kendisinden sonra gelecek olan kuşağın da hayatını
1: Tabii.
0: etkileyebilecek sonuçları oluyor. Nitekim şu anda mesleğimizi icra ediyoruz ama bu mesleğin icrası ile ilgili koşullarımız sadece bizim değil, aile fertlerimizin hayatlarını da etkiliyor. Bu açıdan bakıldığında hayatın en zor, en kritik kararlarından birisidir diye düşünebiliriz. Meslek ya da ona uygun bir eğitim kademesine ait verdiğimiz kararları. Sınavın ya da bu standart değerlendirme sürecinin kendisinin ne olduğu elbette önemli.
1: Evet.
0: Ama aynı zamanda hem bizlerin, hem çocuklarımızın, hem de ailelerinin bu sınavlara nasıl bir anlam yüklediğinin de önemli olduğunu görüyoruz. Çünkü sevdiğim bir cümle var: algı olgudan her zaman önce geliyor. Biz hani bir uyarıcıyla, bir durumla karşılaştığımızda onun gerçekte ne olduğu ile ilgili değil, çoğunlukla nasıl algıladığımızla ilgili tepkiler üretiyoruz. Ha, bir örnek verelim. Mesela bir kedi yavrusuyla ya da bir kediyle karşılaştığımızda, yani kediden korkan birisinin tepkileriyle kediyi seven birisinin tepkileri birbirlerinden
1: Çok
0: farklı olur.
1: farklı.
0: Halbuki
1: Evet.
0: uyarıcı aynıdır. Yani sınav da bundan çok farklı değil. Yani bizim ona yüklediğimiz anlam neyse ona göre tepki veriyoruz. Bence en çok hani gözlemlerim, hem akademik bir meslek mensubu olarak hem de hani genel gözlemim itibariyle söyleyebilirim ki, çocuklarımızı ve aileleri eğer bu kararda bir zorlayıcılık oluyorsa, en çok zorlayan sınavın ya da bu uygulamanın, değerlendirme sürecinin kendisi değil de buna yüklediğimiz anlam. Birkaç örnek
1: Aslında
0: vereyim
1: evet
0: izin verirseniz.
1: buyurun.
0: Mesela
1: Buyurun.
0: ya hiç gibi
1: Değil
0: bakılıyorsa,
1: mi?
0: tabii
1: Evet.
0: bu birey için sadece zorlayıcı değil, aynı zamanda yıpratıcı bir karar
1: Çok
0: sürecine de dönüşebiliyor.
1: kaygıyı çok artıran bir
0: Tetikler
1: düşünce.
0: tabii ki.
1: Yani aslında burada o sınavın gerçek anlamını şöyle bir konuşmak lazım o zaman. Zaten

0: Ölçme ve değerlendirme mantığı da burada devreye giriyor. Bu sınavlar aslında neyi ölçüp neyi değerlendiriyor? Buradan ne anlamalıyız
1: tabii
0: biz?
1: Tabii ki yani şimdi sınavların yapısına bakıldığında eğitim öğretim sürecinde öğrencilerimizin ulaşmalarını beklediğimiz bazı kazanımlar var.
0: Evet.
1: Bu sınavlar bu kazanımlara endeksli maddelerin yani soruların hazırlanıp bireylere sunulduğu uygulamalar. Yani bir bakacak olursak bu daha çok öğrencilerimizin akademik performanslarını belirlemeye yöneliktir. Ama birey yalnızca akademik dünyadan ibaret değildir. Bugün baktığımız zaman ve alanında çok ünlü olan insanların çok iyi iş yaptıklarını, profesyonellik anlamda çok iyi işler çıkardığını gördüğümüz insanların o noktaya taşıyan becerilerinin yalnızca akademik beceriler olmadığını görüyoruz. Akademik beceri çok önemlidir, bunu yadsıyamayız ama diğer taraftan sosyal beceriler, duygusal beceriler de sürecin içerisine giriyorlar. Hani bunu bir alternatif zeka teorisi olarak işte mesela duygusal zekadan bahsederek de izah etmek mümkün. İnsanların bir genel zekası, zihinle ilgili işte IQ puanları vardır belki ama diğer taraftan insanların duygusal zekaları da var. Şimdi bu tür sınavlar daha çok akademik performansa odaklı oldukları için öğretim eksenli değerlendirmelerde bulunurlar. Yani bu bir bildiğimiz üzere standart bir sınavdır. Çoktan seçmeli sorular sorulur. Kişilerin öğrenme düzeyine ait bir takım geri bildirimler bu maddelerden, bu sorulardan elde edilmeye çalışılır. Ancak bir de insanın duygusal tarafına bakalım. Yani bu sınavda o duygusal tarafı gözlemleyemeyiz. Mesela sosyal beceriler tarafına bakalım. Bu sınavlar bu sosyal becerileri belirlemezler. Ya dolayısıyla biz insanı bir bütün olarak ele aldığımızda sınavlar insan gerçekliğinin yalnızca belirli bir boyutunu, akademik boyutunu temsil eden bir kimlikte görünüyorlar.
0: Ne yazık ki öyle aslında değil mi? Çünkü belki orada o saatler içerisinde 2-3 saat içerisinde bir sıkıntı olduğu için yapamadığı şey aslında hayatını hakikaten etkileyebiliyor ama o meslek için çok uygun aslında, o üniversite için çok uygun, belki ondan öne çıkıp geçen bir kişiden çok daha iyi yapacak ama ne yazık ki böyle bir durum ortaya çıkabiliyor.
1: Doğrudur evet. Ama tabii çok yönlü değerlendirmeler de yapılmaya çalışılıyor, özellikle son zamanlarda sınavlarla ilgili yapılması planlanan değişiklikler diğer faaliyetlerinin, sosyal becerilerinin, sosyal faaliyetlerinin çeşitli ortamlarda gösterdiği diğer faaliyetlerin söz gelimi TÜBİTAK yarışmalarındaki dereceler gibi ortaya koyduğu projelerin değerlendirme sürecine dahil edilmesini de inşallah içerecek. Yani bu şu, insanı biz özellikle kritik kararlar verme noktasında kendisine ait ne kadar fazla bilgiyle tanıştırırsak, yani kendisini tanımasına ne kadar fırsat verebilirsek verdiği kararlarında o kadar yerinde ve etkili olacağını düşünüyoruz.
0: Yani demek ki bu sürece gelene kadar aslında anne babaların yapması gereken bir şeyler var. Bu karar verme sürecini işte o uzun yıllar içerisindeki tavırlar belirliyor. Nedir sizce bir çocuk, bir genç nasıl daha iyi karar verebilir bir hale gelir?
1: Şimdi müsaadenizle benim altın kural diye tanımladığım bir süreçten bahsedeyim. İster bir üst eğitim kurumuna ait tercih, isterse bir mesleğe ait tercih olsun. Şu üç ilke üzerinden işler hep. Önce kendini tanı, sonra mesleği ya da üst eğitim kurumunu tanı. Arkasından bu ikisinin arasındaki uyumluluğa bakarak kendin için en doğru kararı ver. Yani özetlersem kendini tanı, mesleği tanı, karar ver. Kendini tanı, üst eğitim programını tanı, karar ver. Burada ön koşul bireyin kendini tanıması. İlim bilmek, ilim kendin bilmektir. Çünkü birey kendisi için en uygun kararı ancak kendisini gerçekçi şekilde tanıdığında verebilir.
0: Aslında bu da biraz zor çünkü bir bakıyoruz ki gelmişiz 40 yaşımıza, 50 yaşımıza, ben aslında kendimi tanımamışım ya da şimdi kendimi tanımaya başladım cümleleri kurmaya daha çok başlıyoruz.
1: Tabii, bu çok güzel bir cümle ama hemen burada şunu söylemem lazım. Kendini tanıma süreci, serüveni bir insanın
0: bitmez,
1: hayatıyla ilgili bir süreç. Bu ömür boyu sürecek. Yani 90 yaşındaki bir kişinin bile bu kadar yaşındayım ama hiç böyle düşünmemiştim dediği şeyler var.
0: Tabii.
1: Bu biten bir süreç değil. Ama özellikle meslek tercihini, söz gelimi, meslek tercihini ilgilendiren özellikleri konusundaki farkındalığın daha profesyonelce kendisine sunulmasına ait ihtiyaçlar oluyor. Bir kişi, bir gencimiz bir mesleğe ya da bir üst eğitim programına karar verirken hangi özelliğini tanımalı diye bakarsak, öncelikle yetenekleri, sonra ilgileri ve sonra

0: değerlerini, akademik benliğine ait unsurları tanımasının iyi olduğunu düşünüyoruz. Nitekim bu doğrultuda çocuklarımızın kendilerini daha nesnel tanıyabilmeleri ve daha hızlı bunu gerçekleştirebilmeleri için çeşitli ölçme araçları da Milli Eğitim Bakanlığımızın Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla geliştirildi ve öğrencilerimizin hizmetine de sunuldu. Öğrencilerimiz sistemden TC kimlik numaralarını girdiklerinde kendi özelliklerini ölçen bu ölçme araçlarıyla tanışabiliyorlar ve oradan bir rapor olarak kendilerine ait bir geri bildirim sunuyoruz. Ancak burada hazır ölçme değerlendirme üzerinden de konuşuyorken şunu da belirtmek isterim. Yani bir testten elde edilen skor elbette önemlidir ama onun yorumlanması tek testin kendisi kadar önemlidir. Evet. O yüzden bu tür ölçme araçları kullanıldığında mutlaka gençlerimizden ve çocuklarımızdan okullarımızdaki rehber psikolojik danışmanlarla randevulaşmalarını, test skorları üzerinden bir değerlendirmede bulunmalarını, onları yorumlamaları konusunda destek almalarını da öneriyoruz.
1: Rehberlik servisi çok önemli değil mi bu aşamada? Karar verme sürecinde, evet, buraya gelen süreçte, belki bir zaman planlaması, ders çalışma konusunda yine öğrenciye yardımcı olmada rehberlik servislerine başvurmaları bu tercihten önce özellikle çok
0: kesinlikle
1: önemli
0: öyle
1: değil mi?
0: Tabii şu anda ülkemizde çeşitli Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı çeşitli kurumlarımızda, devlet okullarımızda ve kurumlarımızda yaklaşık olarak 45 bin rehber psikolojik danışman görev yapıyor. Bu arkadaşlarımız kendilerine eğitim kurumu tercihleri veya meslek tercihleriyle ilgili gelen öğrencilere mutlaka bu profesyonel destek hizmetini sunuyorlar. Ancak bazı düzeylerde hani 8. sınıf ve 12. sınıf gibi, yani Anadolu liseleri diyeyim ya da LGS sınavı, lise tercihlerinde ve üniversitedeki bölüm tercihlerinin olduğu zamanlarda biz bu rehber öğretmen psikolojik danışman grubu içerisinden özellikle görevlendirdiğimiz, tercih danışmanlığı hizmeti sunmak için görevlendirdiğimiz arkadaşlarla bu dönemlerde bu hizmeti daha yoğun olarak sunuyoruz kendilerine.
1: Aileler bu aşamada nasıl destek olabilir çocuklarına? Nasıl yardımcı olabilirler?
0: Yine hem mesleki deneyim hem kişisel gözlemlerim bana şunu söylüyor. Çoğunlukla anne babalarımızın sınavlara yüklediği anlamla çocuklarımızınki arasında farklılıklar olabiliyor. Bence önce bu açıdan bakmaları anne babaların çok önemli. Her ne kadar bizim çocuklarımız olsa, bizim parçalarımız olsalar da çocuklarımız kendi hayatlarını yaşıyorlar.
1: Bir
0: yani
1: birey
0: çocuğumun
1: onlardı.
0: Hayatı benim hayatım değildir. Bazen bizimle aynı çizgide gitmeyen, aynı tercihte bulunmayan yönelimleri olabilir. Bu çok normal bir şeydir. Ancak çok kez anne babaların bu tür durumlarda tedirgin olduklarını gözlemliyorum.
1: Evet, evet.
0: Ve bu özellikle tercihe yansıdığında çocuğun kendi yönelimine uygun bir tercihten daha ziyade anne babaların kendi deneyimlerine uygun tercihleriyle çocuğa yaklaşmaları anlamında bir çatışma konusuna dönüşebiliyor. Bu riskli bir durumdur. Yani bizim arzu ettiğimiz, destek olduğumuz süreç, bir kişinin kendisi için en doğru kararı yine kendisinin vereceği şeklinde, ki buna özellik ilkesi açısından bakarak hareket ediyoruz.
1: Evet.
0: Bize lazım gelen bu profesyonel destek hizmetini sunarken çocuk için hangisi uygundur, onun adına, onun yerine biz karar verelim şeklinde değildir.
1: Evet.
0: Çocuk ve genç kendi kararını verebilecek mekanizmalarla, becerilerle desteklenmelidir.
1: Evet.
0: Günün birinde karar vermek durumunda kaldığında bu kararı olabilecek en iyi şekilde verecek becerilere, karar verme becerileri gibi, sosyal beceriler gibi söz gelimi, onları desteklemeliyiz ki o karar verme anı geldiğinde bu özelliği, bu kendine ait kararı kendisi verebilsin. Diğer türlü şöyle oluyor: kendisine eğer yolunu çizemiyorsa başkasının takdir ettiği, bu anne baba olabilir, bazen sosyal çevre de olabiliyor, bununla ilgili daha ödülürse konuşurum, bazen popüler meslekler bireyleri kendisine çok çekerler.
1: Evet, evet.
0: Bireyin gerçekte ona uygun olup olmadığı çok şey değildir. Ben bunu daha çok tıp alanında mesela gözlemlerim. Her zaman yüksek bir tercih edilme olasılığına sahiptir, ancak tercih edip listelerinde yer verenlerin hatırı sayılır bir kısmının bu meslek için gereken
1: çok
0: temel özellikler çok uygun olmadığını gözlemlemişimdir. Ne bunları bu kadar cazip hale getiriyor diye bakarsak, mesleklerin itibarı dediğimiz bir şey var. Bu da sosyal mekanizmalar tarafından temsil ediliyor. Popüler meslekler var. Onlar insanlarda bir cazibe. Yani kişinin kendisi için uygun bir mesleğe yönelmekten ziyade popüler olan mesleğe yönelmek şeklinde bir eğilime sebep.

0: oluyor. Bazen de anne babalar belki kendi iç dünyalarının da doğurduğu bir sonuçla çocuklarını bu yönde etkileyebiliyorlar. Çok uygun değildir. Ben de bir baba olarak zaman zaman bu gerginliği yaşamışımdır, açıkça söylemek gerekirse. Ancak bir yere geliyor, insan şunu düşünüyor, o bir insan nasıl bir hayat yaşayacağına ait kararı kendisi verebilmelidir.
1: Tabii ki.
0: Bize lazım gelen anne baba olarak da öğretmen olarak da günün birinde bu kararı vermek durumunda kalan kişiyi o kararı verme yetkinliğine taşıyabilmektir. Çünkü eğer meslek ya da başka bir karar hep anne baba verecek olursa yarın başka kararlarını verirken ne yapacağız? Her zaman anne babamızdan mı
1: Bu
0: bize?
1: bir problem çözme becerisi
0: Aynen öyle.
1: aslında. Hayatta da
0: Evet.
1: hep problemler çıkıyor ve onları bizim çözmemiz gerekiyor.
0: Evet,
1: O
0: kendi
1: yüzden dikkat
0: ayaklarının
1: etmek
0: üzerine
1: lazım.
0: duran çocuklar, özel çocuklar yetiştirmek bizim için çok daha öncelikli oluyor.
1: Bir de şöyle suçlamalar da gelebilir. Siz bunu istediniz, ben yazdım ve şimdi mutsuzum. Ya da
0: Buyurun bana.
1: yapamadım, işte bak tekrar hazırlanacağım çünkü olmuyor gibi. Halbuki kendi istemiş olsa belki daha fazla çabalayıp yapacak gerçekten ve o yönde daha güzel
0: Tabii
1: ilerleyecek.
0: ki bir insanın kendi tercihlerinin sorumluluğunu almasıyla başkalarının onunla ilgili verdiği karara bağlı tercihlerinin sorumluluğu alması arasında her zaman
1: Bambaşka.
0: fark vardır.
1: Tabii
0: Bir
1: ki.
0: insan kendi sorumluluğunu alma konusunda daha isteklidir. Bir kez daha şunu altını çizeyim. Eğer bir kaygı varsa anne babada bu konuyla ilgili hemen vurgulamak lazım. Kaygılar bulaşıcıdır. Mesela anne
1: Evet.
0: babanın kaygıları çocuğun kaygılarına dönüşür. Çocuk için aslında az önce bir denklem gibi basitçe söyledim. Kendini tanı, mesleği tanı, uyumlu karar ver diye. Mekanizmanın en yalın hali bu. Karar verecek olan, o hayatı yaşayacak olan kimse karar yetkinliğini ona sağlayalım, ona doğru destekleyelim
1: Yani
0: diye.
1: kendini tanıması için belki biz bir destek
0: Yapabileceği,
1: olabiliriz.
0: anne
1: Evet.
0: babanın yapabileceği en güzel şey çocuklarının kendilerini tanımalarına yardım etmektir. Bunu nasıl olacağına ait fırsat bulmuşken müsaadenizle anne babalar dinliyorlar. Onlara da bir şeyler söylemek isterim.
1: Tabii, buyurun.
0: Şimdi bir fiziksel olarak nasıl göründüğüme ait ayna benim için yeterli. Aynaya baktığım zaman boyumu, posumu, kilomu, yüzümü, gözümü görebiliyorum. Ancak iç dünyama ait farkındalık ayna ile olmuyor. Bize eğer bu konuda en iyi kim destek olabilir diye söylersek bizimle konuşabilen, iletişim kurabildiğim anne baba birinci sıradadır. Özellikle anneler. Araştırmalar bu tür konularda pek çok konuda olduğu gibi ilk başvurulan kişinin babadan daha ziyade anne olduğunu gösteriyor. Çocuklar anne babalarıyla özellikle açık iletişim kurabiliyorlarsa her zaman avantajlılar. Düşünün ki bir problem var içinde, konuşmaya çalışıyor ve kendini ifade edemiyor. Anne babanın bunun farkında olmadığını düşündüğümüzde o zaman neyi çözeceğine ait farkındalığı da yok. Yani problem çözme kendiliğinden kilitleniyor.
1: Evet.
0: Halbuki konuşulsa, ifade edilse, çocuklar anne babalarla açık iletişim kurabilirlerse bu sorunların çözümü, sorunsuzluk diye bir şey yok, sorun
1: Tabii
0: her
1: ki.
0: zaman var ama hiç değilse sorunun çözümü daha öğrenci çocuk lehine ve daha hızlı gerçekleşiyor.
1: Kesinlikle. Bunu nasıl yapacağız? Bununla ilgili neler yapabiliriz? Yine bundan da bahsedeceğiz ama şimdi bir müzik arası verelim.
0: Buyurun lütfen.
1: Sonrasında sohbetimize devam
0: Tabii ki.
1: edelim.

0: ailece devam ediyor.
1: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Otrar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Tam da aile içi iletişimde kalmıştık. O iletişimin ne kadar önemli olduğundan, bütün süreçlerde hem tercih sürecinde hem hayatın ilerleyen döneminde ne kadar mühim olduğundan bahsetmiştik. Bu iletişim nasıl güçlendirilir hocam?
2: Öncelikle iletişime açık olmak, yargılamadan bakmak önemli. Çünkü insanlar ne zaman kendi iletişime kapatıyorlar diye bakacak olursak, yargılandıkları ortamlarda insanlar kendilerini iletişime kapatırlar.
1: Evet.
2: Yani sürekli değerlendirildiğim, yaptığım şeylerin doğruydu, yanlıştı, sürekli bir kategorize edildiği, bir değer yüklendiği durumlarda insanlar bu değerlendirme sürecinin içinde bulunmaktansa kendi içlerine kapanmayı veya böyle olmayan ortamları tercih etmeyi bir davranış biçimi olarak kullanıyorlar. Ben bunu önemsiyorum çünkü insanlar anlaşıldıkları yerde olurlar. Bunu anne babalarımız da bir zamanlar gençtiler, çocuktular, kendi iç dünyalarında yakalayabilirler.
1: Tabii, işte bizimle onu unutuyoruz maalesef. Aynen,
2: bizimle iletişim, bakın, daha iyi öğreten değil, bizimle daha iyi iletişim kuran öğretmenlerimize her zaman yakın
1: kesinlikle,
2: olduk.
1: Kesinlikle.
2: O yüzden benim acizane önerim, çocukları değerlendirmeden, onları sadece anlamaya çalışarak, cevap vermek için değil, anlamak için onları dinlemeye çalışarak yaklaşmak en güzeli. Çocukların doğal olarak anne babalara kendilerini ispatlamak gibi, anne babaların önünde kendini ortaya koymak gibi bir doğal eğilimleri zaten var. Çünkü biz dünyaya geldiğimiz zaman onlara bağımlıydık. Annem bakmasaydı ben varlığımı sürdüremezdim, canlılığımı sürdüremezdim. Bırakın eğitimimi, şununu, bununu.
1: Evet.
2: Yani dolayısıyla biz onlara ilk etapta bağımlıydık. Onunla hayatımızı sürdürebildik. Ama daha sonra bağımsızlaştık. Ben anne babalara bu noktada küçücük bir öneride bulunmak isterim. Bakın, biz dünyaya gelmeden önce anne karnındaydık ve annemiz nereye, biz oraya idik. Yani başka bir olasılık yoktu. Dünyaya geldiğimiz zaman iki ayrı varlıktık. Annem ve ben iki ayrı can taşıyoruz. İki ayrı nabız, iki ayrı hayat. Ama yine de yatay durumdaydım. Yatıyordum ve annem beni bir yere götürürse gidebiliyordum, götüremezse gidemiyordum. Bir yaş civarında yürümeyi öğrendim. Artık annemin gitmediği yere de gidebilecek bir mobilizasyon oldu. Yani kendi araştırma serüvenimi, keşfetme serüvenimi başlamış oldum. 3 yaşına geldim, 4 yaşına geldim. Okul öncesi eğitim başladı. Artık başka kişilerin doğruları da bir, ama öğretmenim öyle demiyor anneler başladı.
1: Evet.
2: Arkasından ilkokula gittim. Biraz daha farklı. Kendi başarı sevdam oldu. Derslerim oldu, okulum oldu, arkadaşlarım oldu. Başka bir dünyaya açıldı. Daha sonra liseye geldim. Artık anne bana karışma, baba bana karışma dediğim ergenliğe girdim. Başlangıcından anne karnındaydık. Birazcık ayrıldık, doğduk. Birazcık daha ayrıldık, bağımsızlaşma anlamında yürümeye başladık. Okula gittik, biraz daha başka. İlkokula gittik, biraz daha bağımsızlaştık. Liseye geldik, tamamen bağımsızlaşma eğilimine girdik. Artık işime karışmayın, odamı temizlemeyin benim iznim olmadan dediğimiz ergen tripleri yapmaya başladık. Sonra yetişkinlik. İnsan zaten bağımsızlaşma eğiliminde.
1: Evet.
2: Yapacağımız şey mümkünse yolunu açmak. Kendimize bağımlı hale getirmek değil.
1: Bağım-

0: iletişimde
1: bağlı.
0: Aynen öyle. Bize bağlılar, bağlı olsunlar ama kimseye, hı-hı, biz dahil kimseye bağımlı,
1: evet,
0: olmasınlar. Bağımlı yetiştirdiklerimiz bu bağımlılığı başka bağımlılıklarla sürdürme eğilimine giriyorlar. Biri gittiğinde, hı, yerini başka bir bağımlılıkla doldurmaya çalışıyor. Sağlıklı bir kişilik gelişimi için uygun sinyaller değil bunlar. O yüzden iletişime açık olmak, olduğu gibi kabul etme. Eğer eleştirimiz varsa bunu onun benliğine zarar vermeden, yıpratmadan, kullandığımız kelimeleri bile doğru seçerek. İzninizle bir örnek vereyim.
1: Buyurun.
0: Şimdi mesela birine çok tembelsin demekle çok çalışmaya ihtiyacım var demek anlam olarak birbirine benzer. Ama biri yıpratır, biri onarır. Öz saygıya zarar vermeyen, benliklerine zarar vermeyen bir dil tercih etmek, aşağılamamak, kullandığımız kelimelerle onu itmemek. Şunu unutmayın, bir insanın iç dünyasında her zaman akan bir şey var. O akan şey ana babaya doğru olursa bizden destek alıyor. Bizden görmediğinde onu başka mecralara akıyor. Ve bunu bekleyen, bize doğru aksın da deyip onu kullanmak için
1: tabii,
0: bekleyen çok sayıda
1: ki
0: hoş olmayan mecralar var. Bugün sosyal medya ile ilgili herkes tabloyu az çok görüyor, biliyor. Hı-hı. O yüzden anne babalara nacizane önerim, olabildiği kadar kendilerine sıcak yaklaşan, kabul gösteren, hüsnü kabul gösteren, hı-hı, olumlu kabul gösteren bir yaklaşımla onları dinlemeleri. Bizden daha yakını normalde anne baba olarak onlara yok. O yüzden yani anne babanın yeri doldurulabilir bir yer de değil. Başka birini onun yerine ikame etme şansımız yok. O yüzden mümkün olduğu kadar kendilerine sıcak, hoşgörülü, kabule dayalı, olduğu gibi kabul etmeye dayalı, onu metazori zorlamaya, belirli bizim talep ettiklerimize bağlı bir hayata böyle ite kaka yönlendirmeye çalışmak çok uygun yaşantılar değiller. Hı hı. Bu eninde sonunda ben ona dediğimi yaptırırım demiş olmanız, hatta onun sizin dediğinizi yapmış olması onu kaybetmediğiniz anlamına,
1: tabii,
0: gelmiyor.
1: Tabii bu bir savaş değil zaten. Bu
0: öyle,
1: bizim aramızdaki bir çekişme değil. Birlikte yürümemiz
0: gereken. En güzeli
1: gereken
0: beraber yol yürümek
1: bir yol,
0: hayatta.
1: Bir yol kesinlikle. Öyle. Bu yüzden bu iletişim konusu çok önemli. Biz elimizden geldiğince dile getirmeye çalışıyoruz zaten. Evet. Bu tabii ki şey olarak da algılanmasın. Kuralsızlık, disiplinsizlik,
0: hayır,
1: her şeye
0: değil,
1: evet deme değil
0: tabii,
1: bu aslında.
0: Boş versince bir yaklaşımdan.
1: Öyle bir durum
0: ne
1: değil.
0: Ne yaparsan yap, kafana göre takı. O da sorumsuzluktur, o değil. Biri bana göre özgürlük, bireyin kendi sorumluluğunu almasıyla
1: tabii
0: başlar.
1: Ki,
0: sorumsuzlukla
1: tabii
0: tanımlanacak bir kavram.
1: Özgürlük varsa
0: özgürlük,
1: sorumluluk da olacak.
0: Sorumlu
1: kesinlikle
0: olsun,
1: yoksa orada farklı şeylerden, evet, bahsediyor oluyoruz aslında. Ve bu sınavlarda yine dikkat etmemiz ya da belki birazcık gözden kaçırdığımız bir nokta var dikkat etmemiz gereken. Sanki o sınava bir tercih yaptık ve her şey bitti. Ha. Orada yürümek zorunda. Artık bunu tercih ettiysen burada yürüyeceksin ve evet, madem bunu seçtin burada ilerle gibi bir
0: öyle
1: yaklaşım
0: bir şey tabii yok
1: olabiliyor.
0: Tabii,
1: bu da yanlış
0: hemen
1: değil
0: bununla
1: mi
0: ilgili? Bu önemli bir karar,
1: evet,
0: ama son karar değil. İkincisi tek karar da değil. Hayat her gün, bir mesleğe girmiş olsak bile,
1: evet,
0: her gün bize yeni alternatif karar seçenekleri sunar.
1: Hı hı.
0: Bakın biz sizinle aynı,
1: evet,
0: aynı meslekteniz, aynı lisans programından, hı hı, mezunuz. Ama birimiz radyo, radyo programı, birimiz başka bir alan. Yani bir meslek içinde olmak illa onda bir doğrusal yol, tek bir yol izleneceği anlamına gelmiyor. Öte yandan hayat tercihlerini karşımıza sunduğunda yeni tercihleri de arkasından beraberinde getirir. Yani biz bugün verdiğimiz karar yarın doğru bulmadığımız
1: bazen
0: bir karar dönüşürse
1: bazen şartlar da değişiyor bu
0: değişir
1: arada. Evet.
0: Yani bizim çocukluğumuzda hiç olmayan şeyler bugün var.
1: Evet,
0: bir örnek,
1: evet,
0: vereyim. Mesela benim bırakın çocukluğumu, meslek hayatımın neredeyse dörtte üçünde yapay zeka ile ilgili herhangi bir şey yoktu. Ama bugün biz yapay zeka mühendisliğinden bahsediyoruz.
1: Evet, kim bilir ileride nelerden bahsedeceğiz.
0: Daha neler olacak? Bana göre gelecekte özellikle esnek karar verme yetisine sahip ve esnek olup uyum sağlama becerilerini güçlendirmiş karakterler mesleki anlamda daha rahat edecek olan alanlar.
1: Evet, kesinlikle hocam. Hı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz aktardıklarınız
0: ben
1: için.
0: Ben teşekkür ediyorum dinleyicilerimize de. İzninizle iki kelimeyi daha eklemek,
1: buyurunuz,
0: isterim. Hemen hızlıca.
1: Buyurun.
0: Özellikle
1: hocam,
0: üniversiteye yönelik tercihlerde bulunurken sadece test skorlarının, ölçme araçlarının skorlarının değil, aynı zamanda geleceğin meslekleri olarak nitelendiren yeni alternatiflerin gözünde bulundurulmasında fayda var. Diğer taraftan kendiye yönelim ve ihtiyaçlarımızla beraber ülkenin

0: istihdam politikalarının, istihdam olanaklarının, yeni ihtiyaç alanlarının da göz önünde bulundurulması uzun vadede çocuklarımız için, gençlerimiz için daha doğru karar vermelerine destek olan unsurlar olabilirler.
1: Tercih aşamasında bunlar da aslında gayet güzel ipuçları oldu. Tekrar teşekkür ediyoruz
0: ben
1: hocam.
0: Teşekkür ediyoruz.
1: Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Doçent Doktor Mustafa Oturar bizimle birlikteydi. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Ayhan Demiray ve Müge Tüzün Gerçek hazırladı. Zafer Altay teknik yönetmenimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere, hoşçakalın.
2: Anne,
3: baba,
2: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
3: ben,
2: biz,
4: hepimiz bir aileyiz.
2: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Hukuk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Kazım İncetaş, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün ayrımcılık yasağı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Temel haklar ve ayrımcılık. Dil, din, ırk ayrımı olmaksızın her insana eşit olarak verilen haklara temel hak denir. Bir kişi veya gruba yaş, ırk, renk, milliyet ya da etnik köken, cinsiyet, medeni durum, özürlülük, dini inanç, toplumsal konum veya diğer kişisel özellikler nedeniyle başka kişi veya gruplara göre farklı davranılmasına ayrımcılık denir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

Değerli dinleyicilerimiz, az önce de söylediğimiz üzere bugünkü konumuz ayrımcılık yasağı. Evet, ayrımcılık yasağı temel hak ve özgürlüklerden yararlanırken kişilerin dil, ırk, renk, cinsiyet, din, mezhep, siyasi düşünce, felsefi inanç, etnik köken, engellilik, yaş ve benzeri nedenlerle haklı ve objektif bir gerekçe olmaksızın farklı muameleye tabi tutulmasını yasaklayan anayasal ve uluslararası bir ilkedir. Bu ilke insan onurunun korunması ve hukuk devleti anlayışının temel unsurlarından biridir. Demek ki toplumda hiç kimse birbirini dil, din, ırk, cinsiyet, mezhep, dini inanç, siyasi düşünce, felsefi yaklaşım, etnik köken, engellilik, yaş ya da benzeri durumlar nedeniyle dışlayamaz, ayrımcılık yapamaz. Bu insan onuruyla bağdaşmaz ve hukuk devleti ilkeleriyle de bağdaşmadığı için yasaklanmıştır. Evet, anayasamızın 10. maddesinde özellikle kanun önünde eşitlik ilkesi de ayrımcılık yasağının en önemli dayanaklarından bir tanesidir. Ayrımcılık yasağı insan onurunu, insanlar arasındaki eşitliği, adaleti, hukuk güvenliğini ve toplumsal barışı sağlamaktadır. Evet, ayrımcılık benzer durumda bulunan kişilere hiçbir haklı sebep yokken ya da objektif bir neden yokken farklı muamele yapılmasıdır. Ya da farklı durumda bulunan kişilere aynı muamelenin reva görülmesidir. Evet, demek ki anayasamızın belirttiği dil, din, ırk, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce ya da ve benzeri sebeplerle farklı muameleye tabi tutup insanları ötekileştirmek, insanlar arasında ayrım yapmak, kimilerini avantajlı konuma itmek kanun tarafından yasaklanmıştır.

0: şu kişi Türkçe konuşmuyor diye ya da şu kişi yabancı dil konuşuyor diye ya da bu kimse Türkçeyi şiveli konuşuyor diye ya da şu kimse falanca ırktan ya da falanca kişi şu renkten ya da şu kişi kadın, şu erkek ya da şu bizim inançlarımıza tabi değil ya da bu farklı mezhepten ya da bu sağcı, şu solcu ya da bu engelli, şu engelsiz ya da bu yaşlı, bu genç gibi hususları nazar itibara alarak, dikkate alarak insanların birbirlerine ya da devletin insanlara farklı muamele yapması yasaklanmıştır. Evet, bir kimse bir özelliğe sahip olduğu için kişiler tarafından olumsuz bir muameleye tabi tutulamazlar. Ya da ilk bakışta herkese eşit görünüyormuşçasına bir kuralın tatbik edilmesi aslında uygulamada bazı grupları dezavantajlı konuma düşürebilir. Buna da dikkat edilmesi gerekir. Örneğin bazen bir kuruma işçi alımı yapılacak ya da memur alımı yapılacak. Özellikler şöyle sayılıyor. 1.85 boyunda, şu kadar ağırlıkta kadın ve erkekler buraya müracaat edebilir. Şimdi burada görünüş itibariyle hiçbir ayrım yapılmadığı görülüyor. Evet, bu özelliklere sahip herkes o memuriyet için, o işçilik için pekala müracaat edebilir. Fakat biz bu müracaat koşullarını nazar itibara aldığımızda Türkiye'deki kadınların belki %90'ı bu işçilik müracaatını ya da memurluk müracaatını yapamayacaktır. Dolayısıyla gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak bu tür ayrımcılıkları tetikleyecek düzenlemelerden kaçınmak, uygulamalardan kaçınmak gerekmektedir. Elbette kanunlarımızın dezavantajlı grup olarak tanımladığı çocuklar, kadınlar, yaşlılar, engelliler, şehit yakınları ya da gaziler lehine getirilmiş bazı düzenlemeleri de biz ayrımcılık olarak göremeyiz. Evet, devlete düşen, devlet organlarına düşen ayrımcılık yapmaması ve buna da izin vermemesidir. Söz konusu yasak, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve bizim anayasamız tarafından da açıkça düzenlenmiştir. Evet, bir kimse ayrımcılığa maruz kalırsa idarenin yaptığı işlemin iptali için başvurabilir. Ayrımcılık yapana karşı hukuki ve cezai sorumluluk doğar. Bir kimse iç hukuktaki tüm yolları tüketmişse ayrımcılık yasağının ihlal nedeniyle Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulunabilir. Yine buradan da bir sonuç alamazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat edebilir. Evet, ayrımcılık yasağı eşitlik ilkesinin en önemli tamamlayıcısıdır. Amacı herkesin insan onuruna uygun biçimde temel hak ve özgürlüklerde eşit, adil ve tarafsız şekilde yararlanmasını sağlamaktır. Bu ilke sadece devletin ayrımcılık yapmasını değil, aynı zamanda toplumda fiili eşitliğin gerçekleşmesi için gerekli önlemlerin alınmasını da gerektirir ve toplumdaki her bir birey birbirine karşı ayrımcılık yasağına tabi olduğunu unutmaması gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz, bugün uluslararası sözleşmeler ve anayasamız bağlamında ayrımcılık yasağı üzerinde durduk ve hiç kimsenin birbirini dil, din, ırk, renk, cinsiyet, mezhep, siyasi düşünce, etnik köken, engellilik, yaşlılık ya da benzer sebeplerle ayıramayacağı, farklı muamele yapamayacağı, ötekileştiremeyeceğini, böyle yapılır ise buna yönelik ceza davalarının, tazminat davalarının açılabileceğini belirttik. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve hayat sona erdi.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Reklamlar.
1: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: olmayın.
1: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: aklın gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Yeni bir yayında tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Vatan Karakaya'yı misafir edeceğim. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Mehmet Bey. Tüm dinleyicilerimize iyi günler diliyorum.
1: Hocam, yoğun programınız esnasında vakit ayırdığınız için asıl ben teşekkür ediyorum. Sevgili dinleyiciler, bugün Vatan Hocam'la Kocaeli'nde bir araya geldik. Bir dış çekim yapıyoruz kendisiyle. Bir akademisyen çalıştığı vesilesiyle kendisini yakaladık. Randevulaştık, bizi kırmadı. Yeniden sizler adına çok teşekkür ediyorum. Önemli bir konu konuşacağız çünkü. Türkiye eğitim sisteminin temel problemleri nelerdir? Bunun üzerine bize ayrılan zamanda kısa bir söyleşi sunmak istiyoruz sizlere. Fakat öncelikle tüm konuklarımıza yönelttiğimiz ilk soruyu size de sormak istiyorum hocam. Herkesin hayatına yön veren, düşün dünyasının, amel dünyasının parametrelerini oluşturan çeşitli kavramlar vardır. Kuşkusuz sizin de var. Nedir bu kavramlar ve bunlar değerlerini nereden alır?
2: Evet, irfan topraklarında doğmuş, büyümüş birisi olarak kendi toprağımın bana verdiği gücü kullanarak ve özellikle lise döneminde belki de İslam düşünce geleneğinin yapı taşlarında, köşe taşlarından birisi olan İmam Gazali'nin kaynağıyla ilk kişiliğimi inşa ettiğimi söyleyebilirim. Yani iyi bir şeylerim varsa oradan aldıklarımdır diyebilirim.
1: Evet, çok teşekkürler hocam. Yani hayat felsefenizin merkezini Gazali ve belki
2: evet,
1: onun dünya görüşü oluşturuyor.
2: Evet.
1: Peki. Hocam, eğitim malum ülkemizde de çok konuşulan, çok tartışılan, sistem değişiklikleriyle zaman zaman gündeme gelen bir ciddi sosyolojik mesele. Bir taraftan da her zaman eleştiri konusu olan bir kavram, bir sosyolojik olgu. Siz Türkiye'deki eğitim sisteminin mevcut durumuyla ilgili genel bir eleştiriye sahip misiniz, yoksa bir iyileşme görüyor musunuz?
2: Doğrusu ben eğitimi farklı bir yönden ele almak istiyorum. Eğitim öncelikle

0: insan dediğimiz varlığın iyi tanımlanması lazım. İnsan bilgi, irade ve düzen üçlüsüyle çalışan, zorunlu ilişkisiyle çalışan bir varlık. Aslında eğitim bu iradenin, ferdan fert doğurduğu bilginin ve bu üçlünün kurumsal halidir. Ondan önce bu kurumu tartışmak yerine bu kurumun öznesi olan, çekirdeği olan insan üzerine biraz konuşmak lazım. İnsan fert olarak içine doğduğu dünyayı idrak edebilen bir yaratılışla yaratılmıştır. Eğer siz onun bilgi irade düzende değişken olan bilgisine dair revizyonlar, hazırlıklar ve itinayla hazırlanmış bir zemin sunmazsanız, idrak ettiği dünyayı yanlış idrakle düzeni kendisi kurar. Eğitim kurumları bunların ilkeleşmiş hallerinden birisidir. Tartışmayı bazen biz sonuçtan hareketle yapıyoruz. Oysa tartışmalar süreç temelli olmalı. Yani insanın fert olarak kendini inşa ettiği dünyayı bir kere tartışmamız lazım.
1: İnsan odaklı olması gerekiyor diyorsunuz. Burada insan derken eğitimi alan insan, eğitimi veren insan, eğitim sistemini kuran insan, yani bütünüyle insan merkezli bir yaklaşımın esas alınması gerekirken derken bazen şöyle yaklaşımlar öne çıkıyor. Eğitimde öğrenci temelli yaklaşım, eğitimde eğitmen temelli yaklaşım. Bunlar arasında bir tercih yapıyor musunuz, yoksa genel kavramsal bir şeyden mi söz ediyorsunuz hocam?
0: Şimdi postmodern dönemde biliyorsunuz akıl bölünmüş, her bir görev bir akla verilmiş, uzmanlık ile de bunu halletmeye çalışmışlar.
1: Evet.
0: Fakat insan bölünebilir bir varlık değil. Onun tüm veçesi tek bir odakta toplanabilen, alemi kendinde taşıyabilen bir varlıktan bahsediyoruz ve bu varlık herhangi bir eğitim kurumu olmaksızın alemi idrak edebiliyor. Dışındaki harici varlığı idrak edebiliyor. İçindeki duygularını idrak edebiliyor. Bu insan neye muhatap oluyor ve neyle kendini inşa ediyor? Öncelikle bunu bir tanımlamak lazım ki bunların ilkeleşmiş hallerine bazen eğitim kurumu diyoruz. İlkeleşmiş hallerine iktisat diyoruz, aile diyoruz, hatta devlet diyoruz. Aslında evet, insan alemin numunesi. Niye? Çünkü alemi idrak etme kapasitesiyle yaratılmış. Bölüp parçalanacak bir varlık değil. Ya belki şu soru dinleyicilerimiz tarafından sorulabilir. Nasıl eğiteceğiz? Bütünün içerisinden insanı inşa eden eğitim kurumlarına dair bütüne bağlı olarak bir tanımlama yaptığımızda, eğitimi verdiğimizde bütünü meydana getirecek. Çünkü insan yaratılışı gereği doğru yanlışı rasyonel aklıyla bulur. Ama rasyonel akıl nihai iyiye erişemez. Bir yön duygusuna ihtiyaç var. Yön duygusu için mecburen iyi kötüyü bilmek zorunda. İyi kötünün de kural koyucularını tespit etmemiz lazım. Eğer bunu despot bir güç koyarsa, eğitim despot insan yetiştirir ki Kant'ın işte oluşturduğu felsefenin Almanya'daki nihai sonucu aşağı yukarı bilinir. Çünkü varlık ilişkilerinden doğan bilginin üretebildiği tek tip bir insan belirli sosyal sıkıntılara sebep olmuş. İşte bunun doğru fıtrata uygun, doğru yanlışı çözen mühendislik bilgisi kadar onu toplumda düzenli halde, dengeli halde yönetecek iyi ve kötünün de birlikte sentez edildiği bir bilgi kümesi hazırlanmadıkça eğitimi konuşmak, sonuçtan bahsetmek. Spinoza der ki sonuçlarla 1000 yıl bile uğraşsanız hiçbir şey çözemezsiniz, ama süreçlere inerseniz size katman katman bilgi verir. Dolayısıyla süreç temelli, kişinin kendini inşa etme hakkını, özgürlüğünü tanımladıktan sonra yaratılışa uygun bir eğitim. Burada hocanın da görevi vardır, öğrencinin de görevi vardır. Birinden alıp diğerine vereceğimiz bir mesele değil.
1: Evet. O zaman benim anladığım kadarıyla siz süreç odaklı derken sadece eğitim sürecinin aktörleri değil, eğitim sürecinin en başat ögesi olan bilgiye de dikkat çekiyorsunuz.
0: İnsan ve insanın inşa edicisi bilgi.
1: Evet. Peki bugün bilginin ne kadarını biz üretiyoruz? Yani öğretmenin kullanacağı bilgi, öğrenciye transfer edilecek bilgi, bu bilgiyi bizim üretmekte yetkinliğimiz ne kadar var? Ne kadarını bizim ürettiğimiz bilgi ile biz bir kültürel transformasyon ya da bir bireyin kendisini inşa etmesine fırsat aralayacak ortam yaratıyoruz? Burada temel problem aslında bilgiyi üreten aklın kendisiyle ilgili mi?
0: Aslında bunu tespit etmenin yolları var. Çünkü sonuçlarına bakarak süreçler hakkında hangi bilginin hangi sonucu ürettiğini kolaylıkla çözebiliriz süreçler temelinde. Eğer teknoloji üretip dünyayla yarışabiliyorsanız demek evet. teknik bilgisini doğru üretiyorsunuz. Evet. Sokağınızda şikayetiniz az ise demek ki ahlak bilgisini de doğru üretiyorsunuz. Evet. Sokaktaki problemin kesinlikle ana unsuru bilgideki deformasyondur.
1: Güzel. Peki Türk eğitim sisteminin fotoğrafını çektiğinizde bugün bu saydığınız iki özellikten mesela parametreden yola çıktığımızda nasıl bir tablo karşımıza çıkıyor?
0: Yani şu anda işte bakanlığın Maarif Yüzyılı bağlamında yapmış olduğu bu dediklerimize dönük yapılan çalışmalar ama daha felsefesinin yapılması, altlıklarının bir metodolojiyle ortaya konulması ve çıkacak ürüne göre de yolun doğru ve yanlışını tekrar kontrol etmeye bağlı. Evet. Yani ortaya konulan çalışmalar güzel. Tam da bu arzuladığımız bilgideki revizyonu, bilgideki tasarımı yenileyen, yeni bilgi, yeni insan ilişkisini ön plana çıkaran, doğru ve iyiyi birlikte sentezleyerek veren bir yaklaşım olduğu için buradan umuyoruz ki sokaklarımız daha huzurlu olacaktır.
1: Evet, inşallah. Siz eğitimin teknik boyutundan ya da içeriğinden bahsettiğiniz kadar, bu konular üzerine yoğunlaşıp çalışmalar ürettiğiniz kadar kültürel boyutuyla ilgili de düşünüyorsunuz, yazıyorsunuz ve eğitimin daha çok bir kültürel dönüşüm problemi olduğunu söylüyorsunuz. Bunun da tam olarak kastettiğiniz nedir? Yani sizin bir önerdiğiniz model, perspektif var mı? Kültürel dönüşümle tam olarak kastettiğiniz şeyi bize biraz açıklayabilir misiniz?
0: Şimdi kültür tanımı genel olarak derler ki bir toplumda yaşayanların ortak ittifak ettikleri hal ve hareketler.
1: Evet.
0: Ve oluşum süresini de minimum 25 yıl derler. Şimdi kültürün tabii gene inşa edicisi öznesi olan insan üzerindeki bilginin ortak bir şekilde tekrarlanışı.
1: Evet.
0: Bu tekrara bakmamız lazım. Bizim bunların kriterleri var. Bu topraklar üzerinde kendi medeniyetimizle uyumuna göre kıyas yaptığımızda kültürümüzün ne olduğu ortaya çıkar. Biz bu kültürde çok değişik bilgi türleriyle hemhal olduk. Belki bunların bazısını batıda isteseler de yapamayacakları. Mesela insanın içinde kendi derununda ahlak ile hemhal olup başkasını kendisine tercih edecek kadar diğer gam olmasın mesela. Evet. Ahilik kültüründen kaynaklı.
1: Evet.
0: Biz Mevlana ve Yunus'un tarihteki gücünü överiz. Marifet bugün Mevlana ve Yunus'lar çıkarabilmektir.
1: Evet, yani geçmişten gelen bağın koparılmadan yeni nesillere aktarılması ve yeni Yunuslar, yeni Mevlana'lar ortaya çıkmasını sağlayacak bir bereketli mümbit zeminin
0: kesinlikle.
1: Eğitim süreçleri içerisinde ortaya çıkarılması ya da sağlanması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Bu bilgi bir hiyerarşik piramittir. Yani bilgi teorileri açısından da bu böyle söylenir. Ama biz habire geçmişten gelen bilginin tekniğini reddederken değerini de reddettik. Evet. Değeri reddetmek demek kökü yerden çıkarmak demektir.
1: Tekniği derken bilgi üretme yöntemini mi reddettik?
0: Şimdi teknik zamanla eskiyen bir şeydir. Her zaman evet. yenilenmeli. Ama değer zaman aşkın olduğu için onu yenileyemezsiniz. Ya reddediyorsunuzdur, reddetmeniz demek de sizi var eden, sizi yere salan kökü çıkarıyorsunuz demektir.
1: Evet.
0: Dolayısıyla modernleşeceğim diye Batı'nın tarihselci önerisiyle her şeyi değiştirmeniz lazım telkinine. Bu anlamda biz birazcık fazlaca engaje olduk. Değer değiştirirken kökümüz yerden çıktı. Biraz rüzgara karşı dayanıklığımız kalmadı.
1: Eğitimde istenilen başarıyı yakalayamamamızın en önemli nedenlerinden biri bu değer sistemiyle ilişkimizin bir dönem inkıtaya uğramış olması. Şimdi yeniden onu inşaya ya da keşfe çalışıyor oluşumuz diyebilir miyiz?
0: İnsan yaratılışı, varoluşu gereğince çelişiklerden anlamlı bir doğru çıkaramaz. İnsan dünyasını kendi içinde kurar. Dolayısıyla mantıksal tutarlı olmayan hiçbir şey insana özgüven vermez. Eğer tarihinizle çatışıyorsanız siz iki adım geri bir adım ileri gidiyorsunuzdur. Çünkü tarih sizi besler. Eğitim bilgi veren bir kaynaktır. Dolayısıyla tarih de kendisi yapısı itibariyle bir bilgi kaynağıdır. Kendinizi inşa edecek, geçmişteki zorluklarınızla, geçmişteki karşılaştıklarınızla, geçmiş anılarınızı bugüne bilgi olarak taşıyamıyorsanız zaten siz bir yerde eksiltmişsiniz, eksiltilmişsiniz demektir. Bir şekilde siz bütünü bozmuşsunuz demektir. Tarih geleceği insanı hazırlayan bilgi kaynağıdır. Eğitmek de bilgi vermekse, bilgiyle insanı inşa etmekse, dolayısıyla tarihle bağınız yoksa, bilgi müktesebatınız bir kere tarih periyodu daralmıştır ve azalmış demektir. Ama daha geniş bilgi, daha evrensel tasavvuru inşa eder. Evet. Onun için tarihle kurulmamış bağ, insanı biraz daha modern dönemin akımlarına dayanıksız, kendi özgüveni eksik, nereye gideceğini, yönünü bilmeyen bir topluluk haline getirir. Bu eğitimde hiç istemediğimiz bir görünümdür.
1: Evet. Türkiye'de eğitimin farklı kademelerinde, yüksek eğitimde ya da orta öğretim düzeyindeki eğitimlerde bu süreçlerle ilgili zaman zaman revizyonlar yapılırken Batı'daki çeşitli başarılı modeller örnek alındı ve bunlar neredeyse tıpkı basım olarak bizde uygulanmaya çalışıldı. Fakat bunlarda da istenilen başarılar elde edilemediği için yeniden bir tadilat sürecine girildi. Şimdi siz de biraz evvel bahsettiniz, daha özgün bizim toplum yapımıza, tarihsel yapımıza, müktesebatımıza, belki ulusal ruhumuza uygun bir marif modeli uygulanmaya başlandı. Bugüne kadarki başarısızlıkların gerisinde başka toplumların kendi tarihsel hikayesinin bir çözümü olarak ortaya koydukları modelin getirilip aynen bize uygulanmasını bir sorun olarak görüyor musunuz?
0: Şimdi insanın yapısı gereğince iki tarafı vardır. Bir evrensel olan rasyonel aklın gereği, yani 2 × 2 = 4 Çin'de de, Hindistan'da da, Türkiye'de aynıdır.
1: Evet.
0: Fakat bir de insanları inşa eden inanç, ahlaklar vardır. Bunlar bazen endemiktir. Coğrafyasına özgüdür.
1: Evet.
0: Kuzey ile güneyin arasındaki insan farkı gibi. Mizacın oluşturduğu yapılar var. Siz şimdi dünyanın kuzeyinde bir yerde yapılan bir eğitim modelini getirip güneyde bir yere uygularsanız bir kere mizaçtan kaynaklı farkları siz önleyemezsiniz. Eğitimde oluşturacağı eksikliği önleyemezsiniz. Eğitim bulunduğu coğrafyada insan, ortalama insan mizacının göz önüne alınarak ve tarihsel bağıyla da sentezlenmeyip bir şekilde taklitle yapıldığında her zaman bir ayağı topal hale geliyor.
1: Evet. Dolayısıyla bugüne kadar uygulanan modellerle ilgili problemlerden birisi buydu diyebiliriz.
0: Diyebiliriz.
1: Evet, yani uyarlamalar bir yere kadar.
0: Bir yere kadar. Özgün olmak zorundasınız. Malzemenizi iyi tanımlayacaksınız. İyi tanımlı malzemeden tasarladığınız müfredatlar, ondan üretmiş olduğunuz bilgi kendi endemik ortamında kendi başına iyi olur.
1: Eğitimde şimdi bir model problemi, bir sistem problemi var. Bir de daha köklü bir problem var bana göre. O da hangi modeli ya da sistemi uygularsanız uygulayın, aktardığınız, kullandığınız bilgi. Siz bilgi felsefesi üzerine de kafa yoran bir isimsiniz. Bizim bugün bir akademik çalıştay dolayısıyla sizle bir araya geldik. Akademimizde çok önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle çeşitli sivil toplum kuruluşları bu konuda gerçekten çok etkili çalışmalar ortaya koyuyorlar. Türkiye'nin kendi toplumsal yapısına, kültürüne, kök değerlerine uygun bir bilgi üretmenin imkanına dair çalıştaylar yapılıyor sürekli ve bu konuda da gerçekten çok ciddi adımlar atılmış, mesafeler kat edilmiş durumda. Ama hala gidilecek çok yolumuz var. Çünkü çok önemli bir medeniyetten geldik. Dünyaya da yeniden o medeniyetin kök değerlerinden ortaya çıkmış yeni bir teklif sunmamız gerekiyor. Böyle bir sorumluluğumuz var. O yüzden çok çalışmak gerekiyor. Ve fakat bütün İslam dünyasını göz önünde bulundurduğumuzda genel olarak, özel olaraksa Türkiye'deki akademiyayı düşündüğümüzde ne aşamada olduğumuzu düşünüyorsunuz? Dünyaya teklif edeceğimiz ya da özellikle Batı'ya ya da geri kalmış toplumlara öncülük edecek bir bilgi üretme kapasitesi noktasında.
0: Burada tabii bunun tarihsel dayandıracağımız bazı kırılım noktaları var. Özellikle Batı'nın ta 16. yüzyıldan bu tarafa mekanik dünya matematik temsille geliştirip nihayetinde

0: aklı olmayan maddeye akıl okutup makinayı yaptıktan sonraki hali, ki bu batıya özgü bir durum değildir. Evet. Bütün akıllara açıktır. Sadece çalışma ve gayretin eksikliğinden dolayı batı birazdan mecburiyetten kaynaklı. Bakın, bu yüksek bir hevesten değil, bir ilim hevesinden değil. O tıkanmış ortamda tanrısıyla kavga etmiş bir batının yeni bir güvene ihtiyacına binaen hayat memat meselesi haline gelmiş. Bir şey kriz haline gelip gerçekten yeniden bir uyanış, yeniden bir dirilişi mecburi kılmıyor ise insanlar rutinlerini devam ettirirler. Batı'da 16. yüzyılda yaşadığı kendi kültürüyle çatışan o halden sonra kültürüne karşı aldığı tavır, tanrısına karşı aldığı tavra dönüştükten sonra tanrı demek güvendir. Güven noktalarını kaybetti. Yaşadığı dünyada doğa dediğimiz şey bunların üzerine geliyordu. Ölçme duygusuyla, kontrol etme duygusuyla bilimin ve varlığın ilişkisine daha fazla sarıldılar. Bu sarılma noktasında bir şeyi keşfettiler. Bir taraftan insan olmanın gereği olarak güvende olma duygusunu tatmin ederken yöneldikleri nokta onlara bir şeyi daha fark ettirdi. Aklı olmayan maddeye akıl okutmak. Ve bu akıl okutma sanayi devrimini hazırlayan yeni bir başlangıç haline, krizden çıkış noktasına dönüştü. Belki bu krizi İslam coğrafyası bu denli yaşıyor olsaydı bu refleksi göstereceklerdi. Fakat biz huzurluyduk, çünkü karanlıktan çıkmaya çalışan bir batı var. Orta çağ dediğimiz karanlık değildir. Orta çağ bir dünyaya benzetseniz batı tarafı karanlıktır. O bir tarafta güneş zirvede, apaydınlık, aynı tarihler içerisinde. Fakat diğer taraf karanlıktan şafağa doğru ilerlerken biz uykuya meylettik. Yeniden güneşin olduğu, güneşin o parlaklığına meyletmediğimiz için o karanlık, daha doğrusu batıdan doğan ışık dünya için bir aydınlanma noktası gibi algılandı. Halbuki bir krizden çıkıştı ama nihayetinde makinayı yaparak, sanayi devrimini oluşturarak kendilerine bir çıkış yakaladılar. Ama bu bir mekanik tasarım, matematik temsildir. İçinde insan bütün olarak yoktur. Evren içinde bütün olarak yoktur. Çünkü alem nitelik ve niceliğiyle birlikte zikredilir. Evet. Mekanik tasarım alemin sadece mekanik olan kısmıdır, nitelik olan kısmı değil. Buradan üretilen bilgi teknolojinin gücüyle birlikte batı dışı toplumlarda artık bir geri kalmışlık mottosuna dönüştürülerek kendi güçlerini yükselttiler. Arkasından sömürgeler geldi. Gerçekten bilmek, insan olmak anlamında bir ayrıcalık olsaydı bu sömürülerin olmaması gerekiyordu.
1: Evet.
0: Maddeden ibaret bir bilgiydi. İnsanın içi, insanın kendini inşa etme noktaları mekanik olmadığı için bilimden, bilginin içerisinden çıkarıldı. Elimizde müktesebat olarak 400 yıldır sadece mekanik dünya, matematik temsille oluşmuş bir bilgi müktesebatı var. Bunun nihai sonucu yapay zekadır. Artık yeni bir çağ var önümüzde. Bu batılı doğulu fark etmeksizin yeni bir çağın içerisinde yeni bir bilgi tanımı, yeni bir insan tanımı, yeni bir evren tanımıyla muhatabız. Ama ne olursa olsun, dijital de olsa, yapay zeka da olsa, varlık bir var edene muhtaçtır. Bu bilgi hiyerarşisini yeniden düzeltmediğimiz sürece yapay zeka çağında yargılarımızı verdiğimiz köleler olmak gibi bir tehlikede insanlığı bekliyor.
1: Konuşmalarınızda insana çok vurgu yapıyorsunuz. Nietzsche çok sert bir şekilde ifade etmişti. Ben biraz daha yumuşatarak ifade edeyim. Aydınlanmayla ve özellikle 21. yüzyıla gelinceye kadar yaşanan o sanayi devrimi, bilimsel devrim, bunların hepsini göz önünde bulundurduğumuzda gelen çağ kutsala kastederken sizce aynı zamanda insana da mı kastetti?
0: Zaten Batı felsefesinin ana omurgası öncelikle insanı Tanrı'dan koparmak, sonra insandan bilgiyi koparmak, epistemoloji, kurama dönüştürmek.
1: Yapay zeka burada devreye giriyor.
0: Yapay zeka kuramın nihai sonucudur. Evet. Yani algoritmanın matematikleşmesidir.
1: Bilen özne olan insan artık bir nesneye dönüşüyor.

0: zaman. Yani ilişkiler ters yüz oluyor.
1: Bilmesine ortak bir nesne var artık ve kendisinden daha hızlı düşünüyor. Evet. Yapay zeka insanları niye korkutuyor? Bugüne kadar yeryüzünün idrak edeni sadece insandı. Ama insanın idrak biçimi bilgiye alışından kaynaklı yavaştır. Şu anda kendinden daha hızlı düşünen bir varlığa karşı bir taraftan göz kırpıyor, bir taraftan korkuyor.
0: Evet.
1: Ama gelecekte şu tehlike, insanlık için büyük bir tehlike olduğu kanaatindeyim. Eğer yapay zeka bizim yargılarımıza ortak oluyorsa bizler birer yaşayan robotlar olacağız. Yargımızı teslim etmediğimizde hızlanmış dünyada hem işlerimizi daha iyi yapmak hem de insan kalmak üzere kendimize ayıracağımız zamanın olduğu bir fırsatı da barındırıyor.
0: Yanlış karar da versek bu kararı bizim vermemiz lazım. Asla yapay bir akla teslim olmamamız kesinlikle lazım diyorsunuz.
1: Yani yanlış doğru değil. Yargılara ortak olmayacak. Çünkü insanın varlıklar içerisinde birinci dereceden farkı yargıda bulunabilmektir.
0: Evet.
1: Düşünmek sorun değil. Bakın düşünmeyi tek başımıza yaparız. Bilgi edinmeyi de tek başımıza yaparız. Ama karar verirken hep sağımızda solumuzda birisini ararız.
0: Evet.
1: Bugün sağımızda solumuzda birisine ihtiyaç hissetmeyecek şekilde yapay zeka yanı başımızda. Yapay zeka bize doğruyla yanlışı verir. Ama insan iyi ve kötüyle toplumsal olarak yaşar.
0: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kolaylıklar diliyorum.
0: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programında Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Profesör Doktor Vatan Karakaya'yı misafir ettik. Türk eğitim sisteminin temel problemlerinden girdik. Yapay zekaya kadar geldik. Çünkü bugün en büyük problemlerimizden bir tanesi eğitim sisteminde de yapay zekanın kullanımı karşımıza çıkıyor. Hocam çok kısa sürede önemli bilgiler aktardınız. Çok felsefi noktalara temas ettiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar.
2: Teşekkür ediyorum.
0: Bugünkü Aklın Gözü'nün sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında Ahmet Kurt bizlere yardımcı oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça bakın zatınıza.
3: Aklın Gözü.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Akşam vakti. Karanlık benden önce davranıyor. Daha ben eve ulaşmadan annemin tabakları, çatal kaşıkları dizdiği, ekmeği dilimlediği, çorba kokusuyla ılınmış sofraya ulaşmadan karanlık benden önce koşturup sokağa yerleşiyor. O böyle sokağa kendi malıymışçasına sahip çıkınca ben daha çok yoruluyorum, daha çok acıkıyorum. Çorba hızla soğuyor çünkü karanlık bir adam çıkıyor karanlıktan. Önüme geçip tüm yorgunluğumu, acıkmışlığımı, daha ben ne olduğunu anlamadan çekip alıyor benden. İlk yumrukla kendimi yerde buluyorum. Oysa ben eve gidecektim. Sonra ikinci yumruk. Çorba soğuyor. Tekmeler izliyor yumrukları. Annem merak ediyor. Camdan dışarı karanlık sokağa bakıyor ama baktığı yer karanlık, ne görecek ki? Yerden kalkmaya çalıştıkça tekmeler, yumruklar birbirine ekleniyor. Oysa ben daha eve gidecektim. Çay bile içecektim hatta. Abi ben sana ne yaptım? Niye dövüp duruyorsun beni diyorum. İki yumruk bir tekme arasında güç bela. Demek ki hala konuşabiliyorum. Hala konuştuklarım anlaşılabiliyor. Belki de benim yorgunluğum ve açlığım ona geçtiği için anlamak istiyor. Bilmiyorum. Nefes nefese. Ama kızgın, çok kızgın. Tam bir mahalle abisi. Tam bir kahve abisi. Gecelerin abisi. Tam bir... Rüzgarın izi ağaçların üzerinde kalmıştı zaten. Abi, senin evin yok mu? Annen yok mu? Gitsene evine. Bak akşam oldu. Çok gıcık kaptığım birine benziyorsun. Dua et o değilsin. Yoksa öldürürdüm seni. Ben ölmeyecektim ki. Eve gidecektim. Çay bile içecektim.

0: Aklımda kalan bu satırlar Ethem Baran'ın Zira adlı kitabından, İletişim Yayınları'ndan.
1: Aklımda kalan satırlar. Reklamlar.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa,
3: pilot garaj, şoför ekspertiz.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
4: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
3: Altın Yıldız, Altın Yıldız.
1: Reklamlar.

0: Sevgili dinleyiciler, karakterini seçin yeni bölümünde sizlerleyiz. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Bugün Hacettepe Üniversitesi'nden bir konuğumuz var. Gonca Gökalp Alpaslan, hoş geldiniz hocam.
1: Hoş buldum, teşekkür ederim.
0: Katıldığınız için teşekkür ediyoruz karakterini seç programına. Biraz bilgi veren, biraz da oyun oynayan bir program. Programın birinci bölümünde sizden bilgiler alacağız. İkinci bölümünde de seçtiğimiz karakterle ilgili yapay zekaya sorular sorduk. O sorulara verdiği yanıtları bir hoca olarak değerlendirmenizi isteyeceğiz.
1: Sınavları yeni bitirdik aslında ama.
0: Bu da yapay zeka için küçük bir sınav diyelim. Hangi karakteri seçtiniz?
1: Ben çok klasik ve son yıllarda da çok sevilen, tekrar çok okunan, çok satılan, gençlerin özellikle ayrıca takip ettikleri bir kitap olarak Kürk Mantolu Madonna eserini seçtim. Orada da Raif Efendi'yi, tabii romanın baş karakteri o, hakkında her şeyi yavaş yavaş öğrendiğimiz kişi. Ama biraz tereddüt ettiğimi de söylemeliyim. Acaba Maria'yı mı seçseydim?
0: Maria Puder.
1: Evet. Onu da mı anlatsaydım? Yok yok, hayır. Bir karakter dedi Kurtuluş Bey. Her romanda birçok karakter vardır.
0: Kitaptan bahsedebiliriz. Örneğin niye son yıllarda bu kadar popüler oldu bu eser?
1: Bu
0: sizce?
1: Bence de çok ilginç. Hatta sadece Türkiye'de değil, dünyada da popüler oldu. Bunu tabii onların geç kalmışlığı olarak düşünüyorum kendi adıma. Sabahattin Ali'yi daha çok öyküleriyle, romanları söz konusu olduğunda da en çok Kuyucaklı Yusuf'la tanıyor ve hatırlıyordu Türk okuru. Kürk Mantolu Madonna yazıldığı, yayınlandığı yıllarda belki o günlerin toplumcu edebiyat anlayışı çerçevesinde düşündüğümüzde biraz daha o fikirden uzak, daha bireyci görünüyor ve çok içsel bir roman görünüyor. Ben şunu çok iyi hatırlıyorum. Bunu derslerde de söylerim. Sınıfta Kürk Mantolu Madonna'yı işlerken. Önceden şöyle olurdu. Ders programının içerisinde mutlaka Kuyucaklı Yusuf'u okur. Çünkü toplumcu romanın gelişiminde çok önemli bir eserdir. Öğrencilere şey derdim. Ama lütfen Kürk Mantolu Madonna'yı da okuyun. Bakın o da çok güzel falan. Şimdi tam tersi oluyor. Kürk Mantolu Madonna'yı konuşuyoruz. Öğrenciler de sabırsızlık bekliyorlar o haftayı. Tam tersini söylüyorum. Arkadaşlar, Kürk Mantolu Madonna harika, çok güzel de bir ders yaptık ama ne olur Kuyucaklı Yusuf'u da okuyun.
0: Onu da
1: okumaktan
0: ihmal etmeyin.
1: Sorumluyuz hepimiz diyorum.
0: Doğru.
1: Son yıllardaki popülaritesini biraz belki akran beğenilerini oluşturuyor.
0: Ses getiren bir şey.
1: Evet.
0: Romanın, eserin önünü açıyor.
1: Evet. İkincisi, bir kentli birey anlatıyor her bakımdan. Yani Raif Efendi'nin Berlin'deki hayatı, Maria Puder'in Berlin'deki hayatı açısından da Ankara'daki hayat açısından.

0: açısından da. Üçüncüsü bence hacmi. İnsanlar daha
1: kolay
0: çabuk
1: okunabilecek,
0: bitirebileceklerini düşünüyorlar. Oysa bu belki Sabahattin Ali'nin romanları içerisinde hacmi açısından en okunur hacimde görünen eser ama öyle değil. Yavaş okumanız gereken hacmi, böyle
1: duygusal yoğunluğu olan
0: her yere
1: bir
0: yayılan
1: kitap,
0: bir şey
1: mi?
0: Evet, evet, gerçekten usul usul anlamanız gerekiyor. Ben her okuyuşumda aman Allah'ım diye bazı cümlelere yeniden vuruluyorum. Aa, bu cümleyi, bu fikri, ay bu ayrıntıyı daha önce görmemiştim diyorum. Şu ana kadarki hayatımda kaç kere okudum bilmiyorum. Ama hacmin de bugünün okurunda önemli bir etki yarattığı kanısındayım. Ve belki de biz Türk toplumu olarak değil, sadece dünya içinde geçerli. Burada anlatılan o içselliğe, yalnızlığa, ötekileştirilmeye, diğer insanlar arasında kendini yabancı ve diğerlerinden ayrı hissetme duygusuna belki biz daha yeni vardık. 21. yüzyılın insanının yeni bir problemi, kentli insanın yeni bir problemi. Belki onun etkisi var. Yani tarihinden, kitabın yazılma tarihinden ve anlattığı olay çizgisinin tarihinden çok bağımsız bir, zamansız bir anlatı var burada çünkü.
1: Yavaş yavaş siz karaktere geçtiniz aslında.
0: Evet.
1: Yalnızlık dediniz.
0: Evet.
1: Biraz Raif Efendi'yi tanımaya çalışalım isterseniz.
0: Aslında şöyle, bu romanın en önemli, en heyecan verici özelliklerinden biri, romanın klasik bir yapıyla, baş karakterinin tanıtılmasıyla ilerlememesi. Romanın içerisinde bir anlatıcı var. Hı hı. Bu anlatıcı işte Ankara'da iş arıyor. Bir arkadaşının vesilesiyle onun iş yerinde bulunan sessiz, sakin, kimseyle iletişimi olmayan bir çevirmen, mütercim diye geçiyor. Bir çevirmenin odasında göreve başlıyor. Hı hı. Biz önce kitabın başında o anlatıcı kişiyi tanıyoruz. Onun meselelerini anlıyoruz. Sonra onun gözünden usul usul Raif Efendi'yi tanımaya başlıyoruz. Böyle birdenbire verilmiyor hiçbir şey. Yavaş yavaş veriliyor. Raif Efendi gözümüzde önce gerçekten o birinci kişi anlatıcının, ben anlatıcının başkalarından öğrendiği ve ilk anda kendi ilk görüş izlenimleriyle anladığı haliyle böyle kendi halinde, kimseyle ilişkisi olmayan eski usul bir adam, pek de kıymet vermeye değmeyecek, anlaşılacak bir tarafı olmayan, dümdüz yaşadığı düşünülen biri. Biz de öyle düşünüyoruz tabii. Hı hı. Doğal olarak bir memur, ezilen, horlanan, kimseye de ses çıkarmayan, hayatı böyle olduğu gibi kabul eden, öğle yemeğine kimseyle çıkmıyor, dışarıda bir sosyal işte etkinliğe katılmıyor, ailesi hakkında bir şey anlatmıyor, hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. Ve biz yavaş yavaş o ben anlatıcının gözünden Raif Efendi'yi önce bir beden ve tutum olarak tanıyoruz. Sonra adım adım onu biraz daha yakın, bu sefer evine giderek, hastalanıyor, onun evine bir takım evrak gidip gelmesi gerekiyor. Bu ben anlatıcı isimsiz olduğu için ben de ben anlatıcı diyorum. Ben anlatıcı işte ben götürürüm evrakı diyor. Götürüyor, bir saat sonra alıyor. Evini görüyoruz, ailesini görüyoruz. Bir orta sınıf ama kıt kanaat geçinen, yoksula yakın neredeyse geçinen, fakat kalabalık bir aileyi omuzlayan, işte kayınbiraderleri var, baldızı var, onun eşi var, iki çocuğu var, kendi iki kızı var. Kalabalık bir aileyi tek başına hani sürdürmeye çalışan, omuzları düşük bir adam görüyoruz. Ve bu aslında ben anlatıcının da daha çok merakını çekiyor. Bizim de okur olarak biz de yavaş yavaş merak ediyoruz. Ve sonra derken bu hastalık evresi biraz ileri bir aşamaya geçince, ben anlatıcı gibi okur da Raif Efendi'yi daha çok merak ettiği için daha fazlasını öğrenmek istiyor. Bu öğrenişin içerisine bir defter katılıyor ve bir noktadan sonra da roman Raif Efendi'nin defteri üzerinden devam ediyor ve bir aşk hikayesiyle karşılaşıyoruz. Adım adım bu sefer de onun aşık olduğu Maria'yı ve Maria'nın ona bakışını görüyoruz. Bir genç adam olarak görüyoruz. Böyle 24 yaşında Berlin'de babasının işte zeytinliklerine bağlı sürdürülecek bir sabunculuk faaliyetinin içerisinde. Tam bir aslında iç Ege hikayesi de var, hı hı, işin içerisinde. Yeni bir sabunculuk

0: özellikleri neler?
1: Okur açısından ve ben anlatıcı açısından düşünürsek hiç de sandığımız gibi birisi olmadığını adım adım anlamamız.
0: Sıradan değil aslında,
1: Evet.
0: derinlikli bir
1: Evet,
0: insan değil mi?
1: zaten kitabın temel fikri de bunun üzerine inşa oluyor yavaş yavaş. Hiç kimseyi ilk anda gördüğümüz haliyle değerlendirmemeliyiz. Onun kendine özgü bir hayatı olduğunu bilemeyiz ve bunu tanımamız çok zaman alan bir şeydir. Ön yargılarımız meselesi bence çok önemli. Ama Raif Efendi'yi ilk anda biz de görsek belki aynı şeyleri düşüneceğiz. Bilmiyorum, vardır Raif Efendiler.
0: Peki o zaman Raif Efendi'yi biraz da yapay zekanın destekleriyle tanıyalım mı?
1: Olur.
0: Ya da onun
1: Çok merak
0: verdiği
1: ediyorum.
0: cevaplarla zaten sizin vereceğiniz cevaplar da tanımamıza yol
1: Umarım.
0: açacak. Programımızın ikinci bölümündeyiz şimdi. Yapay zekaya Raif Efendi karakteriyle ilgili sorular sorduk ve bazı cevaplar aldık. Bakışınız nedir yapay zekaya?
1: Bütün teknolojik ürünlerin doğru ve iyi niyetlerle kullanıldığında hayatımızı kolaylaştıracağını, daha iyi ve daha verimli bir hale getireceğini düşünüyorum. Önyargılı değilim. Ama yersiz ve yanlış kullanım, suistimal bütün teknolojik ürünler için olduğu gibi, aslında insanlarla ilişkilerde olduğu gibi bence yanlış. Çok hor kullanıldığını düşünüyorum ve aynı zamanda da insanın kendi yaratıcılığını, kendi duygu, düşünce ve arayışlarını doğru yönlendirmesi halinde, doğru yanlış yönlendirmesi halinde yanlış olacağı kanısındayım. Özellikle edebiyat gibi bir alanda bence bize kitapların açacağı o geniş ve büyük ufku önce kendimiz keşfetmeli. Daha fazlasını merak ediyorsak ona sorup daha fazlası için araştırmalara bizi yönlendirmesi için kullanılması bugünün okuru için değil sadece hepimiz için daha iyi olur kanısındayım. Ben de uzağında durmamaya çalışıyorum ama kullanırken temkinli, tedbirli ve sınırlı olmak gerektiği kanısındayım.
0: Başlayalım sorulara.
1: Buyurun.
0: İlk sorumuz, Raif Efendi Maria Puder'in hastalığını öğrenseydi ne yapardı? A. Hemen Berlin'e giderdi. B. Bir süre beklerdi çünkü ailesiyle ilgilenmesi gerekirdi. C. Maria'nın daha da üzüleceğini düşünerek Ankara'da kalırdı. D. Maria'nın Ankara'ya gelmesi için çaba harcardı.
1: Maria ile ayrılırlarken Maria ona tam son ayrılma aşamasında hiç beklemediği harika bir cümle kurdu. Nereye çağırırsan gelirim dedi. Bence Raif Efendi zaten evi onun için hazırlamıştı, bütün koşulları hazırlamıştı ve hatta Raif Efendi kendinden bile beklemediği hayaller kuruyordu. İşte babasının sabunhanesini, zeytinliklerini geliştirmek, para kazanmak ve onu rahat ettirmek için eve de bir çeki düzen veriyordu. Hayatını bir düzene koymaya başlamıştı o anlamda yani. Çünkü genç bir adam olarak okumaya gitmişti. Paldır küldür babası öldüğü için geri geldi falan. Dolayısıyla sanırım Ankara'ya gelmesi için uğraşırdı. Hatta şöyle yapardı bence. Atlar gider, alır
0: Alır
1: gelirdi.
0: gelirdi.
1: Bir
0: Evet, o
1: Türk,
0: da
1: aşık
0: bak,
1: genç adam olarak.
0: o da bir seçenek olabilirmiş. O
1: Evet.
0: da benim hatam.
1: Rica ederim. Hata değil, yorum bunların hepsi
0: Evet,
1: zaten yorumluyoruz.
0: yapay zeka şöyle cevap vermiş. Romanın ruhuna ve Raif Efendi'nin karakterine bakıldığında en güçlü seçenek A. Hemen Berlin'e giderdi demiş. Bunun nedeni Raif Efendi'nin pasif biri gibi görünmesine rağmen Maria Puder söz konusu olduğunda son derece derin ve kararlı bir sevgi beslemesidir. Babasının ölümü nedeniyle Türkiye'ye dönmek zorunda kalmış olsa da Maria'nın gerçekten hasta olduğunu ve kendisine ihtiyaç duyduğunu bilseydi büyük olasılıkla tüm zorluklara rağmen Berlin'e gitmeye çalışırdı. Peki neden diğer seçenekleri zayıf görmüş? Ailesine karşı sorumluluk hissederdi ancak Maria onun hayatındaki en büyük aşktı. C. Maria'yı üzmemek için Ankara'da kalması onun karakterindeki sevgi ve bağlılıkla uyuşmaz. Şöyle demiştik ya, Maria'nın daha da üzüleceğini düşünerek Ankara'da kalırdı, yani yanına gitmezdi demiştik. D şıkkını, yani sizin seçtiğiniz şıkkı da şu nedenle elemiş. İlginç bir gerekçe. O dönemin ekonomik ve ulaşım koşulları düşünüldüğünde Maria'nın Ankara'ya gelmesini sağlamaya çalışması Berlin'e gitmeye çalışmaktan daha az olasıdır diye bir cevap vermiş.
1: Ben zaten Ankara'ya değil de Balıkesir'e, Havran'a alıp götüreceğini düşünüyorum.
0: Oraya götürürdü.
1: Evet. Evet. Evet, doğru. Yani, ama tabii yolculuk koşulları açısından düşünürsek.

0: Daha önce nasıl gitti? İstanbul, Bulgaristan falan diye gitti.
1: Yine giderdi yani
0: Dönerken de evet
1: diyorsunuz.
0: Romanya falan üzerinden döndü. Türkiye babasının vefatı üzerine. Kolay bir yolculuk hattı değil. Üstelik de 1930'larda olursa başka, 1923'te yani kendisinin döndüğü sırada olursa başka. Yani kendisi döndü, Maria'nın hasta olduğunu öğrendi, yapabilecekleriyle 7-8 yıl sonra evlenmiş, ümidini kesmiş bir Raif Efendi olarak sanırım çok
1: Gider
0: da
1: alır
0: fazla bir
1: gelir.
0: şey yapamayabilirdi. Evli ve
1: Doğru.
0: çocukluysa yapamayabilirdi. Hangi aşamadayken olduğuna da bağlı. Ya edebiyatçılara soru sormak böyle bir şey aslında.
1: Peki burada zaten yapay zekaya biz puan vermiyoruz.
0: Tabii tabii
1: Aslında
0: canım.
1: mantıklı bir cevap vermiş
0: Bence
1: kendince
0: mantıklı bir
1: ama
0: cevap vermiş,
1: ben
0: tutarlı
1: sizin
0: yani.
1: cevabınızı daha mantıklı buldum.
0: Teşekkür
1: İkinci
0: ederim.
1: soruya geçelim. Raif Efendi bir üniversitede akademisyen olmaya karar verdi. Hangi
0: Vay.
1: bölüm ona daha çok yakışır? A. Radyo, televizyon, sinema. B. Uluslararası ilişkiler. C. Türk dili ve edebiyatı. D. Resim ve güzel sanatlar.
0: Resim ve güzel sanatlar tabii. Romanda ısrarla vurgulanıyor. Zaten hem resim çizmeye çalışıyor. Sanayi Nefise'de de bir süre vakit geçiriyor. Sonra Berlin'e gidiyor. Berlin'de de hep bu resim galerilerini gezmesi ve ara ara da resim çizmeye devam ediyor. Hatta ben anlatıcıyı işe alan eski arkadaşı Hamdi'nin böyle çok değişik bir anı var. Romanın başlarında Raif Efendi ile anlatıcının oturduğu odaya geliyor, esiyor, gürlüyor ama hiç arkadaşını görmezden gelip çıkıyor falan. Arkadaşı şaşkın bir şekilde ona bakıyor. Hiç ondaki bu karakter arızalarının fark et görmediğini, daha önce görmediğini düşünüp bir bakıyor, Raif Efendi'nin elinde bir çizim var ve gördüğü o çizim Hamdi'nin karakterinin aynısı. Diyor ki siz diyor resim mi çiziyorsunuz, ne kadar müthiş. Ya diyor gençken biraz ilgilenmiştim falan diyor. O yüzden kesinlikle güzel sanatlar ve resim. Herhalde
1: Evet.
0: burada hemfikirizdir diyorum yapay
1: Yapay zeka da aynı cevabı
0: zekayla.
1: vermiş. D. Resim ve güzel sanatlar olur. Maria Puder'le tanışmasına vesile olan şey bir tablo. Resme yalnızca estetik bir ilgiyle değil, insan ruhunu anlamanın bir yolu olarak yaklaşır. Sessiz gözlemci ve derinlikli kişiliği sanat üzerine düşünmeye ve üretmeye akademik açıdan da oldukça uygundur demiş. Yani yapay zekamız akademik anlamda da başarılı olacağını düşünmüş.
0: Bilmiyorum, öğretici olmak daha dışa dönük bir şey de gerektiriyor sanki ama öğretici olur muydu bilmiyorum ama resim bölümünde olurdu.
1: Biraz önce söylediğinize benzer bir soruyu ben yapay zekaya sordum. Raif Efendi Ankara ya da Berlin dışında nerede yaşamaya daha uygundur? A. İstanbul, B. Ege'de küçük bir sahil kasabası, C. Doğu Karadeniz, D. Paris.
0: Raif Efendi yani Havran'da bunalan birisi. Havran'dan çıkana kadar ki hayatında belki başka bir yer bilmiyor ama Balıkesir'in iç bölgesindeki ilçelerinden biri. Havran'dan çıktıktan sonra önce İstanbul, sonra Berlin onun hayatını değiştiriyor ama bir seçme şansı olsa daha özgür yaşamanın tadını Paris'te arar bulur diye düşünüyorum. Bilmiyorum, İstanbul olur, Paris olur. Belki Egeli olduğu için İzmir olur. Bilemedim. Ne diyor
1: Yapay
0: yapay
1: zeka en uygun seçenek Ege'de küçük bir sahil kasabası demiş.
0: zeka?
1: Raif Efendi kalabalıklardan ve gösterişten hoşlanmaz. Sessizlik, dinginlik ve kendi içine dönebileceği bir yaşam ona daha uygundur. Büyük şehirlerin rekabetçi ve hareketli atmosferi onu yorar. Doğayla iç içe az insanın yaşadığı bir yerde kitap okuyarak, çeviri yaparak ve düşünerek yaşamaktan huzur duyabilecek bir karakterdir. İstanbul neden olmaz demiş. Sanat ve kültür açısından zengin olsa da kalabalığı ve temposu Raif Efendi'nin mizacına uygun değildir. Doğu Karadeniz doğasını sevebilir ancak bölgenin hareketli aile ve komşuluk ilişkileri onun yalnız kalma ihtiyacıyla her zaman örtüşmeyebilir. D. Paris sanat ortamı ilgisini çekebilirdi fakat Berlin'de olduğu gibi kendini yine yabancı ve yalnız hissedebilirdi. Bir ekleme yapmış yapay zeka. Biliyorsunuz ona sorular sorduğumuzda bazen sormadığımız konularda da yorum
0: Evet.
1: yapabiliyor. Yine de ilginç bir yorum yapılabilir. Maria Puder hayatta olsaydı o zaman en uygun seçenek muhtemelen D. Paris olurdu.

0: İkisi birlikte sanatla iç içe bir yaşam kurabilirdi. Tek başına Raif Efendi içinse en huzurlu seçenek Ege'deki sahil kasabası gibi görünüyor demiş.
1: Ben buna katılmıyorum. Çünkü aile meselesi nedeniyle dönmek zorunda olmasaydı bence dönmezdi bir daha Havran'a. Yani o bazen şey olur ya, böyle bir içinizde tahmin etmediğiniz bir yeri bulursunuz ve bir çatlak oluşur ve oradan itibaren artık eski kabınıza dolamazsınız, eski hayatınıza dönemezsiniz. Yani Doğu Karadeniz zaten bir seçenek değil, onu uydurmuş bence tamamen. O mu uyduruyor seçeneği
0: Ben
1: bilmiyorum.
0: uyduruyorum.
1: Siz mi uydurdunuz? Ay çok özür dilerim. Doğu Karadeniz bir
0: Burada
1: seçenek değil
0: bazen
1: zaten.
0: şunu yapıyorum.
1: Ay affedersiniz.
0: Biraz yok doğru bir şey söylediniz. Bazen
1: Ters köşe
0: kafası
1: düşünsün
0: karışsın
1: diye.
0: diye yakın seçenekler koyuyorum. Bazen de evet ters köşe yapıp acaba böyle bir şey nasıl tepki verirdi diye.
1: Evet.
0: Ama
1: Belki şey
0: şaşırtmadı
1: olabilir.
0: beni.
1: Prag olabilir bence mesela Avrupa'da bir kent olarak Paris'ten ziyade, iki nedenle daha içsel, ağır ve Kafkaesk diyoruz ya zaten, hani Kafka'nın şehri olması münasebetiyle, ama aynı zamanda da Maria Puder'in annesi bir süre sonra Prag'a gidiyor. Onlara özgü, onlarla ilgili bir hayat sürmek isteyebilir. Bir de tam böyle İkinci Dünya Savaşı ve zaten Maria Puder bir Yahudi. Bu ağır bir baskı haline gelecektir. Ama bilmiyorum, ben mesela gerçekten tek başına yaşamak için seçer miydi? Bunların hangisini seçerdi sorusunda. Bence yavaş yavaş kendini bulmaya başladığı için Paris, Berlin'in
0: Olabilirdi.
1: dışında. Berlin'le Paris'in ruhu herhalde birbirine aynısı değildir diye düşünüyorum, kent ruhu olarak. Bugün bile aynı değildir. O gün için elbette öyledir. Dolayısıyla sanki Paris'te daha fazla sanat çevresini içinde bulurken, yani hadi eller havaya diye hop hop oradan oraya
0: Tabii.
1: gezen bir adama dönüşmeyeceği kesin. Ama o içselliğe Paris, Prag, bunlar daha uygun gibi geliyor bana. Kim bilir, belki de döner gelirdi.
0: Çok teşekkürler.
1: Aa,
0: Sorularımız bu
1: bitti mi?
0: kadar. Bitti.
1: Benim için güzel bir beyin fırtınası oldu. Teşekkür ederim. Yani hiç böyle düşünmemiştim.
0: Dinleyicilerimize söyleyelim. Bu soruları tabii konuklarımız önceden görmüyor.
1: Tabii, ben
0: Sadece
1: görmeden geldim. Çok
0: soruları bilmeden
1: şaşırtıcıydı.
0: geliyorsun. Sadece karakteri siz
1: Evet,
0: seçiyorsunuz.
1: evet. Ve
0: Biz de
1: kitabı da tekrar okuyarak geliyoruz. Ama şöyle, yapay zeka ile itişip çekişmek, atışıp tutuşmak değil, onun alternatiflerini değerlendirmek de güzel bir şey. Bununla beraber edebiyat zaten iyi eserler, bir şiir, bir roman, bir tiyatro eseri, öykü fark etmez. İyi bütün eserler her zaman birçok soruya ve çeşitli yorumlara açıktır. Verdiğiniz sorular, seçenekler açısından düşündüğümde de evet, yani aa sahi diye düşündürüyor. Bu yılki derslerde bu konuyu işleyeceğim zaman sizden ve
0: Soruları
1: bu
0: ben
1: çalışmadan
0: hazırlayayım
1: bahsedeceğim genç
0: Çok
1: arkadaşlarıma da, eminim onlar
0: teşekkürler.
1: için de güzel olacaktır. Ben de çok teşekkür ederim.
0: Katkınız için çok teşekkür
1: Rica
0: ederiz.
1: ederim. Şunu da söyleyerek bitireyim. Sabahattin Ali Türk yazarı olduğu için, Türkçemizin yazarı olduğu için, bizim güzel ve sonsuz bir çağlayan gibi pırıl pırıl dilimizle harikulade öyküler, şiirler, romanlar, gazete yazıları yazdığı için çok şanslıyız. İyi ki bizim yazarımız. Bazen bunu söylüyorum ben hep. Bazı yazarlar ve şairler var ki başka dillerin yazarı ve şairi olsalar çok kıskanırım.
0: Değil mi? Sevgili dinleyiciler, karakterini seçti. Bugün Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonnası'nın ana karakterlerinden biri olan, hatta ana karakteri diyelim, Raif Efendi'yi konuştuk. Hacettepe Üniversitesi'nden Profesör Doktor Gonca Gökalp Alparslan konuğumuzdu. Program yapımcınız ben Kurtuluş Özyazıcı. Yeni bir Karakterini Seç bölümünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Nezaket mevsimi.
1: Evimizin kapısını dışarıya doğru açtığımız an sadece bir sokağa değil, aynı zamanda birbirimize emanet edildiğimiz o büyük toplumsal meclise de adım atmış oluruz. Bugün nezaket mevsiminde sokağın sadece bir geçiş güzergahı olmadığını, her bir santimetre karesinde bir başkasının hukukunun ve mahremiyetinin gizli olduğunu konuşacağız. Sokağın hukuku trafik kuralları veya belediye yasalarıyla değil, asıl bakışın edebi ve varlığın vakarı ile korunur. Sokak bizim şahsi mülkümüzün bittiği yer değil, toplumsal ahlakımızın başladığı en çetin sınav alanıdır. Şükrü Erbaş o insanın içini sızlatan mısralarında şöyle der: pencere sokağın eve sızan gözüdür, ama o gözde merhamet yoksa sokak bir açık hapishaneye döner. Erbaş'ın bu tespiti bizi o eski ve asil bir edep kuralına götürür. Pencereden sokağı süzmenin, sokağı izlemenin de bir sınırı vardır. Bir başkasının evine, kapısının eşiğine veya bir yabancının haline bakışlarımızı mızrak gibi dikmek, o görünmez sınırları ihlal etmek demektir. Henry Bergson algının bir seçim olduğunu söyler. Bergsoncu bir bakışla nezaket, sokağın kalabalığı içinde bakışlarının mahremine karşı seçici bir körlük geliştirebilmektir. Bu bir görmezden geliş değil, muhatabına duyulan en rafine saygı, yani bakışın sakınıldığı incelik halidir. Gazali Kimyayı Saadet'te sokağa çıkmayı bir sorumluluk yürüyüşü olarak tanımlar. Gazali'ye göre yolda yürürken kalbin adımlarına eşlik etmiyorsa o yürüyüş sadece toprağı aşındırıyordur. Bir meclise girmek için izin istemenin adabını anlatırken Buhari'nin Edeb-ül Müfred'indeki kıymetli bilgiler bize ışık tutar. Bize sokağın en temel anayasasını hatırlatır. Başkasının evinin içine bakmamak, kapının önünde dururken bile içeriye görmeyecek bir açıda beklemek, işte bu hadislerin ışığından sızan kadim terbiye, bugün pencerelerinden alt sokaktaki hayatları dedikodu malzemesi yapanlara, sokaktaki her yabancıyı bakışlarıyla sorgulayanlara karşı verilmiş en büyük insanlık derslerindendir. Sokak, bakışlarımızla kirletebileceğimiz bir vitrin değil, nezaketimizle korumamız gereken ortak bir hafızadır. Bir ehemmiyet alanıdır. Hazreti Mevlana, dışarıda gördüğün her yüz senin içindeki adaletin bir yansımasıdır der. Bizim medeniyetimizde sokak, kapının önünü süpürmenin bir ibadet, komşunun pencere önündeki saksısına bile hürmet etmenin bir zarafet sayıldığı yerdir. Bugün ise kamusal alanı kendi hürriyetimizin sınırsız sahnesi zannediyoruz. Sokakta yüksek sesle tartışmak, telefonun mahrem sesini herkesin kulağına misafir etmek veya kapı önünü kendi özel otoparkımız gibi istila etmek, yolun hakkını verin uyarısına ne yazık ki terstir. Yolun hakkı esenlik veren bilgiye göre selamı yaymaktır. Eziyet veren şeyi ortadan kaldırmaktır ve en önemlisi bakışları yere sabitlemektir. Kıymetli dinleyiciler, şehir binalardan değil, o binalar arasında yürüyen insanların birbirine gösterdiği özenden inşa edilir. Sokağa çıkarken sadece kıyafetlerimizi değil, nezaketimizi ve o görünmez sınırları koruma irademizi de üzerimize giymeliyiz. Bir yabancının yüzüne onun onurunu zedelemeden vakarla bakabilmeliyiz. Bir kapının önünden geçerken adımlarımızı küçültmeliyiz. Sesimizi ve nefesimizi başkasının mahremine sızdırmamalıyız. Unutmayalım ki sokağın hukuku insanın kendi şahsiyetine duyduğu saygının kamusal alandaki imzasıdır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, adımlarınızın vefa, bakışlarınızın haya ile mühürlendiği güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
0: Nezaket mevsimi.

0: 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Saat 15.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Hava Emel Yayla Çoban. CHP'li Etibeskut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu

0: Onun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi ancak İran böyle bir planlarının olmadığını açıkladı. Tahran, Hürmüz konusunda ise Umman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırıları da sürüyor. İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı Kaan ve İHA SİHA hamleleri Yunanistan'da endişeye yol açtı. Kaan'ın piste çıkması Yunan medyasında geniş yer buldu. Hava savunmamız için sonun başlangıcı yorumu dikkati çekti. Türkiye'nin havacılık alanında attığı devrim niteliğindeki adımların Ege'de dengeleri değiştireceği vurgulandı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Bir yandan da göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin döndüğü tahmin ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında yürüttüğü disiplin işlemlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 333 yargı mensubu hakkında disiplin cezası uygulandı. 84 kişiye ise meslekten çıkarma cezası verildi. Gürlek, yargı mensubu sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirileceğini vurguladı. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısının değerlendirme sürecini tamamladı. Üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan 23 proje geliştirme ve test çalışmalarına başlayacak. Türkiye Petrolleri yurt dışında büyüme stratejisi kapsamında uluslararası ortaklık ağını genişletiyor. Irak'taki Kerkük projesinin ardından Bulgaristan'ın Karadeniz'deki Hantarvel sahasına ortak olduğu şirket petrol arama faaliyetlerinde yer alacak. Şirketin gelecek dönem hedefi günlük 1 milyon varil petrol ve doğalgaz üretimine ulaşmak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil için başvuracak. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Karstigor Merkez Yolu'nun 37 ile 39. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Anadolu Otoyolu'nun 7 ile 12. kilometreleri arasında Kızılcahamam Kavşağı, Çamlıdere Kavşağı mevkiinde İstanbul istikametinde yapılacak olan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle İstanbul yönü trafiğe kapatılacak olup ulaşım Ankara yönünden iki yönlü ve kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
2: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Oriz App üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: Genç Yaşam.
1: Merhaba sayın dinleyiciler, Genç Yaşam'a hoş geldiniz. Bugün programı Süheyl Tetik hazırladı, Murat Yılmaz Teknik Yönetim'de, ben Rıza Okur sunacağım. Programımız içerisinde üniversite ve gençlik köşemizde YKS sınavının ardından üniversite tercih dönemini konu edineceğiz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Murat Alparslan'dan da öneriler alacağız bu tercih dönemine ilişkin öğrencilerimize yönelik. Sıra dışı köşemizde de psikolog Nazan Demirkaya her hafta olduğu gibi bugün de sorularımızı yanıtlayacak gençlere dönük olarak. Evet, şimdi başlangıçta Zakkum'u dinleyelim. Saat 3.

Sayın dinleyiciler, az sonra Bengü'yü dinleyeceğiz. Dur Nereye adlı parçasında, ama sonrasında üniversite ve gençlik köşemizde YKS tercihlerine dönük olarak, sınav sonrasındaki tercihlere dönük olarak Profesör Doktor Ali Murat Alparslan'ın önerilerini alacağız.

0: Üniversite ve gençlik.
1: Az önce duyurmuştuk sayın dinleyiciler, üniversite ve gençlik köşemizde doğru tercih yapmak. Çünkü 10 Ağustos'a kadar süre var. Öğrencilerimiz YKS sınavı sonrasında tercihlerini yapacaklar. Şimdi biz de tabii öğrencilerimize yardımcı olmak amacıyla Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ali Murat Alparslan'ı telefon hattımıza çağırdık.

0: kendisi de kabul etti bu konuşmayı. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum hocam. Şimdi tabii üniversite tercihi çok önemli. Şimdi öylesine bir dünyada yaşamaya başladık ki teknolojik olarak çok büyük bir gelişim söz konusu. Yapay zeka, bizim kendimizi geliştirmeye ihtiyacımız var. İş bulma zorunluluğumuz söz konusu. Tabii işsizlikle ilgili veriler de ortada. Şimdi böylesi bir zaman diliminde gençlerimiz tercihlerini yapacaklar. Şimdi siz olsanız bu tercihi yapacak öğrenci, 10 Ağustos'a kadar da süremiz var. Neleri göze alırdınız, göz önüne alırdınız, neye göre bu tercihi yapardınız diye başlayalım konuşmaya hocam. Buyurun.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Gençler için önemli bir karar noktası hayatlarında. Ancak şunu da söyleyerek başlamak isterim. En önemli karar değil. Çünkü hayat öyle bir şey ki, bugün evet bir karar verecekler, bir üniversiteye, bir bölüme girecekler. 2 yıl sonra önlerine kariyerleri için 2 nokta çıkacak, 2 yol ayrımı çıkacak. Tekrar bir karar vermek durumunda kalacaklar. Mezun olacaklar, mezun olduktan sonra bir karar noktası daha çıkacak karşılarına. Tekrar başka bir karar verecekler. Bugün Türkiye'de öğrenciler mezun oldukları alanın dışında çalışma istatistiği %45. Yani bugün bir bölüm okuyacaklar ama mezun olduklarında %50'si, 2 kişiden bir tanesi bambaşka bir alanda çalışacak. Yani burada şu vurguyu yapmak istiyorum öncelikle. Evet, önemli bir karar aşaması ama hayatın dönüm noktası mı? Bence değil. İlk önce bu vurguyu yapalım. Sizin sorduğunuz soruya gelelim. Neyi göz önüne alırdı tercih yaparken? Evet. Hocam ben bir vakayım bu konuda. Ben bundan 15-20 sene önce mühendislik kararı verdim. Ama mühendisliğin bana hiç uygun olmadığını 2 ay içerisinde görüp üniversiteyi bırakma kararı verdim.
0: Yani siz aslında doğru soruyu sormuşuz size.
1: Kesinlikle hocam. Ben düşünsenize, bakın çok samimi bir paylaşımda bulunacağım. Ben makine mühendisi olmayı tercih ettim. İyi bir puan aldım. Zamanında makine mühendisliği iyi puanlardı yani. İyi bir üniversiteydi tercih ettiğim üniversite. Ya ben hayatım boyunca bir kumandayı açıp tamir etmeye çalışmadım hocam. Bir radyoyu, bir mekanizmayı açıp tamir etmemiş olan ben, popüler diye, çok para kazanıyor diye, iyi bir üniversite diye gittim makine mühendisliğini tercih ettim ve 2 ay sonra bıraktım. Çünkü ben sosyal bir insandım. Ben insanlarla haşır neşir olmayı seven bir insandım. İletişim kurmayı seven bir insandım. O yüzden ben popüler diye, çok para kazandırıyor diye gidip bir bölüm tercih ettim ama hayatımın pişmanlığıydı yani. Bu yüzden bu sorunuza böyle cevap vermek istiyorum.
0: Peki çok özür diliyorum. Bu noktada şunu sorayım. Şimdi siz az önce açıkladınız, hani para kazanmak, popüler, herhangi bir tamiratta bulunmadım ama bu bölümü tercih ettim. Şüphesiz ailenizin de etkisi oldu galiba bu tercihte.
1: Yani şöyle hocam, ailemin değil akranlarımın etkisi olmuştu.
0: Evet.
1: Herkes mühendislik yazın, makine mühendisliği yazın. Öğretmenlerim de bana öyle demişti. Mühendislik yaz, makine mühendisliği yaz. Ama hiç kimse beni tanımaya çalışmamıştı. Yani ben kimim, benim yatkınlığım, eğilimlerim, yetkinliklerim neler olabilir bunu konuşmadan sadece puanım zayi olmasın diye, böyle güzel bir puan almışsın, puanını zayi etme diye böyle bir bölüme yönlendirmişlerdi. Böyle bir anekdot var yani hayatımda.
0: Evet, peki sonrasındaki süreç nasıl gelişti? Şimdi dinleyicilerimiz, ya hoca 2 ay sonra bıraktı okulu, evde ne oldu? Sonraki süreci, bir sonraki sınava kadarki süreci nasıl geçirdi? Ne tepkiler aldı?
1: Ailem üzüldü. Çünkü beklemiyordu. Hayatım boyunca başarılı olmuşum. Sınavlara girmişim, iyi notlar almışım. Ailemi üzmemişim. İlk senemde kazanmışım vesaire. Tabii ki şaşırdılar. Tabii ki üzüldüler. Ama bana hiç karışmadılar. Ve beni sonrasında oğlum ne istiyorsan onu yaz noktasında yüreklendirdiler. Ben de işletme bölümünü yazdım. Sosyal bir bölüm yazdım. Ve ondan sonra geldiğim noktada çok mutluyum, çok memnunum. İnsanlarla iç içe olduğum, iletişim kurduğum, organizasyon yaptığım, yöneticilik yaptığım bir noktaya doğru evrildim. İnsanın içerisinde hocam, hani örnek vermek gerekirse, meşe palamudunun çekirdeği varsa sizde, sizden söğüt çıkmıyor. Evet. Yani ikiniz de

0: bir yazılım var, evet, bir fıtrat var, bir istidat var ve bunun meylini bulursanız, o suyun o cezbini keşfederseniz, işte o zaman hangi üniversitede okuduğunuz da fark etmiyor. Heh, o alanda evet, başarılı oluyorsunuz Sayın Hocam.
1: Evet, şimdi bu hangi üniversite, hangi okul, hangi bölüm sorularını yanıtlayalım. Şimdi bir kere sizin kendi geçmişinizden yola çıkarak anlatımınızda bir önce kişi kendini tanıyacak.
0: Kesinlikle. Hani
1: ben iyi puan getirdim, şimdi uç bir örnek verelim, tıp fakültesine gireyim ama buna uygun birisi miyim? Çünkü
0: evet,
1: çok özel bir bölümden bahsediyoruz, öyle bir puan getirdiniz ama ben uygun birisi miyim tıpla
0: kesinlikle
1: ilgilenmeye?
0: Ya da, kesinlikle.
1: Ya da mühendislikle ilgilenmeye.
0: Hocam şöyle bir örnek
1: gibi
0: vereyim mesela.
1: Buyurun.
0: Şimdi 20 bin sıralamayı hak etmiş bir öğrencimiz, akademik olarak, analitik olarak başarılı bir öğrencimiz. Bakın tıp fakültesi ne gerektirir biliyor musunuz? Kişisel ilgi gerektirir insanlara.
1: Evet, evet.
0: Empati gerektirir. Kriz anında, yani ameliyat masasında doğru kararı kararsızlığa düşmeden vermeyi gerektirir. Stres altında karar vermeyi gerektirir.
1: Evet.
0: Şimdi bu yatkınlıklarımız, bu eğilimlerimiz ne durumda Sayın Hocam? Evet. Öbür türlü doktor olursunuz. Para da kazanırsınız ama insanların hayatlarına farklı şekilde, yanlış şekilde tesir ettiğinizde bunun altından kalkmak da zor olur.
1: Çok.
0: Bu yüzden yani mesela örnek veriyorum, bir size bir vaka daha anlatayım. Örnek veriyorum, bir öğrenci genç, hani gastronom mesela, biraz ünlü ya,
1: evet,
0: sosyal medya, TV programları vesaire, evde yemek yapıyor. Annesi babası çok beğeniyor yaptığı. Oo oğlum çok güzel yemek yaptın kızım, çok güzel yapıyorsun sen bu işi. Aa ben gastronomiye heves ettim. Peki hocam, evdeki iki kişiye yemek yapmakla bir otelde 1000 kişiye, bir restoranda 100 kişiye yemek yapmak, sizin o 100 kişiye yemek yapma esnasında koordinasyon, dayanıklılık, çeviklik, stres, zaman yönetimi, planlama, sizin bu yetkinliklerinizin baskın olması gerekir. Evde kendiniz için rahat bir ortamda yemek yapmakla aşçı olmak birbirinden farklıdır. Bakın hocam, şunu söyleyeyim, sizin sorunuza bırakayım meseleyi. Heves ile yatkınlığı lütfen birbirinden ayırt edelim. Heves edebilirsiniz, isteyebilirsiniz ama eğiliminiz, yatkınlığınız nedir? Lütfen bunu duymayı, kendimizi dinlemeyi unutmayalım.
1: Evet, budur önemli olan. Şimdi birinci basamak bu. Sonra hangi bölümü tercih edelim sorusu, hangi üniversiteyi tercih edelim? Şimdi bu noktada ailenin ekonomik durumu, okula ulaşım, birçok unsur devreye giriyor. Yani şimdi bu ekonomiyi göz ardı ederek herhangi bir şey de yapamıyorsunuz tabii doğal olarak. Devlet üniversitesi mi tercih etmeliyiz, vakıf üniversitesi mi tercih etmeliyiz, aradaki bu ekonomik durum nasıl çözülebilir? Bütün bunlara da bakmaya ihtiyaç var galiba, değil mi?
0: Hocam bakın, bugün bu yaşadığımız çağda her zamankinden daha fazla bir üniversitenin tek elinde yetişmek durumunda değilsiniz. Ali Murat Hoca ne demeye çalışıyor? Üniversiteler bilginin ve mesleğin tek eli olma durumunu kaybetmiştir. Siz bugün bir üniversite okumadan farklı mikro sertifikasyon programlarıyla bir mesleğe doğru kendinizi yetiştirebiliyorsunuz. Onu demeye çalıştığım şey şu: ailenizin imkanlarını aşırı zorlamak durumunda bir değilsiniz. Evet. Bugün ilk önce bölümü seçmek durumundasınız hocam. Bölümünü sevmeyen mutlu olamıyor üniversitede çünkü. Bölümünü sevmeyen hayatında mutlu olamıyor. Bir kere bölüm. İkinci sırada ne geliyor? Üniversiteyi seçelim. Kendi kaynaklarımız, ailemizin kaynakları doğrultusunda bir üniversiteyi seçeceğiz. Üçüncü sırada ne geliyor? Şehir seçeceğiz. Örnek veriyorum, bugünlerde çokça danışmanlık yaparken bunu konuşuyoruz. Yüksek puan alan öğrencilerimiz. Sen üniversite sen Ankara insanı mısın, İstanbul insanı mısın? Senin bölümün Ankara'da okumayı mı daha gerekli kılar? Örnek veriyorum, İstanbul'da okumayı mı? Çünkü ikisi birbirinden farklıdır. Örnek veriyorum, iletişim fakültesi okuyacaksanız, hani sizin biraz daha İstanbul çocuğu olmanız gerekir.

0: Evet.
1: Anlatabildim mi? Siz biraz daha işte kamu yönetimi, siyaset vesaire gibi konularında mali müfettişlik, vergi müfettişliği, muhasebat konularında bir uzmanlık alanı, kariyer bekliyorsanız Ankara'da okumanız sizin için avantaj olabilir. Yani ben burada bir matris yapacaksak hocam, bölüm, şehir ve bölüm, üniversite ve şehir matrisini yapmanızı tavsiye ederim. Sırasıyla ama ilk önce bölüm. Ama ilk dediğime tekrar geri dönüyorum. Siz bir bölümü okumayı çok seviyorsanız, hangi üniversiteyi, hangi şehirde okursanız okuyun, kendinizi o bölümde geliştirme fırsatı bugün 10 sene öncesinden, 20 sene öncesinden çok daha fazla var. Kendinizi o bölümde geliştirebiliyorsanız, geliştirebilme imkanınız artık çok daha fazla.
0: Evet. Bir de tabii öyle bir çağda yaşıyoruz ki teknolojik gelişmelerle birlikte kişi eğer isterse yabancı dili de çok rahatlıkla öğrenebiliyor ama bütün işin ucunda o çabayı gösterebilme cesareti söz konusu, o hocam, isteklilik işte, söz konusu.
1: Kastettiğim şey buydu. Bugün öğrenme sorumluluğu öğretme sorumluluğundan çok daha öndedir. Ve öğrenme sorumluluğu kişinin bizzat kendindedir. Bugün çok düşük ücretlere çok farklı eğitim sertifikasyonlarına ulaşabiliyor öğrenciler. Bakın ben size şöyle bir örnek vereyim. Yale Üniversitesi Amerika'da. Amerika'dan bahsediyorum. Yale Üniversitesi zaman zaman ücretsiz eğitim programlarını açıyor tüm dünyaya. Ben geçen yaz Science of Happiness eğitimini aldım. Yani mutluluğun bilimi eğitim sertifika programına katıldım. Ücretsiz olarak. Ve sertifikamı da aldım. Anlatabiliyor muyum? O yüzden bugünün dünyasında öğrencinin şikayetleri, zorlukları, yaşam zorlukları olabilir. Ama bugünün dünyasında bir kişi kendisini bir alanda yetiştirmek istiyorsa çok fazla kaynak var.
0: Evet.
1: Çok fazla eğitim programı var ulaşabileceği.
0: Evet. Yeter ki o çabayı gösterme içinde öyle bir şevk olsun.
1: Evet hocam. O öğrenme sorumluluğu diyoruz biz buna.
0: Evet.
1: Öğrenme sorumluluğu olan insanın önünde hiç kimse duramaz şu anda.
0: Evet. Peki İngilizce bir bölüm okumasını mı önerirsiniz öğrencinin? Yoksa Türkçe mi okumasını önerirsiniz?
1: Ya hocam bu zor bir soru. Bu bölümden bölüme de değişiklik gösterilebilir. Ama ben bir meseleyi öğrenmenin ana dilde çok daha etkili olacağını düşünüyorum.
0: Hı hı.
1: Ama onun dışında biliyorsunuz Erasmus programları, hı hı, yurt dışı eğitim programları, imkanlar çok daha fazla artık. Bu bağlamda İngilizce tekrar öğrenilebilir.
0: Evet.
1: Bunun yanında öğrenilebilir. Ama bir meselede uzmanlık alanı, uzmanlık bilmiyorum ama bana ana dilde daha uzman olabileceğimizi düşünüyorum. İsim vermeyeceğim üniversite veya bölüm. Arkadaşın ismini de vermeyeceğim. Zamanında işletme programlarından birinden iyi bir üniversitenin İngilizce eğitiminden mezun olan bir arkadaşım bana bunu demişti. Ya ben okulu bitirdim ama ilgili derse dair, ilgili bölüme dair çok fazla teknik bilgim yok. Neden? Çünkü İngilizce eğitim aldık. Meselenin özünü tam manasıyla kavrayamadık. Dediği de olmuştur yani.
0: Evet. Şimdi peki hocam, bütün bu ekonomik gerçeklikler ortadayken, şimdi diyelim ki Burdur'dan bir öğrencimiz var ortada.
1: Evet.
0: Şimdi Burdur'da Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi söz konusu ve bence kampüsü, kullanımı, içeriği itibarıyla hiç de fena bir üniversite değil. Ve birkaç
1: evet
0: kere çünkü gelip orada bulunmuşluğum da var. Bu nedenle çok rahatlıkla söylüyorum. Tanıdığım hocalar da var. Şimdi aynı öğrenci Ankara ya da İstanbul'da bir üniversitenin de aynı bölümüne girebilecek puanı söz konusu.
1: Evet.
0: Şimdi öğrenci ben Burdur'da kalırsam örneğin İstanbul'daki harcadığım paranın ya da ailemin benim için ayıracağı paranın Burdur'da dörtte birine bu öğrenciliği sağlayabilirim. Geri kalan parayı biriktirebilirim, yurt dışı gezilerinde kullanabilirim ya da eğitimler için ayrıca kullanabilirim gibi bir tercih yapsa mantıklı bir tercih midir? Yoksa o kişinin

0: Böyle bir İstanbul'u da görmesine, eğer İstanbul'da okuyabilme içeriği az önceki konuşmalarımıza dönük olarak da söylüyorum bunu. Böyle de bir durumu da söz konusu olsa, siz neyi önerirsiniz öğrenciye?
1: Hocam, bu kararın doğru ya da yanlış bir karar skalası yok. Bu kararın avantajları ve dezavantajları var. Siz Burdur'da hangi bölümü okuyacağınızla da alakalı bu. Hangi bölümü okuyacağınızla da alakalı. Ancak siz Burdur'da kendinizi bazı bölümlerde gerçekten çok iyi yetiştirebiliyorsunuz. Çünkü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin en büyük gücü uygulamalı eğitim yapabiliyorsunuz burada. Burada staj imkanları çok yüksek. İşbaşı eğitim programları çok yüksek. Yani burada bu işbaşı eğitim programlarından mezun olduğunuzda işinizi hemen çok çabuk bir şekilde bulabiliyorsunuz. Eğer siz ders dışı zamanlarda ayrıca kendinizi de geliştirebilen bir öğrenciyseniz, tabii ki burada okumanın ekonomisi sayesinde kendinize daha fazla kaynak oluşturabilirsiniz.
0: Evet.
1: Bu bir. İkincisi, hocam İstanbul, Ankara size network sunar.
0: Evet.
1: Önemli muhitlerdir. Ve sizin orada oluşturabileceğiniz, eğer bunu başarabiliyorsanız, networkler sizin kariyer alanınıza ciddi manada olumlu tesir eder. Yani ben Burdur'u tercih ederim, ben İstanbul'u tercih ederim demek çok kolay değil. İkisinin farklı avantajları var. Kullanabileceğiniz farklı avantajlar var. Ancak dediğim gibi bir öğrenci artık ders dışı zamanlarda ne yaptığıyla kariyerinde başarılı olup olmayacağını belirliyor. Siz ders dışında ne yapıyorsunuz? Mesele bu. Burdur'da ekonomik olarak okuyabilirsiniz. Ama Burdur'da okuyan bir öğrenci bana şu soruyu yanıtlaması gerekir. Ders dışı zamanlarda, hafta sonu, yazın, tatillerde bu öğrencimiz ne yapıyor? Bu öğrencimiz bekliyorsa, hocam Burdur'da ekonomik şartlarda okuması ona bir avantaj sağlamaz. Ama Burdur'daki öğrencimiz kendini geliştirmeye, çeşitli eğitim programlarına katılmaya, online veya yüz yüze,
0: Evet.
1: işbaşı eğitimi kullanmaya, mesela Burdur'da okusun öğrencimiz ama Ankara'da işbaşı eğitimini yapsın. İstanbul'da işbaşı eğitimini yapsın. Ben hala Ankara ve İstanbul'un önemli network noktaları olduğuna inanan biriyim açıkçası. Ama Burdur'da okuyup Ankara'da, İstanbul'da işbaşı eğitimini, stajını yaparsa iki avantajı da aynı anda kullanabileceğini düşünüyorum. Bence güzel bir cevap oldu. Bu cevabı ben kurgulamamıştım ama sizin sorunuzdan sonra geldi.
0: Evet hocam. Peki. Şimdi bir de tabii süremizi de iyi kullanalım. Siz kendi tercihinizi yaparken o 2 aylık süreçte başlangıçtan bahsediyorum.
1: Evet.
0: Mesela ailelere o zamanı dönüp bakın lütfen. Aileniz, öğretmenleriniz, çevreniz de size etkili olmuştu aldığınız puandan sonra. Şimdi bir öğrenci tercih yaparken ailesine düşen görevin ne olduğunu da bize anlatın lütfen.
1: Ailesi çocuğunu tanıyarak, çocuğunun nasıl bir yatkınlıkta, eğilimde olduğunu çocuğuyla konuşsun. Ailesi doğrudan bir bölümü, doğrudan bir şehri, doğrudan bir üniversiteyi konuşmak durumunda değil. Bu çocukta bir baskı da oluşturuyor.
0: Evet.
1: Biz çocuğumuza destek olmalıyız. Çocuğumuzu baskı altında tutmamalıyız. Bir kere bu ayrımı ayırmamız gerekiyor. Burada çocuğumuzun nasıl bir kişi olduğuna dair açıkçası çocuğumuza bir geri dönüş verdiğimizde, yani oğlum bak sen şöyle bir insansın, biz seni yıllardır beraberiz. Sen burada mutlu olabilirsin bu bölümde. Bu bölümde biraz zorlanabilirsin gibi çocuğa geri destek verilebilir, geri bildirim verilebilir bu konuda. Bu konuda bence uzmanlardan katkı almasını sağlaması lazım ailelerimizin. Vereceği en önemli destek bu olur. Çocuğun bilimsel olarak kendisini tanımasına yardım etmesi lazım. Bu konularda alınabilecek destekler varsa bu destekleri aldırması lazım. Yoksa sadece tercih robotlarına, en fazla para kazanılan bölüme, en popüler bölüme yönlendirmek çok kolaycılık olur diye düşünüyorum.
0: Evet.
1: Burada çocuğumuzun mailine lütfen dikkat.

0: edelim. Çünkü neden biliyor musunuz? Bugün mezun olan 4 öğrenciden bir tanesi, pardon özür dilerim, mezun olan 3 öğrenciden bir tanesi bölümünden pişman olarak mezun oluyor. Bugün örnek veriyorum, bugün sınava girecek çocuklarımız, gelecek sene o bölümü bırakıp tekrar sınava giren 1/4 öğrencimiz var hocamız. Yani pişmanlık çok fazla bu konuda.
1: Evet.
0: Bugün mezun olan öğrencinin yarısı mezun olduğu bölümde iş yapmayacak. Başka bir bölümde iş, başka bir alanda iş yapacak. Bunlar hocam bizim milli servetimiz bu çocuklar. Çok büyük stratejik güçlerimiz. Ama böyle yaparak biz bu gücü verimli etkin kullanmamış oluyoruz.
1: Evet.
0: Lütfen geleceğin mesleği olur. Ama hangi bölümün önü açık sorusu doğru bir soru değil.
1: Evet.
0: İnsanın evet. önü açık olur hocam. Bir insanın önü açık olur. Çünkü bir insan kendisini zaten mevcut durumda ve geleceğin yetkinlikleriyle donatacak. Merak etmeyin. Ama yanlış bir kariyer alanı benim yaptığım gibi. Ben mühendis olmaya yatkın bir insan değildim. Ama bugün geldiğimiz noktada insanlar mühendis mi olalım, doktor mu olalım? Bu ikiliye sıkışmış durumdalar. Bu doğru bir sıkışma değil. Bizim çocuğumuzun eğilimleri, kişiliği, yatkınlığı, psikometrik özellikleri ne? Lütfen buna da dikkat kesmeyelim diyorum.
1: Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Böyle dostane bir sohbet gibi oldu ama öğrencilerimize evet, de önemli oldu. Bir yol çizdiniz. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Yeniden görüşmek
0: teşekkür
1: üzere.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun, hoşça kalın.
1: Sağ olun. Hoşça kalın.

Sayın dinleyiciler, sıradaki parçamızın ardından psikolog Nazan Demirkaya'yla birlikte olacağız. Şimdi Işın Karaca'yı dinleyelim, bekleyelim de görelim.

0: Sıra dışı.
1: Evet, sıra dışı köşemizde konuğumuz psikolog Nazan Demirkaya. Nazan Hanım, hoş geldiniz programımıza.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: Bugün hangi konuyu gündemimize taşıyacaksınız?
2: Biliyoruz ki aslında üniversitelerin tercih dönemindeyiz. Bugün tercih dönemiyle beraber gençlerin yaşadığı kaygı durumunu, yaşadıkları durumu daha detaylı olarak dinlemek istiyorum ve özellikle gençlerimize seslenmek istiyorum.
1: Dinleyelim o zaman sizi.
2: Tabii, çünkü şu an birçok evde aynı cümleler konuşuluyor. Hangi bölümü yazsam, ya yanlış tercih yaparsam, ya puanım boşa giderse ya da ya ailemi hayal kırıklığına uğratırsam gibi. Aslında bugün tabii sadece üniversite tercihlerini konuşmayacağız. Tercih döneminde yaşanan kaygıyı, baskıyı, belirsizliği ve bunların psikolojimiz üzerindeki etkilerini de konuşmak istiyorum. Çünkü bir psikolog olarak da biliyorum ki aslında tercih döneminde gençleri yoran şey yalnızca tercih listesi olmuyor. Asıl yorucu olan o listenin üzerine yüklenen anlamlar oluyor. Çünkü birçok genç farkında olmadan şu düşünceyle hareket ediyor bu dönemde. Bu tercih bütün hayatını belirleyecek. İşte tam da aslında bu düşünce kaygıyı büyütüyor. Öncelikle şunu bilmenizi isterim. Yani insan beyni belirsizliği sevmez. Beynimiz geleceği kontrol etmek ister. Ne kadar belirsizlik varsa o kadar kaygı üretir. Bu yüzden de tercih döneminde kaygı yaşamanız yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelmez. Tam tersi aslında beyniniz size olası risklere karşı aslında hazırlamaya çalışıyor. Tabi burada ince bir çizgi var. Yani bir miktar kaygı bizi ne yapar? Araştırmaya, düşünmeye ve plan yapmaya yönlendirir. Fakat bu kaygı çok yükseldiğinde artık düşünemez hale geliriz. Saatlerce tercih listesine bakar ama karar veremeyiz. Sürekli fikir değiştiririz. Herkese danışırız. Ama sonunda daha da kafamız karışır. Tabi bunun nedeni bir bilgi eksikliği değil. Bunun nedeni zihnimizin ya yanlış karar verirsem ihtimalle aslında takılı kalması. Ve çoğu zaman da gençler doğru tercihi aramaz. Hata yapmayacakları tercihi ararlar. Fakat biliyoruz ki hayat böyle işlemiyor. Hayatta %100 doğru karar diye bir şey yok. Kararlar onları nasıl yaşadığımıza doğru ya da yanlış hale geliyor. Tabi bugün çok başarılı gördüğünüz insanların hayat hikayelerine baktığınızda çoğunun ilk planının bambaşka olduğunu da görürsünüz. Yani kimisi bölüm değiştirmiş, kimisi yüksek lisans alanı değiştirmiş, kimisi yıllarca yaptığı işi bırakıp başka bir meslek edinmiş. Yani hayat aslında tek bir sınavla çizilen düz bir yol değil. Yani tam tersine insan hayatı birçok dönemeçten oluşur. Bu yüzden de tercih listenizi hazırlarken kendinize şu soruyu sorun diyorum ben hep. Ben gerçekten ne istiyorum? Tabii bu soru sandığınız kadar kolay değil. Çünkü yıllardır belki de başkalarının beklentilerini dinlediniz. Yani ailen ne istiyor? Öğretmenin ne öneriyor? Arkadaşların nereye yazıyor? Puanın boşa gitmesi.

0: Puanla yazık olur. Bu cümleleri hepimiz duyduk. Ama çok az kişi şu soruyu soruyor. Sen nasıl bir hayat yaşamak istiyorsun? Çünkü meslek seçmek yalnızca iş seçmek değil. Yani bir yaşam biçimini de seçmek. Sabah nasıl uyanacağını seçmek, nasıl insanlarla çalışacağını seçmek, günün büyük kısmını nasıl geçireceğini seçmektir. Bu yüzden de sadece bölümün adına değil de o mesleğin günlük yaşamına da bakın diyorum. Kendinizi o hayatın içinde hayal edin. Tabii başka önemli konu ise sosyal medya. Bugün tercih döneminde sosyal medya maalesef kaygıyı artıran en önemli etkenlerden biri haline geldi. Bir bakıyorsunuz herkes başarı sıralamasını paylaşmış, herkes hedefini belirlemiş, herkes çok emin görünüyor. Fakat unutmayın sosyal medya insanların en güçlü görünen tarafını gösterdiği bir vitrin. Kimse gece ağlayarak karar vermeye çalıştığını paylaşmıyor. Kimse ben de çok korkuyorum demiyor. Siz sadece sonuçları görüyorsunuz, süreçleri değil. Bu yüzden de kendinizi başkalarının görünen hayatıyla kıyaslamayın diyorum. Çünkü kıyaslama özgüveni en hızlı tüketen davranışlardan biri. Tabii bu noktada gençlere seslendik hep ama ailelere de seslenmek istiyorum. Sevgili anne babalar, yani çocuğunuzun şu an en çok ihtiyacı olan şey baskı değil aslında bir güven duygusu. Bazen iyi niyetle söylediğiniz bir cümle bile çocukta büyük bir yük oluşturabilir. Yani biz senden bunu bekliyorduk, komşunun çocuğu şurayı kazandı, sen daha iyisini yapabilirdin. Bu cümleler de motive etmek yerine maalesef ki kaygıyı arttırıyor. Kaygısı artan bir genç ise daha başarılı olamıyor. Tam tersine karar vermekte zorlanıyor. Çünkü insan beyni tehdit algılama yapıyor. Öğrenmesi, üretmesi ve sağlıklı karar verme kapasitesi azalıyor. Bu yüzden de gençlerin bu dönemde en çok ihtiyaç duyduğu şey şu. Bana güveniliyor. Beni sadece kazandığım üniversiteyle değerlendirmiyorlar. İşte bu duygu gençlerin psikolojik dayanıklılığını da arttırır. Tabii bu noktada bir de mükemmelliyetçilik baskısını hisseden gençler var. Yani bazı gençler günlerce tercih listesini değiştiremez. Çünkü mükemmel tercihi bulmaya çalışırlar. Ama hep diyorum mükemmel diye bir şey olmadığı gibi mükemmel tercih diye de bir şey yok. Her bölümün avantajları olduğu kadar zorlukları da var. Yani her mesleğin sevdiğiniz yönleri kadar sizi zorlayacak tarafları olacak. Yani hayat seçim yapmak kadar seçimin sorumluluğunu alabilmektir diyorum. Ve belki de bugün söyleyeceğim en önemli cümle şu. Mesleğiniz kimliğiniz değildir. Yani toplum bazen bize bunu unutturuyor. Sanki doktor olan daha değerli, mühendis olan daha başarılı. Oysa insanın değeri mesleğiyle ölçülmez. Meslek sadece yaptığınız iştir. Sizin karakteriniz, vicdanınız, ilişkileriniz, üretkenliğiniz ve hayata kattıklarınız ise sizi siz yapan asıl özelliklerdir diyorum. Tabii bu nedenle de tercih listeniz sizin değerinizi belirleyen bir liste değil. Sadece eğitim yolculuğunuzun bir durağı. Ve son olarak da şunu unutmamalarını istiyorum gençlerin. Hayatta en başarılı insanlar her zaman en yüksek puanı alanlar değil. En başarılı insanlar aslında değişime uyum sağlayabilen, öğrenmeye devam eden, hata yapmaktan korkmayan ve düştüğünde yeniden ayağa kalkabilen insanlardır diyorum. Belki bugün istediğiniz bir bölüm gelmeyecek. Belki hayal ettiğiniz bir şehir olmayacak. Belki planlarınız değişecek. Ama bu tabii hayatınızın bittiği anlamına gelmez. Çünkü bazen insanı büyüten şey tam da planlarının değişmesi. Yani hayat tek bir tercihten çok daha büyük. Ve unutmayın geleceğinizi belirleyen yalnızca bugün yapacağınız tercih değil. O tercihten sonra tabii göstereceğiniz emek, merak, azim ve kendinizi geliştirme isteğiniz olacak. Yani kendinize güvenin. Karar verirken başkalarının sesi tabii önemli ama başkalarının sesini değil de kendi değerlerinizle dinleyin. Ve ne olursa olsun kendinizi yalnızca bir puanla değil, bir sıralamayla ya da bir üniversite ismiyle tanımlamayın. Çünkü siz aslında bunların çok ötesinde bir değere sahipsiniz. Ve tabii bunlar da her zaman değil mi değişmeye tabi diyorum. Yani kariyer her zaman çok yönlü bir yolculuk gibi. Evet. Her zaman değişebilir. Bunları da unutmayın diyorum. Evet.
1: Nazan Hanım çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek üzere.

0: TRT Antalya Radyosu.
1: Saat 15.55, artık programımızın son parçasını dinleyeceğiz. Kenan Doğulu'dan Ara Beni Lütfen.

Genç Yaşamı bitirdik sayın dinleyiciler. Süheyl Tetik hazırlamıştı bugün programı. Murat Yılmaz teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Ömer Yayla Çoban. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında bir kez daha müzakere bilmecesi yaşanıyor. Trump görüşmelerin bugün başlayacağını söyledi. Ancak İran böyle bir planlamalarının olmadığını açıkladı. Tahran, Hürmüz konusunda ise Umman'la görüşmelerin sürdüğünü duyurdu. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'ün tepkilerine ifadelerine tepki gösterdi. Demokrasilerde meşruiyetin yegane kaynağı millettir dedi. Duran Türkiye'yi kimin yöneteceğine yalnızca milletin sandıkta tecelli eden iradesinin karar vereceğini vurguladı. Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88'e yükseldi. Bir yandan da göçmenlerin Fas'a dönüşü sürüyor. 30 Temmuz'dan bu yana yaklaşık 73.500 düzensiz göçmenin döndüğü tahmin ediliyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun 2026 yılında yürüttüğü disiplin işlemlerine ilişkin verileri açıkladı. Buna göre 333 yargı mensubu hakkında disiplin cezası uygulandı. 84 kişiye ise meslekten çıkarma cezası verildi. Gürlek, yargı mensubu sıfatının hiç kimseye ayrıcalık sağlamayacağını vurguladı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirileceğini vurguladı. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Dijital Türk Lirası projesinde yeni bir aşamaya geçildi. Merkez Bankası Dijital Türk Lirası projesi ekosistemine katılım çağrısının değerlendirme sürecini tamamladı. Üçüncü aşamaya geçmeye hak kazanan 23 proje geliştirme ve test çalışmalarına başlayacak. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil için başvuracak. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Uzmanlar 10 ile 16 saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Reklamlar.
1: Görünmeyen masraflar seni böyle yavaş yavaş eksiltir. Hemen ING Mobil'i indir. ING'li ol. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Detaylar ING.com.tr'de.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın Yıldız.
0: Reklamlar.
4: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

takviminde her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz dünyamıza sahip çıkıyoruz. Yeryüzü günlüğü her salı 16 haberlerinin ardından Radyo 1'de.

0: çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Bugün Türkiye'de Kasım 2026'da yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı çerçevesinde iklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik birbirine nasıl entegre edilebilir konuşacağız. İklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybıyla mücadele yalnızca çevrenin değil, insanlığın geleceğinin de korunması anlamına geliyor. Doğal varlıkların korunması, iklim krizinin etkilerini hafifletmenin en güçlü yollarından biri olarak görülüyor. Toprağı, suyu ve ormanları koruyan her adım yaşamın devamlılığına önemli katkı sağlar. Biyolojik çeşitliliğin zengin olduğu ekosistemler, kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı daha dayanıklı bir yapı sergiler. Çölleşmenin önlenmesi, tarımsal üretimin, gıda güvenliğinin ve kırsal yaşamın sürdürülebilirliğini destekleyecek. Bilimsel çalışmalar, doğayla uyumlu uygulamaların bu üç sorunun etkisini birlikte azaltabileceğini ortaya koyuyor. Kamu kurumları, yerel yönetimler, üreticiler ve bireyler ortak hareket ettiğinde çok daha kalıcı sonuçlar elde edilebilir. Atılan her bilinçli adım, gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre bırakılmasına katkıda bulunacak. Doğanın dengesini korumak, iklim krizine karşı atılacak en değerli yatırımlardan biri kabul ediliyor. Unutulmamalıdır ki, iklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitliliğin korunması, aynı geleceğin birbirinden ayrılmayan üç temel unsuru. Şimdi, spiker arkadaşımız Selvi Karakoç'un, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Profesör Doktor Doğanay Tolunay'la yaptığı söyleşiyi dinliyoruz.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün programımızda konuğumuz Profesör Doktor Doğanay Tolunay, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. Sayın Tolunay şu anda telefon hattımızın diğer ucunda. Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Sevgili Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün ağırlıklı olarak COP31 hakkında konuşacağız. Ne demek peki COP31? 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı. Bu konferans 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Türkiye'de Antalya Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Bu konferansta ağırlıklı olarak hangi konular ele alınacak, neden o konuların ele alınması gerekiyor, onların hepsini öğreneceğiz ama önce Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Taraflar Konferansı ne zamandır toplanıyor, niçin toplanıyor, onu sizden bir öğrenelim Sayın Tolunay.
2: Tabii ki memnuniyetle. İklim değişikliği konusunda dünyanın en büyük toplantısı. Aslında tarihçesi çok eski olmakla birlikte 1992 yılında Brezilya'nın Rio kentinde bir toplantıda iki sözleşmeyle birlikte imzaya açıldı. Birisi biyolojik çeşitlilik sözleşmesi, bir de iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi. Bunlar yeterli sayıda üye ülke tarafından imzalandıktan sonra 1994 yılından itibaren yürürlüğe girdi. İşte iklim değişikliği çerçeve sözleşmesine taraf olan ki 196 ülke var. Artı bir de Avrupa Birliği, yani sözleşmenin 197 tarafı var. Bunlar 1994 yılından itibaren her yıl belli bir ülkede toplanıyorlar. Sözleşmeye taraf olan ülkeler iklim değişikliğiyle ilişkili olarak ortak kararlar almaya çalışıyorlar, uzlaşmaya çalışıyorlar. Özellikle de hani gittikçe daha fazla etkisini hissediyoruz iklim değişikliğinin.
1: Evet.
2: Sıcaklar, kuraklıklar, orman yangınları, bazı ülkelerde seller gibi. Ve bunlara karşı işte sera gaz emisyonlarını nasıl azaltabiliriz, değişikliklere nasıl uyum sağlayabiliriz ya da ülkeler arasında gelişmiş, az gelişmekte olan ülkeler var, bunlar arasındaki hakkaniyetli olarak nasıl uygulamalar yapılabilir gibi birçok konu bu işte taraflar konferansında yapılıyor. Bu yılda 31.si Türkiye'de yapılacak. Yani dünyanın gözü kulağı Kasım ayında önümüzdeki günlerde Türkiye'de olacak.
1: Aslında Türkiye'de olması uzun bir

0: Müzakerenin ardından gerçekleşti demek mümkün herhalde. Avustralya ile bir rekabet vardı.
1: Evet, sonra bir ara yol bulundu. Yani hem Türkiye hem Avustralya'nın ortaklaşa yürüteceği bir şey oldu. Biz evet ev sahibi ülkeyiz ama işte gündemle ilgili konularda da Avustralya'nın söz hakkı var. Ve şu anda da zaten üç aşağı beş yukarı, hani şeyi de söyleyeyim, bu iklim değişikliği ile ilgili konular o Kasım ayının içindeki 15 günlük sürede oturulup konuşulan konular değil. Şu anda hani hatta geçtiğimiz Haziran ayında Bonn'da bir toplantı yapıldı. Hangi konular görüşülmeli? Bunlar evet. Hakkında metinler oluşturulmaya başlandı. Üye ülkelere yollandı. İşte üye ülkeler üzerinde çalışacaklar. İtirazları varsa bunları yapacaklar. Biraz ödünleşmeler olacak ki burada özellikle işte iklim değişikliğinden ya da sera gazı emisyonlarından sorumlu olan gelişmiş ülkelerle çok fazla bugüne kadar sera gazı emisyonu fazla olmayan ama iklim değişikliğinden fazla etkilenen işte Latin Amerika ülkeleri, Afrika ülkeleri, bizim de içinde bulunduğumuz biraz daha hani Avrupa'nın güneyi ve uzak doğu ülkeleri gibi hatta ada devletleri, bunlarla gelişmiş ülkeler arasında anlaşmalar sağlanmaya çalışılıyor. Metinde uzlaşmalar sağlanmaya çalışılıyor. O yüzden aslında COP31'deki görüşülecek konular şu anda görüşülüyor. Arka planda devam ediyor. Nihai hali Antalya'da gelecek.
0: Sizin de belirttiğiniz gibi çok geniş bir katılımla dünyanın geleceği konuşulurken daha önceki toplantılardan elde edilen sonuçlar verimli kılıyor mu bu toplantıları? Gerçekten ilerliyor muyuz?
1: Yani çok burada hani pozitif konuşamayacağım. Çünkü hani dediğim gibi 30 tane yapıldı. 1994 evet, yılından evet. itibaren yapılıyor. Sadece bir pandemi sırasında 2020 yılında hani bizler de eve tıkılmıştık. O sırada yapılmadı. Ülkeler bir araya gelemedi. Onun haricinde her yıl yapılıyor. İklim Değişikliği Taraflar Konferansı. Çok önemli kararlar alındı. Mesela en sonuncusu herkesin hatırlayacağı Paris'te evet. yapılmıştı 2015 yılında ve bütün ülkelerin kabul ettiği, herkesin yani 194 ülkenin kabul ettiği bir anlaşmaydı Paris Anlaşması. Bir sürü maddesi var ama özetle şunu diyordu: biz 2050 yılına kadar net sıfır emisyonu sağlamamız gerekiyor ki 2100 yılına kadar dünyanın ortalama sıcaklıklarını 2 santigrat derecenin altında tutabilelim. Hatta mümkünse 1,5 derecenin altında tutmamız gerekiyor. Bunun için de 2050 yılına kadar biz insanların atmosfere verdiğiyle yutak alanlar dediğimiz ormanlar, denizler, sulak alanlar gibi doğal ekosistemlerin tuttuğu karbondioksit miktarını birbirine eşitlememiz gerekiyor denmişti. Özellikle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere sera gaz emisyonlarını azaltmaları bekleniyordu. 2015 yılında imzalandı, 2016'da yürürlüğe girdi. Üzerinden 10 yıl geçti. Peki sera gazı emisyonları azaldı mı? Maalesef azalmadı. Yani halen artmaya devam ediyor. 2050 bizim için eşik bir değer yıl. 2050 yılına kadar atmosfere verdiğimiz sera gazıyla atmosferden ekosistemlerin aldığını eşitleyemezsek 100 yılın sonuna doğru özellikle 2070-80 sonrasında 5-6 dereceli varan sıcaklık artışları olabilir. Dünya genelinde 4 derece ama Türkiye'de 5-6 derece. Bu nedenle hani istenen düzeyde gitmiyor. Biraz daha hareketli olmamız veya ülkelerin daha aktif olmaları gerekiyor. Zaten bu nedenle de bu seneki şeyin Türkiye'nin ev sahipliğinde ana yaklaşımlardan bir tanesi action diye geçiyor. Yani artık
0: harekete geçelim.
1: Yani
0: evet.
1: Harekete geçmemiz lazım. Çünkü hani kağıt üstünde olduğu zaman iklim değişikliği giderek şiddetlenerek etkisini daha fazla hissettiriyor.
0: İnsanoğlu maalesef çevreye yeteri kadar sahip çıkmıyor demek mümkün herhalde. Ama bir yandan da gerçekler var, bir yandan da komplo teorileriyle de herhalde uğraşıyorsunuzdur. Dünyanın kendi kendini yenileme kapasitesi meselesi var. Burayı çok kısa konuşursak, sizin fikrinizi sevgili dinleyicilerimizle paylaşırsak ne dersiniz?
1: Ben burada şeyi söylüyorum yani... Biz insanlar gittikçe dünyayı hakim olmaya çalışan bir tür haline geldik. Ama şunu söyleyebilirim, çok da şey değil, o günleri hatırlayan mesela pandemi de evlerimizi az önce de bahsetmiştim. Evlerimizde kaldığımızda evet. tüm dünya bir şaşırmıştı. Kentin içine gelen yaban hayvanları, işte açan bir sürü çiçekler. Şöyle söyleyelim, doğa yerinde duruyor. Biz oraları işgal ediyoruz. Biz bir şekilde doğanın ya üstünlük kuramayız. Doğa orada sürekli olarak bulunuyor. Biz bir şekilde yani bu komplo teorilerine çok yüz vermemek lazım. Dünyanın sonunu getirmeye doğru gittiğini söyleniyor ama ben doğadan ümidimi kesmiyorum. Çünkü bir dünyayı 2.2 milyon canlıyla paylaşıyoruz ve doğa bir şekilde yolunu buluyor.
0: Gelelim yeniden bu konferansa, COP31, 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Taraflar Konferansı'na. Öncelikli konulardan biri iklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitliliği birbirine nasıl entegre ederiz meselesi. Şimdi çölleşmeden epeydir konuşuyoruz, iklim değişikliği.

0: kirlettiğinden epeydir söz ediyoruz. Biyolojik çeşitlilik bu arada ihmal mi ediliyordu?
1: Evet, ihmal ediliyor. Hatta çölleşme bile ihmal ediliyor diyebilirim. Yani bu üç sorun, ekolojik sorun, iklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybı aslında üçüz krizler olarak adlandırılıyor. At başı gidiyor. Birbirlerini de bir şekilde etkiliyorlar. Hemen hemen aynı zamanlarda imzaya açılmış sözleşmeleri var. Birleşmiş Milletler tarafından Rio'da 1992 yılında biyolojik çeşitlilik sözleşmesi, iklim değişikliği çerçeve sözleşmesi imzaya açıldı. 1994 yılında yürürlüğe girdi. Çölleşmeyle mücadele sözleşmesi 1994 yılında imzaya açıldı. Hemen bir yıl sonra yürürlüğe girdi. Ve bunlar birbirleriyle ilişkili olmasına rağmen uzun yıllar o bağlantı kurulmadı. İşte iklim değişikliği konusundaki çalışmalar ayrı gitti. Biyolojik çeşitliliği ilgili çok önemli gelişmeler var. Ama bunun biyolojik çeşitlilik ve iklim değişikliği arasındaki ilişkiler kurulamadı. Çölleşme dediğimiz şey yarı kurak, kurak arazilerdeki arazi tahribatları, iklim değişikliğiyle birlikte kuraklıklar arttıkça çölleşme riskine girecek alanlar artıyor. Dolayısıyla böyle ilişkiler var ve her birinde de aslında ön plana çıkan konulardan bir tanesi şu: işte iklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz ama bunun finansmanı nasıl sağlayacağız? Türleri koruyacağız, bunun için de para var. Paraya ihtiyaç var diye hep biraz maddi şeylere odaklanıldı. Son yıllardaki konferanslarda bunlar üzerinden gidiyor. Ama örneğin az önce de söylemiştim, 2050 net sıfır emisyonu var dünyada. Böyle bir hedef var. Yutak alanlardan bahsetmiştim. Ormanlar, tulak alanlar, denizler gibi. Örneğin buralar aynı zamanda biyolojik çeşitlilik için de çok önemli habitatlar. Yani oradaki türleri koruduğumuzda, ekosistemleri koruduğumuzda hem biyolojik çeşitliliği koruyoruz hem de karbon yutak alanı olarak karbon depolanmasını sağlıyoruz. Dolayısıyla bu böyle ikisinin arasında, hatta buna çölleşmeyi de katabiliriz. Yani çölleşmede arazi tahribatını önlerseniz biyolojik çeşitliliği korumuş oluyorsunuz. Bir yerdeki bitki örtüsünü, türleri koruduğunuz zaman orasını karbon yutak alanı haline getiriyorsunuz. Buna Rio sinerjisi adı veriliyor. Bu ülkemizdeki COP31'de de Rio sinerjisi önemli başlıklardan bir tanesi. Çünkü hani birbirinden kopuk olarak bu ekolojik sorunlarla mücadele etmek değil, aralarındaki işte doğayı korumak çok temel. Ekosistemleri korumak, biyolojik çeşitliliği korumak. Çünkü o zaman çölleşmeyle de mücadele ediyorsunuz, iklim değişikliğiyle de mücadele ediyorsunuz. Sadece bu değil. Örneğin iklim değişikliğine bağlı olarak bir sürü aşırı hava olayında artıştan bahsediyoruz. İşte heyelanlar, seller, kuraklıklar gibi. Sulak alanlar, ormanlar, kuraklıklarla mücadele edilmesi, sellerin önlenmesi açısından da, yani o afetlerle mücadele açısından da önemli. Doğayı koruduğunuz zaman iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olaylarına da karşı dirençli hale geliyorsunuz. Bütün bu konuları ortak neler yapılabilir? Bunların arasında, bu üç ekolojik sorun arasında, yani bir taşla üç kuş vurmak gibi değil. Zaten kısıtlı olan finans kaynaklarıyla daha etkin nasıl mücadele edebiliriz bu ekolojik sorunlarla? Bu yönde bir ana başlıkta konuşulacak Antalya'da.
0: Bizim durumumuz nedir? Şimdi bu yıl Avrupa epey sıcak geçiriyor. Yaza girdiğinden beri şaşkınlık içinde nasıl mücadele edebilecekleri tartışılıyor. Biz nispeten güzel yağış aldık. Hatta bazen aşırı hava olaylarından bahsettiniz siz. O aşırı yağışlar da zarar verebiliyor. O suların korunması da önemli ama geniş bir yüz ölçümümüz olmasına karşın belirli bölgelerde yoğunluklar şeklinde şehirleşmişiz. Yerleşimlerimizi öyle kurmuşuz ve oralardaki betonlaşma da maalesef suyun toprakla buluşmasını engelliyor. Bunun yanında ormanlarımızı korumamızın bilincinde olmamız gerekiyor her birimizin ama maalesef orman yangınlarıyla da karşılaşabiliyoruz. Ormanlarımız, şehirlerimiz iklim değişikliğiyle, çölleşmeyle, biyolojik çeşitliliği korumayla ilgili konularda durumumuz nedir?
1: Avrupa ve sıcak hava dalgalarıyla karşı karşıya biz Şubat ayından itibaren daha yağışlı bir dönemdeyiz. Hatta halen bu yağışlı dönem gidiyor ama önümüzdeki günlerde özellikle Karadeniz bölgesinde Karadeniz'in ısınmasına bağlı olarak işte sağanak yağışlarla karşılaşma riskimiz var. Temmuz sonu, Ağustos başı gibi ama buna karşılık özellikle hani böyle Karadeniz bölgesini saymazsak diğer bölgelerimizde aslında yağışlar mevsim normalleri veya mevsim normalleri bir tık üstünde gidiyor. Sadece geçen yılla karşılaştırdığımız zaman çok yağış almış gibi görünebiliyoruz. Ama yine Avrupa ile karşılaştırdığımızda henüz öyle çok aşırı bir sıcak hava dalgası ya da kuraklık gibi bir durumla karşılaşmadık. Ama daha Temmuz'un ortasındayız. Özellikle bu iklim değişikliğine bağlı olarak mevsimler de kaydığı için
0: evet.
1: Eylül-Ekim aylarına kadar yine bu sıcak hava dalgalarının ya da yani sıcak hava dalgası olmasa da Eylül'ün Eylül gibi olmadığı ya kısmen Ağustos'a benzediği, Eylül'deki koşulların Ekim'e sarktığı gibi olaylar

0: sorunlarla karşılaşabiliriz. Bu hem su yönetimi açısından hem orman yangınları açısından büyük risk yaratıyor. Sadece burada bazen suçu sadece bir değişikliğine atıyoruz ama özellikle yanlış kentleşme, doğa tahribatları, ormansızlaşma, orman yangınları gibi olaylar da aslında iklim değişikliğinin neden olduğu aşırı hava olaylarına çarpar etkisi yapıyor. Yani zaten diyelim ki şiddetli sağanak yağışı olacak. Bir de oradaki betonlaştırdığınız zaman ya da suyu toprağa sızacak ormanları kestiğiniz zaman çok daha etkili olabiliyor bunlar. Ya da suyu olmayan ya da yeterince su kaynağı olmayan bir yere büyük bir nüfusu yerleştirdiğinizde oradaki kentlerin büyümesine neden olduğunuzda zaten işte su kaynağı yok. Bir de üstüne iklim değişikliği geldiği zaman çok daha şiddetli olarak o kuraklığı hissedebiliyoruz. Bizim İstanbul, İzmir, Antalya, Mersin, Ankara gibi büyük kentlerimiz maalesef doğrudan doğruya su kaynağı kısıtlı olan taşıma suyla kentin oradaki yaşayanların su ihtiyacının karşılandığı yerler. İşte iklim değişikliği bu açıdan önemli. Yani kentsel bölge planlamadan ormancılığına, tarımından, denizciliğine, turizminden, sanayisine kadar evet, her alanda mutlaka işte o kıt kaynaklarımızı bunların zamanla iklim değişikliğinden daha fazla etkileneceğini dikkate alarak iklim değişikliğine uyum sağlayacak şekilde planlamalar yapmamız şart.
1: İklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitliliğin birbirine entegre edilmesi gerektiğinden söz etmişti COP31'in ana konularından biri diye. Dünyada bunu başarabilen ülke var mı? Özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji krizleri yaşanınca bazı kararlardan geri dönen ülkeler de gördük biz. Bu savaşlar, çatışmalardan sonra ne durumda dünya ülkeleri?
0: Maalesef hani burada iyi durumda değiliz diyebilirim. İklim değişikliğiyle mücadele konusunda Rusya-Ukrayna savaşından önce de dediğiniz gibi aslında Avrupa Birliği bir yol haritası çizmişti. İşte kömürden çıkacaklardı fosil yakıt olarak. Bunu hemen hızlı bir şekilde kömürden çıkmak mümkün değildi. Önce kömürden çıkıp belli bir zaman 2035'e kadar doğal gaz kullanacaklardı. Ve bu süre içinde de yenilenebilir enerji altyapılarını yapacaklardı. 2035 sonrasında artık hani elektrik ihtiyaçlarının büyük bir çoğunluğunu yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacaktı. Ama Rusya-Ukrayna savaşı bunu öteledi. Şu anda Avrupa Birliği'nde de enerji ihtiyacını nasıl karşılayacakları sorun oluyor.
1: Evet, şimdi de Hürmüz Boğazı meselesi var zaten.
0: Evet, Amerika Birleşik Devletleri etkisi var. Paris Anlaşması'ndan geri dağlarını evet, geri çektiler. Tabii bununla, bütün bunlar iklim değişiklikleri gerçekten etkilenen işte Bangladeş gibi, Afrika ülkeleri gibi, Güney Amerika ülkeleri gibi, hatta Türkiye'yi de bunun içine alabilir. Türkiye aslında işte bu gelişmiş ülkelerle saydığımız nispeten az gelişmiş ülkeler arasında kalan, çok fazla sera gazı emisyonuna sebep olmamış, tarihsel sorumluluğu olmayan ama buna karşılık bir Avrupa ülkeleri ya da işte Amerika Birleşik Devletleri kadar, yani onlardan çok daha fazla iklim değişikliğine bağlı olaylardan etkilenen ülke durumunda. Bizler özellikle yani bizim konumuzda olan ülkeler gelişmiş ülkelerden maddi destekler ya da işte teknolojik destekler beklerken onlar kendi ne diyelim işte Amerika Birleşik Devletleri tamamen yaptığı yardımlardan da geri çekildi. Avrupa Birliği halen iklim değişikliği mücadelede dünya genelinde öncü gibi olsa da ilk önce bu enerji sorunları nedeniyle ötelemek zorunda kaldılar. Bu da ne diyelim biraz ümitlerimizi kırıyor. Örneğin 2050 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi vardı. 100 yıl sonuna kadar sıcaklık artışlarını 2 derecenin altında tutmak hedefi vardı. Şu anda ya 2 derece biraz şaşacağız herhalde, bu hedefi tutturamayacağız da acaba 100 yılın sonunda aşılmaması gereken sıcaklık değerini 2.7 olarak kabul etsek de bunun için mi çabalasak şeklinde de düşünülüyor, tartışılıyor. Kapalı kapılar ardında bunu da söylememiz gerekiyor.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Son olarak Türkiye'nin orman varlığıyla ilgili, orman fakültesinde olunca onu da soralım. Mesela büyük alanlar yanmıştı ama uzmanlar kendi haline bırakılması, oranın kendini yenileyeceği haberini de vermişlerdi. Yeşermiş yeni yeni genç ağaçlar var, görüyoruz. Ama ne durumdayız orman varlığı konusunda?
0: Şu anda Türkiye'de hani ormanlarımız yüz ölçümüzün %30'u kadarını oluşturuyor. Ama kötü bir haberim var. Yani bunu çok fazla arttırma şansımız yok. Yani İç Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da o çok çıplak gördüğümüz alanları ağaçlandıramıyoruz. Çünkü hem iklim hem de toprak olmaması nedeniyle çok fazla orman alanlarında arttırma şansımız yok. Var olanları iyi korumamız gerekiyor. Evet. Son 5-6 yıldan beri işte orman yangınları başka nedenlerle biraz ormanların zarar gördü ama orman yangınlarında şunu söyleyeyim. Hem 2021 yılı yangınlarındaki o 28 Temmuz'da başlamıştı 2021 tarihinde, neredeyse üzerinden 5 yıl geçti. Oraların neredeyse tamamında bir kısmı doğal olarak, yani işte orman mühendislerinin çabalarıyla geldi. Bir kısmında ağaçlandırmalar yapıldı. Evet. Tamamına yakınında böyle yarım metre, bir yer yer bir metreye yaklaşan ağaçların geldiğini söyleyebilirim. Geçen sene de çok alan yandı. 80 bin hektar kadar alan yandı. Onların büyük bir çoğunluğunda da yine işte tohumla ya da oradaki ağaçlardan dökülen tohumlarla gençleştirmeler başlandı. Bir kısmında yine teraslamalar yapılarak ağaçlandırma dediğimiz fidan dikimi şeklinde çalışmalar yapıldı. Önümüzdeki 5 yıl içinde geçen yıl yanmış alanlar da tekrardan yeşermeye, kendini toparlamaya başlayacak. Yani yandı, evet üzülelim, ama o yanan alanların tamamına yakınında yeniden ormanlaştırma çalışmaları yapılıyor. Orman Genel Müdürü bu konuda gayet başarılı çalışmalar yapıyor.
1: Yeter ki ormanlarımızı koruyalım, yandı diye o alanların orman alanı olmadığını varsaymayalım. Hem doğa yeniler hem uzmanlarımız var, el birliğiyle yeniden yeşertebilelim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Tolunay.
2: Spiker arkadaşımız Selvi Karakoç'la İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Doğanay Tolunay'a çok teşekkür ediyoruz. İklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik kaybı birbirini tetikleyen küresel çevre sorunlarının başında yer alıyor. Artan sıcaklıklar ve düzensizleşen yağış rejimi toprakların verimini düşürerek çölleşme riskini artırıyor. Verimli arazilerin bozulması, bitki ve hayvan türlerinin yaşam alanlarını her geçen gün biraz daha daraltıyor. Biyolojik çeşitliliğin azalması ise ekosistemlerin iklim değişikliğine karşı dayanıklılığını zayıflatıyor. Böylece doğada birbirini besleyen olumsuz bir döngü oluşuyor. Tarımsal üretimden su kaynaklarına kadar pek çok alan bu süreçten doğrudan etkileniyor. Uzmanlar, doğal kaynakların korunmasını iklim krizine karşı en etkili çözümlerden biri olarak gösteriyor. Sağlıklı ekosistemler hem çölleşmenin önlenmesine katkı sağlıyor, hem de biyolojik çeşitliliğin korunmasına destek veriyor. Atılacak her koruma ve iyileştirme adımı doğanın dengesini yeniden güçlendirebilir. İklim değişikliği, çölleşme ve biyolojik çeşitlilik arasındaki ilişkinin doğru anlaşılması, sürdürülebilir bir geleceğin inşasında belirleyici bir rol oynayacak. Umudumuz, her canlının yaşam hakkına saygı duyulan, doğanın renklerini ve seslerini hiç kaybetmediği yarınlara birlikte ulaşmak. Dileğimiz, toprağın bereketini, ormanların nefesini ve yaşamın dengesini sonsuza dek sürdürebileceği bir gelecek inşa etmek. Bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Program yapımcınız Ayşe Yürük, ses kayıtta Seval Köksal, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın, doğayla uyum içinde yaşayacağınız sağlık, mutluluk, huzur dolu günler diliyoruz. Hoşça kalın.
3: Çölleşmeden konuşalım.
4: Reklamlar.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
6: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
8: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa. Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
10: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Reklamlar.
11: Engelsiz Sesler her Perşembe 17 haberlerinden sonra TRT Radyo 1'de.

0: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
1: Kariyer Atlası.
2: Efendim herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası programında tekrar birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da hem kariyer yolculuğunuza hem de özel hayatınıza dokunacak önemli bir konuyu masaya yatıracağız. Bugün biraz daha farklı bir program olmasını ümit ediyorum. Biraz düşünceli, biraz tefekkür edeceğimiz ve günlük hayatımızın bütün hayatımız olan etkisini düşüneceğimiz sakin, derinleşen bir program olmasını ümit ediyorum. Eğer hazırsanız hadi hep beraber Kariyer Atlası programında yeni konumuza kulak verelim. Yüzyıllar öncesinden günümüze süzülen, insanı olduğu yerde şöyle bir durduran ve derin bir nefes aldıran çok meşhur bir felsefeyi bugün sizinle bir soruyla başlatmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Alman filozof Friedrich Nietzsche, hepiniz tanıyorsunuz, bize şöyle bir soru soruyor. Ben de size soruyorum bu soruyu şimdi. Bütün sevinçlerinle, bütün kederinle, hayatındaki tüm o küçük mücadeleler ve sıkıcı rutinlerle, şu an yaşadığın hayatı baştan sona sonsuz kez tekrar tekrar yaşayacaksın deseler, buna cevabınız ne olurdu? Evet, bu benim için yeterince iyi bir hayat diyebilir miydiniz? Şimdi bir an için arkanıza yaslanın. Arabada direksiyon sallarken, evde akşam yemeğini hazırlarken ya da masanızın başına çalışırken, her neredeyseniz şöyle bir an için durun. Yaşadığınız bu ortalama gün, sabahın alarmından akşamın yorgunluğuna kadar geçen şu saatleriniz, sonsuza kadar her gün kendisini tekrarlasa, bugünden bahsediyorum, bıkmadan, usanmadan, evet bu hayat benim için yeterince iyi diyebiliyor musunuz? İşte bugün bunu konuşacağız. Mükemmelin, kusursuzun ve özellikle sosyal medyadaki o parıltılı sahte hayatların peşinde koşarken kaçırdığımız o muazzam kavramı masaya yatıracağız. En iyi, yeterince iyi günümüzü nasıl oluştururuz? Bunu nasıl hissederiz? Nasıl düşünürüz? Çayınız kahveniz hazırsa kendimizle yüzleşeceğimiz o yolculuk kariyer atlasında başlıyor. Birincisi, en önemlisi, günümüzün nabzını tutalım. 10 üzerinden kaçız. Klinik psikologların ve yaşam koçlarının, yani yaşam koçu olarak benim, danışanlarımıza sorduğumuz çok sade bir soru vardır. Bana sıradan bir gününün puanını ver. 1 çok kötü, 10 ise muazzam, mükemmel bir mutluluk olsun bu. Biliyor musunuz, insanların büyük çoğunluğu hangi cevabı verir? Ne bir diyorlar, ne de on. Ben bu soruyu size sorsam şu anda, bana sıradan bir gününüzü puanlayın desem, vereceğiniz puanı veriyorlar. Yanıt genellikle ne çıkıyor biliyor musunuz? Tam olarak 5. 5, 6. Eminim şu anda siz de bu soruya buna benzer bir yanıt vermişsinizdir. Hatta 5'in bir tık altı da olabiliyor. Kötü değil, felaket bir şey yaşanmamış. Ama öyle mükemmel, harika da değil. Nötr. Sıradan, renksiz bir gün gibi düşünelim. Aslında şükredilecek bir gün. Ama fikredilecek ve hatırlanacak bir gün de değil. böyle bir kötü günde geçir.

veriyorum da diyemiyor. Arada bir yerde. Peki o 5 puanlık günümüzü ne dolduruyor? Yani sıradan rutin diye tanımladığımız nötr bir günün içerisinde ne var? Rutinler bitmek bilmeyen yapılacaklar listeleri biliyorsunuz. Yöneticinize, eşinize, çocuğunuza, topluma karşı verilmiş birçok söz var. Zorunluluklarımız var. İşe gitmeliyim, evi temizlemeliyim, yemeği pişirmeliyim, ödevimi yapmalıyım, kitabımı okumalıyım, raporumu yetiştirmeliyim gibi meli malı zorunlulukları diye tanımlayacağımız birçok verilmiş söz var. Günün sonunda yatağa girdiğinizde hissettiğimiz şey ne? Neşe duygusu mu? Mutluluk duygusu mu? Yoksa kalbimizde hissettiğimiz bir huzur hali mi? Ya da sadece derin bir tükenmişlik duygusu mu? Hangisini daha çok hissediyoruz? Sonra ne yapıyoruz? Bütün umudumuzu yılda topu topu 8-10 gün sürecek, belki 15-20 gün sürecek, şu anda da belki de o günlerin içindesiniz. O yaz tatiline ya da hafta sonuna bağlıyoruz. Ama ne oluyor dostlar? O tatiller bile o kadar aşırı planlanıyor ki, ta Eylül'den, Ekim'den, Aralık'tan planlanan tatiller, yaz tatilleri, en küçük bir aksilikte uçağın rötarlarında ya da oteldeki bir pürüzde o beklediğimiz büyük mutluluk bir anda eriyip gidiyor. Ya bütün yıl bunun için çabalamıştım oysa, öyle değil mi? Yani biz hayatımızın %95'ini oluşturan pazartesileri, salıları, çarşambaları feda edip %5'lik bir tatil diliminde yaşamayı bekliyoruz. Yanlış mıyım? Hafta içinin tümünü pazartesiden cumaya geçen bütün o iş yoğunluklarınızı niçin yaşıyorsunuz? Bir pazar günü öğlene kadar uyuyup öğlen ailenizle ya da tek başınıza arkadaşlarınızla güzel bir pazar kahvaltısı yapıp günün sonuna doğru da yapabiliyorsanız bir gezi ya da çıkabiliyorsanız bir alışveriş merkezine çıkıp bir kahve içmek. Bunun için değil mi? Acaba Nietzsche haklı olabilir mi? Hayatımızı o %5'e sıkıştırmak yerine her gün yaşadığımız o 5 puanlık sıradan günleri 7-8 puanlık yeterince iyi günlere dönüştürsek daha iyi olmaz mı? Şu anda bunu dinlerken eminim çoğunuz süper fikir dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle düşünün, hayatımızı sıkıştırdığımız o %5'lik için yaşadığımız o %95'i, her gün yaşadığımız o 5 puanlık sıradan günleri 7-8 puanlık yeterince iyi günlere dönüştürebilir miyiz? Konumuz bu. Gelin şimdi sizinle klasik ama çok düşündürücü, çok dönüştürücü bir düşünce deneyi yapalım. Şöyle düşünün sevgili dostlar. Yaşamak için sadece bir tek gününüz kaldığını öğrenseniz. Sadece bir gününüz var. Sevdiklerinizle helalleşip vedalaştıktan sonra geri kalan saatlerinizde ne yapardınız? Nasıl soru ama? Sevdiklerinizle helalleşeceksiniz. Bir gününüz var çünkü. Vedalaşacaksınız. Geri kalan saatlerde ne yapardınız? Yine o işe gider miydiniz? Peki neden giderdiniz? Özel bir yere mi gitmek isterdiniz, yoksa bir bankta oturup sadece gökyüzünü izlemek mi? Ya da listenizde hep duran ama hep ertelediğiniz o şeyi mi yapardınız? Merak ettiğiniz, ne bileyim, yamaç paraşütü yapmak gibi, bir enstrümanın tellerine dokunmak gibi, deniz kenarında tek başına yürümek gibi ya da hayatınızın en güzel yemeğini yemek mi? İşte bu sorunun bize öğrettiği çok hayati bir şey var. Bu soru bize ne yapmamız gerektiğini değil, hayatımızda en çok neyin eksik olduğunu söylüyor aslında. Eğer o son günde, hani bir gününüz kalmıştı ya, sessizce deniz kenarında oturmak isterdim diyorsanız, sizin hayatınızda eksik olan şey seyahat etmek değil, dinginliktir. Eğer böyle çılgınca bir şey yapıp yamaç paraşütüyle atlamak isterdim diyorsanız, böyle macera perest bir şeyler yapacaksanız, eksik olan şey heyecandır. Eğer dostlarımla uzun bir sofraya oturmak isterdim diyorsanız, ihtiyacınız olan şey yakınlık ve takdir edilmektir. Sorun o büyük hayallere ulaşamamak değil aslında dostlar.
Sorun o hayallerin üzerindeki, özündeki duyguyu bugünkü sıradan günümüzün içine serpiştirememektir. Zaten onlar bizim elimizde değil mi? Az önce eksik olan ne diye sordum.

o 10 dakikalık, 15 dakikalık bölüm. Ya da herkes uyuduktan sonra günün sonunda yapayalnız kaldığınızda aldığınız o sıcak duş ve içtiğiniz bir bardak bitki çayı. Bunlar da o hayatın içerisinde, o 5 puanların içerisinde olan şeyler. Yani hayatınızın yeterince iyi olmasını sağlayan gizli konular değil mi bunlar? Var elimizde. Birçoğumuz mutluluğu gelecekte, büyük başarılarda, terfilerde, yani hayatımızda yaşayacağımız büyük dönüşüm noktalarında, yeni evlerde, yeni arabalarda ararken hayatımızın kalitesini belirleyen şeyin aslında bu küçük koruma alanları olduğunu unutuyoruz. En iyi gün sıfırdan inşa edilen bir gün değildir. En iyi gün var olan bu güzel anların farkına varılarak korunduğu gündür. Siz diyeceksiniz ki şimdi, peki hocam iyi güzel de biz sabah kalkıp akşam yatana kadar otomatik pilottayız. Nasıl değiştireceğiz bu günleri? İşte burada psikolojinin çok önemli bir kavramı devreye giriyor. Duyguları bilgi olarak kullanmak ve tercihlere göre hareket etmek. Biliyor musunuz? Gün içinde yaptığımız en sıradan şey bile, sabah aynı yoldan işe gitmek, aynı saatte yemek yemek, aynı saatte kahve içmek, aynı insanlarla konuşmak, aslında bizim yaptığımız bir seçim. Biz rutinlerimizin kurbanı değiliz. Çoğunlukla onların kolaylığına sığınan seçicileriz. Şimdi sizden şunu rica edeceğim. Günün içinde bir gününüzü düşünün. Bir anlığına şöyle bir yavaşlayın. Şu anda da böyle artık günün sonuna doğru yaklaşıyoruz veya günün ortasındasınız. Şöyle bir yavaşlayın. Geriye doğru bir adım atın ve içinize şu soruyu koyun. Şu an bedenim, duygularım bana ne söylüyor? Ne tür bir duygu içindesiniz? Öğlen yemeğinde her gün yediğiniz o yemeği değil de canınız gerçekten başka bir şey mi çekiyor? Onu seçin. İş dönüşü eve hemen gitmek yerine parkta 5 dakika oturup ağaçları izlemek mi geçiyor içinizden? Onu yapın. Ne kadar küçük görünürse görünsün bakın. O dürtünün peşinden gidin. Bunların çoğu da ucuz şeylerdir. Çünkü siz tercihlerinize saygı duydukça beyninize şu mesajı daha çok gönderirsiniz. Ben hayatımın yolcusu değilim. Sürücü koltuğunda olan bir şoförüm. Hayatımı ben sürüyorum. Hayatımın kontrolü kısmen benim elimde. Biz günlerimizin puanını, o 5 puanı veriyoruz yani. Günlerimizin puanını verirken otomatik pilotta veriyoruz. Eğer gerçekten o günün içinden geçmiş olsaydık, o otomatik pilota biz dışarıdan küçük müdahaleler yapmış olsaydık, hayatı farkında olarak ve o günün içinden geçerek yaşamış olsaydık, tercihlerimizi bizzat biz kendimiz yapmış olsaydık, o günümüz bizim ya da ya 7 ya da 8 olacaktı. Dolayısıyla bir günü iyi hale getiren ve dolayısıyla hayatımızın tümünü iyi hale getiren şey, bizim o günü hangi duyguları tercih ederek, hangi tercihleri gerçekleştirerek yaşadığımızda yatıyor. Bu yüzden beyni yeniden dizayn etmeye ihtiyacımız var. Bakış açımızı değiştirmeye ihtiyacımız var. Ben bunu beyni yeniden kablolamak diyorum. Eski o bakır tellerle yapılmış olan beyin rutinlerimizi, düşünce kalıplarımızı kırıp yeni fiber hatlar döşemek. Ama benim hareket alanım çok kısıtlı. İşimi değiştiremem. Saatlerimi değiştiremem. Sorumluluklarım var diyebilirsiniz. Çok da haklısınız. Bazı hayat şartları çok kolay değil. Kolay kolay değişmez. Peki dış dünyayı değiştiremiyorsak içerideki merceği değiştiremez miyiz? Bakış açımızı değiştiremez miyiz? Klinik psikolog arkadaşlarımdan öğrendiğim klinik psikolojide çok çarpıcı bir araştırma var. Depresyon teşhisi konmuş bireylerde yapılmış bir araştırma bu. Depresyon teşhisi konmuş bireylerden her gün ne kadar küçük olursa olsun minnettar oldukları 3 şeyi bir kağıda yazmaları isteniyor. Bunu bazen ben de koçluk seanslarında danışanlarıma yapıyorum. Sadece bu ufacık, bakın bu ufacık küçücük bir uygulama bile birkaç hafta içinde beyindeki nöral bağları değiştiriyor. Psikolojide bu uygulamayı yaparken ben de aynı zamanda eğitimlerimde pozitif psikoloji

eğitimlerime gelenler hatırlayacaklar. Hep şu uygulamayla başlarım. Hayatınızda iyi giden 5 şey yazın derim. İnanın ki 3 şey bile yazamıyor çok kişi. Beyni yeniden kablolarız. Yeniden o nöral bağı geliştiririz. O patikayı açarız. Ruh halimizi değiştiririz. Bakın, ruh halinizi gözle görülür şekilde değiştirecek bir şeyden bahsediyorum. Şu anda eğer elinizin altında bir kalem, kağıt ya da bir telefonunuz varsa hayatınıza iyi giden 3 şeyi yazın. Ne iyi gidiyor? Gerçekten şükrettiğiniz o 3 şey ne? Şöyle bir kaleme alın ve bunu böyle sıklıkla yapın. Her gün yapın bunu. Her gün, her gün, her gün, her gün. Bir hafta sonra 21 şey olacak. Bir ay sonra 30 şey olacak. Bakın bakalım neler değişiyor. Bakın, ruh halinizde gözle görülür şekilde değişiklik gerçekleşecek. Büyük ve cesur eylemler yapamıyorsanız eğer, değişiklikler yapamıyorsanız, dikkatinizdeki ince değişimlerin gücünü kullanın. Her gün yürüdüğünüz o sokaktaki gün batımının kızıllığını fark edin mesela. Her gün yürüdüğünüz o yoldaki ağacın yeşil yaprağını fark edin. Otobüsteki bir yabancının size gösterdiği o küçük tebessümü içinize çekin. Fark edin. Her yerde asık suratlı insanlar yok. Bazen çok nazik insanlarla da karşılaşıyoruz. Bazen olsa da. Zihninizin meli malı kırbaçlarını bir kenara bırakın. Zorundalıkları yapmalıyım, etmeliyim, koşmalıyım, açmalıyım, bilmeliyim. Yanlış yapmamalıyım, başarmalıyım. Şu an neye sahip olduğumu fark ediyorum. Sorusuna odaklanın. Şunu unutmayalım. Neyi ararsanız onu bulursunuz. Ve neyi düşünürseniz zamanla ona dönüşürsünüz. Bulmayı beklediğiniz şeyi her zaman bulursunuz. Güne yine çok sıkıcı bir gün olacak diye başlarsanız, zihniniz sırf sizi haklı çıkarmak için olumsuzlukları arar. Beklentilerinizi esnetin. Günün size küçük bir sürpriz yapmasına izin verin. Bakın, bu gerçekten hani kötüyü çağırmak dediğimiz şey var ya, bunu aslında çağırmayı bizzat kendi içimizdeki niyetlerimizle gerçekleştiriyoruz. Bakış açınızı, tutumlarınızı değiştirmeye başladığınızda bugün güzel bir gün olacağına inanıyorum. İnşallah bugün ben iyi bir gün geçirmek istiyorum düşüncesine sahip olduğunuzda, böyle bir niyetiniz, böyle bir odağınız varsa, zihniniz bu sefer sizi görmüş olduğunuz negatiflikleri bile pozitif görebilme becerinizi ortaya çıkarır. Olumsuzluklar olumlu olmaya başlar. Beklentilerinizi bu anlamda esnetmeniz gerekiyor. Aşırı mükemmeliyetçi kişilerde var bu. Günün size böyle küçük hazırlamış olduğu sürprizleri bile göremez hale geliyor. Ve bence en önemli konulardan bir tanesi sürekli kıyas yapmaktan kurtulmak. Özellikle sosyal medyada başkalarının 10 puanlık vitrin hayatları var, öyle değil mi? Takip ettiğiniz kişilere bakın, hayatlarına bakın. Özellikle şu an tatil döneminde o havuz başlarındaki hayatlar, tatil evleri, oteller, 5 yıldızlı oteller, yurt dışına çıkılmış seyahatler. Onlara baktığınızda bir anda kaç veriyorsunuz bir ile 10 arasında onların hayatlarına, o gününe? 9-10. Vitrin hayatlar çünkü. Sosyal medyada görmüş olduğunuz sadece 2 görüntü ya da 6-7 cümleyle anlatılmış olan 10 puanlık kısmını, kaymak kısmını görüyorsunuz. Sonra kendi mutfağınıza dönüyorsunuz. Klimasız, sıcak, dağınık. 4 puanlık, 5 puanlık mutfağınıza dönüyorsunuz ve ikisini karşılaştırıyorsunuz. Az önce açık büfeden mükemmel hayatı gösteren kişi ve siz akşam yemeğini hazırlamak zorunda olan kişi. Bu kıyaslamayı bırakın. Yeterince iyi bir gün başkalarının standartlarına göre değildir. Kendi iç huzurunuza göre ölçülür. Bir başka konumuz da şu, bu konuda daha iyi hale gelebilmek adına zor zamanları birer gelişim seansı gibi görmek lazım. Gün içinde karşınıza çıkan pürüzleri hayatın bir cezası olarak değil, başınıza gelen belalar olarak değil, duygusal esnekliğinizi test eden küçük birer antrenman gibi, bir gelişim seansı gibi görmek gerekiyor. Koçluk seanslarımda danışanlarım çok iyi bilirler. Onlara şunu söylerim. En iyi koçluk seansı

seans arasında geçen zamandır. Benimle geçirdiğin an değil. Çünkü hayatın kendisiyle baş başa kaldığın anda onlara vermiş olduğun reaksiyon ve tepki hayatı güzelleştiriyor. Trafikte sıkıştığınızda "Bu an bana sabrı öğreten küçük bir mola" diyebiliyorsanız eğer,

0: bu çatışma anını kontrol edebilirim diyorsanız günün enerjisi bir anda değişiverir. Günün sonunda başarı defteri değil, anlam defteri hazırlıyoruz biz. Günün sonunda defterimizi açtığımızda bugün nasıl geçti diye notlarımıza baktığımızda ne kadar çok şey başarmışım maddesi değil. Bugünü ne kadar anlamlı geçirmişim. Böyle bir defter tutmaya çalışıyoruz. Bu şekilde defteri kapatmak zorundayız. Yatağa girmeden önce kendinize bugün neyi başardım diye değil, bugün kime bir iyilik yaptım, kendime ne kadar nazik davrandım diye sorun. Günün puanını tamamlanan görevler oluşturmuyor. Hissettiğiniz öz şefkat belirliyor. Şimdi gününüze tekrar puan verin desem kaç vereceksiniz? Öyle değil mi? Bugünü iyi hale getiren şey başardığınız şeylerin sonucunda verdiğiniz puan değil. Gerçekten bugünü anlamlı geçirip geçirmediğinizle ilgili bir durum. O yüzden verdiğimiz puanlar çok sıradan otomatik puanlar olabilir. Şimdi bu konuyu biraz daha derinleştirmek istiyorsanız, önemli hale getirmek istiyorsanız bu yolculuğa eşlik edecek bazı kitaplar da öneririm size. Özellikle Donald Winnicott diye bir adam var. Bu adamın Oyun ve Gerçeklik adında çok gerçekten çok güzel bir kitabı var. Bugün özellikle sıkça kullandığımız bu yeterince iyi kavramı var ya, bunu özellikle psikoloji dünyasına kazandıran efsanevi bir adamdır. Önemli bir psikanalisttir. Winnicott'ın temel eseri yeterince iyi kavramını burada anlatıyor. Oyun ve Gerçeklik kitabı. Mükemmel olma baskısından nasıl kurtuluruz? Herkes için adeta bir şifa kaynağı gibidir. Donald Winnicott, Oyun ve Gerçeklik kitabı. Bunu özellikle size tavsiye ediyorum. Bir de Alan de Botton var. Bunun Statü Endişesi diye bir kitabı var. Özellikle sosyal medyadaki o sahte 10 puanlık hayatlardan bahsetmiştim ya. Ona bakıp kendi 5 puanlık günümüzü neden beğenmediğimizi anlamak için ve başkalarının özellikle ne düşündüğü baskısından kurtulmak için çok iyi bir sosyolojik ve felsefi analizdir. Alan de Botton'ın Statü Endişesi kitabı. Bu iki kitabı size tavsiye ediyorum eğer bu konuda biraz daha derinleşmek istiyorsanız. Evet, Kariyer Atlası'nın bu haftaki yolculuğunun da artık sonuna yaklaşıyoruz dostlar. Bugün Nietzsche'nin o devasa sorusundan aslında yola çıktık. Bu hayatı sonsuza kadar tekrar tekrar yaşatmaya var mısın dedik. Cevabımızın mükemmel bir 10 olması gerekmiyor. Hayat her zaman muhteşem, her anı coşku dolu olamaz. Ama o hani renksiz, yorgun, 5 puanlık günleri de bilerek, isteyerek, beynimizde oluşturacağımız yeni şablonlarla, küçük tercihlerimize kulak vererek yeterince iyi kılmak tamamen bizim elimizde olduğunu söyleyebiliriz. Zorunlulukların kölesi olarak değil, niyetle, farkındalıkla, duygularımızı bir harita gibi kullanarak yaşanmış bir günden bahsediyorum. İşte tekrar tekrar yaşamaya değer olan gün odur. Şimdi programı kapatırken sizden bir şey isteyeceğim. Bugün bu yayını dinledikten sonra günlük rutininizde tek bir küçük değişiklik yapmanızı istiyorum. Çok büyük bir şey değil. Mesela eve dönerken her zaman yürüdüğünüz yoldan değil de bir sokak arka yoldan yürüyün. Ya da bugün akşam çayınızı böyle televizyonda haber izlerken değil, pencerenin kenarında gökyüzüne bakarak için. Eşinize, çocuğunuza veya bir dostunuza bugün onda takdir ettiğiniz ufacık bir şey içtenlikle söyleyin. Sadece bir tek küçük tercih yapın. Ve bakın bakalım gününüzün puanı 5'ten 6'ya, 7'ye yükseliyor mu? TRT Radyo 1'de Kariyer Atlası'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Mükemmelin peşinde yorulmak yerine yeterince iyi günlerin tadını çıkardığınız harika bir hafta diliyorum. Haftaya aynı saatte görüşmek üzere. Gününüz yeterince iyi, ruhunuz huzurlu olsun sevgili dostlar. Hoşçakalın.
1: Kariyer Atlası.

0: sigorta sistemi nedir? Amaç ve hedefleri nelerdir? Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü, Medula ve Bilişim Uygulama Daire Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Uzmanı Hakan Atar cevaplıyor.
1: Medikal olarak medikal haberci kelimelerinin birleşiminden oluşan medula ya da medula sistemi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu ve sağlık hizmeti sunucular arasında kullanılan bir sistemdir. Medula, Sosyal Güvenlik Kurumu ile sağlık hizmeti sunucular arasında bir alışverişini sağlar. Fatura bilgisini elektronik olarak toplar ve geri ödeme süreçlerinin yürütülmesine katkı sağlar. Sistem, sağlık kuruluşlarının iç işleyişine müdahale etmeden çalışır. Medula'nın temel amacı sağlık ödemelerini takip etmek, geri ödeme işlemlerini gerçekleştirmek ve sağlık politikalarına katkı sağlayacak verileri toplamaktır. Sistem, tüm sağlık hizmeti sunucularını kapsayan, sürdürülebilir ve düşük maliyetli bir yapı sunmayı hedefler. Ayrıca sistem, hastanelerdeki bilgi sistemleriyle bağlantı kurarak gerekli bilgilerin elektronik ortamda aktarılmasını sağlar. Medula, yalnızca veri aktarımı yapmakla kalmaz. Sağlık hizmetlerinin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesine de destek olur. Böylece hizmet sunucuları işlemlerini daha güvenli ve doğru şekilde yürütebilir. Medula sistemi, vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sağlık hizmetlerinden daha hızlı ve daha düzenli yararlanmasına yardımcı olur. Hastaneye başvurudan taburcuya kadar birçok işlem elektronik ortamda gerçekleştirilir. Bu sayede sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşır, işlemler hızlanır ve kayıtların doğruluğu ile izlenebilirliği artar.
2: Bir soru, bir cevap.

0: Radyo 1.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Havva Emel Yayla Çoban. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde yer alan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 10 yıllık firarın ardından yakalandığı Afyonkarahisar'dan Muğla'ya sevk edildi. FETÖ'cü teröristin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çarpık zihniyet olarak niteledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmad Es Sabah ve Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Zülfikar Zeynullah ile telefonla görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler ve güncel durum ele alındı. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Temmuz ayı ihracat rekorunu değerlendirdi. İhracatı ve ihracatçıyı güçlü bir şekilde desteklemenin temel öncelikler arasında olduğunu vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ise, Türkiye ihracat odaklı kalkınma yolculuğunda kararlılıkla ilerliyor dedi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak üniversite tercihi yapacak gençlerle bir araya geldi. Gençlere yabancı dil, değişen iş dünyası ve geleceğin mesleklerine yönelik tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin suç ve suçlularla mücadelesi siber alanda da aralıksız devam ediyor. Son 5 günde 15 ilde 185 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Zanlıların 93'ü tutuklandı. CHP'ye üye katılım töreninde figüran kullanıldığı iddiası üzerine başlatılan soruşturmada Fatih Altaylı ifade verdi. Altaylı işlemlerinin tamamlanması

0: duyurmasının ardından adliyeden ayrıldı. Soruşturma kapsamında aralarında Uğur Dündar'ın da yer aldığı bazı isimler savcılıkta ifade vermeye çağrılmıştı. Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya, Ukrayna'nın enerji ve ulaşım altyapısına yönelik saldırılar düzenledi. Harkiv bölgesindeki iki yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu. Slovyansk kentine düzenlenen saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi. Ukrayna'da Krasnodar bölgesine hedef aldı. Moskova İHA ile düzenlenen saldırıda 6 kişinin öldüğünü kaydetti. Yurtta çöl sıcakları etkisini sürdürüyor. Antalya ve Adana'da hissedilen sıcaklık 39-40 derece seviyelerine ulaştı. Sahil bölgelerinde sıcaktan bunalanlar serinlemek için denize akın ederken iç bölgelerde ise park ve bahçeler dahi boş kaldı. Avrupa yaz mevsiminin en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. İtalya, Hollanda ve Hırvatistan'da aşırı sıcaklar günlük yaşamı ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor. Yetkililer özellikle yaşlıların ve kronik hastaların ciddi sağlık riski bulunduğunu belirterek gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması için uyarıyor. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Elazığ-Malatya yolunun 38 ile 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Afyon-Karahisar il sınırı Konya Devlet yolunun 10 ile 12. kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Afyon-Karahisar istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Afyon-Karahisar-Konya istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.

0: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
1: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
0: O zaman Garanti BBVA Mobil'e girin.
2: Hayalinizdeki hızda ağır bastı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobil'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Aranızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart Kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
1: Altın Yıldız, Altın Yıldız. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Reklamlar.
1: Biraz hareket.
2: Merhaba sevgili dinleyenler, TRT Ankara Radyosu'nda hazırlayıp sunduğumuz Biraz Hareket programına hoş geldiniz. Programı Neşe Yenice hazırladı, teknik yönetmenimiz Ertuğrul Kaya ve mikrofonda ben İmren Olgun. Saatler 17.30'u gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. Amacımız belli sevgili dinleyenler, sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor. Hareketsizlik çağımızın en sessiz ve tehlikeli sorunlarından biri haline geldi. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit. Biraz hareket. Bugün konuğumuzla kadın ve spor başlığında kadınların güvenlikli ortamlarda spor yapabilme durumunu, karşılaştıkları riskleri ve çözüm önerilerini konuşacağız. Stüdyo konuğumuz Profesör Doktor Canan Koca Arıtan, Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Sporda Sosyal Alanlar Amerika Birleşik Devletleri Öğretim Üyesi kendisi ve aynı zamanda Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği KASFAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş buldum.
2: Şimdi şöyle, sporu, egzersizi her yaş için herkese öneriyoruz ama kadınların spor yapması konusunda yaşadığı sorunlar var değil mi? Yani dış mekanda, kentlerde kadınlar spor yaparken ne kadar güvenli, karşılaştıkları riskler neler?
3: Evet, bu konu aslında biz kadınların gündelik hayatımızı yaşarken de karşılaştığımız bir ya da yaşadığımız bir hikaye. Yani sokağa çıkarken, kapalı bir alana girerken şöyle bir zihnimizde bir güvenlik hesabı yaparız. Akşam vakti dışarı çıkarken hani uygun güvenli bir ortam mı, sokaklar güvenli mi, aydınlatma var mı yok mu, şöyle bir güvenli bir gözümüzde bir değerlendirmesini yaparız. Aynı şey aslında kadınlar spor yaptıklarında da gerçekleşiyor. Çok yeni yapılmış bir araştırma, İsterseniz ondan bahsedeyim. Sport England'ın değil mi?
2: Evet. Ondan bahsetmeden hemen bir düzeltme yapmam gerekiyor.
3: Tabii.
2: Amerika Birleşik Devletleri Öğretim Üyesi dedim ama ana bilim dalı.
3: Evet, evet.
2: Siz de düzeltmediniz. Nezaketen devam ettik ama onu bir düzeltelim.
3: Evet, kusura evet. Bakayım. Sporda sosyal olanlar evet, ana evet. Bilim dalı öğretim üyesi. Evet, teşekkür ediyorum. Evet, kadınlar fiziksel aktivite yaparken yani performans sporu olsun, serbest zamanlarında yaptıkları egzersiz olsun, bir takım güvenlik endişeleriyle bu sporları, bu hareketleri yapıyorlar aslında. Örneğin Sport England'ın tam da 2026 tarihli yapmış olduğu bir çok yakın tarihli bir araştırma var. İsmi Kadınlar ve Kız Çocukları Tacizden Kaçınmak İçin Davranışlarını Hala Değiştiriyor diye böyle bir çarpıcı başlık yapmışlar. Bu araştırmalarında tam da bu konuyu, sizin sözünü ettiğiniz konuyu araştırmışlar. 16-34 yaş arası kadınların %86'sı son 3 yıl içinde egzersiz yaparken tacize maruz bırakılmış.
2: Çok yüksek bir oran.
3: Çok yüksek. Hani siz buradan Türkiye'den bakınca İngiltere'de, Birleşik Krallık'ta yapılan bir araştırma bu.
2: Evet.
3: Birleşik Krallık'ta kapalı alanlarda, bu açık alanda yapılan bir aktivite değil. Kapalı alanlarda, spor salonlarında, bizim bu rekreatif merkezler dediğimiz rekreasyon merkezlerinde spor yapan kadınlarla görüşmüşler. Yani 16 yaşla 34 yaş arası. Bu skala da geniş aslında. Yani sadece belirli bir yaşı hedef almıyor demek ki cinsel taciz riski aslında. %86'sı son 3 yılda tacize maruz bırakılmış. Ama tek şey bu değil, çarpıcı bulgu bu değil. Kadınlar buna rağmen, yani bu yaşadıkları taciz deneyimlerine rağmen spor yapmaya devam ediyorlar ve bunun içinde davranışlarını değiştiriyorlar. Kritik nokta bu aslında. Bizler, yani kadınlar spor yaparken bazı davranışlara, negatif, olumsuz davranışlara maruz bırakılıyoruz ama sporun içerisinde kalmak için, siz dediniz ya program başında, işte o sağlıklı yaşamın evet. en temel bileşenlerinden birisi sağlıklı olmak için, iyi hissetmek için, hem fiziksel hem zihinsel ve ruhsal iyi hissetmek için spor yapmak istiyoruz. İşte bu güvenlik riskini düşünerek, kendi davranışlarımıza çeki düzen vererek aslında biz o spor yapmaya devam ediyoruz. Araştırmanın en kritik noktası bu. Şu demek aslında bir yandan da, sanki o başkalarının, erkeklerin özellikle o spor yaparken üzerimizde olan gözleri, o sözleri, manipüle edici

0: davranışlar normalmiş gibi bizler kendi davranışlarımızı değiştirmeye çalışıyoruz. İşte ne oluyor bu? Spor salonlarının her alanını kullanmayabiliriz. Sadece kardiyo egzersizlerin yapıldığı, daha çok kadınların olduğu alanları tercih ediyoruz. Kıyafetlerimizi değiştiriyoruz.
1: Evet.
0: Belki geliş saatlerimizi değiştiriyoruz. Yani akşam vakitlerinde belki gitmiyoruz gibi. Bir takım davranış değişiklikleri yapmak durumunda kalıyoruz ki bu üzücü bir şey. İşte hani güvenlik hesabı yapmak dediğim bu aslında.
1: Aslında kıyafette hangisinde daha rahat o sporu yapacaksak, evet, onu giymemiz gerekiyor. Hangi saati biz daha rahat kendi biyolojik saatimize göre, o günkü faaliyetlerimize, aktivitelerimize göre ayarlayacaksak ona göre ayarlamamız gerekiyor. Ama biz bütün bunları tacizden kaçınmak adı altında, evet, başka türlü ayarlıyoruz. Ayarlamak zorunda bırakılıyoruz. Evet. Ne yapacağız peki? Bunun çözüm önerileri nelerdir? Nasıl acaba bu tacizden kaçınabiliriz? Ya da tacizi nasıl başlamadan engelleyebiliriz? Ne yapacağız kadınlar olarak? Özellikle bir de bu araştırma spor salonu kapalı yerlerde. Evet. Bir de açık alanlar var. Koşan, bisiklete binen, yani birçok sporu. İşte sahil kesimlerinde görüyorum, pilatesini, yogasını da yapıyorlar dışarıda. Ama birçok meraklı göz ya da işte en kibar tabirle ben böyle söyledim, İzliyorlar, bakıyorlar, o bakışları altında yapmaya çalışıyorlar sporlarını.
0: Evet, evet. İsterseniz önce şey söyleyeyim mi? Biz bu çalışmanın sizin bahsettiğiniz bağlamda açık alanda yapılan araştırma ayağını yürütüyoruz Türkiye'de. Evet. Şirans isimli bir projeyi yürütüyoruz. Yaklaşık 15 ülke araştırmacıları tarafından gerçekleştiriliyor ve açık alanlarda koşan kadınlarla bizler görüşmeler yapıyoruz. Onların koştukları parkurlarda onlarla beraber koşuyoruz, onlarla beraber yürüyoruz ve görüşmeler yapıyoruz. Bu görüşmelerde benzer risklerle kadınların karşılaştıklarına dair bulgularımız çok fazla. Örneğin bir kadın, yeni doğum yapmış bir kadın, çocuğuyla beraber bir koşmaya devam etmek istiyor. Evine yakın olan bir parkta bu koşuya devam etmek istediğinde kadın ya da erkek fark etmeksizin bazı gözler tarafından müdahale edilebiliyor. Yani çocuğun için yazık değil mi? Git çocuğuna evde bak. Niye dışarıda bu işi, etkinliği yapıyorsun? Ya da hava soğuk, çocuğunu üşüteceksin gibi bir takım psikolojik olarak aslında taciz edici davranışlara maruz kalıyor. Ya da mesela birkaç kadın özellikle Ankara'da akşam vakitlerinde bu koşu alanlarında parkurlarda koşmamayı tercih ediyor. Niye? Çünkü aydınlanma yetersiz. Orada belki hani alkol kullanan bireyler, ki bunlar çoğunlukla erkekler oluyor bizde. Onların varlığı kadınların oralarda koşmamasına neden olabiliyor. Ya da Ankara'ya da şey fark etmiyor aslında. Mesela bu araştırmanın bir ayağını biz Muğla'da da yapıyoruz. Biraz daha turistik. Evet. Yani insanların daha fazla böyle görünür olduğu bir alan diyeceğiniz bir yerde bir kadın koşucumuz, örneğin bir motosikletli bir erkeğin fiziksel tacizine maruz bırakıldığını ifade ediyor ve sadece kendisi değil başka kadınların da buna maruz bırakıldığına yönelik tanıklıkları da var. Bunlar aslında şunu gösteriyor: kamusal alanlarda kadınlar bütün beden, yani bedenleriyle, kimlikleriyle bir kadın olarak var olmakta zorluk yaşıyorlar. Bu şu anlama geliyor aslında: kamusal alanlarda var olmak için kadınların bazı önlemlere ihtiyacı oluyor maalesef Türkiye'de. Ama bu kadının sorumluluğu olmamalı. Şunu söyleyen kadın koşucular var: yanlarında çakı taşıyorlar. Cep telefonlarında mutlaka takip sistemini indiriyorlar. Belki eşlerine, belki arkadaşlarına kendilerini takip etmelerini söylüyorlar. İşte kıyafetlerini değiştiriyorlar. Biraz önce söylediğimiz davranış değişikliklerini yapıyorlar. Ya da yalnız koşmuyorlar. Ya mecburen bir grup grup koşucuyla beraber koşmayı tercih ediyorlar. Bunlar onların önlemleri ama bu önlemler bu işin bireysel olduğunu gizleyen önlemler. Elbette ki bu önlemleri almak zorunda kalıyoruz. Ama burada sorumluluk biraz da aslında kamuya düşüyor. Yani kamu politikalarını yapan kurumlara düşüyor. Nedir? Hani Ankara'dan bahsediyoruz. Parklarda koşuyor kadınlar, kampüslerde koşuyor kadınlar, sokaklarda koşuyor kadınlar. Bu durumda bu alanlardan yetkili olan birimlerin, yerel yönetimlerse yerel yönetimlerin yeterli güvenlik önlemini alması gerekiyor. Aydınlatma. çok önemli. Hani kadınlar, çalışan bir kadınsan, yoğun bir iş hayatın varsa akşam ancak koşabiliyorsun ve bu esnada da koştuğun yerin aydınlık olması gerekiyor.
1: Evet, yaz sıcağı, öğlen çok evet, koşmak da sağlığa. Evet, kaş evet. yapalım derken göz çıkarır.
0: Evet, o yüzden de hani kadınlar aslında kendi sağlıkları için ve kendi yaşam koşullarına en uygun zamanda ve mekanda koşmak istediklerinde işte bazı güvenlik riskleriyle karşılaşıyorlar ve burada da bu işin yetkilisi olan kişiler, karar yapıcı, yani politika yapıcı, karar veren kişiler kimse, onların önlem alması gerekiyor. Örneğin o Sport England araştırmasında çözüm önerilerinden birisi şuydu. Şimdi İngiltere'de spor salonları, spor merkezi, bu bizim Türkiye'deki aynı benzer sistemde çalışıyorlar ama hepsinin bir kontrol eden, bir denetleyici bir mekanizma var. Bu büyük oranda da kamu kurumu oluyor ve onlar politikayı bütün spor salonları için geliştiriyorlar. Cinsel taciz önleme politikası geliştiriyorlar spor kurumları için.
1: Nasıl yapıyorlar mesela?
0: Mesela önleme politikası dediğimiz çok uygulamaya dönük aslında. Mesela bu politikanın bir bileşeni davranış kuralı. Nerede spor yapacaksın? İnsanlarla nasıl iletişim kuracaksın? İnsanların işte hani gözlerine bakmak olabilir, kullandığın dil olabilir. Bunu nasıl nasıl daha eşitlikçi, nasıl böyle tacizkar olmayan davranışlar ve dili kullanacaksın? Bunların hepsi yazılıyor. Soyunma odası kullanım politikası. Hani soyunma odasının yeri bile çok önemli aslında. Evet. Daha güvenli olması gerekiyor vesaire. Örneğin bizde Tandoğan'da bir şeyimiz var biliyorsunuz. Tam Anıtkabir'in karşısında bir koşu pistimiz var, stadyumumuz var. Çok eskidir, çok da güzeldir. Ama orada koşan bir kadın arkadaşımız bize şunu belirtmişti. Yani sizin bu projenizden sonra fark ettik ki kadınların soyunma odasında yukarıda bir açıklık var. Ve o açıklık dışarıya açılıyor. Ve herkes, gelen giden herkes o açıklıktan bizi izleyebilir.
1: Aa, çok büyük risk.
0: Evet, bunlar risk. Yani fiziksel önlemlerin de aslında kurum tarafından alınıyor olması lazım. Bir diğer de en önemlisi de o mekanda herhangi bir olay gerçekleştiğinde maruz bırakılan kişi, kadın mesela, bunu açık ve net bir şekilde başvurusunu yapabileceği güvenli, şeffaf bir mekanizmanın olması gerekiyor. Öyle bir atıyorum, hani bir dilekçeyle mi başvuracak, evet, bir şikayet
1: korkmadan, çekinmeden
0: gerekiyorsa kendi ismini açıklamadan o mahremiyetine de özen göstererek bu önlemlerin alınması gerekiyor.
1: Evet, sessiz kalmak da bizim maalesef kültürümüzde alışılmış bir durum artık. Sanki diğer insanların başına gelmesini engellemeyecekmişiz gibi. Benim başıma geldi, bir daha gelmeyebilir. Evet. Aman sessiz kalayım deyip biraz daha önünü açıyoruz bu kötü senaryoların.
0: Maalesef çok haklısınız. Yani ben eski koşucuyum. Hani uzun yıllar ben profesyonel olarak koştum. Evet, bir nebze hani biraz daha korunaklı alanlar diyebilirim. Bir takımım var, bir federasyonumuz, bir kulübümüz vesaire vardı. Bunlar biraz daha denetlenebilir alanlar olabilir. Ama bunun dışındaki alanlar çok daha riski açık olan alanlar. Orada kadınlar yanlarında birisi olmadığı müddetçe ve resmi olarak bir şikayet mekanizması olmadığı müddetçe sizin dediğiniz gibi sessiz kalmayı tercih, yani sessiz bırakılıyorlar diyeyim aslında. Evet. Bu bir tercih olmuyor da.
1: Yani mecburiyetten hani,
0: evet,
1: gibi.
0: Mecburiyetten.
1: Bir de şöyle de düşünülebilir. Eğer bir yaptırımı yoksa, kadının o kadar mücadelesi, şikayet dilekçesi boşa gideceğini düşünüyorsa, sırf bu yüzden bile mücadele etmekten baştan vazgeçiyor olabilir.
0: Evet, çünkü o kadar çok vaka duyuyoruz ki hani, evet, medyada da o kadar çok hani kadına yönelik hani o şiddet haberlerini görüyoruz, duyuyoruz ve insanların biraz böyle bir kaçınan bir tavrı oluyor. Ama güzel taraflardan da bahsetmek lazım. Örneğin hani Ankara'daki koşan gruplar, kadın erkek ya da sadece kadın koşu grupları, birbirleriyle çok dayanışma halindeler aslında. Hani daha çok sokakta görünür olmak istiyorlar, daha çok kamusal alanda özgürce koşabilmek istiyorlar ya da bisiklete binmek istiyorlar filan, ya da yürüyebilmek istiyorlar. Bunun için aslında yılmadan bunları yapıyorlar ve bazen bazı yerel yönetimlerde, işte hani Ankara'da eskisi gibi artık çok az değil, yani önceden daha sınırlıydı bizim kamusal alanda spor yapabileceğimiz yerler, bunlar daha çok çok artıyor. Ya da ticari spor merkezlerinde eskiye nazaran bu konulara biraz daha dikkatli bir kesim de var. Çünkü önceden spor salonlarının sayısı azdı ve giden insan sayısı da çok azdı. Ama şu anda baktığımızda özellikle Ankara'daki spor salonlarına şöyle bir gidip baksak, çok eğitimli, beyaz yaka diyeceğimiz sınıftan gelen ve özellikle de kadınların çok yüksek sayıda olduğunu görüyoruz.
1: Ne kadar sevindirici tabii bunlar da. Şimdi bazı tesislerde de sadece kadınlara özel de yapılıyor. Kadınlara özel günler, saatler yapılıyor. Bu da alınacak önlemlerden bir tanesi belki, ama dediğiniz gibi her an, istediğimiz her an, müsait olduğumuz, canımızın istediği her zaman, her yerde kamusal alan

0: alanlarda da sporumuzu yapabilmeliyiz. Bu biraz daha herhalde görünür kılmakla, görünür olmakla da alakalı bir şey. Yani insanları buna alıştırmamız gerekiyor, evet, bir yerde. Kültürümüz, geleneklerimiz belki buna elverişli değildi bu zamana kadar, ama neden değişmeyelim? Değişmemiz için de bir sebep, yani değişmememiz için bir sebep yok. Tabii ki değişeceğiz. Çocuklarımızla koşabilmeliyiz. Onları belki erkenden alıştırmalıyız. Kadınlar olarak, anne olarak. Hep böyle bir ayrımcılık vardır ya, biz anneysek birçok şeyden mahrum kalmalıymışız gibi sanki. Gerekirse iş yerine bile gitmiyoruz. İşimizden çıkıyoruz. Çünkü önceliğimiz hep annelik oluyor. Biraz önce bahsettiğiniz için aklıma geldi, söylüyorum. Hayatın içine yedirmemiz gerekiyor bu tarz şeyleri. Küçük çocukların, kız çocukların, erkek çocukların bunu görmüş olması gerekiyor. Büyüdüklerinde rahatça koşabilmeleri ve koşanlara saygı duyabilmeleri için. Belki evet. Eğitim.
1: Evet, eğitim ve dediğiniz gibi aslında, yani mesela hani şu anda düşünüyorum, Türkiye'de şöyle çok güzel projeler de var. Hem kız çocuklarının, olan çocuklarının böyle ilkokul itibariyle sadece beden eğitiminde değil, okul, beden eğitimi dışındaki, ders dışındaki alanlarda da aktif olmalarını, birlikte oynamalarını, yani ömür boyu fiziksel aktiviteye katılım alışkanlığını kazandırmaya yönelik çok güzel projeler de hali hazırda işliyor. İşte bunlar okullarda ne kadar görünür olursa spor yapan insanlar, sokakta ne kadar görünür olursa, spor salonunda ne kadar görünür olursa, biz bunun normal bir şey olduğunu anlayacağız ve bizim hayatımızın her aşamasında olması gerektiğini çok daha benimseyeceğiz diye düşünüyorum.
0: Şimdi kasfat olarak 15 ülke demiştiniz. 15 ülkede yapıyoruz bu çalışmayı diye. Hani Türkiye bu ülkelerin arasında nerede, işte bir ilerleme var mı acaba bu konuda? Ne
1: yapacağız? Şöyle, biz bu projeye iki üniversite olarak dahil olduk. Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden arkadaşım Mine ile beraber yürütüyoruz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Temel bulgular çok benzer. Norveç'te koşan kadınlarla, İngiltere'de koşan kadınlarla, Amerika'da, Yunanistan'da, İran'da koşan kadınlar özellikle açık alanda koşarken karşılaştıkları güvenlik riskleri çok benziyor. Farklılıklar olabiliyor. Bu güvenlik riskleriyle nasıl baş ettikleri de farklı olabiliyor. Ya da kamu politikalarının kadınların daha güvenli alanlarda koşabilmelerine yönelik yaptıkları politikalar da farklılaşabiliyor. Ama şunu gerçekten söylemek gerekiyor. Kadınlar dünyanın neresi olursa olsun öyle çok büyük bir gönül rahatlığıyla istediği anda, istediği yerde, istediği kıyafetle, istediği yoğunlukta spor yapamıyor
0: maalesef. Peki bu ülkeler arasında bu olumsuzluğu gidermek için alınan tedbirler, önlemlere bakabildiniz mi acaba? Ya Türkiye'de de böyle bir şey yapsak, uygulasak, orada uygulanmış ve başarılı sonuç elde edilmiş dediğiniz örnekler var mı?
1: Şöyle, şimdi bu araştırma hali hazırda biz verilerimizi topluyoruz. Henüz böyle bu verilerin politikalarla kıyaslanabilecek bir aşamasına gelmedik. Ama şunu biliyoruz. Mesela bu konuda Kuzey Avrupa ülkeleri ve İngiltere politika yapma konusunda, özel kamu politikaları yapma konusunda Türkiye'ye kıyasla çok daha ilerideler. Ama politikaların içeriği bize örnek teşkil edebilir, ama politikaların uygulanmasıdır önemli olan. Dolayısıyla hani politikaların uygulanmasında bence henüz onlar da çok önemli bir iş yol kat ettiklerini zannetmiyorum. İşte çok 2026 tarihli, evet, Sport England'ın araştırmasının sonucu bu. Bize şey gibi geliyor, böyle hani biz şiddet, taciz, istismar deyince böyle çok büyük davranışlar böyle gibi aklımıza geliyor, ama hani bir bakış, bir söz, bir ifade, her şey aslında kadınların böyle sınırlarını ihlal edebilecek nitelikte olabiliyor. Ama biz bunları dile getirmekte zorlanıyoruz. İşte o kadar normalleştirmişiz ki, ben hani kıyafetime dışarı çıkarken kıyafetime çeki düzen vermek durumunda kalıyorum. Benim işte Kurtuluş Parkı'nda koşan arkadaşım öyle söylemişti. Ya ben aileden böyle gördüm. Hani ben koşarken dikkat etmem gerekiyor. Yarın bir gün hani başıma bir şey gelirse, hani ailem bana şey demesin, ya işte kıyafetine dikkat etseydin, şunu bunu dikkat etseydin demesin de. Bu tür söylemler bizde yoğun oluyor.
0: Evet, maalesef. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Süremiz çok çabuk aktı gitti. Evet. Programımızın sonuna geldik. Ayağınıza sağlık, stüdyomuza kadar geldiniz. Varsa son olarak sözleriniz, onları da alalım sizden hocam.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Böyle hani fiziksel aktivite, hareket

0: Bunların sağlık için yararı kuşkusuz, hem bilimsel olarak hem de hani kendimiz de deneyimliyoruz. Bunları dile getiriyorsunuz. Ama bir taraftan da sadece fiziksel aktivite iyidir, hepimiz sağlıklı olmak için fiziksel olarak aktif olalım demek yetmiyor. Bunu yapamayan bir grup olan kadınların da aktif olabilmesi için gerekli koşulların sağlanması gerekiyor. Sizin vesilenizle buna da dikkat çekmiş olduk. Teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyenler, bugün konuğumuzla kadın ve spor başlığında kadınların güvenlikli ortamlarda spor yapabilme durumunu, karşılaştıkları riskleri ve çözüm önerilerini konuştuk. Stüdyo konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü Sporda Sosyal Alanlar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi, Kadınlar İçin Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği yani KASFAT'ın yönetim kurulu başkanıydı. Kendisi Profesör Doktor Canan Koca Arıtan bizlerle birlikteydi. Bu haftalık Biraz Hareket programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Haftaya aynı gün ve saatte görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Biraz Hareket.

0: Reklamlar.
1: Bu ses çok rahatsız edici değil mi? Hatta sinir bozucu. Öyleyse bankanı acilen değiştirmen lazım. Masraflar seni yiyip bitirmesin. İNG'li ol. EFT, havale, fast, swift masraflarından ve kredi kartı aidatından sonsuza kadar kurtul. Hemen İNG Mobil'i indir. 5000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatını kaçırma. Detaylar ing.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında Gedik poşetli bütün pirincin kilosu 79 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
6: Günlüğünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler. Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Soner Abacı, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Şimdi birazdan Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Necat Coşkun'la başlayacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim Zafer Bey.
0: Ekonomi Gazetesi Ankara Haber Müdürü Hüseyin Gökçe bugün uzaktan katılacak bize. Telefonla katılacak. Bağlandıysa Hüseyin'e de merhaba diyeyim. Hüseyin merhaba.
2: Merhabalar Zafer Bey, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Başlayacağız. Enflasyon geldi bugün ama önce bir İstanbul'a gidelim. Arkadaşımız Feryal

0: Ardal'dan para ve sermaye piyasalarındaki son durumu alalım. Merhaba.
1: Merhaba Zafer Ergit. Haftanın ilk işlem günü kapanışa doğru Borsa İstanbul 100 Endeksi %0,36'lık düşüşle 13.410 puan seviyesinde şu dakikalarda. Servis piyasada Amerikan doları 47 lira 54 kuruş, avro 54 lira 78 kuruştan işlem görüyor. Tahvil bono piyasasında gösterge kağıdın ortalama bileşik faiz oranı %41,76 düzeyinde. Altın fiyatlarına baktığımızda ise uluslararası piyasalarda altının onsu 4031 dolar, kapalı çarşıda Cumhuriyet altını 40.157 lira, çeyrek altın 10.067 lira, gram altın ise 6.160 liradan alıcı buluyor. Para ve sermaye piyasalarına dönük son rakamlar bunlar.
0: Feryal Ardal'a teşekkür ediyoruz. Hocam evet, bugün ayın 3'ü geldi. Temmuz ayı enflasyon verisi. Aylıkta 1.78, yıllıkta %31,75. Şimdi Temmuz 2025 1.8'di. Şansımıza 1.78 geldi. Yön yukarı dönmedi.
2: Evet, yıllık olarak baktığımız zaman geçen ayın rakamı 32.11. Şimdi bu ay yıllık olarak 1.78 ile birlikte 31.75, yani biraz 32'den gerilemiş oldu yıllık olarak enflasyon. Hemen hatırlatalım, belirttiğiniz gibi bir aylık olarak 1.78 geldi ki beklenen aşağı yukarı aynı değerler bekleniyordu. Ana harcama gruplarına baktığımız zaman biraz orada yıllık rakamlarda bazı ürünlerde çok çarpıcı rakamlar var. Onları mutlaka söylemek gerekiyor. Ortalamanın 31.75 olduğunu hatırımıza tuttuğumuz zaman gıda ve alkolsüz içeceklerin 37.53 olduğunu söyleyeyim. Yani yıllık olarak baktığımız
0: gıda
2: zaman
0: enflasyonu diye
2: gıda enflasyonu 6 puan üstünde ortalamanın. Ulaştırma 30.83, konut, su, gaz vesaire 40.32. Şimdi
0: eğitim 44.18.
2: Evet, ortalama bir tipik Türk ailesinin bütçesi içerisinde en çok hangi kalemler yer alıyor, oransal olarak en yüksek payı hangileri sahip diye baktığımız zaman işte gıda, ulaştırma, barınma, ev içinde bütün o elektrik, su vesaire onlar da dahil olması.
0: Ve hatta eğitim.
2: Eğitim. Şimdi dolayısıyla yıllık olarak baktığımız zaman gelen rakam 31.75, işte gittikçe küçük cüzi miktarlarda düşüş göstermekle birlikte diyelim ki 30'lara doğru yakınsıyor, ama şeye baktığımız zaman, ürün gruplarına baktığımız zaman bazı ürün gruplarında hayli yüksek olduğunu da söylememiz gerekiyor ki bu da üstelik gerçekleşen enflasyon içerisinde ağırlığı en yüksek ürünler. Örneğin 8.94'ün enflasyon 8.94'lük kısmı gıdadan geliyor.
0: Evet.
2: Ve diğer o saydığımız büyük çıkan rakamlar da hep ağırlığı yüksek rakamlar. Dolayısıyla da şeyin içerisinde harcama grupları içerisinde bazı gruplar çok ön plana çıktı. Örneğin şeyi de eklemek lazım. Sağlık 43.89 yıllık olarak. Ortalamanın hayli üzerinde. Hizmet sektöründe lokanta ve konaklama ortalamaya çok yakın, 31.65 gerçekleşmiş. O hadi diyelim hizmetler grubunda biraz demek ki o beklentilerin yönlendirmesi konusunda Merkez Bankası'nın dediği türden bir adımlar atılabilir, konaklama, lokanta vesaire, ama sağlık, eğitim vesaire, artık konut gibi gruplarda hala kişilerin özel beklentilerine ilişkin kendi bekleyişlerinin fiyatlara yansıtmalarının hayli yüksek olduğunu söyleyebiliriz.
0: En düşük giyim ve ayakkabı görünüyor, 16.48. Ondan daha düşük var mı? Yok.
2: Yok. O,
0: giyim ve ayakkabı, yani en ertelenebilir olan en düşük.
2: Onu
0: yani
2: da aylık olarak söyleyelim. -3.93. Giyim ve ayakkabının aylık değeri de gerilemiş. Hı hı. 3.93. Muhtemelen bu mevsim sonu satışları vesairenin etkisi. Şimdi aylık olarak bakalım. 1.78, gene unutmayalım onu. Sağlık bir ayda 10.74 oranında artmış.
0: Evet.
2: %10.74. Oldukça yüksek. Az önce düşük dediğimiz lokanta ve konaklama belki turizm sektörünün döneminin etkisiyle 2.28 artmış. Ulaştırma, bu akaryakıt zamları, enerji fiyatlarındaki yükselmeler 2.59 artmış ki bunlar hepsi aylık rakamlar. Konut 2.25 artmış ve bu sıralama devam ediyor. Gıda ve alkol içecekler aylık 1.61 oranında bir artış göstermiş. Özel kapsamlı tüfe göstergesi Onun da özelliği nedir? Bazı grupların çıkartılması, örneğin işlenmemiş gıda ürünleri ki mevsimsellik gösterdiği için, örneğin işte

0: havalar iyi gider, bu ürünler artar, fiyat düşer. Havalar, evet, mevsim koşulları kötü gider vesaire. Enerjiyi çıkartıp alkol içecekler ve tütün hariç, burada da kamunun idari fiyatlaması, altın hariç 30.98, bu da aylık olarak 1.66 artış göstermiş. Bu da çoğunlukla da yorumlarken de taleple ilgili enflasyonun etkisinin ortaya koyan veri olarak şey yaparız, düşünürüz. Şimdi çok kısaca bir de şeyden, yurt içi üretici fiyatlarını da söyleyeyim, oranını söyleyeyim. Yıllık olarak baktığımız zaman 27.83 artış göstermiş. Aylık olarak da 1.52 oranında artış göstermiş. Orada yataya çok yakın bir seyir gösteriyor. Orada da bir yapışkanlık var aslında.
1: Evet.
0: Yani 27'ler 28'ler civarında bir yapışkanlıkla yatay seyrini devam ettiriyor. Bu şu demektir: buradaki yurt içi üretici fiyatlarının önümüzdeki dönemde tüketici fiyatlarına yansıması kaçınılmazdır. O da eğilim aşağı doğru olmadığı için o yapışkanlığı belki gecikmeli olarak diğer tüketici fiyatlarında da bekleyebiliriz.
1: Ama zaten TÜFE'de de bir yapışkanlık olduğunu söylemek için hiç de geç kalmadık.
0: Değil değil. Yani. Baktığımız zaman 30'lar civarında, 30'ların hemen üstünde aslında bir yapışkanlık gösterdi. Evet. Yani TÜİK'in rakamlarına baktığımız zaman dezenflasyon programının neredeyse 3 yıldan beri uygulandığını düşündüğümüz zaman, yani siz bir orta vadeli bir program olarak tasarlamanız lazım. 3 yıl çünkü kısa vade değil artık.
1: Evet.
0: 4'e doğru yaklaştığı zaman orta döneme geçiyorsunuz. 2 yıl normalde siz istikrar programları 2 yıllık tasarlanır ki işte arkasından bir düzenleme, normalleşmek için bazı adımlar atılması gereken, ama siz 3 yılda 30'larda hala kalıyorsanız orada bahsettiğiniz o yapışkanlık var. Yani
1: evet,
0: bunu net biçimde görebiliyoruz. Şimdi aylık olarak öyle çarpıcı rakamlar geldi ki TÜİK'in açıkladığı bülten içerisinde ayaktan tedavi edici ve rehabilit edici hizmetleri aylık %50.42 artış göstermiş.
1: Oo.
0: Yıllık %114.37. Düşünebiliyor musunuz? Aylık bir ay içerisinde rakam %50 oranında artıyor.
1: Evet.
0: Diğer sebzeler, taze meyve, soğutulmuş soğan, sarımsak vesaire, havuç, onlar da dahil olan ürün grubunda da aylık %25.87. Biliyorsunuz bu dönemin en fiyat konusunda sembol iki ürün var, patates ve soğan. Onu da burada görebiliyoruz. Aylık olarak %25.87, yani yıllık değil bu. Ve benzer bazı yumrulu sebzeler %21.63. Tanımsal görüntüleme hizmeti, medikal tıp laboratuvarları vesaire, onlarda da işte %42 aylık olarak, düşünebiliyor musunuz? Pardon, 12. Ve buna benzer bazı gruplarda, örneğin mazot %7.16, benzin görece olarak biraz az artmış, 2.36, ama neredeyse pek çok ülkenin, bu ikili rakamlar pek çok ülkenin yıl hedefi, biz onu bir ayda aşıyoruz. Bazı saydığım ürün gruplarda da hiç düşünülemeyecek bir artışlar söz konusu ve dolayısıyla da bu ürünler, mesela sebze, meyve vesaire, ortalama vatandaşın en çok kullandığı ürünler.
1: Evet.
0: Onların fiyatındaki bu denli yükselmelerde alım gücünü kaçınılmaz olarak geriletiyor.
1: Evet. Şimdi böyle spesifik ürünlerden bahsettiğimizde işte patates, soğan, domates gibi Gölbaşı pazarından son bilgilerle Hüseyin'e sorardık hep. Şimdi Malatya pazarından oradaki durum ne diye Hüseyin'e soralım. Evet Hüseyin.
2: Evet, ben aslında burada hep tarım sorunlarından bahsediyoruz. Sebze mevze fiyatlarından bahsediyoruz. Sorunlar aslında yerinde görmek üzere geldim. Tabii ki çalışıyoruz da burada Malatya'da. Yani gerçekten durum üretici yönüyle de vahim. Hocam bazı ürün gruplarında işte %25'lik bir artış olduğunu söyledi. Ama örneğin işte Malatya örneğini vereceğim. Tek gelir kaynağı neredeyse kayısı. Kayısı'da da gerçekten hani durum, üreticilerle görüştüğümüzde, biz de bir küçük de olsa, küçük çapta da olsa bir üreticiyiz. Çok ciddi problemler var. Üreticilerin eline geçen fiyatlar yönüyle ciddi problem var. İşte mazot fiyatları artmış, gübre fiyatları artmış.

0: Yeter ki birçok kişi de hesaplarını, hesabını, kitabını buna göre yapıyor. Ciddi bir eskiye oranla bir gelir kaybı söz konusu. Yani
1: peki bu, bunun ana nedeni ne Hüseyin?
0: Bu sene rekolte iyi bu ama sadece rekolte ile açıklanabilecek bir durum değil. Yani fiyatlardaki bu ürün. Yani şu örneği vereyim. Bugün bir kuru yemişçide vesaire de bir kuru kayısı, örneğin gün kurusu kayısı 1200-1300 liraya tüketilirken buradan üreticiden alın fiyatı 250 lira civarında. Ve hani gerçekten insanlar artık sadece ben işçimin ücretini ödeyeyim, mazot parasını ödeyeyim, işte tarlayı sürme parasını ödeyeyim, bu bana yeter diye uğraşılıyor. Şu örneği vereyim size, orta halli bir üreticinin sadece hasılatından bahsediyorum, bakın hani kârda değil, kârı zaten hesaplamak çok mümkün değil ama sadece orta halli bir üreticinin hasılatı, bu malum cep telefonu markasının yeni versiyonunun bir tanesini satın almaya yetmiyor. Artık ona göre çiftçinin gelir durumunu hesaplayın. Dediğim gibi bu da şey, tam hasılat. Yani bunun içerisinde işçi masrafı yok. Bunun içerisinde işte dediğim gibi diğer gübre, mazot, ilaç vesaire gibi masrafları ve aile, kendi işletmende çalışıyorsun, kendi el emeği yok. Dolayısıyla en azından kayısı üreticisi yönüyle ciddi bir problem var gibi görünüyor. Bir de enflasyonla ilgili şunu belirteyim ben. Mehmet Şimşek'in bir açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanı. Dezenflasyon programından bahsediyor. Burada hizmet enflasyondaki katılığın da azaldığından bahsediyor ve jeopolitik risklere rağmen bu programın etkin bir şekilde yönetildiğini ve başarıya ulaşılacağını ifade ediyor Sayın Mehmet Şimşek.
1: Evet, Temmuz ayı dış ticaret verileri de açıklandı hocam. Oradaki seyir de devam ediyor aslında.
2: Evet, ihracat bir aya baktığımız zaman %2.9 oranında artmış ama ithalat %5.2 oranında artmış. İhracatımız 25.6 milyar dolar, ithalat da 32.9 milyar dolar olmuş. Dış ticaret dengesi -7.3 milyar dolar açık vermiş. Yani ihracatla ithalat arasındaki farklı açılma var. Geçen sene aynı dönemde 6.4 milyar dolarmış. Şimdi bu sadece bir ay ama Ocak-Temmuz ayını, 7 aylık dönemi baktığımız zaman ihracattaki artış 3.4, rakam 161.6 milyar dolar. İthalattaki artış %4.7, artış 222.1 milyar dolar. Ticaret dengesindeki açık 60.5 milyar dolar. Geçen sene aynı dönemde 55.9 milyar dolarmış. Yıllıklandırılmış, yani Temmuz'dan 2025'in Temmuz'una baktığımız zaman ki yıllık değişime baktığımız zaman ihracatta %4.1'lik artış var. 278.5 milyar dolar olmuş. İthalatta %5'lik bir artış var. 375 milyar dolar olmuş. Aradaki açık 96.7 milyar dolar olmuş. Geçen sene aynı dönemde açık 88.3 milyar dolarmış. Dolayısıyla da dış ticaret dengesinde biraz kötüleşme var. İhracattaki artış, ithalattaki artışın biraz gerisine kalmış. İhracatın işte ihracatçılara sorduğunuz zaman pek çok sorunu söylüyor ama ithalat kısmına baktığımız zaman ithalatta da önemli ölçüde bu enerji fiyatlarındaki hareketliliğin ithalatın faturasının bir miktar yukarı doğru çektiğini görüyoruz. Altın fiyatındaki dalgalanmalarda orada da bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Ama sonuçta gene cari işlemler dengesi büyüme performansının ortalamanın altında olduğu bir dönemde bile bu kadar açık vermesi, ticaret dengesinin bu kadar açık vermesi benzer biçimde cari işlemlere de yansıyacaktır. Biliyorsunuz cari işlemlerin ana kaynağı ticaret dengesidir. Dolayısıyla da orada da işte yapılması gerekenleri biliyoruz. İhracat konusu biraz daha destekleyici önlemler olabilir belki.
1: İşte Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı'nın da öyle bir çağrısı var zaten, Mustafa Gültepe'nin. Sınırlı artışlar olsa da işler yolunda gitmiyor diyor. Türkiye'nin küresel ticaretteki payı ve rekabet gücü zayıfladı diyor. Ki bence en tehlikelisi erken sanayi.

0: Sanayisizleşme riskinin de büyüdüğünü söylüyor Mustafa Gültepe.
1: Evet, bunu bir ihracatçı söylüyorsa artık çok dikkate alınması gereken bir şey. Hani akademisyenlerin ya da diğer şeylerin, iktisatla ilgili grupların söylediği, yıllardan beri söylediği sanayisizleşme Türkiye'nin en büyük karşınıza çıkabilecek bir tehlikedir. Dolayısıyla bundan hiçbir zaman vazgeçilmemesi lazım. Kalkınmanın ana şeyi, motoru sanayidir vesaire. Bunu hep söylüyoruz. Çünkü ihracatçı olduğu zaman bir şey üretecek ki ihracatını gerçekleştirirsin. Orada da önemli ölçüde fiyatlar, yurt dışı fiyatlar yükselirken döviz kurunda hareketliliğin belli bir sınırının üstüne çıkmaması, önemli ölçüde yurt dışı piyasalardaki avantajın da gerilemesine neden oluyor. İhracatçının zaten en büyük sıkıntılarından başına bu geliyor. Kurun düzeyi artı tabii genelde ekonomi yapısal sorunlarını orada üretim kısmında da görebiliriz. Çok kısaca şunu da tanımlayayım. Ülke 5 grup, 5 ülkeyi değişmiyor. Yani Almanya en çok ihracatı yaptığımız, ABD, İngiltere, Salama böyle gidiyor. İthalatta da Çin bir numarada, Almanya ikinci, Rusya üçüncü. Son olarak da ithalat içerisindeki paylara, mal gruplarının payına baktığımız zaman ham madde ara mallar %69.4 oranında, yatırım sermaye malları %14.5, ama en çok dikkat etmemiz gereken tüketim malları %16 civarında. O dilim biraz daha genişlemeye başladı sanki. Bir önceki aya göre biraz azalış var ama sonuçta her zaman yatırım mallarının ithalatı tüketim mallarının daha da üzerinde olur. Son dönemlerde bu biraz değişmeye başladı.
0: Evet. Hüseyin, sen sanayiciyle, ihracatçıyla bizden daha fazla ilişki kuruyorsun, daha fazla konuşuyorsun. Yani biz sadece haberlerden okuyoruz çoğunlukla ihracatçının şikayetine, işte bu tıpkı Mustafa, evet, Gültepe'de olduğu gibi. Ama dediğim gibi sen çok sık konuşuyorsun. Haklı mı Mustafa Gültepe söylediklerinde?
2: Yani kendi içerisinde haklı tabii ki, ama hani ihracatçıların da üzerine düşen şeyler var. Hep bu programlarda da bunlardan da bahsediyoruz. Yani burada bir de verimlilik meselesi var. Yani sadece ihracatçıya kur avantajı sağlamak, yani kurun enflasyonla birlikte hareket etmesi normal olanıdır. Hani şu anda biraz tutuluyor tabii ki ihracatçının dezavantajına bir durum. Bunu da zaten söylüyorlar, ama şimdi burada kurun yükselmesi aynı zamanda baktığımızda ham madde ithalatı yönüyle de ham madde maliyetini de artıracaktır. İhracatçıların haklı oldukları bir nokta var ki, bu sektörü fark etmeksizin söyleyeyim, yani sanayi içerisindeki gruplardan da bağımsız olarak söylüyorum. Şimdi içeriden ham madde alıp ya da işte işçilik dahil vesaire ister istemez, hani bizde enflasyon oranında artıyor işçilik maliyetleri diyelim, ama bu ürün maliyetine de doğrudan yansıyor. Fakat bunu bizim ihracatçımız satış fiyatına yansıtamıyor. Hani tabii ki hani tek ürünse yansıtabilir, ama bu tür ürün gruplarının fiyatı yansıtamadığında, yani karşı tarafı, ben birebir konuştuğum ihracatçılardan çok dinledim bu hikayeyi. Yani ben 100 dolara anlaşma yaptığım bir ve sürekli ürün gönderdiğim bir kişiye enflasyonu vesaire maliyetlerini dikkate alarak gelecek sene, bir sonraki yıl ya da bir sonraki partide 125 dolara ürün veremiyorum diyor. Karşı taraf anlamıyor çünkü diyor benim bu fiyatı birden 125 dolara çıkarmamı. O kendi enflasyonuna, kendi döviz para birimine göre hesabını yapıyor diyor. Dolayısıyla ihracatçılar çok da haksız olduğu söylenemez. Ama bir de öz eleştiri de yapıyor. Daha doğrusu öz eleştiri demiyorum ama bir durum tespiti. Yani Avrupa'ya yakınlık tek başına siparişi vermeye yetmiyor diyor. Sipariş almaya yetmiyor diyor. Biz hep lojistik avantajlarından bahsediyoruz. Tek başına bunlar yetmiyor diyor. Fiyat rekabetini de tabii ki sağlamak lazım diyor. Hocamın bahsettiği hani desteklenmeli ihracatçılar dedi. Bu noktada iki talepleri var. Bir tanesi döviz dönüşüm desteği, şu anda %3 bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
2: Yani ihracat dövizlerinin bozdurulmasına yönelik bunun %10'a çıkarılmasını isteniyor. Bir de Merkez Bankası'nın reeskont kredisi desteklerinin de yine artırılması gerektiğinden bahsediyor. Bu arada vaktimiz sınırlı galiba, ama ben yine dış ticaretle ilgili bir iki şeyden daha bahsetmek istiyorum çok kısaca.
0: Lütfen.
2: Bunlar Bunlardan bir tanesi hocam ülke gruplarından bahsetti. Çin. Çin 5 milyar dolar civarında bir ithalat yaptı Türkiye'ye. Bu aylık bazda bahsediyorum, 32 milyarın 5'i Çin'den, ki Çin birçok alanda da artık Anadolu'nun her köşesinde Çin ürünlerinin satıldığı yerler görüyoruz. Yani bugün benim bulunduğum kasabada Hekiman ilçesinde iki tane Çin menşeli motorlu araçların, elektrikli araçların satış bayisi var. Hmm. Başka hiçbir otomobil bayisi hiç yok. Yani yerli üretim, ithal vesaire falan filan, ama Çin menşeli ürünleri satan iki tane bayi var ve önlerinde de yüzlerce araç var. Bu çok önemli bir gelişme. Kaldı ki hemen aslında bu gündemin yoğunluğundan Türkiye'de sessiz sedasız araya kaynadı. Geçen hafta bir gelişme oldu ki Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etmişti. Özellikle bu elektrikli otomobillere uygulanan ek vergi, ek gümrük vergisi sebebiyle ve Dünya Ticaret Örgütü, buna panel ismi kullanılıyor, bir nevi tahkim ya da bir mahkeme gibi düşünelim bunu. İlk derece mahkemesi gibi düşünebiliriz hatta. Bu mahkeme Çin'i haklı buldu, Türkiye'yi haksız buldu. Buna yönelik Ticaret Bakanlığı açıklamasını yaptı. Hani bu henüz Türkiye'ye yönelik herhangi bir yaptırım içermiyor. Bunun daha aşamaları var. Türkiye haklılığını vesaire ilgili platformlarda dile getiriyor diyor. Ama sonuç itibariyle baktığımızda Dünya Ticaret Örgütü Çin'in şikayeti üzerine Türkiye'yi, hani bir yaptırımı, dediğim gibi ne tür bir yaptırım var bilmiyorum ama bu da araya biraz kaynadı gündem yoğunluğu sebebiyle. Aslında çok dikkat edici, dikkat gerektiren ve çok önemli bir konu.
0: Ama orada şöyle bir şey var, yani Çin devleti olarak değil ama o Çinli firmalardan birine çok ciddi teşvikler verildi. Bir takım muafiyetler verildi ki burada işte 1,5 milyar dolar ilk etapta yatırım yapsın diye. Ama o yatırımı yapmadı. Gitti Macaristan'da yapıyor. Yani niye Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etme hakkını kendinde buluyor, ya da bütün dünya Trump'ı kime şikayet etsin mesela?
2: O kadar ilginç bir konu ki onu biz de haber yapmıştık. Aslında firmanın ismini belki tam vermeye de gerek yok. Bu firmaya Türkiye diğer firmalardan bağımsız olarak biliyorsun yatırım şartına bağlı olarak, evet, gümrüksüz otomobil ithalatı izni vermişti. Bu noktada da Çin bu sefer Büyükelçilik aracılığıyla geldi Türkiye'ye, kendi politikasını Türkiye'ye şikayet etti. Sanayi Bakanlığı'nı işte Türkiye'ye şikayet etti. Niye benim ülkemdeki diğer markalara bu ayrıcalığı tanımıyorsun da bir markaya bu ayrıcalığı tanıyorsun dedi.
0: Tamam, onlar da yatırım yapsın, ona da tanıyalım
2: dedi ama o yatırım da olmadı. Çok büyük bir ihtimalle yine başka bir Çinli firmanın Samsun'da yapmayı planladığı fabrika yatırımından da vazgeçildi. Ama hani bu programda söyleyeyim, daha henüz haberini de yazmadım ama yakın bir zamanda başka bir büyük ihtimalle Çinli bir firma Ankara civarında, Ankara demeyelim de Ankara'ya yakın, Ankara'nın çeperlerindeki bir ilde o kadar yüksek boyutta olmasa da bir otomobil fabrikası kuracak. Bununla ilgili tüm anlaşmalar, imzalar da tamamlandı. Kısa zaman içerisinde bunun haberini de hem yayınlayacağız hem de programda konuşuruz detaylarını.
0: Evet, umarız onlar da vazgeçmezler. Peki şimdi hani sanayiden konuştuk, imalat sanayinden özellikle, ki imalat sanayi de sanayinin bel kemiği çünkü. Türkiye imalat PMI aslında 47.7'ye yükselmiş Temmuz ayında ama hala 50 eşik değerinin altında. Yani imalat sanayinde de bir daralma devam ediyor hocam.
1: Geçen ay 47.1'miş. Biraz yükselmede 47.7 olmuş ama bahsettiğiniz gibi 50 eşik değerinin altında. Bunun gerekçelerini anketle sordukları zaman yeni siparişlerde azalma olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla da üretimde bir gerileme olduğunu, piyasa koşullarında durgunluktan bahsediyor sanayici. İmalatçıların üretimi sınır düzeyde olsa üst üste ikinci ayda azaltmaya devam ettiğini söylüyor. İstihdamda gene istifalar nedeniyle düşüş olduğunu söylüyor. Talep zayıf seyrine bağlı olarak firma satın alma faaliyetlerinde stokların azalttığını söylüyor. Geri talebin yavaşlamasıyla birlikte tedarik zincirleri üzerinde baskın bir yük tarifliyormuş ama diyor tedarikten teslimat süreleri son 9 ayın en düşük oranına geldi diyor. Evet. Vesaire ihracat konusunda da benzer şeyler söyleniyor. Dolayısıyla

0: Baktığımız zaman sanayinin genel ekonomik durumdan, yani ekonominin yavaşlamasının bir sonucu olarak da bu üretimde, istihdamda, siparişlerde ve teslimatlardaki gerilemenin sonucu olarak eşik değerin elinin altında olduğunu, devam ettiğini söyleyelim ve
1: evet,
0: doğal bir sonuç gibi görelim bu dezenflasyon programını.
1: İmalat sanayindeki daralmaya ilişkin Hüseyin'den de birkaç cümle alalım, kapatalım ondan sonra. Hüseyin, devam edecek gibi de görünüyor bu daralma, yani dezenflasyon programı sürdüğü sürece.
2: Öyle görünüyor çünkü bu talebi de ciddi anlamda etkileyen bir unsur. Burada sadece giyim ayakkabı sektöründe ve elektronik sektöründe bir miktar hareketlilik olduğu dikkat çekmiş. Bu da zaten son birkaç aydır üst üste gerileyen giyim ayakkabı imalatındaki azalma, yani istihdamdaki azalma biraz bu geriye dönüş kısmen de olsa başlamış gibi görünüyor.
1: Evet, ve en güçlü büyüme giyim ve deri ürünlerinde gerçekleşmiş. O da enteresan değil mi?
2: Küçülmenin üzerine yaşanan bir büyüme gibi. Yani bir baz etkisi diyebiliriz teorik olarak. Çünkü peki, uzun süredir ciddi anlamda bir problemin olduğu bir sektör.
1: Evet. O zaman ben de bir ek yapayım. İstihdamdaki en güçlü artışlarda elektrikli ve elektronik ürünlerle kara ve deniz taşıtları sektörlerinde görülmüş ama girdi maliyetlerindeki sorun hala devam ettiği için imalat sanayindeki daralma da devam ediyor. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Profesör Doktor Nejat Coşkun, Hüseyin Gökçe, haftaya görüşmek üzere.
0: Teşekkürler.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Böylelikle bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında biz yine ekonomi gündeminden başlıklarla burada olacağız. Sizi de bekliyoruz efendim. Hoşçakalın.
3: Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile'e girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır bağlısı taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun.

0: Hayat değişiyor. Evler akıllanıyor. Şehirler dönüşüyor. Teknoloji hayalleri büyütüyor. Tüm bu değişimin arkasında görünmeyen ama hayatı mümkün kılan bir güç var. Enerji. Enerjisa olarak daha iyi bir gelecek için çalışıyor. Bitmeyen enerjimiz ve çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa. Daha iyi bir gelecek.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics. Altın Yıldız, Altın
3: Yıldız. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklamlar.

0: gün ötesi.
1: TRT İstanbul stüdyolarından iyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Bugün 3 Ağustos 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Akşamınıza haber katmak için hazırız. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'de bizlere kulak verenlere hoş geldiniz diyor ve başlıyoruz.
0: Gün ötesinde son 24 saat.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yıllık enflasyonun %31,75 seviyesine gerilediğini belirterek dışsal şoklara karşı ekonominin direncini korumak için yapısal adımların ve reel sektöre yönelik desteklerin devam edeceğini bildirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la telefonda görüştü. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026 tarihinden itibaren 16 ilde meydana gelen 44 orman yangını ile ilgili adli soruşturmaların sürdüğünü belirterek, 29 şüpheli tespit edilmiş, 6 şüpheli tutuklanmış, 9 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, katil İsrail'in Gazze'deki son saldırılarının Netanyahu hükümetinin çözümsüzlük niyetini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, uluslararası toplumu daha etkili bir tavır almaya çağırdı. AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Başkanlığı terörün sona erdirilmesine yönelik yürütülen sürecin hukuki altyapısını oluşturacak çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına sundu. Teklifin yarın saat 17'ye kadar tüm milletvekilleri tarafından imzalanması bekleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 ilde meydana gelen orman yangınlarından etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçları için illere 25 milyon lira gönderildiğini belirterek hasar tespit çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Dolandırıcılık, yasa dışı, bahis, çevrim içi, çocuk müstehcenliği ve tacizi, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 185 şüpheliden 93'ü tutuklandı, 55'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde etkili olması beklenen hava durumuna ilişkin son tahminleri paylaştı. Buna göre iç kesimlerde hava sıcaklıklarının bir miktar artacağı, ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında ve yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Gün ötesi Ankara gündemi.
1: Başkente uzanıyoruz. Ankara gündemini TRT muhabiri Bensu Caymaz aktaracak. Bensu Caymaz, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Detayları alabilir miyiz?
2: Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak bu toplantıda. Şura kararları ise Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Bazı isimler terfi edilip bazılarının ataması yapılacak. Generaller, amiraller ve albayların görev sürelerine ilişkin dosyaların ele alınması bekleniyor yaş toplantısında. Yüksek Askeri Şura Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak ve Beştepe'deki toplantı Yüksek Askeri Şura üyelerinin Anıtkabir'i ziyareti sonrası başlamış olacak. Erdoğan başkanlığındaki toplantıda Adalet Bakanı, İçişleri, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ilk kez yer alacak. Yüksek Askeri Şura toplantısında albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personelle bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerin dosyaları görüşülecek. Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personeller de belirlenmiş olacak. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarında yapılacak olası görev değişikliklerinde değerlendirilmesi bekleniyor.
1: Bensu Caymaz, meclis yaz döneminde de yoğun mesaisini sürdürüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni haftada çalışmalarına ilişkin neler aktarırsınız?
2: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde iki önemli düzenleme olacak bu hafta. Biri terörsüz Türkiye hedefinde atılacak adımlar, diğeri ise 18 yaş altındaki suçlular için hazırlanan düzenleme olacak ve komisyon çalışmaları da bu hafta gündeme gelmesi bekleniyor Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. AK Parti'nin hazırladığı 18 maddelik 18 yaş altı suçlulara yönelik düzenleme bu hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifte 18 yaş altındaki tüm suçlularda cezaların üst sınırı artacak ve 15-18 yaş grubundaki suçlularda üst sınır ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda 27 yıla, müebbet hapis gerektiren suçlarda 18 yıla çıkacak. Failler için artık suça sürüklenen çocuk yerine adli süreçteki çocuk tanımı da kullanılacak. Terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme de meclisin gündeminde 10-12 maddeden oluşması planlanıyor. Kanun teklifine nihai şeklin verilmesi içinse çalışmalar devam ediyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel alt niteliği taşımayacak. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor.
1: Bensu Caymaz, son olarak Türkiye İstatistik Kurumu Temmuz ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi rakamlarını açıkladı. Ayrıntıları alarak tamamlayabiliriz.
2: Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu bugün. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz dışsal şoklara karşı ekonominin direncini koruduğunu belirtti. Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini de söyledi ve uyguladığımız politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun da devam ettiğini vurguladı. Açıklanan verilerle kira artışında yapılabilecek tavan oranda netleşmiş oldu. 52 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna göre Ağustos ayında sözleşmesi yenilen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,9 artış yapılabilecek. Başkent Ankara'daki gündem bu şekilde.
1: Çok teşekkür ediyoruz Bensu Caymaz. Kolaylıklar diliyoruz. Sevgili dinleyiciler, Ankara gündemini TRT muhabiri Bensu Caymaz aktardı.
0: Gün ötesi devam ediyor.
1: Ankara gündemini konuşmayı sürdürüyoruz sevgili dinleyiciler. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses. Ercan Bey, iyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza.
3: İyi akşamlar Mahpeker Hanım. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Ercan Bey, terörsüz Türkiye için yapılacak yasal düzenleme meclisin gündeminde artık. 10-12 maddeden oluşması planlanan kanun teklifine nihai şeklin verilmesi için çalışmalar sürüyor. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Kanunlaşma sürecinin meclis tatile girmeden tamamlanması öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu anlamda bir açıklaması var. 40 yıldır Türkiye'ye ayak bağı olan, enerjimizi, kaynaklarımızı, zenginliğimizi tüketen, on binlerce insanımızın hayatına mal olan bu mesele konusunda toplumumuzda ciddi bir beklenti var. Hazırlıklarımızı tamamladığımız yasal düzenlemenin meclisin gündemine gelmesiyle birlikte sürecin ivme kazanmasını temenni ediyoruz dedi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de terörsüz Türkiye hedefinde önemli bir eşiğe gelindiğini belirtti. Çerçeve yasaya siyaset üstü yaklaşımla tam destek çağrısı yaptı. Terörsüz Türkiye sürecini ve gelinen aşamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
3: Şimdi 5 aşamalı bir plan vardı. Yani onu güvenlik kaynaklarından öğreniyoruz Mahpeker Hanım. O planın 4. ve 4. ile 5. aşamasının birleştiği bir noktada olduğumuzu düşünüyoruz. Çok önemli bir nokta. Yani bunu şöyle tarihsel perspektif açısından anlatmak gerekirse 48 yıl önce kurulmuş Diyarbakır'ın Fis köyünde kurulmuş bir terör örgütünden bahsediyoruz. 42 yıl önce Siirt'in Eruh ilçesinde ilk terör eylemini yapan 1984 yılında ve bu süre zarfında birçok grup ve ülke tarafından kullanılmış bir örgüt. Homojen olmayan bir yapıdan bahsediyoruz. Ve bu sorunun çözümü için yıllarca denenen birçok yöntem vardı ve hiç çözüme bu denli yaklaşılmamıştı. Bu nedenle ben şu meclisteki kanunlaşma safhasının ne kadar önemli olduğunu, anlatabilmek açısından bu cümleyi kuruyorum. Yani biz şu ana kadar bu sorunun çözümü konusunda hiç bu mesafeye gelememiştik. Hiçbir noktaya gelememiştik.
1: Evet.
3: Çerçeve yasanın çıkmasıyla birlikte bir çözüm noktasında hukuki bir çerçeve adı üzerinde bir çerçeve oldu.

0: ortaya çıkacak. Şimdi bu konuda çok büyük ilerleme sağlandı Mahfeker Hanım. Onu söylememiz lazım. Şimdi bu aşamaya gelene kadar Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı ortaklarının açıklamaları, örgütün fesih açıklaması, ardından silahların sembolik yakılması, ama bir yandan iyi niyetin ardından artık somut adımlara geldi sıra. O somut adımlardan en önemlisi de örgütün silahları bıraktığına dair, özellikle Irak sınırında 81 bölgeden çekildiğine dair istihbaratın ve güvenlik kaynaklarının tespiti. Elbette sahada tam olarak bu tespitin yapılması bir miktar daha zaman alacak, ama öncesinde örgütün eski elemanlarının, ki feshedildikten sonra münfesih, yani feshedilmiş terör örgütü olarak hukuki sıfatını kazanmış olacak, ondan sonra hangi hukuki prosedüre tabi tutulacakları mecliste çıkartılacak, bu yasayla belirlenecek. Bu yasanın çerçeve hali anladığımız kadarıyla %95 oranında netleşti. Bir ufak tefek rötuşlar ve pürüz demeyelim, ama bazı konularda belki daha anlam bütünlüğü sağlayabilecek ya da bazı hassasiyetleri karşılayabilecek maddelerin ya da bazı ayrıntıların eklenmesi söz konusu olabilir. Özetle söylemek gerekirse, örgütün Türk vatandaşı olan eski elemanlarının fesih gerçekleştikten sonra silahları açık silahlı eyleme katılmış katılmamış olan ayrımı da yapılarak bir anlamda topluma entegre edilmesi. Evet. Ya da şöyle söyleyelim, içlerinde eline silah almadığı değerlendirilenlerin örgüt üyeliği, yardım yataklık ya da propaganda gibi suçlardan denetimli serbestlik imkanından yararlanması ve diğerlerinin de bu statüde cezalarını çekmesi. Ama bir anlamda da o örgüt üyelerinin Türkiye'ye gelerek devletin, tırnak içinde söylüyorum bunu, şefkatli kollarına teslim olması. Bir yandan da 200 civarında olduğu belirtilen örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye gelmemesi. Üçüncü ülkelerde bulunması ya da tercihen Irak'ın Süleymaniye bölgesinde. Bu konuları speküle ettiğimin farkındayım, ama bu konuda kulislerde sızan bilgiler bu yönde, en azından bunu da söylemek lazım. Bu arada hep hatırlatılıyor ama bir daha söylemekten zarar gelmeyeceği kanaatindeyim Mahfeker Hanım. Evet. Tezviratlar yapılıyor ama bu bir af değil. Bu geçici bir yasa. Bunun bir süresi olacak. Mesela bu konuda 6 ay ila 1 yıllık bir süre olacak. 6 ay içerisinde söz gelimi gelenler yararlanacak, gelmeyenler yararlanamayacak. Yani onlar bu imkanı kaçırmış olacaklar tabiri yerindeyse. Bir diğer noktada yasaların yürürlük maddeleri vardır biliyorsunuz. Yasa yayınlandığında yürürlüğe girer denir. Bu yasa biraz farklı olacak anladığımız kadarıyla. Yasa çıkartılacak ama yasanın uygulanması için bir şart olacak. O da MIT'in ve TSK'nın evet sahada örgütün feshedilmesi gerçekleşmiştir raporu gelecek. Ardından MGK'da, Milli Güvenlik Kurulu'nda bu karar alınacak ve Cumhurbaşkanı kararının ardından yasa yürürlüğe girecek. Yani insanların şöyle bilmesi lazım, yasa çıktıktan sonra otomatik yürürlüğe girmiyor. Böyle bir gelişmenin de yaşanması lazım ki ben şu aşamaya geldiğimize göre bu gelişmeye de çok yaklaştığımız kanaatindeyim. Elbette örgütün silahları bırakmakta direnen bazı elemanları olabilir, ama onların marjinalize olması ve eski yöntemlerle mücadeleyle karşılaşmayı da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Son olarak şunu da ifade edeyim. İnsanlar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu konudaki kahramanca işi bu noktaya getiren çabalarını da, kahraman Mehmetçiğin çabalarını da göz ardı etmemeli. Biz şu anda tarihin en önemli projeksiyonlarından biri noktasına geldiysek ve gelecek jenerasyonlara bu sorunu miras bırakmayacaksak, ki çok yaklaştığımızı düşünüyorum, onların çok büyük bir payı var ve aynı zamanda Cumhur İttifakı ortakları Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin çok ciddi, cesur ve ileriyi gören çabalarının bu aşamaya gelmekte çok kıymetli olduğunu düşünüyorum.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Ercan Bey. CHP'de yaşanan gelişmeleri de yorumlamanızı isteyeceğiz. Geçtiğimiz günlerde Özgür Özel yeni partinin kuruluş evraklarını imzalayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Özel'le birlikte toplam 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni parti kurucular kuruluna katıldı. Ayrıca CHP'de Amasya, Artvin, Balıkesir, Burdur, Giresun, Çorum, Kars, Kastamonu, Kütahya, Rize, Trabzon, Zonguldak il başkanlıklarına atama yapıldı. Ankara'da tüm il başkanlarıyla da toplantı yapılması planlanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yarın grup toplantısı yapması

0: olması bekleniyor. CHP'de yaşanan bu gelişmeleri nasıl yorumlarsınız?
1: Tabii şimdi Mahap Eker Hanım, yarın evet söylediğiniz gibi ilk grup toplantısı olması hasebiyle önemli ki CHP bölünmeden önce biliyorsunuz grup toplantıları çok ciddi sorun olmuştu.
0: Evet.
1: Özgür Özel yapıyordu, Kılıçdaroğlu'nun gitmesi söz konusuydu, gitmesi durumunda çok ciddi arbede yaşanabileceği ortaya çıktı vesaire vesaire. Buna kamuoyu hakim. Ama bir yandan da yeni parti kurulduktan sonraki bu ilk grup toplantısı o açıdan önemli. Ama insanlar şunu düşünebilirler. Şimdi 44 milletvekili CHP'de, 91 milletvekili yeni partide var. Bu sayı yeni parti açısından artabilirdi. Ama ben Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin bununla çok ilgilendiğini düşünmüyorum. Şu an itibariyle tırnak içinde arınma faaliyetlerinin bir parçası olduğunu düşünüyor bu istifaların da Kılıçdaroğlu. Çünkü onun bence geçmişteki sözlerinden de yola çıkarak işte belediyelerde rüşvet ve şaibe konusunda damgalanmış bazı insanlarla yol yürümeme, İmamoğlu tarafından bir anlamda yönetildiğini düşündüğü bazı belediye başkanları, milletvekilleri, parti yöneticileri, bunları da ayıklama yönünde bir çabası olduğu için onların istifasından ve partinin daha küçük hale gelmesinden şu an itibariyle söylüyorum. Kılıçdaroğlu'nun bir rahatsızlığı yok çünkü Kılıçdaroğlu bunları telafi edebileceğini düşünüyor. Şu an tarihi bir misyon yürüttüğünü ve partinin temizlendiğini kamuoyuna da açıklıyor.
0: Evet.
1: Bir yandan da yeni parti elbette bir partileşme süreci Özgür Özel'in genel başkanlığında, ama orada da bir vesayet sorunu gözüküyor. Ekrem İmamoğlu'nun cezaevinden ciddi anlamda yönlendirmeleri söz konusu ve önümüzdeki süreç içerisinde her ne kadar farklı odaklarda olacaklarını düşünseler de ortak hedeflerinin hükümet olduğunu belirtseler de bana kalırsa iki tarafında tamamen konsantrasyonu birbirlerine dönük olacak. Bu da eşyanın tabiatı gereği olacak. Ama bir yandan da tabii ki 50+1 biliyorsunuz. Yani seçimlerde Cumhurbaşkanı adayının başarılı olabilmesi için mutlaka ve mutlaka alması gereken oy, bu konuda ortak bir aday noktasına gidebilecekler mi? Şu anda bu noktadan son derecede uzak olmakla birlikte aynı zamanda yan yana gelemeyecek kadar birbirleriyle son derecede sıkıntılı bazı diyalogları da söz konusu iki tarafın. Bu nedenle ben o hatta gerilimin halihazırda son derecede yüksek olduğunu düşünüyorum Mahap Eker Hanım.
0: Evet, bu arada Etimesgut Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da olduğu 40 kişi tutuklandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Etimesgut Belediyesi'nce yapılan bazı ihalelerde usulsüzlük, sahte belgeler düzenleme, otopark kiralama ve inşaat projelerine ilişkin olarak imar ve ruhsat işlemleri gibi konularda menfaat temin edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Ayrıca Üsküdar Belediyesi'nde yapı ve iskan ruhsatı işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet ve irtikap suçu işlendiği iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da bulunduğu 4 şüpheli tutuklandı. Yaşanan tüm bu gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinizi de almak isteriz.
1: Gerçekten her hafta çok hazin oluyor, çok hicap verici bu iddiaları konuşmak. Mahap Eker Hanım, onu söyleyelim. Yani elbette masumiyet karinesi var ama çok ağır iddialar ve bu iddialarla ilgili çok sayıda tanıklık var. Ve özellikle müteahhit ve iş adamlarının ifadeleri, iddiaları var. Özellikle bakın şeyi söylemek istiyorum. İkincisinden başlayayım. Üsküdar Belediyesi açısından iş adamları diyorlar ki yapı ruhsatı için bize danışmanlık hizmeti zorunlu olarak veriyorlar. Ve bu danışmanlık hizmeti 1 milyon 700 bin lira danışmanlık hizmeti. Aslında böyle bir hizmet yok. Ve bu hizmetle ilgili olarak bizden adeta böyle haraç gibi bir para toplanıyor. Onun dışında rüşvet iddiası var, irtikap iddiası var. İşte bazı konularda irtikapa zorlamak söz konusu. Yani hakkı olduğu halde yapı ruhsatlarının verilmemesi ve bununla ilgili tırnak içerisinde aklanmış rüşvete yönlendirildikleri öne sürülüyor. Tabii bunlar çok ağır iddialar. Dediğim gibi daha önce İstanbul Belediyesi operasyonundan sonra çok sık konuştuğumuz konular Mahap Eker Hanım.
0: Evet.
1: Bir de Ankara'da Etimesgut Belediyesi ile ilgili operasyon var biliyorsunuz. Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu ve yardımcılarının da içinde olduğu 40 kişinin, şüphelinin tutuklandığı soruşturma devam ediyor. Orada da bazı ihalelerde usulsüzlük yapıldı. İşte irtikap olduğu, rüşvetle iş yapıldığı yönünde bazı iddialar ve tanık beyanları da söz konusu. Bununla ilgili olarak da tabii ilk sorgu ifadeleri de ortaya çıktı. Bazı rakamların uyuşmadığı yönünde iddialar söz konusu. Tabii bunlar gerçekten açıkçası Erdal Beşikçioğlu'nun geçmişteki sanatçı kimliği

0: vesaire. Gerçekten üzücü yani böyle bir şeye adının karışmış olması ve bununla ilgili olarak da ortaya saçılan, dökülen belgeler, iddialar vesaire elbette masumiyet karinesi çerçevesinde değerlendirelim. Ama ben bu konuda özellikle son zamanlarda devletin tırnak içerisinde belediyelerdeki usulsüzlüklere ve açıkçası yolsuzluk iddialarına çok fazla mesafeli davranmadığını ve bu konuda çok ciddi üzerine gittiğini görebiliyorum. Onu da belirtmek gerekiyor.
1: Çok teşekkür ederiz Ercan Bey. Bu bilgiler önemli bilgilerdi. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Kolaylıklar diliyorum. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, gündemdeki gelişmeleri konuğumuz gazeteci Ercan Gürses'le değerlendirdik.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'nin enerji markası olarak konu daha iyi bir gelecekse her zaman göreve hazırız. Türkiye için tüm gücümüzle çalışıyor, bitmeyen enerjimiz ve tüm çalışanlarımızla yaşamın her anına değer katıyoruz. Enerjisa, daha iyi bir gelecek.
4: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla! Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
6: Kazancım Net, Sigortam Net.
7: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi iklim sayı yetkili satıcılarında.
8: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
2: Reklamlar.
9: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri ele alacağız. Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç konuğumuz. Hocam iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
10: Mahpikarım, iyi yayınlar diliyorum, iyi akşamlar, saygılar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Hocam, ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakerelerin bugün yeniden başlayacağını ve bir anlaşmanın sağlanması konusunda iyimser olduğunu açıkladı. ABD Başkanı ayrıca Hürmüz Boğazı'nın açılması ve İran'ın nükleer silahsızlandırılması konusunda yakında bir anlaşmaya varılabileceğine dair iyimserliğini dile getirdi. ABD-İsrail-İran savaşında yaşanan son gelişmeleri ve bölgedeki son durumu nasıl değerlendirirsiniz hocam?
10: Şimdi tabii bu Amerika'nın söylemine Başkan Trump'ın savaşa yaklaşımı ve sosyal medya ya da televizyonlar medya kanalıyla yaptığı açıklamalarla takip ettiğimiz zaman bir trend görüyoruz. Orada bir örüntü var, evet. Anlayabildiğim kadarıyla. O örüntü teknik anlamda bize şunu gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri kendi teknik anlamda hem uluslararası sistem anlamı, ticaret, ekonomi hem de bölgesel ilişkiler anlamında belli bir alanda sıkıştığı zaman bunu bir barışa ya da kesin zafere ya da İran'ın imhasına gibi teknik anlamda 3 tane ana merkez üzerinden bir söylem geliştiriyor ve bu söylemi uluslararası medyaya veriyor. Şimdi buna baktığımız zaman İran savaşında teknik anlamda böyle bir sürecin devamlılığı sağlanabilir mi? Amerika bundan ne fayda sağlayacak? Uluslararası sistem buradan en az zararlanıp kurtulacak gibi sorular hep muğlak kalıyor. Dolayısıyla bu muğlaklığın ortadan kaldırılması için Amerika'nın öncelikli olarak bu İran'la ne yapmak istediğiyle ilgili siyasi bir hedefini ortaya koymak gerekiyor. Bu hedefi de teknik anlamda ortaya koymak mümkün değil. Şimdi şuna belki de değerli dinleyicilere bir kez daha dikkat çekmek gerekiyor. Netanyahu ile olan ilişkilerde ya da İsrail-Amerikan ilişkilerinin Netanyahu-Trump anlamındaki çerçevesine baktığımız zaman ne zamanki bir ziyaret sırası ve ziyaret sonrası gibi süreçlere baktığımız zaman bu çatışmanın şiddetinin boyutu artarak devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde yükseliyor. Beklenmedik bir şekilde yükseliyor. Ve bu yükselişin sonunda da Trump muhakkak bize bir müzakere süreci, barış süreci, anlaşmanın çok yakın olduğu gibi elle tutulur özellikleri olmayan bir mesaj sistemi bize iletmeye başlıyor, dünyaya iletmeye başlıyor. Şimdi bu çerçevede son aslında teknik anlamda bugün başlayacağını ifade ettiği görüşmelerle ilgili İran tarafından da gene yalanlama geldi. Bir süreç var muhakkak, kapalı kapılar ardında ara bulucular üzerinde doğrudan olması bile dolaylı bir müzakere sürecinin en azından iletişim hattının açık olduğu konusunda bir şüphe yok. O konuda bir sorun yok. Yani en şiddetli savaş halinde bile iletişim kanalları her zaman açıktır. Savaşan taraflar açıktır. Ama bunun teknik anlamda bir hani Amerika'nın çok keskin olarak söylediği, Trump'ın işte hafta sonu ifade ettiği ve dönülmez bir şekilde birinci olarak kesinlikle İran'ın yani nükleer silahlara sahip olamayacağı ile ilgili ifadesi. İkincisi de çok acil bir şekilde ve derhal Hürmüz Boğazı'nın uluslararası ticarete tamamen açılması ile ilgili bir ön şart var. Bu ön şart bizim işte kabaca Mart'tan beri kabaca bir 7 aylık bir süreci kapsayacak, bu bizim Ocak'tan beri izlediğimiz şiddet sarmalı ile ilgili süreç. Bize şunu gösteriyor. Trump bunu teknik anlamda kontrol edilebilirlik bir anlamında Amerika'yı tutamıyor gibi gözüküyor. Çünkü buradaki en önemli konulardan birisi kültürel olarak İran'ın ortaya koyduğu savaşma azmi, kabiliyeti ve iradesiyle ilgili olan süreç içerisinde hesaba katılmamış bir İran var Amerika açısından, öyle gözüküyor. Tabii federal yapının kendi içerisinde çok ciddi eleştirilerinin olduğu, bu uyarıların örneğin İran'ın kültürel anlamda dahi mücadeleyi nasıl yapabileceği ile ilgili ve bunu bir araç olarak, örneğin Hürmüz'ü bir araç olarak kullanabileceği ile ilgili çeşitli ifadeler var ilgili federal kurumların raporlarında. Ama Trump'a geldiği zaman, bir siyasi kararma mekanizmasına geldiği zaman, Trump bunların hiçbirini dinlemiyor ve kendisi üzerinden bir alan oluşturmaya çalışıyor. Şimdi bunu teknik anlamda geçen hafta itibariyle sizler de takip ediyorsunuz. Amerikan basına yansıyan ve bunu iç kaynaklara atfen verilen haberlerde şu ortaya çıktı. Trump'ın artık örneğin Netanyahu, örneğin İran'la olan meselelerde belli bir bıkkınlık düzeyine geldiği ve bu dolayısıyla teknik anlamda müzakerelerin başlaması, ateşkes artı nihai barışla ilgili olan yapıyı hızlı bir şekilde inşa etmeye çalıştığı gözüküyor. Ve bu bıkkınlık süreci teknik anlamda Trump'ın İran'la olan ilişkilerinde, meselelerinin çözümünde nasıl bir yol izleyebileceğiyle ilgili bir alan oluşturmaya çalıştığı söyleniyor. Ama İran bunu hakikaten çok iyi kullanıyor. Savaşın, çatışmanın alanını teknik anlamda, işte biz nerede gördük bunu? Örneğin en son Dinyat'a kadar uzattı, Mısır hattına kadar uzattı. Hatta geçtiğimiz birkaç gün içerisinde İran devrim muhafızlarının hedef listesi açıklandığı zaman hakikaten çok geniş bir alana, çok geniş bir coğrafyaya, savaşın alanının daha da derine ve yaygınlaşmasına sebep olacak bir hedef listesini de Rus anlamında söylüyorum. Yayınladığını gördük. Dolayısıyla Trump bunları kontrol edebilir mi? Yani 3 Ağustos akşam saatleri itibariyle, Türkiye saati itibariyle edemediği ile ilgili ciddi bir yapı var. Ama İran içerisinde kendi bölünmüşlüğü ile ilgili siyasi mekanizmayı nasıl oluşturacak? O da teknik anlamda çok zor bir soru olarak gözüküyor. En azından süreci takip edenler açısından.
1: Hocam, Türkiye Orta Doğu'da yükselen gerilim karşısında diplomasiyi önceleyen girişimlerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürüttüğü temaslar uluslararası alanda karşılık buluyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın övgü dolu açıklamalarıyla İran ve Pakistan'dan gelen teşekkür mesajları, Ankara'nın arabulucu rolüne verilen desteği de ortaya koyuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye F-35 satışına karşı çıkması konusunda kimse bu bana kime neyi satıp satmamamız gerektiğini söyleyemez, Türkiye büyük bir müttefikimiz açıklamasını yaptı. Türkiye-ABD ilişkilerini ve bölge için Türkiye'nin önemini nasıl yorumlarsınız?
10: Şimdi biraz önce ifade etmeye çalıştığım gibi, yani bu ekseni gene tekrar çizmek gerekir değerli dinleyicilerin gözünde canlanması açısından. Yani son birkaç günlük olaylar dahi bize Atlas Okyanusu'ndan, Atlas Dağları'ndan, Fas'ı kastediyorum, işte Mısır'a, oradan Avrupa Birliği'nin kendi içerisindeki sorunlar, yani Schengen alanı ile ilgili sorunlar, tabii bizim kendi ana bölgemizdeki o çekirdek Orta Doğu dediğimiz alandaki hızlı gelişmeler, teknik anlamda Türkiye'nin komşusu olan ve

0: Sayın Cumhurbaşkanı'nın Irak Başbakanı'nı ağırladığı son ziyarette ortaya konulan iki taraflı ilişkilerin bölgenin ekonomik ve refahıyla gelişmeyle ilgili alanlarda ortaya koyduğu sürecin teknik anlamı tam o saatlerde, örneğin İran'ın Irak'a saldırısı, arkasından Suudi Arabistan'ın Irak'a saldırısı, karşılıklı saldırılar vesaire süreçleri bize şunu gösteriyor. Bölge çok hassas, bölge çok gerginliğe müsait ve her türlü aktör, ister devlet olsun ister devlet dışı aktör olsun, çok ciddi şekilde şiddet sarmalını kullanabileceği bir alana işaret ediyor. Bu alanın içerisinde bir istikrar yapıcı olarak diplomasinin kendi alanını kullanabilme imkan ve kabiliyetine sahipti bir Ankara gözüküyor. Şimdi Netanyahu'nun son ziyaretinde ortaya çıkan, biraz önce ifade etmeye çalıştım, bu İran savaşından dolayı, bunun tabii bir de Filistin meselesi genelinde, Gazze özelinde Trump'ın Netanyahu'ya karşı duyduğu bir bıkkınlıkla ilgili bu konuda da ciddi haberler çıkıyor. Şimdi bu bıkkınlık çerçevesinde Amerika'nın, örneğin Vance'in son açıklama, başka yalnız Amerikan Başkanı Vance'in açıklamalarını dikkate aldığımızda siyasi olarak İsrail'in görüşlerini Beyaz Saray'a dikte eden politik bir yaklaşımı bize tekrar hatırlattı Vance iki hafta önce itibariyle. Dolayısıyla Trump bunlardan, basına çıkan bu haberlerden, örneğin kendi başkan yansımını da ifade ettiği süreçler muhakkak kendi iç yapısının istihbarat bilgilendirmesi ya da dış politika bilgilendirmelerinde muhakkak ifade ediliyordur bu Trump'a. Öyle anlaşılıyor. Dolayısıyla bu İsrail'e karşı bıkkınlığın, örneğin Lübnan meselesinde, örneğin işte hafta sonu açıklanan Barış Kurulu meselesinde, bu özellikle Gazze ile ilgili olan süreçte kendi hareket alanını kısıtlayan bir İsrail görüyor gibi gözüküyor benim anlayabildiğim kadarıyla Trump açısından. Ama bu nihai anlamda ateşkese ve nihai barışa, kapsayıcı barışa dönüştürülecek bir süreci işaret midir? O da çok büyük bir soru işareti. Çünkü Trump teknik anlamda tempoyu kaybetmiş gözüküyor. Tempoyu kullananlar, örneğin çatışmanın sarmalını kontrol edebilecek, bunu manage edebilecek olan karşımızda bir Kudüs ve bir de Tahran var. Dolayısıyla savaşı kendi sınırları dışına taşırmak isteyen iki tane güç var. İki tane hasım yapı gözüküyor şu anda. Trump bunları kontrol edemiyor. Bunlarla her anlamda ilişki kurabilecek ve temas hattını kurabilecek olan bir Ankara var bölgede. Teknik anlamda öyle gözüküyor. Dolayısıyla Netanyahu'nun Türkiye'nin örneğin T-35'i satışıyla engellenmesiyle ilgili hem İsrail lobisini hem Yunan lobisini, Rum lobisini de buna dair kullanmayla ilgili yeteneği Netanyahu'nun nezdinde en azından bir karşılık bulmamış gözüküyor. Tabii hep ifade etmeye çalışıyoruz. Bu F-35 meselesi hakkında çok çetrefilli bir mesele. Trump bunu Türkiye üzerinden daha önce de biliyorsunuz geçen seneki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çerçevesinde Trump'la Sayın Erdoğan'ın görüşmesine de ifade edilmişti. Türkiye'ye F-35'lerin verilmesi konusunda Beyaz Saray'da bir irade beyanı var. Ama bunun kongrede yansıması nasıl olacak? Kongrenin engelleme süreciyle ilgili olan süreçler tekrar hayata nasıl geçecek? Onlar bir muğlaklık içerisinde. Netanyahu'nun Türkiye'ye bu satılmasın, bölgedeki dengeler değiştirilecek meselesi muhtemelen Trump'ı bu anlamda da rahatsız ediyor. Ve bunu her şeye rağmen Netanyahu'ya karşı bir araç olarak kullanıyor Trump kendi açısından. Dolayısıyla orada çok kompleks bir yapı var. Bu yapı bizim örneğin Irak'la meselelerde, örneğin Suriye meselesinde, Lübnan meselesinde ve nihayetinde bölgede belki de hani tüm çatışmalar açısından ana sorunlardan çekirdek mesele olarak ortaya çıkan,
1: evet hocam,
0: iki devletli çözümle ilgili olan süreçte Türkiye'nin önemini bir kez daha ortaya çıkartıyor gibi gözüküyor, anladığım
1: çok kadar. Teşekkür ediyoruz hocam. Bir diğer başlığımız da Rusya-Ukrayna savaşı ve yaşanan gelişmeler. Dördüncü yılını tamamlayan Rusya-Ukrayna savaşı coğrafi mücadeleden ziyade tarafların uzun vadeli dayanıklılığını ölçen bir yıpratma savaşına dönüştü. Rusya-Ukrayna savaşının geleceğini tahmin edebilmek için cephe hattının ötesine bakmak, aynı zamanda enerji diplomasisi, askeri endüstrisi, ekonomik dayanıklılık ve siyasi direnç gücünü de göz önünde bulundurmak gerekiyor. 25 Temmuz 2026'da Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran bayraklı iki ticari gemiyi vurması ilk bakışta Rusya-Ukrayna savaşının coğrafi olarak genişlediği izlenimini uyandırmakta. Rus ordusunun Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği hava saldırısında da en az 9 kişi hayatını kaybetti ve 28 kişi de yaralandı. Rusya-Ukrayna savaşı yaşanan gelişmeleri nasıl

0: yorumlamak gerekir hocam. Saldırı Ukrayna, Rusya ve İran ABD savaşlarını birleştirebilir mi?
1: Şimdi teknik anlamda yani coğrafyaya baktığımız zaman yani değerli dinleyicilerden şunu İslam hocam bildiğimiz siyasi sınırlarla ilgili o devletleri geleneksel sınırlarını gözden önünden silsinler ve bunları bir katmanlı olarak en azından teknik anlamda örneğin ekonomi, askeri, siyasi ve kültürel anlamda bir katmanlaştırma sürecine gitmek gerekir siyasi sınırları kaldırıldığımız zaman. Dolayısıyla Kiev-Tahran hattıyla Moskova-Tahran hattı, Moskova-Bağdat hattı, Moskova-Şam hattı gibi bölgede inanılmaz kompleks bir düzlem coğrafyası çıkıyor karşımıza. Teknik anlamda Amerika ile ilgili bu yıpratma savaşının işte Kiev'le Moskova arasındaki yıpratma savaşının en temel özelliklerinden birisi olan o sizin belirttiğiniz dayanıklılık, o direnç meselesinin nerede kırılacağı ilgili alanda bu teknolojinin ortaya koyduğu, işte bu drone teknolojisinin ortaya koyduğu süreçler içerisinde bizi karşılayan en önemli konu benim anlayabildiğim kadarıyla derinlikte vurma kapasitesinin, stratejik derinliğin bizim alışık olduğumuz, örneğin 4 sene önce alışık olduğumuz sistemin çok ötesinde bir alana taşıyor olması. Coğrafya olarak savaş birleşti mi? Evet, birleşti. Değerli dinleyicileri şunu hatırlatalım. Sadece Hazar'daki Ukrayna'nın iki tane İran gemisini vurma kapasitesi değil. Şunu hatırlamak gerekir. Çok yakın tarafta Suriye iç savaşı sürerken Ukrayna ordusunun Suriye'deki özellikle Rus güçlerine karşı bu gri alan diyebileceğiz ya da hibrit savaşın getirdiği özel operasyonlarla ilgili alanı kullandığını biliyoruz. Hatta Akdeniz boyutunu da buna eklemek gerekir. Ukrayna ile ilgili olan süreçte o gölge filo denen enerji hatları ile ilgili olan süreçte Ukrayna'nın hem Afrika coğrafyasında hem de Akdeniz coğrafyasında Rus hedeflerine saldırılar yaptığını gördük. Dolayısıyla bizim hani coğrafya burada bir bütünlük sağlıyor mu? Evet, sağlıyor. Bu coğrafya Akdeniz'den Hazar Denizi'ne, Baltık Denizi'nden Aden'e kadar olan ya da Afrika boynuzuna kadar olan.
0: Evet hocam, toparlayabilirsek.
1: Kaplamış gibi gözüküyor. Savaş derinleşecek ve alanı yaygınlaştırarak devam edecek benim anlayabildiğim.
0: Evet hocam, aslında biz süremizi doldurduk ama Gazze'de yaşanan gelişmelere de bir iki dakika bakmak isteriz. Sizin yorumunuzu almak istiyoruz. Hamas'ın ABD ile varılan ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasını uygulamayı kabul etmesine rağmen İsrail ordusu Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda 31 Temmuz Cuma gününden bu yana 30 Filistinliyi katletti. Filistinler tırmanan bu saldırıları varılan mutabakatı sabote etme girişimi olarak değerlendiriyor. Gazze'de yaşanan gelişmelere ve son duruma ilişkin neler söylemek istersiniz?
1: Gazze'de
0: bir dakikamız var hocam.
1: Gazze'de bitmek bilmeyen bu katliama varan süreçlerin, soykırıma varan süreçlerin örneğin tekrar Netanyahu'nun Amerika ziyaretinde masaya yatırıldığını, operasyon yetenekleri kullanma konusunda cevaz aldığını görüyoruz. Hafta sonu inisiyatif açıklandığı zaman, özellikle 10 sayfalık bir inisiyatif programı Trump yönetimi tarafından açıklandığı zaman hep o aynı pattern'a, aynı örüngüye tekrar dönüyoruz. Ortada bir mekanizma yok. Dolayısıyla o mekanizmayı kurmadan, iki devletli çözümle ilgili net bir takvim koymadan bu Filistin-İsrail meselesi çözülmeyecek ve bunu ortaya koyma cesareti de ne barış kurulunda var, ne ilgili işte bu büyük güçler dediğimiz alandaki siyasi çizgi içerisinde hiçbir zaman gözükmüyor. Dolayısıyla maalesef istatistik olarak takip etmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor bu Filistin meselesi.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyoruz.
1: Saygılar diliyorum. Hoşçakalın.
0: Sevgili dinleyiciler, bu bölümde dünya gündemine dair sıcak gelişmeleri değerlendirdik. Mersin Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Doktor Kaan Kutlu Ataç hocamızla.
2: Reklamlar.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Tarihleri arasında iPhone 16e 256 GB akıllı telefon 46.999 liraya, TCL 75P 8K 190 ekran 4K Ultra HD Google Smart QLED TV 62.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: edersiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa, Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 6 Pro 46 milim akıllı saat kahverengi ve siyah 13.499 liraya. JBL Tune 720 BT kablosuz Bluetooth kulaküstü kulaklık beyaz 2.649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

0: gün ötesi yaşam.
1: Sevgili dinleyiciler, saatlerimiz 18.45'i gösteriyor. Bu bölümde ailenin önemini, bireylerin dikkat etmesi gerekenleri ve aile bağlarının güçlendirilmesi konularını konuşacağız. Konuğumuz uzman klinik psikolog Dilara Yamanlar Büyükkoç. Dilara Hanım, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, merhabalar.
1: Teşekkür ediyoruz Dilara Hanım. Günümüzde aile kavramı hızla değişip dönüşüyor. Kimi zaman sığınacak en güvenli limanımız olurken, kimi zaman da en çok çaba sarf etmemiz gereken bir bağa dönüşebiliyor. Aile hepimizin hayatındaki ilk rehber, ilk ayna. Ancak modern hayatın temposu ile birlikte aile dinamikleri de şekil değiştirebiliyor. Peki tam da bu noktadan başlayacak olursak, günümüz dünyasında aile kavramı psikolojik açıdan ne ifade ediyor? Biz bu kavramı nasıl okumalıyız?
2: Aile kavramı aslında kişiliğimizin inşasını sağlayan en temel unsur. Yani az önce çok güzel ifade ettiniz, aynası dediniz. Ben hep aileyi ve ebeveynlerle çocukların ilişkisini aktarırken biz ebeveynler çocukların aynasıyız ifadesini kullanırım. Aile kavramı da bu demek aslında. Biz o küçük çekirdek yapının içerisinde yaklaşımlar, ilişkiler, iletişimler nasıl olursa aslında kişiliğimizi öyle inşa ediyoruz. Geleceğimizi öyle inşa ediyoruz. Aileyi tek kelimeyle özetlemek gerekirse ben aileyi gelecek olarak aktarıyorum. Yani orada gördüklerimiz bizim hem kişiliğimizi, karakterimizi, yapımızı, yaklaşımlarımızı, ilişkilerimizi, iletişimlerimizi, her şeyin yapı taşı. Her birinin minik tuğlaları. Tabii ki ilerleyen yıllarda hayatımıza giren insanlar, gittiğimiz okullar, aldığımız yollar farklı tuğlalarla yepyeni bir yapıya dönüşüyor. Ama en temel tuğlalar aile yapı taşının içerisinde atılan tuğlalar oluyor. Yani
1: değil mi? Ne kadar önemli. Evet. Peki Dilara Hanım, bir bireyin ruh sağlığının inşasında ve topluma sağlıklı entegre olmasında ailenin rolü nedir?
2: Öncelikle birçok rolü var ama böyle birkaç başlık halinde anlatacak olursak, birincisi öz şefkat, özgüven inşa edilir ailede. Yani aile nasıl davranıyorsa aslında kişinin kişilik algısı, özgüven dediğimiz şey, özümüze olan bakış açımız orada şekillenmeye başlar. İçsel temalar oluşur. Yani insanlar güvenlidir ya da insanlar tehlikelidir gibi temel inançlar aslında ailenin en temelde yaklaşımlarıyla şekillenir. Duygusal dayanıklılık kavramları oluşur ya da işte krizlere karşı başa çıkma becerilerimiz yine ailenin stres yönetimini gözlemleyerek geliştirdiğimiz kavramlardır. Hepsini gözlemleyerek aslında ilerleyen süreçlerde yetişkinliğe doğru attığımız adımlarda ilk verdiğimiz tepkiler, ilk yaptığımız bakış açıları ya da kendimize dair olan düşüncelerimiz ailenin

0: ruh sağlığı inşasında gerçekten rolünü temsil ediyor diyebilirim genel olarak.
1: Dilara Hanım, bir aile yaşadığı sorunları kendi içinde çözemediğini fark edip ne zaman bir aile danışmanına veya psikoterapiste başvurmalıdır sizce?
0: Şimdi aynı konuları defalarca konuşuyorsak, sürekli başa dönüyorsak, konuşup konuşup hiçbir şekilde çözüme varamıyorsak, hani hep şey derler ya, işte aynı yemeği ısıp önüne koyuyorsunuz, bir tartışma için bu terimi kullanırız. Eğer o yemek bitmiyorsa sürekli ısıtıp önümüze konmaya devam ediliyor. Yani demek istediğim şey şu: bir sorun çözülmüyorsa, çözümlenemiyorsa en ufak bir şekilde halının altına süpürürüz deriz hatta. En ufak bir şekilde o halının altına süpürdüğümüz şey tekrar dışarıya çıkacaktır. Orada süpürmekten ziyade o sorunu çözebilmek gerekiyor ve bu da iletişimle tabii ki çözülebilen bir şey. Ama bazen öyle bir noktaya geliyoruz ki ailenin içerisinde bir düğüm oluyor ve o düğümü çözemiyoruz, açamıyoruz. Tıkanıklık olmaya başlıyor ve bu tıkanıklık sonrasında artık ifade etmemeye başlıyoruz. Karşımızdaki kişiyi yok saymaya başlıyoruz. O sorunu görmezden geliyoruz ya da kırılganlıklarımız bizim artık iletişime geçmemizi engelliyor ve konuşmayı reddetmeye başlıyoruz. Hani hep şey deriz ya, hep aynı sorunu konuşmak ve çözememek. Konuşmamak ve çözememek de bir o kadar tehlikeli, evet. Hatta bazen daha tehlikeli. O yüzden eğer böyle bir küçük bir kısır döngü varsa orada, evet, bu bir tehlike sinyali, ama artık konuşmaktan vazgeçmiş insanlar varsa bu daha büyük bir tehlike sinyali. Artık bu çaba da olmamaya başlıyor. Bu noktada muhakkak bir aile terapistine ya da bir yakın ailemizi tanıyan bir aile büyüğüne belki de. Çünkü bazen aile terapisine gitmek, büyükleri ikna etmekte de zorlanabiliyoruz bu aşamada. Burada bizi tanıyan, ailemizi tanıyan, aile büyüklerimizin de saygı duyduğu bir aile büyüğünden belki bir destek alınabilir. Ve aile büyüğünden de belki terapiste gitme anlamında bir destek alınabilir. Bazen çünkü düşünceler biraz daha zor değişebiliyor. Çok kemik düşünceler olabiliyor. Dediğim gibi tekrarlanan problemler ve en sonunda artık tutmaya, evet, doğru yönlen şeylerde muhakkak, evet, bir destek almak.
1: Tabii bunlar da çok önemli aslında. Şöyle Dilara Hanım, dijitalleşme ile birlikte aynı çatı altında ama farklı ekranlarda yaşayan aile bireyleri arasındaki mesafeyi kapatmak için neler yapmalıyız? Nitelikli zaman geçirmek tam olarak ne anlama gelir?
0: Ya, ortak bir yerde buluşabilmek gerekiyor en temelinde. Bazen bir filmdeki bir sahneye hep birlikte gülebilmek mesela. Bunun için de o filmin etrafında buluşabilmek gerekir. Hepimizin ayrı dünyaları olduğunda, şu an hepimizin dünyası cebimizde aslında. Ve herkesin bambaşka dünyaları var. Cep telefonuna baktığımız anda hepimiz kopup bambaşka yerlere gidiyoruz. İşte bazen ben aile terapisti olarak gelen danışanlarıma şunu öneriyorum: bir günü elektriksiz gün ilan edin. Gerekirse mumları yakın ve kendi kendinize aile etkinliği oluşturun. Sadece kutu oyunları oynayın ya da sadece sohbet etmeye çalışın. Telefon, televizyon, hiçbir şey olmasın. Sadece siz olun. Bu bazen çok zor olabiliyor. Eğer bu zorsa başlangıç olarak, o zaman bir günü film günü ilan edin ve o gün hepimiz tek başımıza, yani tek bir filme odaklanmış şekilde buluşalım ve işte mısır patlatalım, ortak faydalı buluşmaya çalışalım. Önemli olan şey ortak bir alan oluşturabilmek. Bu bazen bir film olur, bazen bir gezi olur, bazen bir dediğim gibi böyle elektriksiz bir etkinlik olur. Ama ortak faydada buluşamıyorsak, gittikçe birbirimizden uzaklaşmaya başlıyoruz. Hepimizin yolları farklılaşıyor. Evet. Yollar farklılaştıkça da aradaki mesafeler artıyor. Evet.
1: Peki Dilara Hanım, ebeveynlerin kendi aralarındaki ilişki ve stres yönetim biçimi çocukların gelecekteki aile algısını nasıl şekillendirir? Bu konuda neler söylemek istersiniz?
0: Bu en önemli şey aslında. İletişim dediğimiz şey en temelde oluşan bir şey. Ben hep aile kavramını açıklarken şunu söylerim: bir ilişkide anne ve baba yoktur. Anne, baba ve anne ile babanın ilişkisi. Aslında orada ebeveyn üç kişidir. Eğer anne ile babanın ilişkisi çok kötüyse, bu çok kötü bir ebeveyne de eşdeğerdir. Çünkü aslında o bizim geleceğe dair insanlarla nasıl iletişime geçtiğimiz, karşı cinsle nasıl iletişime geçtiğimiz, sevgimizi nasıl ifade ettiğimiz, kendimizi, öfkemizi, sinirimizi, sevgimizi nasıl ifade ettiğimizin temelini oluşturuyor. O yüzden eğer bir ailenin içerisinde iletişim zayıfsa, iletişim dili daha şiddete müsait bir dilse ya da daha kapalı bir dilse, siz ona dönüşmeye başlıyor. Bunu değiştirebilir mi? Tabii ki değiştirebilir ama çok zaman alır. çok da zor oluyor haliyle. Tabii ki bu bazen düşünüyoruz ya, benim ailemde bunlar var, o zaman değişmeyecek mi? Hayır, hepsi değişiyor. Ama dediğim gibi temel taşları oluşturduğu için o temel taşların yerine bir şeyleri koymak gerekiyor. Yapılır mı? Yapılır. Zaman alır. Ama önemli olan fark etmek. Fark edip o taşların yerine yenilerini koymaya çalışmak. Farkındalıkla birlikte muhakkak bir terapiste, bazen bireysel terapiste, en temelinde de aile terapisine başvurmak gerekiyor.
1: Dilara Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Önemli bilgilerde bugün, önemli bir konuyu sizinle konuştuk. Ailenin önemini, bireylerin dikkat etmesi gerekenleri ve aile bağlarının güçlendirilmesi konularını. İyi akşamlar diliyoruz size.
0: Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili dinleyiciler, biz de bugün programı noktalıyoruz burada. Gün ötesini. Programı hazırlayan Anıl Çıtak, teknik yönetmenimiz İhsan Bulut ve mikrofon başında spikeriniz ben Mahpe İker Aksu. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Yarın saatler 18'i gösterdiğinde yeniden birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Gün ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta fark etmeden sürdürdüğümüz alışkanlıkların aslında geçmişten bugüne uzanan ilginç hikayeleri olabilir. Bugün bize çok doğal gelen pek çok davranış, tarih boyunca farklı şekillerde yaşanmış, zamanla değişmiş ve bugünkü halini almıştır. İşte bu programda hem geçmişin izlerini hem de bilimin açıklamalarını bir araya getiriyor, bildiğimizi sandığımız konulara farklı bir pencereden bakıyoruz. Bugün sizlerle birlikte insanlık tarihinin en eski seslerinin izini sürüyoruz. Müzik. Günümüzde hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ama hiç düşündünüz mü? İnsanlar ilk müziği neyle yaptı? Cevap, sandığınızdan çok daha eskiye gidiyor. Bilinen en eski müzik aletlerinden biri yaklaşık 40 bin yıl öncesine ait bir kemik flüttür. Bilim insanlarının Divya Babe flütü adını verdiği bu alet bir mağarada bulunmuştur. Bu flüt büyük ihtimalle bir hayvan kemiğinden yapılmış ve üzerine açılan küçük deliklerle ses elde edilmiştir. Yani binlerce yıl öncesinde insanlar nefeslerini kullanarak melodiler üretmeyi başarmıştı. Düşünsenize, henüz yazı yok, şehir yok ama müzik var. Bir diğer dikkat çekici örnekse Almanya'da bulunan kemik flütlerdir. Özellikle Holy Fels flütü yaklaşık 35-40 bin yıl öncesine tarihlenir. Bu flütler akbaba kemiği ya da mamut dişinden yapılmıştır. Bu da bize şunu gösterir. İnsanlar sadece hayatta kalmaya çalışmıyor. Aynı zamanda estetik ve ritim duygusunu da geliştiriyordu. Elbette müzik sadece nefesli aletlerle sınırlı değildi. İlk insanlar doğadaki en basit araçları da müzik yapmak için kullandı. Taşlar, ağaç dalları, hatta kendi bedenleri. Ritim duygusu belki de müziğin en eski formuydu. İşte bu noktada karşımıza davullar çıkıyor. İlk davulların hayvan derisinin gerilmesiyle yapıldığı düşünülüyor. Bu basit ama etkili enstrümanlar insanlara hem ritim hem de topluluk duygusu kazandırdı. Çünkü müzik sadece bireysel bir deneyim değil, aynı zamanda insanları bir araya getiren güçlü bir bağdır. Peki neden müzik yapma ihtiyacı duyduk? Bilim insanlarına göre bunun birçok nedeni olabilir. İletişim kurmak, duyguları ifade etmek, ritüeller gerçekleştirmek ya da sadece eğlenmek. Ama kesin olan bir şey var. Müzik, insan olmanın en eski ve en temel parçalarından biridir. Bugün kullandığımız modern enstrümanlar, piyanolar, gitarlar, kemanlar, hepsi aslında o ilk kemik flütün, o ilk davulun devamıdır. Kısacası, müziğin tarihi, insanın kendini ifade etme yolculuğunun ta kendisidir. Belki de bu yüzden binlerce yıl geçse de bir melodi duyduğumuzda içimiz kıpırdar. Çünkü o ses çok eski bir yerden, insanlığın ortak hafızasından gelir. Bir sonraki Bunu Biliyor Muydunuz programında görüşmek üzere.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Muğla'da sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere bilmecesi sürüyor. Temmuz ayı enflasyonu %1,78 oldu. Bu hafta çöl sıcakları Türkiye'de. Termometreler 35 dereceyi aşacak. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarındaki olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le görüşmesi bekleniyor. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak. Genel af niteliği taşımayacak. Kanun teklifinin bu hafta mecliste görüşülerek tamamlanması da bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kürsüdeydi. Terörün bitmesi kırmızı çizgimizdir, dedi. CHP'li Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında 55 şüpheli gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun da aralarında bulunduğu 40 şüpheli tutuklandı. 14 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüpheliler suç örgütü kurma ve yönetme, örgüte üye olma, zimmet, rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma şüphesiyle yargılanıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı'na suikast timinde

0: Yaralan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe 10 yıllık firarın ardından yakalandığı Afyonkarahisar'dan Muğla'ya sevk edildi. FETÖ'cü teröristin Muğla Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor. Burkay Karatepe iki polisin şehit edildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimine ilişkin davanın iddianamesinde 37 sanık arasında yer alıyordu. Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen davada Burkay Karatepe'nin dosyası firari olduğu için ayrılmış, hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı. Terörist Karatepe, suikast girişiminden sonra menfezde yakalanan diğer FETÖ'cü hainler gibi Cumhurbaşkanı'na suikast, askeri ceza kanununa muhalefet ve silahlı yağma suçlarından yargılanacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'nde yardım usulsüzlüğü soruşturması derinleşiyor. Savcılık, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheli banka hesap hareketlerini inceliyor. Soruşturmada milyonlarca liralık usulsüzlük iddialarına ilişkin yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Oyuncular Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve Fatih Koparan'ın ifade vermek üzere adliyeye gitmesi bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturmasında bugüne kadar 21 ünlü kişi ifadeye çağrıldı. Uğur Dündar, Elçin Sango, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in de aralarında olduğu 18 kişi ifade verdi. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı. İş insanı Hüseyin Başaran'la Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de tutuklananlar arasında yer aldı. Ahbap Derneği'nin mal varlığı ve yönetimine ilişkin tedbir kararları uygulandı. İştiraki şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi suç örgütleriyle mücadelenin yurt içi ve dışında aralıksız sürdüğüne dikkati çekti. Suç örgütlerinin sene sonuna kadar eylem yapamaz hale getirilmesi hedefini hatırlattı. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Bakan Çiftçi Avrasya Stratejik Araştırmalar Vakfı tarafından düzenlenen programda konuştu.
1: Uyuşturucu çeteleri ve yenisi suç örgütleri, suç çeteleri, sokak eşkıyaları adına ne denirse desin. Aralı bir şekilde inşallah yani büyük bir kısmını bunların sene sonuna kadar eylem yapılması haline getireceğiz. Çünkü yurt dışında da insanımızı rahat bırakmıyorlar. Orada da iş yeri kurşunluyor, araç yakıyor, insanımızı huzursuz ediyor. Türkiye'nin içinin güvenli olması yetmiyor. Yurt dışında da yani sıralaşan suçlar dediğimizde bu zaten. Yani yurt dışında da bunlar eylem yapabiliyorlar. Bak, yurt içinde, yurt dışında neredeyse mücadelemiz devam edecek.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, diplomasi trafiğini telefon görüşmeleriyle sürdürdü. Bakan Fidan ilk olarak Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la görüştü. Bölgedeki son gelişmeler ve güncel durum ele alındı. Bakan Fidan'ın bir diğer telefon görüşmesi, Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Zülfikar Zeynullah ile oldu. Fidan görüşmede Zeynullah'ı Devlet Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. Hakan Fidan son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband'la görüştü ve yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda iki Filistinli yaralandı, bir Filistinli gözaltına alındı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları da dinmiyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısı 1250'ye yükseldi. Gazze şeridinde Filistinliler ağır koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinli sahil şeridine kurdukları çadırlarda kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışıyor. Soykırımcı İsrail'in Gazze'de sivilleri ve sağlık tesislerine hedef alan saldırılarında 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Netanyahu hükümeti Filistinlilerle barış yapma iradesini taşımadığını bir kez daha göstermiştir denildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran saldırıların barış çabalarını sabote ettiğini vurguladı. İsrail'i Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik de tepki gösterdi. Çelik, Netanyahu şebekesi cinayet işlemeye devam ediyor dedi. Tek amaçlarının Gazze'yi tamamen yok etmek olduğunu kaydetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump bir kez daha İran'a yönelik saldırıları durdurduğunu belirtti. İran'la görüşmelerin başlayacağını söyledi ancak durum yine bilmeceye döndü. İran'dan ABD ile görüşme planımız yok açıklaması geldi. Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı konusundaysa Umman'la görüşmelerin son bir haftadır sürdüğünü duyurdu. Boğaz'dan güvenli geçiş için rota belirlemeye odaklandıklarını vurguladı. ABD'nin Hürmüz'deki ablukasına dikkati çekti. Amerikan medyasında ise ilginç bir iddia yer aldı. Buna göre Amerikan ordusu askeri analistlere İran savaşı ile ilgili fikir almak için elektronik posta gönderdi. Analistlere İran üzerinde baskı kurarak cezalandıracak yeni ve alışılmadık yollar arıyoruz mesajı iletildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı çarpık zihniyet olarak niteledi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, aile kurumunun Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Türk aile yapısı tehditlere karşı korunmalı dedi. Devlet Bahçeli, Türk Gün Gazetesi'ne konuştu. Türk milliyetçiliğinin aile yapısının dayandığı kök üzerinde yükseldiğini söyledi. Ailenin Türk ve Türkiye yüzyılının dayanak noktalarından biri olduğunu belirtti. Riskleri tek tek sıralayan Bahçeli, teknolojik gelişmelerle ortaya çıkan televizyon programları, bilgisayar ve internet ağları üzerindeki sosyal medya platformları, LGBTQ artı gibi etkenler Türk aile yapısını olumsuz yönde etkilemektedir dedi. Bahçeli nüfus artış hızındaki düşüşe dikkati çekerken gençlerin korunması için de uyardı. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti. Uyguladığımız politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oranda netleşti. 52 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Buna göre Ağustos ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,9 artış yapılabilecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos tarihlerinde ilk nakil için başvurabilecek. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Özellikle risk grubundakileri uyaran uzmanlar 10 ile 16 saatleri arasında dışarıya çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi konusunda tedbirli olunmasını tavsiye etti. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişimini belgeler ışığında ekrana taşıyan TRT'nin Asırlık Gece dizisinin çekimleri sürüyor. Yayınlanan bölümleri büyük beğeni toplayan dizinin çekimlerinin bu kez adresi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ydü. Dizi için köprüye kurulan sete iki tank getirildi. Çekimler için köprüde gece saatlerinde hummalı bir çalışma yürütülüyor. Asırlık Gece'nin çekimleri için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişler gece 1 ile 5 arasında tek yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Asırlık Gece 10 yıl önce köprüde yazılan kahramanlık destanını bütün yönleriyle ekrana taşıyacak. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde kritik haftaya girildi. Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı. FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe Muğla'da sorgulanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında müzakere bilmece

0: sürüyor. Temmuz ayı enflasyonu %1,78 oldu. Bu hafta çöl sıcakları Türkiye'de termometreler 35 dereceyi aşacak. Spor. Avrupa Kupalarında play-off turu kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde play-off turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kralove'yi elemesi durumunda play-off turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Zalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Amine futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların takvimi belli oldu. Ay Yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika ile İzmir'de, 16 Kasım'da ise Fransa ile Bordeaux'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ismini belirledi. Yeni sezona Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak iz bırakmış Adnan Süvari'nin ismi verildi. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Batı Karadeniz, Düzce ve Sinop hariç, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları şöyle: Ankara 17, İstanbul, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Diyarbakır 22, İzmir, Denizli, Hatay ve Gaziantep 24, Bursa, Konya ve Elazığ 21, Antalya ve Siirt 26, Sakarya, Kayseri ve Düzce 19, Trabzon ve Rize 23, Edirne 20, Adana ve Şanlıurfa 25, Erzurum, Eskişehir, Sivas 16 ve Kars 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Kızıldağ Altköy yolunun 2 ile 6. kilometreleri arasında saati kaplama çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Kars-Digor merkez yolunun 37 ile 39. kilometreleri arasındaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yük

0: yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay az subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay az subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Hükümlü yedek subay az subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Hükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Hükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Hükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Hükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Hükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Hükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Hükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar. Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜV Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV Türk.
2: 3-10 Ağustos tarihleri arasında Intel 13. nesil Core i9 işlemcili RTX 5060 8 GB ekran kartlı Acer Nitro V15 Notebook 79.999 liraya Samsung Galaxy Tab S11 12 128 GB 11 inç Android tablet SMX730N ZSR TUR Gümüş 28.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
4: Pazartesiden Perşembe'ye haftanın tazelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 3-6 Ağustos tarihleri arasında karpuzun kilosu 9 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Kahve makinesi deyince vatan. 1-9 Ağustos tarihleri arasında seçili Samsung tabletlerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin.

0: Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar. Soralım bakalım.
2: Gastroarkeoloji nedir? Başkent Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi ve arkeolog Doçent Doktor Tulga Albustanlıoğlu'na sorduk.
3: Arkeoloji bilimi uzun yıllar boyunca anıtsal yapılar, epigrafi ve estetik değeri yüksek sanat objeleri üzerinde medeniyetleri tanımlamaya odaklanmıştı. Ancak 20. yüzyılın ikinci yarısına itibaren yeni arkeoloji akımıyla birlikte insanın gündelik yaşamına, hayatta kalma stratejilerine ve çevresiyle kurduğu organik bağ olan ilgi daha artmıştır. İşte bu noktada gastroarkeoloji sadece karın doyurma eylemini değil, beslenmenin antropolojik, sosyolojik ve ekonomik kodlarını çözen bir üst disiplin olarak karşımıza çıkmaktadır. Gastroarkeoloji, arkeobotanik, arkeozooloji, kimya, antropoloji ve tarih disiplinlerinin kesişim kümesinde yer almaktadır. Bizim için bir kazı alanındaki mutfak artığı aslında o toplumun teknolojik seviyesini, sınıfsal ayrımını ve inanç sistemini fısıldayan en dürüst veri kaynağıdır. Çünkü yazı yalan söyleyebilir, anıtlar abartılabilir ama mutfak atıkları gerçeğin ta kendisidir. Gastroarkeolojiyi akademik kılan temel unsur kullanılan ileri laboratuvar teknikleridir. Anadolu gastroarkeoloji için dünyanın en zengin laboratuvarıdır. Bu topraklarda paleolitikten başlayıp neolitik devrimle, yani tarımın başlamasıyla devam eden süreç modern mutfak kültürünün temel taşlarını oluşturmuştur. Gastroarkeolojik veriler bize kültürün, yani veya kültürel hafızanın nasıl aktarıldığını kanıtlar. Hitit metinlerinde geçen yüzlerce ekmek ismi, kullanılan fermante içecek reçeteleri ve saklama kaplarının formları bugün Anadolu'nun yerel mutfaklarında hala izlerini sürdüğümüz geleneklerdir. Örneğin bugün tandır dediğimiz fırın sisteminin binlerce yıl öncesi formlarıyla karşılaşmak bir tesadüf değil, genetik bir aktarımdır. Hafıza sadece zihinde değil, damakta ve mutfak gereçlerinde de yaşar. Gastroarkeoloji bize sürdürülebilirlik kavramını da öğretir. Antik toplumların kuraklıkla nasıl başa çıktığını, gıdayı nasıl uzun süre muhafaza ettiklerini ve yerel kaynakları nasıl optimize yapabildiğini inceler. Bugünün gıda krizlerine bile ışık tutabilir. Sonuç olarak gastroarkeoloji tabağımızda duran yemeğin kaç bin yıllık bir serüvenin sonucu olduğunu gösteren yaşayan bir disiplindir. Geçmişin sofrasındaki kültürel hafızayı anlamak, insanlık tarihinin en samimi ve en evrensel hikayesini okumak demektir. Çünkü medeniyetler yıkılır, diller değişir, imparatorluklar çöker ama bir ekmeğin kokusu ve bir tencerenin kaynama sesi binlerce yıl boyunca hiç değişmeden aynı kalır. Beslenme tarihinin hiçbir döneminde sadece biyolojik bir ihtiyaç olmayan bu süreç aynı zamanda keskin bir statü göstergesidir. Antik dünyada kimin ne yediği, toplumdaki yerini nasıl belirlendiği hep gastroarkeoloji sayesinde olur.
1: Soralım bakalım.

0: Spor Servisi.
1: Ağustos 2026 Pazartesi, haftanın ilk spor servisi. Yine futbol dolu bir programla sizinle birlikteyiz. Niye futbol? Çünkü gündemimizde çok fazla transfer haberi var, çok fazla hazırlık maçı var ve bu hafta takımlarımızın Avrupa serüveni devam ediyor. Başakşehir hariç iki takımımız Beşiktaş ve Fenerbahçe turu geçmişlerdi. Şimdi üçüncü ön elemeyi oynayacaklar playoff turuna kalabilmek için. Bunları da konuşacağız elbette. Hemen ekibimizi tanıtalım size. Programımızı Kemal Çat hazırlıyor. Kumanda masasında teknik yönetmenlerimiz İhsan Bulut ve Eda Işık. Ben Kerem Demircioğlu. Stüdyoda hepinizin yakından tanıdığı futbol yorumcusu, aynı zamanda scout özelliği de olan, ki bu konuda bize çok önemli bilgiler de verecek programda, sevgili Burak Özgül bizimle birlikte. Burak'cığım, hoş geldin. Çok uzun zaman olmuştu stüdyoda buluşmayalı.
2: Hoş bulduk Kerem abi. Bayağı oldu. 2-3 ay oldu. Evet, bayağı özledim gerçekten.
1: Özledik seni gerçekten.
2: Program da yoğun zaten.
1: Program
2: hepsini
1: yoğun.
2: Konuşacağız.

0: inşallah.
1: Hepsini konuşacağız. Biraz Galatasaray aylıklı konuşabiliriz. Çünkü niçin diyecek dinleyicilerimiz. İlk başta transfer eksiği olan, geciken, eleştirilere maruz kalan takım Galatasaray ve Galatasaray yönetimi. Ama elbette çarşamba akşam Fenerbahçe maçını, perşembe akşamı Beşiktaş maçını, kurallarımızı, ki Trabzonspor'un kurası da belli oldu. O playoff turu oynayacağı için bu hafta maçı yok Trabzonspor'un. Galatasaray direkt Şampiyonlar Ligi'ne katıldığı için zaten aşağı yukarı birinci torba, ikinci torba, üçüncü torba, dördüncü torba belli. Nereden seçerseniz seçin, 40 katır mı, 40 satır mı sorusunun cevabı Galatasaray'ın rakibidir. İnşallah Fenerbahçe'mizin de bu soruyla maruz kalır. Çünkü o da inşallah playoff'a geçer ve gruplara kalır ki o da böyle 40 katır mı, 40 satır mı Galatasaray gibi rakip beğenir diyelim. İnşallah. Şimdi öncelikle dilersen Fenerbahçe'den başlayalım. Fenerbahçe böyle telaffuzu zor bir takım. Gornik Zabze.
0: Evet.
1: Bir de artık bilmiyorum onu. Yani biraz zor geçti 1-0 1-1 ile. Şöyle kağıt üzerinde Fenerbahçe'nin çok daha üstün olduğu belli ama futbol olarak pek yaver gitmedi şansı. Burada 3-0 4-0 da yenebilirdi. Olmadı 1-0. Neyse turu geçti ama karşısına Avusturya şampiyonu Sturm Graz çıktı.
0: Evet.
1: Sturm Graz son 16 maçında yenilgi yüzü görmemiş. Zannediyorum 8 galibiyet, 6 beraberliği var.
0: Evet.
1: Ve geçen sene Avusturya Bundesliga'yı birinci sırada bitiren, yani ikinci ya da üçüncü değil, şampiyon, Avusturya şampiyonu ve oldukça formda, zor bir rakip olarak gözüküyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin kağıt üzerinde mali gücü, oyuncuların değeri fazla. Ama futbol olarak konuşacağız. Çarşamba günü Fenerbahçe'yi neler bekliyor Burak Özgür?
0: Şimdi abi biraz önce de bahsettiğin gibi Sturm Graz'ın gerçekten yani Avusturya Ligi'nin küçüklüğümüzden beri en iyi takımlarından biri. İlk 2-3 takımından birisidir Sturm Graz. Sturm Graz'ın zaten özelliklerine baktığımızda oyunu daha fazla tutup oynayan bir takım. Genç oyuncuları, epey genç oyuncuları var. Bu da tabii oyun yükünü eşit miktarda dağıtıp daha ekonomik bir şekilde sahada kendilerine özgür şekilde hissetmelerine olanak sağlıyor. Yani 30 yaşından büyük bir tane oyuncusu var Sturm Graz'ın. O çok önemli bir detay. Bizde genelde biliyorsun Kerem abi oyuncularda 30 yaş üstü 30 yaş altının daha eşit gibi ya da altında oluyor. Hatta 25 yaş üstü. Şöyle söyleyeyim. 29 yani 2 olan sol basamağında 2 olan, onlar basamağı 2 olan oyuncu sayısı epey fazla. 3 olan 30 yaşında 2 oyuncu, 31 yaşında 1 oyuncu var. Geriye kalan bütün oyuncular 29, 28, 26 diye gidiyor. 25, 21'lere, 19'lara kadar gidiyor. Yani karşınızda oyunu oynamayı bilen, genç ve şampiyonluk apoleti olan bir takım olacak. Bir bu. Bunu cebimizde tutuyoruz. 2. Gornik Zabze maçlarında biz neyi gördük? Bir Fenerbahçe İki golü de duran toptan buldu. Özellikle ikinci maçın son 45 dakikası hani argo tabirle rezaletti. Fenerbahçe'ye yakışmayan bir oyundu. Hele ki oyunun son 15 dakikası ya tur gidebilirdi.
1: Tabii.
0: Bu kadar yatırım yapıyorsun, 50'ler 60'lar 80 milyon eurolar havada uçuşuyor, maaşlar gidiyor. Zabze o şey pozisyonda dönen toptaki rastgele vurulan şut yanlışlıkla gol son olacaktı. Maç uzayacaktı.
1: Tabii.
0: Yani bu maçlarda şeyi savunamazsınız. Ya işte daha sezon başı abi iyi oyun beklemiyorsun. Skor
1: ayrıca
0: al.
1: Onlar da eşit konumdalar. Yani onlar da çok önce sezonu açmadılar.
0: Ya hayır.
1: Fenerbahçe ne zaman açtıysa Gornik Zabze de aynı.
0: Bir de Gornik Zabze'nin en iyi oyuncusunu sen yedekte belki tutarsın.
1: Tabii tanıdığımız tek bir oyuncu yok. Tek yani, tanıdığımız eski Galatasaraylı Podolski, o da kulübün hissedarı galiba.
0: Yani senin şimdi Greenwood'un varken, Talişkan varken, Kerem'in varken, Kanten, Gendüz'ün işte var da var. Akeler, Şikrinyarlar, ya takım yıldızlar ordusu. Evinde sen bir kere bir tane golü duran toptan atamazsın.
1: Evet.
0: O yok. Yani sadece free kick olacak, Talişkan. Öyle bir şey yok. 90 dakika boyunca Kadıköy'de minimum 2-3 gol atman lazım. Ve ilk maçın açık ara en iyi oyuncusu ikinci maçta oynamayan Bartu Elmaz'dı.
1: Evet.
0: Burada
1: evet.
0: Bir sorun var. Bu bir. İki. Şimdi hani biraz yayın öncesinde de konuşmuştuk Kerem abi. Maalesef bizim Türk futbolunda bir havuz problemi var. Yani iyi oyuncumuz çok çok az. Şimdi ne diyoruz işte, Galatasaray Barış satarsa yerine iyi oyuncu alamaz. Kim alabilir? İki ihtimalim var. Can Uzun, Kenan Yıldız. Kenan Yıldız 100 milyon euro, Can Uzun'a da 60 milyon istiyorlar. Şimdi Kerem Aktürkoğlu. Elinde Kerem Aktürkoğlu'ndan daha iyi bir Türk oyuncu, elinde diyorum, özür dilerim. Hani çevrende o havuzda Türk daha iyi bir oyuncu bulabilir misin? Yine Can ve Kenan var. Başka alternatifin yok. Onları da alamıyorsun şu an. Yani Kerem'i de oynatmak istiyorsun ama Kerem de kendisini veremiyor. Ya da ben bir hatalı karar verdim, acaba buradan nasıl kurtulabilir mi de düşünüyor sanki oyun oynarken. Ya bu kadar.
1: Bir kafa karışık, evet.
0: Kafa dağınıklığı olmaz. Ya diyelim ki, ya Allah korusun, her şey olabiliyor. Yani hayatta, değil mi? Özel hayatın olur ya da ne bileyim takım içi anlaşmazlıklar olur. Hı-hı. Ya da ne bileyim taraftarın sana o gün sabah bir mesaj atmıştır, o bile sinirini bozabilir. Ama hakem düdüğü çaldığı saniye, profesyonellik budur, çaldığı saniye atacaksın. Hı-hı. Atacaksın yani. Kerem Aktürkoğlu oradaki Zabze'nin attığı golden önce karşı karşıya %99 kaçırdığı bir pozisyon var.
1: Top dönüyor, gol oluyor.
0: Oyuncu, rakip oyuncuyu hatırlayamadım şimdi. Oyuncu arkasından geliyor Kerem'in ve arada yaklaşık 2,5-3 metre var. Hı-hı. Şimdi bu hani bir kısa bir mesafe olabilir ama futbol için çok büyük bir mesafedir. Kerem orada normalde adımlamasını hızlı atıp ayak içini bırakır normalde. Ama ne yapıyor? Bir arkaya bakıyor, kontrol ediyor arkayı. Şimdi önünde bir tek kaleci varken mesafen de ortalama 15-20 metre, hani ceza sahasından pay biçiyorum, 15-20 metreyken senin geriye bakma lüksün yok. Ya burada niye bakarsın biliyor musun? Bir, dersin ki ya ben 2-0 öndeyim, maçın başı, arkadaki oyuncuya ben bir ağırlığımı vereyim de kırmızı kart göreyim dersin. Geriye kalan bir saati rahat oynarsın. O da yok. E bakıyorsun penaltı alabilir misin? E onda da alamıyorsun. E karşı karşıya bitirmen lazım. Topa İleri gitmen lazım. Yani burada birçok şeyleri, seçenekleri saydık. Bazı pozisyonlarda şut vermesi gereken, şut atması gereken yerlerde pas veriyor. Yani Kerem'in artık şunu kabul etmesi lazım. Ben ne yaparsam yapayım, beni eleştiriyorlar diye düşünüyor ya. Yap, hata yap. Karşı karşıya şut at, dağlara taşlara vur. Şut pozisyonunda pas verme, şut at. Pas pozisyonunda pas ver. Dene, bunları yap. Bunu doğru seçeneği yapıp yanlış yap. Buna kimse kızmıyor. Ama sen böyle yaparsan burada eleştiri olur. Bu arada bütün eleştirilerin tabii saygı çerçevesinde yapılması lazım. İşte Kerem'e hakaret var, birçok hem Galatasaray hem de Fenerbahçe'den şeyler var. Ya futbolda hakaret diye bir şey olmaması lazım zaten. Ya oyun bu. Adam yani topu kaleye vuramıyor diyor. Ne diye hakaret edeceksin ya? Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Bir de İrfan Can konusu. Ya İrfan Can artık Fenerbahçe kalibresinin altına düşmüş bir oyuncu. Zamanında belki de Türk futbolunun çıktığı dönemlerdeki en sükseli 4-5 oyuncusundan biriydi. Bunu da uzun süreler devam ettirdi, özellikle 5-6 sene. Başakşehir noktası top seviyeydi. Sonra Fenerbahçe'de de bir senelik çok iyi bir performans vardı. Ama İsmail Kartal'a da şu konuda bir eleştiri getirmek gerekiyor. İlk maçta 1-0 zar zor galip gelmişken sen İrfan Can'ı, Kerem'i kullanarak nereye kadar gidebilirsin?
1: İkinci maçta da, değil mi? Peki burada şunu sormam gerekiyor. Yine sosyal medyada çok kullanılan bir tabir bu. Evlatları kelimesi. İşte İsmail Kartal'ın evlatları. Okan Buruk'un evlatları. Hatta Montella'nın evlatları bile oldu. Sergen'in evlatları. Yani halk istemese de, kötü oynadığını taraftarlar bilse, protesto etseler bile, teknik direktörlerin vazgeçemedikleri 11'de özellikle yerli birkaç oyuncu. Bunu sen de gözlemliyor musun? Gerçekten böyle bir şeyler var mı?
0: Bu dünya çapındaki teknik direktörlerde de vardır. Yani evlat kategorisi dedikleri var. Bir de oyunu doğru, kendi anlattıklarını doğru algılayabilen oyuncular vardır. İşte bazen dünya futbolunda görürüz ya, bu adam daha yetenekli ama yedek kulübesinde niye bunu oynatıyor diye. Çünkü kendi direktiflerini daha doğru yapan oynatabilir. Bir de takım hiyerarşisi diye bir şey var. Bu futbolun %10'udur bence. %10'u belki de 15'idir. Takımın içinde takıma ağırlığını veren, takımı ayağa kaldıran oyuncular vardır. Bunların da sayısı 25 kişilik kadroda maksimum 2 olmalıdır. Ama biz Galatasaray'da da, Fenerbahçe'de de, Beşiktaş'ta da zamanında, şu an o yeni yeni gidiyor, en az 3-4 oyuncu sayıyoruz. Evet. Yani şu kesinlikle doğru bu arada. Hani bir takımda bir oyuncu iyi oynayabilir, kötü oynayabilir, önemli değil. Ama o oyuncu takım içinde büyük bir

0: kimliğe sahipse, oyuncular onu gördüğünde büyük saygı duyuyor ve saha içinde de onun için ekstra çabalar harcıyorsa, tamam, burada problem yok. Mesela diyelim ki en üst noktadan bir örnek vereyim, Messi geldi takımına. Sen gidip de Messi kötü oynadığında, ya hocam bunu oynatma satalım diyemezsin. Takım Messi için oynar. Hı hı. Şimdi Dünya Kupası alınabilecek en yüksek kupa. Arjantin oyuncuları şöyle bir açıklama yapıyor. Diyor ki biz diyor Messi için savaşmalıyız. Bak ne Arjantin için, ne kendimiz için, ne ailemiz için, ne anamız, ne babamız. Messi için savaşacağız diyor. Yani futbolun içinde figür varsa eğer, takımın içinde büyük bir figür, onun içinde oynarsın. Ama bir kişidir. Hadi olsun iki. 25'te 2'den bahsediyoruz. Hı hı. Yani bu %8'lik bir şeye tekabül ediyor. Ama sen takımı %8 değil de %25'ini, %30'unu böyle kurarsan, orada herkes der ki hop ben ağayım, hayır ben ağayım, ben kralım, ben koşmam, siz koşun, ben de koşmam, o niye koşmuyor? Ondan sonra bir bakmışsın 6. 7. sıradasın.
1: Yani formayı hak edene vermek lazım. Tabii bu ki. Evlat kontenjanını çok fazla abartmamak lazım diye anlıyorum sözlerinden.
0: Tabii ki.
1: Yani. Peki. Tekrar Stumgraz'a dönersek. Çarşamba günü nasıl senaryolar yaşanabilir? Sence Fenerbahçe ve Stumgraz arasındaki tur geçme şansını %'ye vurursak nasıl yorumlarsın?
0: Şimdi ilk maçın Kadıköy'de olması bence bir dezavantaj. İkinci maç hani burada olsa daha iyi olurdu bizim için. Çünkü bildiğiniz gibi biz hani Türkler olarak gerçekten rövanş maçlarında sahayı daha böyle kendi hani rakibe dar eden bir
1: herhangi
0: takımız.
1: Bir uzatmada da avantajlı hale geliyor.
0: Tabii ki uzatmalarda da dediğin gibi Kerem abi avantajlı hale geliyorsun. Şimdi Stumgraz'ın kalitesi belli. Senin kaliten belli. Elbette Fenerbahçe'nin burada hani %50'ye vuracak olursak %60'a 40 bir üstünlüğü var diyebiliriz. Ama geçen haftaki ve ondan önceki haftaki Gornik Zabrze maçları bize dedi ki hayır, Fenerbahçe Stumgraz'ın yüzdesi %50 %50. Hı hı. Çünkü Gornik Zabrze atağa çıktığında atak elemanları dediğimiz ikinci ve üçüncü bölgedeki oyuncu sayısı 5 ya da 6 idi ama verimli oyuncu sadece sağ kanat oyuncusu. Stumgraz'da bu sayı 3 ya da 4. Hı hı. Şimdi bu eleştiriyi ben senelerdir yapıyorum. Bu senede üstüne basa basa söylüyorum. Fenerbahçe yine arka tarafa minimum 3 transfer yapmazsa savunma hattına, Fenerbahçe yine şampiyon olamaz. Her sene söylüyorum.
1: Arka tarafa 3 oyuncu.
0: Minimum 3. Ya Skriniar'la, Semedo'yla, işte ne bileyim Osvalde'yle. Bakın Ake iyi bir oyuncu. Hı hı. Çok iyi bir oyuncuydu. Şu an iyi bir oyuncu ama stoper olarak kullanıldığında zaafları olan bir oyuncu. Hı-hı. Fenerbahçe geçen sene işte Talişkalar, Keremler, Kanteler, Genduzlar geldi. Yine aynı şeyi tekrar, yani bu çok basit futbolun kuralıdır. Setini doğru çekmezsen kale içeri su alır. Hı-hı. Şimdi kaleden su almaması için kalede hiçbir şekilde geri kaçmaman gerekiyor. Ya bu aslında, ya hep şu örneği veririm. Şimdi Fatih Sultan Mehmet'e kadar İstanbul sürekli bir işgal fethedilmeye çalışılıyor değil mi? Hiç kimse alamıyor. Hı-hı. Neden alamıyor? Çünkü surları doğru yıkamıyorlar. Surları o kadar iyi yapmışlar ki, savunma hattını o kadar iyi çözmüşler ki 600-700 sene boyunca orası fethedilemedi. Sonrasında ne oldu? Doğru top seçimiyle birlikte, hamlelerle birlikte o duvarı deldin. Yani rakibin çok iyiyse, çok çok iyiyse delebilsin seni.
1: Yani o zaman Skriniar ve Osterwold'e iyi bir tandem değil miydi?
0: Skriniar ve Osterwold'le tandemi şöyle söyleyeyim. Şampiyonlar Ligi'ne gitse Fenerbahçeli çoğu taraftar sosyal medya hesabını kapatır. Hmm.
1: Yani orada belli olur.
0: Kesinlikle orada belli olur.
1: Defo orada belli olur diyor.
0: Şimdi insanlar hep tabii ki Galatasaray konusunda eleştirilerimiz var ama şunu da atlamamak gerekiyor. Şimdi hep diyoruz ya, geçen sene şampiyonluğu Fenerbahçe Galatasaray'a verdi diye çok puan kaybetti. Ama Galatasaray 3 tane Liverpool, 2 tane Juventus, 1 tane Atletico Madrid, 1 tane Manchester City, 1 tane Monaco, 1 tane Ajax, 1 tane Union Saint-Gilloise, 1 tane Bodo Glimt gibi maçları oynayıp ve Antra Frankfurt oynayıp ligde şampiyon oldu. Evet. Yani her şeyi geçtim, bizim ligimizdeki herhangi bir takım senede 3 kez yalnızca Liverpool'la maç yapsa ilk 2'de bitiremez. Hı-hı. O yorgunluk, o tempoyla. Evet, evet. Yani burada zaten hani anlatmak istediğimiz şey bu. Evet, Galatasaray'da bazı sıkıntılar var. Arkada pozisyon veriliyor, bir şeyler oluyor ama Sanchez var. Abdülkerim var. Her ne

0: 26. bitirmiş. Fenerbahçe 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik almış. Sturmgraz 8 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik almış. Yani buraya bakınca da biraz umutlanmıyor değiliz sanki. Hani
1: ben orada şöyle bir ayrım yapıyorum abi. Lig serüveniyle eşleşme, eleme serileri aşırı farklı oluyor. Biz şimdi genelde, şimdi Fenerbahçe, bu soruyu bana Kasım ayında sorsaydın bir lig maçı olsaydı, derdim ki Fenerbahçe evinde 2-1 ya da 3-1 kazanır derdim. Ama rövanşlı bir karşılaşma için, şimdi ben Sturmgraz'ın teknik direktörü olsam, Fenerbahçe gibi büyük bir camiaya karşı oynasam, yıldızların olduğu ve İstanbul'da Kadıköy gibi bir atmosferde oynasam, derim ki arkadaşlar biz savunacağız. Fenerbahçe diyelim ki bir gol attı, yine açılmayacağız ama Fenerbahçe arkada sıkıntı, gedik veriyor. Ben 3-4 tane hızlı oyuncumla işi bitirmeye çalışırım. 2-1 yenilsem de olur. Böyle derim. Ama lig maçında mutlaka puan almam lazım.
0: Tabii. Şimdi Sturmgraz'ı geçtiğini varsayarsak, umarız geçer. Lyon.
1: Evet.
0: Ve ne galibiydi?
1: Sparta Prag. Sparta Prag.
0: Orada hani Sparta Prag biraz ismini dahi unuttum. Çünkü Lyon'un geçeceğini hepimiz düşünüyoruz.
1: Evet.
0: Gerçi Dünya Kupası'nda da Türkiye'nin gruptan birinci çıkacağını düşünmüştük hepimiz ama bazen evdeki hesap çarşı uymuyor.
1: Maalesef.
0: Lyon'da lig 1'de dördüncü olmuş.
1: Ve geçen sene bildiğiniz gibi borçlardan dolayı da büyük bir sıkıntı yaşamıştı.
0: Ve Lyon, az önce bahsettiğimiz Fenerbahçe'nin 19. Sturmgraz'ın 26. olduğu lig aşamasını birinci bitirmiş. Tabii. Lyon. 8 maçta 7 galibiyet.
1: Yani Lyon'un zaten hani orta sahada mesela benim aşırı sevdiğim Pavlusluk var. Müthiş bir oyuncudur Sulç. Sol kanatta Malik Fofana var. İşte ne bileyim ön tarafta Openda'sı var yani.
0: Lyon çok... Lyon Sturmgraz'dan daha mı kuvvetli bir rakip?
1: 3 katı iyi. Fenerbahçe'den de bir gömlek daha iyi.
0: Diyorsun.
1: Tabii yani Lyon iyi bir takım. Çok iyi bir takım.
0: Peki kağıt üzerindeki maddi oyuncu değerleri de öyle mi diyor acaba?
1: Ona bakmak lazım.
0: Ona bakmak
1: hatta
0: lazım.
1: Hatta ben hemen bir... kısaca bakayım.
0: Ben de hemen dinleyicilerimizi tekrar ediyorum. Fenerbahçe çarşamba günü İstanbul'da Sturmgraz'da oynayacak. Bir hafta sonra Avusturya'da rövanşı var. Eğer geçerse Lyon Sparta Prag galibiyle oynayacak. Oradan Lyon'un kağıt üzerinde rahat geleceği söyleniyor. Yani düşünülüyor. Playoff turunda geçerse eğer Şampiyonlar Ligi'ne Galatasaray gibi direkt katılıp oynayacaklar. Eğer geçemezlerse Avrupa Ligi'nin yine direkt olarak katılacaklar lig aşaması.
1: Şimdi baktım, Lyon'un 288, Fenerbahçe'nin 332 ama Fenerbahçe'nin oyuncu sayısı Lyon'dan çok aşırı var, fazla. Doğru. Hani onları da elediğimizde ya kafa kafaya ya da Lyon biraz daha önde olmuş oluyor. Çünkü Lyon'un 30 milyon euroluk çok fazla oyuncusu var. Hatta şöyle sayayım ben direkt. Tyler Morton var. Malik Fofana var 30 milyon. Openda 25, Pavusuk 20, Niakate 15, Nuanarte 15, Merah 15 gibi Bistrup 13. Evet. Yani çok fazla iyi oyuncu var.
0: O zaman
1: var.
0: Lyon'u şu anda düşünmeyelim. Biz Sturmgraz'a konsantre
1: tabii,
0: olalım.
1: Tabii,
0: Fenerbahçe
1: tabii,
0: adına ve daha sonra düşünelim. Hemen o zaman Beşiktaş'a geçelim. Hı-hı. Beşiktaş'ın da ilk turdaki rakibi,
1: evet,
0: Midtjylland, gerçekten kuvvetli bir rakipti. O da Avrupa'da bir proje takımı. Fakat Beşiktaş gerçekten iki maçta da çok sağlam oynayarak başarılı bir şekilde, her ne kadar Midtjylland iki maçta eksik kalsa bile, bu da eksik kaldırılması da bir başarıdır sonuçta.
1: Tabii.
0: Özellikle burada Güney Koreli futbolcu Oh'u özellikle ikinci maçta kutlamak lazım. Hiç mücadeleyi bırakmadı ve kırmızı kartı iki sarıdan gördürttü. Bu da bir başarıdır. Yani hakem durup dururken iki sarı göstermedi. Gerçekten hakkıyla atıldı. Şimdi nispeten kağıt üzerinde çok daha kolay bir takım olan Kralove ile oynayacak Beşiktaş. Evet. Geçeceğini umuyoruz. Ve işin ilginci şu. Dinamo ve
1: Žalgiris.
0: Žalgiris galiba okunuyor. Değil mi? Žalgiris.
1: Žalgiris.
0: Žalgiris. Neyse, onun galibi, onun mağlubuyla oynayacak.
1: Evet.
0: Niye mağlubuyla? Çünkü bu takımlar Şampiyonlar Ligi elemesinden gelecek.
1: Evet. Oradan düşecek.
0: Avrupa'dan değil. Oradan düşecek. Bunların mağlubu da büyük ihtimalle herhalde Žalgiris olacak, evet, diye düşünüyorum. Sanki Beşiktaş Avrupa Ligi'ne katılacakmış gibi görünüyor, bir sürpriz olmazsa.
1: Şu an tabii büyük bir sürpriz olmazsa öyle. Çünkü hani rakip takım gerçekten çok kötü bir takım. Hatta şöyle söyleyeyim, rakibin toplam bütün kadrosunun değeri 13 milyon euro. Çok kötü bir takım. Beşiktaş'ın ilk oynadığı Midtjylland'la arasında dağlar kadar fark var. Midtjylland bunlardan 2-3 kat daha iyi bir takım.
0: Evet.
1: Hem Beşiktaş rahat. rahat bir şekilde geçer ama sonra

0: ki Dinamo Zagreb maçı biraz böyle kafa kafaya gelecek ve Beşiktaş'ın gerçekten her şeyini ortaya koyması gereken maç olacak. Çünkü bir şeyin ayırdımını yapamadık yorumcular ve analizciler olarak. Acaba bu takım 180 dakika 11'e 11 oynasaydı nasıl olacaktığının analizini yapamıyoruz. Evet. Ama şu var, Beşiktaş'ın iştahı açılmış.
1: Evet, kesinlikle onu konuşmak lazım. Bu arada Žalgiris gelecek gibi gözüküyor zaten orada. Dinamo değil.
0: Ha tabii, özür dilerim. Dinamo atlayacak, Žalgiris gelecek. Žalgiris, evet, doğru.
1: Dinamo zor bir rakip dediğin.
0: Tabii tabii. Özür dilerim, mağlubuyla olacağı için.
1: Evet evet. Beşiktaş çok iyi bir sol açık aldı. Dünya Kupası'nda da çok iyi oynayan, çok çok önemli bir futbolcu Arsenal'den. Orkun ilk geldiği seneden belki 5-6 kat daha iyi performans gösteriyor. Evet. Salih Özcan'la güçlendi orta saha. Kalede Nübel gerçekten çok mükemmel bir kaleci, çok Alman kaleci. Zannediyorum bir santrfor ve belki de bir stoper alma durumları var ve ki Agbadu yedekte beklediği halde.
0: Sağ kanat transferi gerekiyor.
1: Sağ kanat işte orada da
0: Muhammed Salah'la ilgili çok fazla girişim oldu ama tabii başta Trabzonspor ve Suudi Arabistan, hatta MLS takımları olmak üzere inanılmaz teklif yağıyor. Muhammed Salah bildiğimiz kadarıyla teyitli bir bilgi de diyebiliriz buna. Fenerbahçe ve Galatasaray'a önerildi ama ancak iki kulüpte biz şu an hani Salah konusunda bir tasarrufumuz olmayacak. Hem yaşından hem maaşından dolayı biz daha fazla böyle direkt olarak daha tempolu, daha hızlı bir oyuncu istiyoruz dediler.
1: O zaman Salah'la ilgili son bilgileri vermeden kısa bir reklam arasına gitmek durumundayız. Sevgili dinleyiciler, Burak Özgül'le kısa reklam arasından sonra 1,5 dakika kadar reklamımız, Salah'la Beşiktaş'ı konuşmaya, Trabzonspor'a geçmeye devam edeceğiz.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: 3-10 Ağustos tarihleri arasında...

0: dahili hepsi bir arada bilgisayar 39.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
3: Saatlerimiz 19.52. Sevgili dostlar, ben Kerem Demircioğlu. Stüdyo konuğumuz futbol yorumcusu Burak Özgül ile sohbete devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi konuştuk. Beşiktaş'ı da bitirmek üzereyiz. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi yolu açıkmış gibi gözüküyor. Ama transfer bekliyor Beşiktaş. Bir santrfor transferi. Salah'ın durumu belirsiz. Trabzonspor'a daha yakın gözüküyor şu anda Salah. Peki nedir durum yani? Trabzonspor'un Salah'la anlaştığı çok fazla konuşuluyor son zamanlarda.
4: Evet, şöyle ki Trabzonspor'un şu an 17 milyon euroya yakın bir Salah cephesinin 17 milyon euroya yakın bir maaş talebi isteği var. Sözleşmenin 2 yıllık olmasını istiyorlar. Forma satışlarının %20 ila 25'inin Trabzonspor cephesine Salah cephesine verilmesi isteniyor. Onun dışında ekstra imza parası ve menajer komisyonları gibi ekstra ücretler var.
3: Fakat burada araya girmeliyim. Şimdi atıyorum kafadan, Beşiktaş'ın satacağı Salah formasının sayısıyla Trabzonspor'un satacağı Salah formasının sayısı aynı olamaz. Beşiktaşlı bir Salah forması çok daha fazla satılır. Çünkü Beşiktaş'ın taraftarı daha fazla doğal olarak yani. Yani burada bir Salah stratejik hata yapmıyor mu formadan? Her iki takımdan da aynı şeyi istemek.
4: Şöyle.
3: Yani Trabzon'dan daha fazla, Beşiktaş'tan daha az isteyebilir bunu, ki Beşiktaş'la anlaşmamasının sebebi de zaten bu gösteriliyor.
4: Bunu şöyle anlatıyorlar. Beşiktaş zaten bunları komple reddediyor.
3: Evet. Hani, yok, bir belirli de, bir seviyeye kadar tamam diyor da çok abarttılar diyor. Yani.

0: Yani şeye kadar gittiler. Mısır'da ne kadar salak forma satılırsa hepsi bizim diye saçma bir argüman yani kullandılar.
1: Beşiktaş'ta %25'e kadar zannediyorum kabul etmiş.
0: Yani şeyi kabul ediyorlar, hani ülkede şeyde satılan şeylerin %4'te 1'ine verelim diyor. Tamam. Ama işte ekstra komisyonları, ekstra istekleri, ekstra evet, ekstra evet, ekstra. Bu da adam bakıyor şimdi menajere, ha diyor, Türkiye piyasasında çok fazla salak adı geçiyor. Ver abi kaç, 3 mü 5 yaz, 7 mi 10 yaz diyor. Ondan sonra hadi gel bir de forma ekleyelim diyor. E bir bakıyorsun sana 40 milyonluk bir şey oluşmuş.
1: Peki Trabzonspor'da Salah'ı alabilecek bir bütçe var mı?
0: Şöyle Trabzonspor Ulay'ı sattı. Hı hı. Uğurcan'ı sattı.
1: Evet.
0: Artık satış yapabilen bir Türk takımı var.
1: Doğru.
0: Galatasaray'dan da, Fenerbahçe'den de, Beşiktaş'tan da, işte Antep'inden de, Urfa'sından da daha iyi bir takım bu konuda. Hı hı. Ve Trabzonspor'un artık bir oyuncuya bu paraları verme şansı var. Hı-hı. Ama bir kere var. Hı-hı. Bana sorsan dünyadaki işte misal veriyorum 50 bin oyuncudan kime verirsin bunu diye. Messi, Ronaldo imkansız. Bir Salah birinci sıraya yazarım. Hı-hı. Bugün başkan olsam hemen para 17 mi? 500 de ben veririm, 17.500 olsun derim yani.
1: Peki Trabzonspor Salah aldığında, hı-hı, şampiyonluğa %100 oynar mı, oynayacak?
0: Hayır.
1: Mı? Bu amaçla mı Salah alacak?
0: Hayır, bence oynayamaz. Çünkü bu orta saha kadrosuyla, kurgusuyla oynama şansı sıfır. Sıfır.
1: Peki Salah alma sebepleri ne olur o zaman?
0: Şimdi Salah'ın alma sebebi bir, sonuçta Trabzonspor'un bir Avrupa mesaisi olacak. Hı
1: hı. Salah, hemen rakiplerini de söyleyelim. Hı hı. Ferencvaros, Gornik Zabrze galibiyle oynayacak.
0: Fenerbahçe'nin.
1: Gornik'ten kurtulamıyoruz. Geçen sefer de Arda'nın takımından kurtulamamıştık. Şaktar'dan.
0: Her yeri takımlarında şampiyonlar şey, aşağıdan yukarıya doğru herkese elemişti sağ olsun. Şöyle şimdi Salah Avrupa, ya zaten Trabzonspor şampiyon olmuş ya da olmamış değil konu. Hı hı. Ha, Trabzonspor açısından değerlendirmiyorum. Trabzonspor formasıyla Avrupa'da boy gösterip 2-3 güzel iş yaparsa
1: orada Trabzonspor'un işte, genç futbolcuları da göz önüne çıkıp satışa devam edebilir.
0: Birincisi o.
1: Tamam.
0: İkincisi artık ya Muhammed Salah Trabzonspor'da, neymiş bu Trabzon? Trabzon şehri nedir? Hmm. Trabzonspor nedir? Trabzonspor forması alalım. Evet. Trabzon evet, kafalara artık yerleşecek.
1: Evet.
0: Bu her şey, bu 17 milyon euroyu var ya bir saniyede çıkarabilirsin.
1: Evet.
0: Öyle bir şey olur ki maçta bir tane işte Salah gider bir genç oyuncuyla ver kaç yapar.
1: Aa, neymiş bu denir.
0: Genç oyuncu gol atar. Aa, yeni Salah'ı.
1: Doğru.
0: Bitti. Doğru. Bu kadar basit.
1: Doğru.
0: Ligde şampiyonluk için ne gerekiyor? Trabzonspor'un da arkaya bir transfer yapması gerekiyor. Hı-hı. Onun dışında Onuachu zaten ön tarafta iyi bir oyuncu. Ancak yine de bir yedek oyuncu gerekiyor. Aralı nerede kullanacağı çok önemli. Buçare iyi bir oyuncu. Eğer ki bir forvet daha alınıp 4-4-2'ye dönme ihtimalleri de konuşuluyor Trabzonspor medyasında. Bu yanlış olur. 5 sene önce Salah gelseydi ki imkansızdı. O zaman hadi 4-4-2'yi anlardım, bir şeyler mantıklı yürüyor derdim. Ancak işte şu anki tabloda Trabzonspor'un Salah'ı asıl alma nedeni, hı, şampiyonluk değil bence Avrupa.
1: Anladım.
0: Çünkü
1: anladım,
0: şampiyonluk ses istiyorsan arkaları da doldurman lazım.
1: Anladım. Şu aklıma geldi. Sen Trabzonspor'un olası Avrupa macerasını anlatırken yaklaşık 50 sene önceki bir manşet. Sen de hayatta bile yoktun herhalde.
0: Tabii ki.
1: Şu manşet şu. Liverpool'la eşleşiyor Trabzonspor. O zamanki Şampiyonlar neydi?
0: Şampiyon Kulüpler Kupası.
1: Şampiyon Kulüpler Kupası, bravo.
0: Ali Kemal Denizli'nin olduğu dönemler.
1: Evet. ve Cemil.
0: Cemilleri.
1: 1-0 kazanıyor Trabzon'da. Evet. Manşet şu. O zaman gazetelerinde Liverpool'u Cemil Usta pişirdi. 1-0. Çok iyi hatırlıyorum. Net hatırlıyorum. Yani Trabzonspor sadece o 3 sene üst üste sadece Türkiye Ligi'nde değil, Avrupa'da da epey ses getiren galibiyetler almıştı ki Liverpool her zaman İyi bir takımdı. O zaman yani tarihin en kötü Liverpool'u da değildi zannediyorum.
0: Tabii.
1: İyi bir Liverpool'du. O da yani şaka olsun. Çünkü gerçekten öyle, başkan öyle dedi hakikaten Galatasaray iyi sonuçlar aldı Liverpool karşısında ama son şey olmadı. Son maç olmadı. Neyse.
0: Olmadı. Şimdi bir
1: bu
0: de
1: inşallah kısmı.
0: Nivu olsun, Batagov olsun, Pinya olsun. Şimdi mesela Dünya Kupası'nın en iyi golünü atan

0: Cabral.
1: Cabral da
0: sağ bekte Pinya. Evet. Zaten Batagov'la Nivu müthiş stoperler ki Nivu'ya 30 milyon euroya yakın bir teklif gelmişti. Ön tarafında Folcarelli olacak. Bu çare olacak. Önlerinde Muçi olacak. Önünde Onaç olacak. Sağda Salah olacak.
1: Evet.
0: Yani ki şeyde Malinovskiler yedek olacak. Arallar olacak. Onlar olacak. Bunlar olacak. Yani Trabzonspor izlemesi en tatlı takımlardan biri olacak.
1: Gerçekten çok ilginç olacak. Gerçekten ilginç olacak. Beşiktaş'a da şöyle bir iki dakika tekrar dönüp Galatasaray'a geçmek istiyorum artık. Salih Özcan transferi nasıl buldun?
0: Salih Özcan transferi zaten yani bir Türk takımının yapabileceği en mantıklı transfer. Niye? Ya bir kere Türk oyuncu.
1: Evet.
0: Türk oyuncu bir. İkincisi.
1: Bu 10+4 kuralıyla iyi Türk oyuncular çift kat değerli hale geldi.
0: Elbette.
1: Yani 10'sa 20 say, 30'sa 60 say, 40'sa 80 say ki buradan birazdan Barış'a da geleceğiz. Barış'ın satışına da geleceğiz.
0: Yani
1: Salih Özcan'dan konuşuyorduk.
0: Salih Özcan'ın zaten oyunun içindeki bir basit diye tabir ettiğimiz oyunu var ya, risk almadan oynadığı oyunu. Zaten 6 numaradan önünde Orkun gibi bir 8-10 numaram varsa ne yapacaksın? Benim işim nedir? Ben 6'yım. Adım Salih. Hemen ver abi top bana. Orkun nerede? Kafaya kaldırıyorum. Al Orkun. Bitti. Benim görevim bu. Orkun evet. Varsa takımda bu.
1: Evet.
0: Ha ne olur? Rakip gelir. Baskıya giderim. İşte takımla hep beraber çıkarım. Beklerimi çıkarmak için stoperlerin arasına girerim. Ya da ne bileyim Orkun der ki ben yoruldum geriye geçiyorum. Tamam ben çıkayım önde basayım. Böyle anlaşırlar. Bir de Salih ile Orkun birbirlerini tanıyan ve seven oyuncular.
1: Evet.
0: Yani sahanın içinde birbirlerine yoldaşlık yapabilecek iki oyuncu. Hı hı. O yüzden Salih Özcan transferi bence çoğu transferden ligimizde daha faydalı ve mantıklı.
1: Ve Türk oyuncu.
0: Tabii ki.
1: Çok değerli. Trossard için neler söyleyeceksin?
0: Abi Trossard yani benim son zamanlarda gördüğüm en doğru oyuncu transferi Beşiktaş'ta. Hatta birinci sıraya yazayım ben onu.
1: Hı hı.
0: Yani geçen sene açık ara Arsenal'ın X faktörüydü.
1: Evet.
0: Hani tamam çok iyi oyuncuları vardı. Gökereşler, Şakalar, Odegaard'lar, şunlar bunlar, Ezeler. Ama Trossard'ın verdiği katkı hiçbiri veremedi. Oyun anlamında, skor anlamında, işte oyunu kanattan kurma anlamında, oyunda kanattan savunmaya yardım anlamında hepsinde Trossard vardı. Ve sen bu oyuncuyu Şampiyonlar Ligi finali de oynamış, bu oyuncuyu Premier Lig şampiyonluğunu kazandıktan bir ay sonra transfer ediyorsan, sen çok iyi bir takımsın demektir.
1: Tabii.
0: Çok çok iyi
1: Dünya
0: bir takımsın.
1: Dünya Kupası'nda demektir. Da çok iyi bir performans sergiledi.
0: Ki onu atlamayalım. Dediğin gibi Dünya Kupası'ndaki performansı da zaten çok iyiydi.
1: Şimdi aklıma başka bir şey geldi. Sana sormayı planlamıştım zaten. Şu anda çağrıştırdı. Şimdi bir oyuncuyu transfer ediyorsunuz. Bunu Beşiktaş için söylemiyorum. Galatasaray, Fenerbahçe ya da yabancı bir takım. O da olabilir. Şöyle bir açıklama yapıyor. İşte bana anlattıkları proje çok ilgimi çekti. Bu takımın projesi çok hoşuma gitti. İnandım ve geldim. Şimdi her takımın kendi projesi var. Ve her transfer olan oyuncu da bu projeden bahsediyor. Evet. Yani neymiş bu proje?
0: Abi genelde çok güzel bir soru. Bu ana kadar da hiç sorulmamış bir soru.
1: Proje hoşuna gitmiş.
0: Şöyle oluyor abi.
1: Her takımın şimdi, projesi vardır yani.
0: Şimdi diyelim ki Kerem bir oyuncu. Ben Kerem'in yanına gidiyorum. Bir yönetici olarak diyorum ki Kerem diyorum bak hangi mevkide oynuyorsun normalde abi top oynasan?
1: Ben mi? Ben stoper oynarım.
0: Stoper misin?
1: Tabii.
0: Şimdi ben sana şöyle diyorum. Şimdi Kerem biz şimdi yeni bir takım kuruyoruz. Bizim hocamız seni çok beğendi. Şimdi bizim projemizde bu sene lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi'nde de iyi bir hedef var. Ve projemizde 4 ana oyuncudan biri sensin. Yanına Van Dijk alacağız. Van Dijk'da tandem olacaksın. Ön noktamızda da Osimhen var. Yıldız bir oyuncu olacaksın. Biz sana çok güveniyoruz. Bizim projelerimizde çok önemli bir yere sahipsin ve genç oyuncuları da sen bu bilginden, birikiminden faydalanmak istiyorlar.
1: Sayın Başkan bu projeniz çok hoşuma gitti. Hemen geliyorum. Yeter ki paramı verin.
0: Tamam o zaman. Hemen şuraya bir imza alırsam diye. Proje bu.
1: Yalnız forma satışından %25 isterim.
0: Tamam. Beşlemenden %30 verin.
1: Ya proje bu. Yani bu, proje evet. Bu. Anlatıyorlar olayı.
0: Proje bu. Tamam, ya da tamam. Diyor ki işte biz diyor evet seni dünyada birçok kulüp istiyor. Biz seni diyor 2 sene diyor. 2 senelik sözleşme yapacağız diyor. Bu 2 sene sonunda herhangi bir teklif geldiğinde de gidebilirsin gibi ballandırarak anladım, bir şeyler de yapıyorlar. Anladım. Ama proje dedikleri genelde proje bu oluyor.
1: Anladım. Tamam. Peki

0: Nübel için de birkaç kelam edip oradan Galatasaray'a geçmek istiyorum.
1: Artık. Nübel zaten alt yaş kategorilerinden biri. Almanya'daki en iyi kaleciler arasında her zaman gösteriliyordu. Hiçbir zaman 7'nin altına düşmeyen ama 10 üzeri 10'da performans.
0: Neuer'in arkasında mı bekliyordu bayağı?
1: Neuer'in arkasında bekleyen bir kaleciydi. Ayakları iyi olan, çizgide iyi olan, yan topları iyi olan, hiçbiri 10 üzerinden 9 olmayan ama 7'ye düşmeyen bir kaleci.
0: Peki çok fazla şans buldu mu yani?
1: İşte kariyerin öyle bir şey var, sıkıntısı var. Sürekli ilk 11 oynayan bir oyuncu olarak hani böyle Neuer'ler gibi, Casillas'lar gibi, Musteralar, Uğurcanlar gibi sayabileceğimiz bir kaleci değil. Ancak oyuncunun bu minvalde bile değerlendirdiğimizde refleksi ve reaksiyonları, ki kaleciler için çok karıştırılır bu refleks ve reaksiyon. Refleks vücudun gösterdiği bir tepkidir. Reaksiyon bilinçli gösterilen bir tepkidir. Bunların ikisinde de iyi bir seviyede olan bir kaleci. Bir sıkıntısı var. Bazen oyuncu böyle karşı karşıya pozisyonlarda demeyelim de çizgide biraz daha böyle açılarak oynadığı için boşluklar, kalenin köşelerinde boşluklar verebilen bir oyuncu. İleri açılmayı seven bir oyuncu. Hata payı yüksek olan ama hata yapma şansı yüksek olan ama hata payı düşük olan bir oyuncu. Nübel alınabilecek en doğru kalecilerden biriydi.
0: Benim şu ilgimi çekti sevgili Burak. Şimdi Bayern Münih'te birinci kaleci Neuer, ikinci kaleci Nübel. Hani normalde şunu beklersin Bayern Münih'ten. Diyelim ki Neuer futbolu mu bırakıyor mesela, emekli mi oluyor? İkinci kalecimiz zaten iyi, biz direkt Nübel'i oynatalım. Hayır, Bayern Münih ikisini birden gönderdi.
1: Bayern Münih'te işler şöyle olur. Bir çok iyi kalecim vardır, dünyanın bir numarası vardır, bir de iyi bir kalecim vardır. Bitti mi? Paket haline giderler. Yani bunu hep yaparlar. Çünkü Bayern Münih'in hatırlarsın Oliver Kahn'dan itibaren başlayan bir... Tabii. Hatta başlayan değil mi? Önceleri de vardır mutlaka. Hani kendi yaşım gereği söylüyorum. Oliver Kahn'dan, Neuer'den işte tuttuğun zaman bu takımın zaten işte başka kim vardı arada şimdi hatırlayamadım.
0: Eskilerde
1: ama.
0: Mayer vardı. Sen onu hatırlamazsın.
1: Mayer, mesela Mayer gelmiş geçmiş en iyi 10 kaleciden biri olarak sayılır. Mesela Mayer'ler, Kahn'lar, Neuer'ler geldiği zaman ikinci kaleci hiçbir zaman birinci kaleci olmaz.
0: Anladım.
1: Her zaman benim kalecim...
0: Üst sınıf bir kaleci gelir muhakkak.
1: Oynuyor mu benim kalecim? Dünyanın en iyi 3 kalecisinden biri olacak. Bayern Münih'in şaşmaz kuralıdır bu.
0: Anladım.
1: Ha, Nübel ha şey olur. Oyuncu işte sakatlanır şey yapar. O an çıkartırsın.
0: Tabii tabii.
1: Sakatlık düzelir. Mesela Neuer sakatlandığında tabii. Sözleşmesini feshetmediler. Nübel forma şansı buldu vesaire gibi. Ama bahsettiğim konuda her zaman...
0: Yani Uğurcan mesela giderse Günay Güvenç asıl kaleci olmaz. Yerine
1: işte misal veriyorum. Daha iyi sanılır. Evet.
0: Anladım. Şimdi Galatasaray'a geçelim artık. Çünkü Galatasaray'da yönetim çok fazla eleştiriliyor. Transferlerin geç kaldığı konusunda, transfer yapılmadığı konusunda. Dün de maçtan sonra Abdullah Kavukçu açıklamalarda bulundu. Taraftarın tepkisi başımızın üzerine ama Galatasaray'a yakışan transferler yapacağız dedi. Dursun Özbek de yapacağız dedi. Okan Buruk da yapılacak dedi. Ama ligin başlamasına da 10 gün kaldı. Yani evet. 14 Ağustos'ta Çorum Spor'la Galatasaray sezonu açıyor. Yavaş yavaş Şampiyonlar Ligi takvime de yaklaşıyor. Her zaman son gün transferi olur mu? Icardi'yi aldık son gün şansaydı. İşte Osimhen'i aldık son gün şansa. Bir daha mı olacak bu diyenler de haklı. Yönetimin de bir planı vardır. Sen nasıl görüyorsun Galatasaray'ın bu transfer planlarını?
1: Şimdi yaklaşık Kerem abi 63, bugün en kaçı? 63-64 gün oldu transferin başlamasından
0: evet,
1: beri.
0: Evet, evet.
1: Şimdi bu süreçte 64 günün var senin. Bir de üstüne bir 30 günün daha var diyelim kapatarsak. 94 günün var. 94 günün 63 günü gitti. 63 gün boyunca Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi performans göstermiş. Ligde 4 sene üst üste şampiyon olmuş bir takım yalnızca bir tane U23 oyuncusunu kiralayabildi. Soru 1. Bu 64 günde bir başarı mıdır? Cevap basit, hayır.
0: Değildir tabii.
1: Şimdi senin bir sol kanat
0: ki gidenler de oldu. Icardi gitti, Noah Lang gitti. Seversiniz sevmezsiniz şey gitti. Sağ açık Kolombiyalı çocuk muydu?
1: Aspire'ye
0: gitti.
1: Ya tabii, gidenler de var yedeklerin yani. Gitti. Yedeklerin gitti. Evet, evet. İlk 11 oyuncuların gitti.
0: Gayet iyi performans göstermiş.
1: Noalan kaç defa takımı ipten aldı? Kaç defa aldı yani? Şeyde şampiyonluk maçındaki golle asist yapan

0: oyuncu Noalenko.
1: Yani transfer yapamadınız. Karşılığında bir de eksildiniz de.
0: Evet. Şimdi geriye senin 30 günün kaldı. Bu 30 günde diyorsun ki 2 Eylül benim Şampiyonlar Ligim'dir diyorsun. Neden 2 Eylül için? Hani işte transfer dönemi Avrupa'da kapanacak, kalan oyuncuları toplayacağım. Şimdi biz Türklerde bir tabir vardır. Akşam pazarı diye. Evet. Şimdi akşam pazarı gerçekten mantıklıdır. Niye mantıklıdır? Maliyeti düşüktür. Hı hı. Limonu atıyorum 10 liraya alıyorsan 7-8 liraya bulma ihtimalin vardır. Elma 30 liraysa 25 liraya bulabilirsin. İşte balık 50 liraysa 25 liraya bulabilirsin, hı hı, gibi gibi. Şimdi soru. Şimdi burada soru cevap yapalım. Sen akşam pazarına gittiğinde istediğini mi alırsın, kalanı mı alırsın?
1: Kalanı alırsın, ezilmişlerini alırsın. Çünkü herkes o limonların en iyilerini seçer. Adam geri götürmemek için limonu, en altta kalan ezilmiş, çürülmüş, yere düşmüş, biraz belki olgunlaşmamış limonlar kalır elinde. Ucuzdur ama kalite kötüdür diye düşünüyorum.
0: Şimdi ben diyelim ki iyi limon, adam çok iyi limonlar satıyor ve hiç çürüğü yok.
1: Hiç çürüğü yok.
0: Hiç, tamam, çürüğü yok. Bu ihtimal yüzde kaçtır?
1: Çok azdır.
0: Çok azdır değil mi?
1: Çok azdır.
0: Yani hepimiz, yani Türkiye'deki 100 kişiden 100'ü de pazara gitmiştir. Bu örneği bilerek, tabii, veriyorum, tabii, ki tabii. Sabah da giden olmuştur, akşam da giden olmuştur. Tabii. Ekonomik için değil, belki iş olmadı, işi uygun olmadığı için de akşam, evet, giden olmuştur, evet, gibi, evet, gibi. Evet, evet. Şimdi ne dedin? %1, %2 çok düşük ihtimaldir, çok dedin, düşük, değil mi? Bütün limonların iyi olma olasılığı. Şimdi senin çok iyi bir misafirin geliyor. Ve gerçekten senin de bir balıkçın var pazarda. Hı-hı. Çok harika balıklar veriyor. Evet. Ama senin balıklar biliyorsun tazedir, günlüktür. Akşama kadar sattın sattın, satamadın, tabii, kötü olur. Tabii. İstediğin balık kalmadı. Ama arkadaşlarına da dedin ki ben çok güzel balık yapacağım dedin. Ama balık da kötü. Hı-hı. Başka bir balıkçı da yok etrafında. Çünkü süren bitiyor. Hı-hı. Balığı aldın. Eve geldin. Arkadaşlarına şunu mu dersin yoksa bunu mu? Ya arkadaşlar bir balık aldım çok ucuz. Bunu mu dersin? Yoksa arkadaşlar son güne kadar bekledim size balık almak için ve en kötü balığı aldım yaşasın mı dersin?
1: İlginç örnek oldu. Ben de onun için Osimhen'e ve Icardi'ye örnek verdim. Bunlar hakikaten senin dediğin gibi hani %1 ihtimal limonların hepsi iyiymiş ya. Yani Osimhen ve Icardi 2 sene üst üste öyle denk geldi ama artık 3. sene denk gelme ihtimali %0.
0: Kerem şimdi daha bitmedi. Yani. Daha bitmedi. Arkadaşlarına sonra şey diyorsun. Ama üzülmeyin. Salataya en iyi limonu buldum falan. Şimdi
1: olmaz.
0: Arkadaşların öyle güler değil mi sana?
1: Olmaz tabii.
0: Şimdi bu yani arkadaşlar.
1: Şaka mı yapıyorsun Dursun Başkan derler.
0: Şimdi arkadaşlarım mı dersin ki ya olma arkadaşlar tamam üzülme Kerem yarın daha hani bir dahaki hafta geliriz daha iyisini alırsınlar. Tamam mı? Bu arkadaşların. Evet. Kardeşim senin milyar euroluk takımın var ya. Evet. Değerleri hani taşınmazları falan. Evet. Sen adama diyorsun ki ben limon alacağım, en iyi limon alacağım. Bak aldın da. Ama limon önüne düştü senin.
1: Evet tabii. Limon
0: hani sen limonu seçmedin, önüne düştü limon.
1: Newton'un kafasına elma düşer gibi.
0: Bravo. Düştü. Aynen öyle. Aynen öyle. Sen diyorsun ki ya bir kere benim kafama elma düştü kesin bu sende düşer.
1: Bir de Arbut düştü sonra. Icardi düştü. Bakın. Osimhen düştü. Bu sefer de erik düşer diyorsun.
0: Plansız,
1: ama düşmüyor işte.
0: Plansızlık yok de plansızlık da alakalı bir şey kurmuyorum. Mutlaka bir plan vardır.
1: Yalnız şimdi bunları konuşuyoruz ya biz. Hakikaten bir de olurmuş da hakikaten Dursun Başkan haklı çıkarmış. Son günde öyle bir transfer yaparmış ki Galatasaray. Bak, hepimiz aa dermiş.
0: Dursun Başkan'ın iyi niyetinden gram şüphem yok. Müthiş transferler de yaptı. Evet. Harika işler de yaptı. Evet. Osimhen'i de aldı. Evet. Icardi'yi de aldı.
1: Uğurcan'ı da aldı.
0: Uğurcan'ı da aldı.
1: Haklı çıktı hem de.
0: Haklı da çıktı.
1: Çok eleştirildi ama haklı çıktı.
0: Haklının da haklısı çıktı hatta. Evet, evet. Bu sene de yapabilir. Ama riske gerek var mı?
1: Yok. Sen Şampiyonlar Ligi'nde oynayacaksan de, hele bu sene artık ilk 16'yı değil çeyrek finale hedefliyorsan, hı-hı, yani riske gerek yok. 3-5 fazla verip Sané'yi aldığın gibi erkenden alacaksın. Şimdi, gerçi Sané çok da iyi bir örnek olmadı tabii yani. Çünkü Sané'yi de program öncesi aramızda konuştuk, biraz eleştirdik. Böyle 5 maç saç baş yolduruyor. 2 maç iyi oynuyor. Ama sonuçta kariyerli futbolcu oldu.
0: Şimdi Kerem abi sana geçen Sayın Başkan Divan Kurulu'nda bir açıklama yapmıştı. Ben de o açıklamayı yapacağını tahmin ettiğim için, hı-hı, Galatasaray'ın son 4 sezondaki yaz transferlerinin ne zaman yapıldığını araştırdım. Hı-hı. Şimdi müsaadem ve vaktimiz varsa da onu şimdi ben bir okuyayım bakalım ne zaman kim alınmış, ne olmuş. Hı-hı.

0: Ne bitmiş?
1: Bir sahne erken alındı işte, değil mi?
0: Hı hı.
1: Ya lig biter bitmez sahne geldi. Herkes şaşırdı. Evet, Haziran'da, Mayıs sonu Haziran'da.
0: Evet, şimdi hemen hemen onu buluyorum şimdi. Çünkü bu konu çok muallakta kalmıştı. Acaba alınacak mı, alınmıyor mu, ne oldu, ne bitti diye. Şimdi gerçi yaptığım paylaşımda göremiyorum ama.
1: Aklında kaldığı kadar da söyleyebilirsin.
0: Yani şöyle bir şeydi. Heh, tamam buldum. Şimdi 2022-23 sezonu Abdülkerim Temmuz 1, Kazımcan Temmuz 1, Oliveira Temmuz 9, Seferovic Temmuz 20, Duba Temmuz 21, Micho Ağustos 2, Mertens Ağustos 8, Torreira Ağustos 8, Rashica Ağustos 8, Icardi Ağustos 8, Mata Ağustos 8. Bunlar geldikleri değil, imza attıkları tarih.
1: Ağustos
0: daha 8. Önceden de anlaşılıyor.
1: Daha 5 gün var o zaman.
0: Yani daha önceden anlaşılıyor, o gün imza atıyorlar.
1: Ha, o gün. Tamam.
0: Yusuf imza, Demir.
1: İmza günleri bunlar. Ha,
0: Yusuf Demir Ağustos 8, Rose Ağustos 8. Tamam. Siz buna önceden 5-6 gün koyun öncesi.
1: Tabii kapa bildiriliyor, transfer gibi. Görüşmelerinde anlaşma sağlanıyor, doğru.
0: 2023-24 sezonu. Kaan Ayhan Temmuz 1, Angelinho Temmuz 12, Bakambu Temmuz 23, Zaha Temmuz 24, Icardi hani o gün şey söz evet, kiralıklı evet, şey oldu. Evet, Temmuz 26, Günay Ağustos 1. Bakın yani bir de Kerem Demirbay Ağustos 3. Yani bugüne hesaplayacak olursak 1 2 3 4 5 6 7 oyuncu Galatasaray bitirmiş o gün. Bitmiyor.
1: Evet, evet,
0: evet. Tete 8 Ağustos, Sıraçanlaz 12 Ağustos, Ziyech 19 Ağustos, Sanchez 4 Eylül, Endombele 4 Eylül. Yani almış da almış. Hani diyorlar ya Eylül'ü bekleyinde. Eylül'de Galatasaray'ın aldığı oyuncu bakıyorum.
1: Sanchez var bir göze batan.
0: Yani
1: 2 dedin zannediyorum.
0: Sanchez var, evet. Sanchez var. Şimdi şey, ha bir de Eyüp'ü almışlar ama Eyüp'ü genç olarak aldılar. 24-25 sezonu. Batshuayi Temmuz 1, Ziyech Temmuz 1, Yelert Temmuz 25, Osimhen Temmuz 31 ki Osimhen'le de bir ay boyunca görüştüler.
1: Peki tüm bu istatistikler neyi gösteriyor ya? Nereye varıyoruz burada?
0: Şimdi şuraya geleceğim. Sara 4 Ağustos, Jakobs 2 Eylül, Salahi 13 Eylül. 25-26 sezonu Frankowski Temmuz 1, Jakobs Sané Temmuz 1, Jakobs Temmuz 1, Frankowski Temmuz 1, yine Osimhen 31 Temmuz. Singo 28 Ağustos, Uğurcan 1 Eylül, İlkay 2 Eylül.
1: Uğurcan son gün.
0: Evet, İlkay 2 Eylül, Ugo Çukwu Temmuz 15 bu sezon. Şimdi Galatasaray'ın son zamanlarda Eylül ayında yaptığı transferlere baktığımızda ya da Ağustos sonrası transferlere baktığımızda gerçekten çok iyi isimler var. İşte Singo'yu almış, Uğurcan almış, İlkay'ı almış, ne bileyim Jakobs'u almış, Salahi'yi almış, ondan önce Yusuf Demir'i almış, Icardi'yi almış, almış da almış.
1: Yani gene alır mı bu sene diyorsun? Oraya ama mı veriyoruz yoksa maliyet... şans böyle haber gitmez
0: şimdi,
1: mi?
0: Burada tarafsız yorum yapıyoruz. Dursun Başkan'ın söylediği söylemler doğru mu? Evet, doğruluk payı var. %100 doğru mu? Hayır, neden?
1: Çünkü olmama riski var.
0: Eylül'e kadar sen zaten 5'er tane, 6'şer tane, 7'şer tane transfer yapmışsın.
1: Evet.
0: Şu an bir tane kiralık oyuncu almışsın. Biraz önce dediğin gibi Lang'ıdır, Icardi'sidir, Aspiria'sidir, osudur, busudur gitmiş.
1: Gitmiş.
0: Şimdi sen burada zaten Eylül'e kadar, bu arada şey kimse kızmıyor. Sayın Başkan dese ki arkadaşlar biz 15 Ağustos'a kadar işte 4 tane transfer yapacağız. 10 numara pozisyonu içinde benim görüştüğüm, bizzat görüştüğüm görüşmeler var. Eylül ayını bekliyorum, Eylül'den önce de bitebilir. Zaten taraftar der ki ya kardeşim bütün bölgeler süper oldu. Şu geldi, bu geldi, işte Reinders geldi. Ne bileyim işte arka tarafa Ugo Çukwu kiralandı. Sola Leo geldi ya da Buendia geldi. 9 numaraya bir tane U23 alındı. Abdülkerim'in yanına bir stoper, yerine bir stoper aldı ya arkasına. Dersin ki tamam abi ya 10 numarayı da başkan bak bu kadar iş yapmış, beklerim dersin.
1: Anladım.
0: Ama
1: hiçbiri alınmadı.
0: Hiçbiri alınmadı.
1: Şimdi Icardi gitti. Osimhen Her an için Allah korusun. Hiçbir futbolcu için istemeyiz. Sadece Osimhen değil. Sakatlanırsa
0: oldu.
1: Forvet yok.
0: Sakatlanmadı mı?
1: Yok. Sakatlandı.
0: Geçen kolu, sene kolu gitti. Geçen sene kimi oynattın sen? Arda Ünya'yı son anda oyuna soktun Şampiyonlar Ligi'nde çocuğu.
1: Evet. Ki Icardi vardı yani.
0: Icardi'de vardı. Şeyle kortizonla çıkıyordu.
1: Evet. Şimdi Icardi gitti. Bir yedek santrafor lazım. 10 numara zaten Mertens gittiğinden beri yok. Bir stoper rotasyonunda yedek sağlam stoperin yok. Abdülkerim ya da Nelson şey sakatlandı, Davinson sakatlandı, kim oynayacak?
0: Singo'ya güvenemezsin.
1: Adam oynayacak. Singo'ya asla güvenemez. Yani en azından 3 tane transferin yapılması lazım. Dediğine çok hak veriyorum. Hani ikisini bitir, birini beklet. Tamam taraftar, ama şimdi hepsini bekletiyorsun. Hiçbir şey belli değil. Peki şunu soracağım. Bunu yayın öncesi de sordum sana. Ama dinleyicilerimizin de bilmesi gerektiğine inandığım için soruyorum. Galatasaray'da olsun, Fenerbahçe'de olsun bir aralar 17 kanın, Nijeryalı 17 kanın peşinde koştular. Geçen sene de koşuldu, bu sene de. İşte o denildi ki 25 milyon euro, 30 milyon euro. Olmadı, anlaşma sağlanamadı. Ya Eintracht Frankfurt 5 gün önce 5 milyon euroya almış 17 kayı. Sakatlanmadı, bir şey olmadı adam. Gene devam ediyor. Yani niçin bir futbolcu Türkiye'ye geldiğinde 30'lar 40'lar konuşuluyor ama bir hafta sonra bir mesela Roma'ya gittiğinde, Lens'a gittiğinde, Watford'a gittiğinde 5'e 6'ya gidiyor?
0: Neden? Çok güzel bir soru. Türkiye yarışmacı lig açısından Avrupa'da çoğu ikinci lig ülkelerinden, Fransa 2. liginden, İngiltere 2. liginden çok daha kötü bir yarışmacılık.
1: Yani futbolcular seviye olarak Türkiye ligini iyi bir seviye olarak görmedikleri için gelmek mi istemiyorlar?
0: Birincisi o. İkincisi, şu an Türkiye'nin en iyi 5 oyuncusunu saysak Leroy Sané'yi ilk 5'e sayarız değil mi isim açısından?
1: Hani Türkiye'ye yani, gelen mi?
0: Yani, yok, şu an ligde oynayan en isimli 5 oyuncudan biri değil midir Sané?
1: 5 değil de 10'dur belki diyelim.
0: Yani
1: değil,
0: daha yok. Kim var? Osimhen var önünde. Greenwood'u sayabilirsin şu an.
1: Kante yani, iyi bir isim.
0: Kante. Hadi 6 olsun ya.
1: Trossard.
0: Onu koy. Yani şu an faal olarak en çok tanınan oyuncu bile Alman milli takımına az daha seçilemiyordu.
1: Evet tabii.
0: Yani
1: tabii.
0: Adam diyor ki ya kardeşim ben bu lige gidersem beni kimse izlemeyecek ki.
1: Evet.
0: Beni ya takımım taraftar hatta edecek ya da rakibim izleyecek.
1: Nagelsmann'dı değil mi? Bir şey olarak onu göstermişti zaten. Yani sen Türkiye liginde oynadığın için ben seni takip edemiyorum. Yarışmacı bir lig değil.
0: Değil.
1: Seni milli takıma almam demişti. Almadı, daha sonradan aldı.
0: Daha sonradan aldı. O da mecburiyetten
1: doğru,
0: aldı.
1: Doğru,
0: şimdi
1: doğru.
0: Bir örnek vereyim. Hani biraz önce de bahsettiğin gibi scouting işleri de yapıyorum. Yani oyuncuyu izleyip raporlayıp bazı temaslarda bulunuyorum. Adını vermek istemediğim bir takım.
1: Bir İskandinav takımından.
0: Evet, bir İskandinav takımından bir oyuncu beğenmiştim. Stopere yedek olarak. Hani yedeğin de yedeği. Hatta şey tarzında. Yedek olur belki hani kiralarsın pissin diye. Hani mantıklı gelmişti.
1: Evet.
0: Acaba bir şartlarını öğrenebilir misiniz tarzında bir dönüş aldık. Sonra menajerle birlikte hani öğrendik. Dedim ki abi dedim hani ne istiyorlar, ne diyorlar. Çünkü oyuncu dedim çok iyi bir oyuncu. Bu oyuncuyu dedim gelişimi iyi bir noktaya getirilebilir
1: atsız,
0: dedim.
1: Atsız sansız da bir oyuncu yani.
0: Tabii.
1: Evet.
0: Dönüş olarak bize şu geldi. Oyuncumuz Türkiye Ligi'nde oynamak istemiyor. Ve bu büyük takımlarımızdan birine cevap olarak verildi.
1: Peki yani Kuzey Avrupa istememesinin sebebi kendini gösteremem mi diyor burada? İlerleyemem mi diyor?
0: İki tane sebebi var. Birincisi ben burada ilk 11 oynamam kesin. Ben 11 oynamak istiyorum diyor.
1: Evet.
0: İkincisi Türkiye Ligi izlenen bir lig değil. Ben orada tanınmam diyor. Üçüncüsü ben burada eğer hani bu takıma gittim transfer olursam gideceğim yer, döneceğim yer kesin ülkem olur. Hani ben başka bir yere gidemem tarzında düşünüyorlar.
1: Daha iyi bir takıma tırmanamam diyor.
0: Tabii. Burada. Daha iyi bir takıma tırmanamam. Diyor ki sonradan ben burada zaten kendi bir düzenim var. Neden onu bozayım ki diyor. En fazla diyor şu kadar para alırım diyor. O parayı da alıp alamayacağım meçhul diyor. Gelmiyor. Gelişimim baltalanır diyor. Gelmiyor.
1: Ya da diyor ki ben atıyorum kafadan Como'ya gittiğimde efendim bir şeye gittiğimde, Lens'a gittiğimde 5'e de giderim. Çünkü orada kendimi gösterme şansım var.
0: Aynen
1: İlk
0: öyle.
1: 11'de de oynayacağım. Avrupa'da oynayacağım. Ama illa Türkiye'ye gelmemi istiyorsanız 5 değil ben 25 isterim kardeşim. Ona gelirim mi diyor. Buna mı bağlıyoruz?
0: İşte sonuç? Konu oraya geliyor bir süre sonra. Çünkü 17K gayet iyi bir oyuncu.
1: Evet.
0: Hani Allah korusun biz yani bacağı macağı kırılsa dersin ki ya işte bu adamın bacağı kırıldı. Adamlar 3'te 1 fiyatına yolladı. O da yok.
1: Osimhen'in de milli takımdan arkadaşı.
0: Arkadaşı. Ama oyuncu diyor

0: ki yok diyor. Bu Türkiye Ligi bana göre değil diyor.
1: Ben ya da diyor, 20 isterim diyor.
0: Ya da diyor şöyle bir şey oluyor. Ya da kulüp yöneticileri, iki kulübün yöneticileri kendi arasında bonserviste anlaşamıyor ama oyuncuyla anlaşıyor. Çünkü oyuncuya diyor ki ya işte diyor sen kaç oluyorsun burada? Vergiler düşünce diyor benim cebime 2.1 kalıyor diyor.
1: Sana 5 tamam veriyoruz.
0: Sana 5 net, evet. Vergisiz net 5 veriyorum diyor.
1: Evet.
0: O tamam süper diyor. Ondan sonra kulüp hesap yapıyor diyor ki ya diyor bonservis o zaman diyor biz diyor biraz daha düşük verelim diyor. Ya da diyor kiralama artı opsiyon koyalım diyor. Onlarda da anlaşıyorlar. Sonra oyuncunun menajeri diyor ki bunlarda para var ya diyor. İste 2 daha iste diyor. 7 diyor son şartınız mı diyor. Yok diyor. Ondan sonra iş uzuyor. Kulüp masadan kalkıyor. Onlar da siz bilirsiniz. Bizim oyuncumuz iyi, alıcısı çok diyor.
1: Evet, şimdi son 5-6 dakikamıza giriyoruz. Galatasaray'la devam edelim. Galatasaray rakipleriniz belli değil ama muhakkak zaten seçme yani. A, B, C, D, yani kim gelirse gelsin müthiş rakipler olacak.
0: Bu arada şeyi de hatırlatalım. Galatasaray 8 Ağustos saat 21'de Villarreal'le hazırlık maçı yapacak.
1: Evet, bu cumartesi.
0: Rams Park'ta.
1: Şimdi sen en son hazırlık maçında vardın zaten.
0: Evet, dün akşam maça gittim, evet.
1: 3-3 bitti maç. Nasıl buldun Galatasaray'ı?
0: Bir kere şey çok belli. Hani bir yükleme yapılıyor takıma. O çok belli. Çünkü takımın en dinamik oyuncuları diye adlandırabileceğimiz Torreira ve Osimhen. Özellikle Torreira neredeyse yoklar oynadı. Osimhen de kendi kalibresine çıkmak istemedi. Çünkü bu yüklemelerin yapıldığı zamanlarda ekstra saha içindeki yorgunluklar kötü etkileniyor. Bunun taraftar açısından çok fazla şimdi taraftar şu şeyi istemez. Ya ben niye analiz yapıyorum kardeşim? İyi oyun izlemek istiyorum der. Çok doğru. Analizi gitsin yorumcu yapsınlar. Doğru, haklılar. O yüzden biz de onların bakış açılarını değiştirecek bir şey anlatalım. Sağda şunu gördüm. Bir Eren Elmalı'ya çok fazla koridor açtı Galatasaray oyuncuları. Oyunu bir tarafa yıkıp Eren'i boş koşuyla boş alanda topla buluşturmak istediler. Eren tüm topları başarıyla tuttu ama Eren hiçbir şekilde ileriye dönük oynamadı. Bu bir eksi. İki, Leroy Sané çok fazla ama çok fazla hatalı oynadı. Yaptığı iş çok iyi ama bir o kadar da kötü işler yaptı. Yani bir iyi bir kötü, bir iyi bir kötü. Ya oyuncuya kötü dedikten bir saniye sonra seni yanıltıyor. İyi dedikten 2 saniye sonra başını öne eğdiriyor.
1: Hani bizim zamanımızda 4 yanlış bir doğruyu götürür sistemi vardı.
0: Aynen öyle.
1: Ya sen öyle bir doğru bir yanlış, bir doğru bir yanlış, nötr 0.
0: Nötr oluyor.
1: Evet.
0: Bir de şu var. Şimdi Galatasaray dün Kaan Ayhan ve Abdülkerim tandemiyle çıktı. Baktığımızda gerçekten ağır bir tandem.
1: Niye Arda Ünye'yi oynamıyor, Kaan oynuyor orada?
0: Burada biraz da şöyle düşünebiliriz. Hoca tecrübeli oyuncuların biraz daha hani direkt olarak sahaya çıktığında o oyuncuların daha böyle oynayabilecek durumda olmasını istiyor. Antrenman vesaire diyor. Çünkü Arda Ünye daha önceki hazırlık maçlarında oynadı. Kaan da hani bildiğiniz gibi Dünya Kupası'ndan geldi vesaire diye. Hani o konuda çok eleştirmiyorum. Bu hazırlık maçıdır vesaire. Şimdi Kaan Ayhan ve Abdülkerim'in önüne Torreira ve Ugaçukwu gibi iki altı numarayı attığınızda Torreira çok koşmak istemedi ve lig maçları ya da Şampiyonlar Ligi performansı da göstermediği için Ugaçukwu çok fazla yalnız kaldı. Gabriel Sara da Osimhen'e yakın oynamaya çalışınca inanılmaz geniş bir alan oldu. Torreira ve Kaan da Torreira ve Ugaçukwu da Kaan ve Abdülkerim ağır aldıkları için onların yanına çok yaklaştılar ve Galatasaray her kaybettiği topta Ren oyuncuları orta sahada 15-20 metrelik bir boşluk buldu.
1: Evet.
0: O 15-20 metrelik boşluk bulduklarında da Ugaçukwu geniş alanı, bakın adam adama oynamadı orada, alan kapatmak zorunda kaldı ve maç sonunda ve maç esnasında şu yorumları gördüm. Ya Ugaçukwu ne ya, hiçbir şey yapmadı, bir ikili mücadeleye bile girmedi. Bu evet, seyir yaptığın zaman böyle ama analiz kısmına girdiğinde oyuncu orada birebir oynarsa oraya eksi yazılır. Bir scout eksi yazar. Çünkü geniş oyunda adam adam oynamayacaksın, alanı kapatacaksın ki orada bir işe yarayabilesin. Şimdi Torreira'dan yardım gelmeyince Kaan Abdülkerim arası da çok büyük uzun olunca Ugaçukwu'nun
1: kötü
0: orada
1: gözüktü,
0: kötü gözüktü. Ugaçukwu önüne Reinders tarzı bir oyuncu ve 10 numara alındığı zaman bugün yapılan yorumların hepsi siliniyor.

0: Denecek. Ve diyecekler ki o Galatasaray bunun hemen alsın bonservisini.
1: Galatasaray'ın 10 numarasına şu anda en yakın isim kim görüyorsun? Yani bu kadar gündür de transfer haberleri var. Can Uzun mu yoksa yabancı mı?
0: Can Uzun için Galatasaray gerçekten, ya yani Sayın Başkan gerçekten burada çok mesai harcıyor. Çok istiyor. Okan'a coşa çok istiyor. Hani dedik ya, Barış'ı satıyorsan yerine alabileceğin iki oyuncu var. Kenan ve Can. Evet. Hani Türk olarak.
1: Ayrıca Barış'ın satılması da bana çok saçma
0: geliyor. Bana da çok saçma geliyor. Orası da ayrı bir konu. Ki şunu da vaktimiz çok az, hemen hızlıca söyleyeyim. Evet. Barış sağ kanat oyuncusudur. Sol evet, kanattan evet, topu çekip evet, şut atacak diye sağ kanattan sıfıra inecek bir oyuncudur. Şu ihtimal de var. Can Uzun'u alıp sol kanat oynatıp iyi bir 10 numarada alabilirsiniz. Ama bence şu da bir ihtimal. Bence en mantıklı ihtimal bu. Galatasaray Osimhen'i alıp arkasına Can Uzun'u, sola Buendia'yı alıp sağ tarafa Barış'ı alırsa Galatasaray çeyrek finali oynar.
1: Sane de yedekte kalır.
0: Sane'yi artık satarsın.
1: Satarsın değil mi? Yani kişisel fikirler tabii ki dinleyicilerimizin de vardır ama seninle de konuştuk. Genelde söylemeden etmeyeyim. Benim kişisel fikrimde Sane ile Singo'yu gönderilmesi, iki kontenjan açılsın, yerine de oyuncu alınsın mesela, değil mi?
0: Tabii. Şöyledir. Uzun yola çıkacakları iyi bilir. Arabasına güvenmeyen uzun yola çıkmaz. Singo ile Sane'ye güvenip 50-60 maç çıkmamlar.
1: Kesinlikle. Peki sevgili Barış, sevgili Burak Özgül, Barış'tan konuştuk. Adı hemen Barış dedim ben de. Barış'ın da satılmasına ikimizin de karşı olduğunu söyleyelim. Çünkü 10+4 kuralıyla gerçekten Türk oyuncular, iyi Türk oyuncular ekstra değerli hale geldiler. Yani değeri 30'sa 10'a 60, değeri

0: Kemal Çat hazırladı programı bizler için. Kumanda masasında İhsan Bulut ve Eda Işık vardı. Ben Kerem Demircioğlu. Başarılar diliyoruz Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a hafta arası kupa maçlarında. Yarın eğer saat 11'de vaktiniz varsa TRT Radyo Haber'de Fatih Doğan'la birlikte programda olacağız. Yine Avrupa maçlarını ve transferleri konuşacağız. Modern Pentatlon Federasyon Başkanı da bizimle birlikte olacak. Sadece futbola değil, biraz diğer sporlara da değinmiş olacağız. İyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Spor servisi.

0: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği. Müzik Kutusu.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi, sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah ve İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile telefonla görüştü. Bakan Fidan ayrıca Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı devlet bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ardı arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı çarpık zihniyet olarak niteledi. Ticaret Bakanı Ömer Bola, Türkiye'nin 23 yılda kat ettiği mesafeyi anlattı. Eğitimde, sanayide, ticarette muhteşem ilerlemeler sağladık, dedi. Bakan Bolat, İstanbul'da Tercih Fest zirvesinde konuştu. 23 yılda devlet bütçesinin %17'sinin eğitime harcandığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek, malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Toplum yararına program kapsamında 81 ilin valiliğine 30 bin kontenjan ayrılacak. Açıklamayı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan birlikte yaptı. İçişleri Bakanı Çiftçi düzenlemenin vatandaşlara, şehirlere ve kamu hizmetlerine hayırlı olmasını diledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan da işbirliğine katkı sağlayan İçişleri Bakanlığı ile valiliklere teşekkür etti. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ulaştırma, enerji ve lojistik alanlarında merkezinde Türk dünyasının olduğu yeni bir döneme girildiğini söyledi. Türkiye'nin Kerkük petrollerindeki ortaklığının önemine dikkati çeken Zorlu, Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesi kapsamında Türk devletlerine özel oturum yapılacağını da açıkladı. İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Toprak altında kalan olup olmadığının belirlenmesi amacıyla arama kurtarma çalışması başlatıldı. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail'e ırkçı Bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi Milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masarba Mansur'a buradan defol diyerek hakaretler yağdırdı. Haberleri dinlediniz.

5 dakika. Zaman hızla akıyor. Hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yarımda duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızda da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. Yine çok güzel bir şehirdeyim. Evet, vatanımızın her karış toprağı benim için kıymetli ve güzel. Bu konuda sizin gibi düşünüyorum. Ama bazı şehirler var ki baktığınız yerden gecesi ayrı, gündüzü ayrı hayranlık uyandırıyor insanda. Şöyle anlatayım. Sultanahmet'e, Topkapı'ya, Galata'ya, Eminönü'ne, Halice, Boğaz'a, köprüye aynı anda bakabiliyorum. Sanki bulutlara elim değecek. Karaköy'ün üst kısmında bir kuledeyim. Bildiniz. Galata Kulesi'ndeyim. Buraya kadar gelmişken size de anlatayım istiyorum bu kuleyi ve tarihini. Galata Kulesi 528 yılında Bizans İmparatoru Anastasius tarafından ahşap bir fener kulesi olarak inşa edilmiş. Dünyanın en eski kulelerinden biri. 1204'te 4. Haçlı Seferi esnasında büyük oranda hasar görmüş. 1348 yılına gelindiğinde Cenevizliler kuleyi bu kez yığma taşla Galata surlarına ek olarak yapmışlar. 14. yüzyılda Bizans'ın gücünün azaldığını hatırlatmak isterim. İşte bu İtalyan asıllı Cenevizli vatandaşlar da fırsattan istifade Galata'ya yerleşerek buralara yavaş yavaş sahip olmuşlar. O zamanlar adı İsa Kulesi'ymiş ve şehrin en yüksek binasıymış. Tabii bu yapıyı şimdiki Galata Kulesi'nin temeli olarak kabul etmek gerekiyor. Çünkü şu anki görüntüsünden oldukça uzak. Kulenin 2. Murat'ın desteğiyle tamamlanmış olduğunu da söyleyeyim. 1445-1446 yılları arasında ise Galata Kulesi yükseltilmiş. Demek ki o dönemde yaşayan insanlara yüksekliği az gelmiş. 1453'te Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'u fethiyle kule Türklerin eline geçmiş. Cenevizliler şehir fethedilince bu kulenin yıkılacağını zannetmişler ama Fatih Sultan Mehmet oldukça duyarlı davranmış ve bu yapıyı yıktırmamış. Onlar da kulenin anahtarını Osmanlı'ya teslim etmişler. İkinci Beyazıt döneminde gerçekleşen ve adı Küçük Kıyamet olan deprem esnasında kule zarar görmüş. Mimar Murat Hayrettin 1510 yılında kuleyi büyük oranda bir Türk eserine dönüştürmüş. Kule yıllar içerisinde farklı amaçlara hizmet etmiş. Cenevizliler döneminde gözetleme kulesi olarak, 16. yüzyılda ise Kasımpaşa tersanesinde çalışan harp esirleri için barınak olarak kullanılmış. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde yazılanlara göre 10 katlı zindan olarak kullanılmışlığı da var. Sonrasında gemi levazım ambar deposu olmuş. Yüksek konumda bulunduğu ve boyutlarından dolayı astronomi çalışmalarına da ev sahipliği yapmış. Galata Kulesi 18. yüzyıldan itibaren mehterhane ocağı yangın gözleyicilerine tahsis edilmiş. Ayrıca Hezarfen Ahmet Çelebi'nin meşhur uçuş denemesini Galata Kulesi'nden başlattığı rivayetler arasında. Ben de bir uçuş denemesi yapmak istiyorum, müsaade eder misiniz? Galata Kulesi'ne baktığımızda geçmişte bir araya gelmiş kültürlerin yansımasını görebiliyoruz. Galata Kulesi bugün yerli ve yabancı turistlerin en gözde ziyaret alanlarından. Ziyaretçiler içeriye girebilmek ve o manzarayı görebilmek için saatlerce bekliyor. Çünkü kulenin önünde uzun kuyruklar oluşuyor. Bazılarımıza kuleye dışarıdan bakmak bile yetebilir. İçerisine girdiğinizde ise gördüğünüz manzara sizi çok etkileyecek. Buraları gezip gördükten sonra siz karar verirsiniz. Ben iki türlüsünü de çok seviyorum. Biz 5 kadın 1 olduk, yola çıktık. Arif ve Azize'den de teknik destek almayı unutmadık. Seyyare ile beraber seyir defterini bugün Hande tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. Dakika.

Almanya'nın en büyük şehri ve başkenti. Kozmopolit, hızlı, canlı, 24 saat yaşayan bir şehir Berlin. Ana caddelerinde yürürken her milliyetten insanla karşılaştığınız, hele yaz aylarında turist bolluğu sebebiyle Alman halkından çok yabancı yüzler gördüğünüz bir metropol. Berlin, 1200'lü yılların ortalarında küçük bir balıkçı kasabası olarak kurulmuş. Deniz kıyısında değil ama içinden iki büyük nehir geçiyor. Şehri doğudan batıya kat eden Spree ve batıda Havel Nehri. En büyüğü Mügelsee Gölü olmak üzere çok sayıda göl var şehirde. İki önemli tarihi ticaret yolunun kesişme noktasında bulunan Berlin, zamanla büyüyerek Prusya Krallığı'nın, Alman İmparatorluğu'nun ve günümüz Almanya'sının başkenti olmuş. Çok acılar görmüş bu kent. Nazi Almanya'sının zulmü, İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki bombardımanlar, savaş sonrasında Doğu Batı olarak ayrılan ülkenin çektiği sıkıntılar en çok Berlin'de hissedilmiş. Biz daha gerilere gidelim ve şehrin hikayesini en baştan başlayalım. Berlin ilk kez 12. ve 17. yüzyıllar arasında egemen olan Brandenburg merkezliği döneminde başkent olmuştu. Roma İmparatorluğu'na bağlı büyük prensliklerden biriydi Brandenburg. Bugünkü Berlin ve Potsdam şehirlerinin olduğu yerde kurulmuştu. 1700'lerin başında Prusya Krallığı kuruldu ve Berlin bu kez onların başkenti oldu. Prusya en geniş sınırlarına eriştiğinde yalnız Alman topraklarını değil, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Litvanya ve Rusya'nın bir bölümünü de kapsıyordu. Derken 1800'lerde Alman İmparatorluğu kuruldu. Kısa süreli olan bu imparatorluk, 1. Dünya Savaşı sonrası dağılarak yerini Weimar Cumhuriyeti'ne bıraktı ve ardından Nazi Almanya'sı geldi. Berlin, yüzyıllar boyunca ülkedeki bilimsel, kültürel, sanatsal ve felsefi gelişmelerin merkezi oldu. 1900'lerin başında sanayileşmenin etkisi ve ekonominin büyümesiyle hızlı bir nüfus artışı oldu şehirde. 1920'de dünyanın en büyük şehirlerinden biriydi artık. 1930'larda ise şehrin kaderi tamamen değişecekti. Hitler ve Nazi rejimi yönetiminde Berlin, Yahudi soykırımının planlandığı ve uygulandığı ana merkez oldu. Nazi rejiminin iktidar merkezi ve ana organları, Gestapo karargahları, Propaganda Bakanlığı buradaydı. 1945 yılında yenilgiyle biten savaşın son gününe dek baskılar, sürgünler ve ölümler devam etti. Bu karanlık dönemin izleri günümüzde Berlin'in çeşitli yerlerindeki anıtlar, müzeler ve arşivlerde ayrıntılı olarak görülebiliyor. O dönemde Berlin'de insanların toplama kamplarına gönderilmesini protesto eden bir tek eylem yapılmıştı. O da eşleri Yahudi olan Alman kadınların eşlerinin serbest bırakılması için 1945'te.

1943'te Grosse Hamburger Sokağı'nda yaptığı yürüyüştü. Direniş sonuç vermiş, silahlı Gestapo subaylarının tehditlerine rağmen günlerce sokakları terk etmeyen kadınların eşleri serbest bırakılmıştı. Protesto gösterilerinin yapıldığı sokakta her yıl Şubat ayında anma törenleri ve sessiz yürüyüşler düzenleniyor. İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde Berlin Sovyet orduları tarafından işgal edildi. 15 gün süren kuşatma ve muharebenin sonunda Alman orduları teslim oldu. Hitler son saatlerini günümüzde Berlin'in en büyük parkı olan Tiergarten yakınında yer alan Führer Bunker'de geçirdi. Yani liderin sığınağında. Savaşı kaybettiğini anlayınca orada intihar etti. Bu sığınak sonradan yıkıldı. Günümüzde apartmanların ve bir otoparkın bulunduğu alanda sadece bir bilgilendirme panosu asılı. Doğal olarak hiç kimse o binada neler yaşandığını, ne kararlar alındığını hatırlamak istemiyor artık. Yakınlardaki Berlin Hikaye Müzesi'nde sığınağın küçük bir kopyası var. Kızıl Ordu birliklerince gerçekleştirilen Berlin Muharebesi sonunda şehir tam bir harabeye dönmüştü. Son muharebeden aylarca önce başlayan bombardıman, muharebe sırasında yaşanan sokak çatışmaları, yangınlar, şehirdeki yapıların çoğunun yıkılmasına ya da zarar görmesine sebep oldu. Su, elektrik ve kanalizasyon altyapısı tamamen çöktü. Yiyecek sıkıntısı o hale gelmişti ki Sovyet işgal ordusu halka yiyecek ve su yardımı yapmak zorunda kaldı. Şehir milyarlarca dolarlık dış yardımlar ve hummalı bir enkaz kaldırma seferberliğiyle ayağa kaldırılabildi. Erkek nüfusun çoğu savaşta hayatını kaybettiği veya esir düştüğü için enkaz kaldırma işini kadınlar üstlendi. Binlerce kadın sağlam kalan tuğlaları tek tek temizleyip ayırdı. Şehirden çıkan devasa enkaz yığınlarının toplandığı yerlerde günümüzde hala ayakta olan yapay tepeler oluştu. Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen Marshall yardımı ve reformlarla Berlin yavaş yavaş toparlandı. Savaş sonrası toparlanan Berlin'i bu kez de başka zorluklar bekliyordu. Doğu ve Batı olmak üzere ikiye ayrılan şehri, kenti boydan boya bölen duvarı ve o günlerde yaşananları bir sonraki bölüme bırakıp İkinci Dünya Savaşı'nın simgelerinden biri haline gelmiş bir şarkıyla son verelim sözümüze. Orijinal adı Lambanın Altındaki Kız olan Lili Marlen şarkısını Marlene Dietrich'ten dinliyoruz.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle. Müzikli Şehir Rehberi.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hepinize merhabalar. Bir yeniden başlamak programında tekrar sizlerle bir aradayız. Radyolarınızın başına hoş geldiniz değerli dinleyenlerim. Bugün yine çok değerli bir konuğumuzla sizlerle birlikteyiz. Hayata yeniden bir başlangıç yapmak, güzel bir mantık örgüsüyle hayatı yeniden kucaklamak, neşeyi, coşkuyu, enerjiyi, aktifliği ve dinamizmi tercih ederek yeni bir başlangıç yapmak isteyen herkese merhaba diyerek konuğumla size tekrar bir araya gelmek ve sizlere sesi ulaştırmak istiyorum efendim. Bugünkü konuğumuz eğitimci, yazar, kişisel gelişim uzmanı Sayın Mustafa Cantez Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam, çok teşekkür ederim. Ben de radyoları başındaki dinleyicilerimize saygılarımı sunuyorum.
1: Hocam şöyle birkaç kelam ile kendinizi kısa bir tanıtırsanız dinleyicilerimiz, gerçi sizi belki biliyorlar, daha önce de birkaç defa konuk etme imkanı bulmuştuk ama buyurun lütfen.
2: Eyvallah, teşekkür ediyorum. Mustafa Cantez ben, Kayserliyim, 1974 doğumluyum. 96 yılında öğretmenlik, bilgisayar öğretmenliği bölümünden mezun oldum Elazığ'dan. Aynı yıl öğretmenliğe başladık. 30 yıllık bir eğitimcilik geçmişimiz var. Farklı görevlerde bulunduk. Öğretmenlik, bölüm başkanlığı, müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü. Evet. Şimdi de Mehmet Akif İnan Vakfı'nda Ankara'da Türkiye genelindeki öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik hizmet içi eğitimler düzenliyoruz. Kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, öğretmenlerimizin sınıftaki iyi olma halini arttırmakla ilgili gayretimiz, çalışmamız devam ediyor.
1: Eyvallah. Sayın Hocam, bugünkü konumuz sizin aslında hem 30 yıllık eğitimcilik ve kişisel gelişim uzmanlığı noktasındaki müktesebatınıza başvuracağız. Biraz da sizin kendi mesleğinizde bilişim, gelişim ve bilişim teknolojileri. Şimdi özellikle 21. yüzyıl, milenyumdan 25 yıl, işte ya çeyrek asır geçti. Önümüzde bir 3 çeyrek asırlık zaman dilimi var. Bu önümüzdeki çeyrek asırlık zaman diliminde şu anki alfa nesli, işte bu nesil kendine bir yol, yön ve bir işte hayal çizmek, hedef belirleme noktasında bir başlangıç noktasında. Bizim de programımız yeniden başlamak. Şimdi geleceğe dönük olarak bir yeniden başlamak isteyen insanlar hangi becerileri edinmeli ve buna biz program öncesinde sizinle konuştuk. Siz dediniz ki hocam 21. yüzyıl becerilerini konuşalım dediniz ki çok bana ilginç, güzel geldi. Nedir 21. yüzyıl becerileri? Oradan başlayalım Sayın Hocam, buyurun lütfen.
2: Eyvallah hocam, teşekkür ediyorum. Şimdi kavramın ortaya çıkışı çok eskiye dayanmıyor. Aslında biraz da toplum bunu ortaya çıkartıyor. Tarım toplumundan sanayi toplumuna, sanayi toplumundan bilgi toplumuna, bilgi toplumundan da yapay zeka daha büyük bir hız ve haz çağının getirmiş olduğu sürece yöneldiğimiz şu zaman diliminde tabii bu geçişler belli sancıları ve ağrıları da beraberinde getiriyor. Çok kolay olmuyor neticede. Evet. Özellikle tarım toplumu ve sanayi toplumundaki insanlar beden gücüne dayalı

0: bir çalışma ortamında çalışırken kendilerinden sonraki gelecek nesilleri maalesef anne babalar benim çektiğimi çocuğum çekmesin, benim yaşadığımı yavrum yaşamasın içgüdüsüyle, anaçlığıyla, korumacılığıyla bir yol yürürken farkında olmadan, belki de farkına vararak bir kısmı da çocuklarının problem çözme, beceri artırma, ihtiyaçlarını giderme, kendi başına yetme, hayata hazırlanma konularında çok ciddi zaaflarla ortaya çıktığını aslında bilgi toplumuyla görmüş olduk ki kavramın ortaya çıkışı Amerika'daki büyük şirketler içerisinde büyük işte ismini bildiğimiz şu anda birçoğumuzun evinde bilgisayar ya da tablet ya da cep telefonları kullanmış olduğu firmalar bir araya gelerek yeni nesil yetişen nesildeki bu beceri eksikliğini ve problemlerini tespit etmişler. Yani üniversite mezunu olmak eskisi kadar donanımlı, bilgili olmayı gerektirmediğini ya da yeterli gelmediğini görmüşler. Ki bizim zamanımızda bilgiye ulaşmak bu kadar kolay değildi. Takdir edersiniz ki üniversite yıllarımızda şöyle geriye döndüğümüzde 90'lı yıllarda yani internetin olmadığı, bilgisayarın olmadığı, yapay zekanın hiç gündemimizde bile olmadığı bir dönemde bilgiye ulaşmak daha çok geleneksel yöntemlerle işte hoca, kitap vesaire gibi süreçlerle işletiliyordu. Ancak şimdiki dönemde artık bilgi çok herkesin meta haline gelmiş oldu ve ulaşmak çok kolay. Dolayısıyla o şirketlerin aynı zamanda OECD ülkelerinin, aynı zamanda Dünya Ekonomik Forumundaki bir araya gelen ülkelerin dertleri hep aynı yere vurduğunu görüyorlar ve becerilerin geliştirilmediğini, yeni yetişen nesildeki beceri eksikliklerinin çok fazlaca ortaya çıktığını, yani çok başarılı, evet, akademik açıdan çok iyi derecede olan öğrencilerin bir mülakat görüşmesinde iki cümleyi bir araya getiremediklerini.
1: O zaman flash manşeti atalım bir kere. Yani bizim diplomadan ziyade beceri ve yetkinlik eksenli bir yüzyıl bekliyor bizi.
0: Aynen öyle
1: yani
0: hocam.
1: Yani diplomanızın olması artık bir anlam
0: ifade
1: yani etmiyor. Hatta ileride belki diploma belki de sizi sınırlayan bir belgeye bile dönüşebilecek.
0: Ya sertifikasyon olarak değerlendiriliyor şu anda.
1: Ama evet, beceri ve yetkinlik ön plana çıkıyor. Peki değerli hocam, bu tespitiniz çok değerli, çok anlamlı. Özellikle çocuklarını geleceğe dönük yetiştirmek isteyen hem yetişkinler hem kendisini gelecek hedeflere ve hayallere hazırlayan yeniden başlayacak olanlarla ilgili. Peki bu 21. yüzyıl becerileri anlamında hangi konu başlıklarını, neleri konuşuyoruz veya sizin tespitlerinize göre bunun içeriği, bileşenleri neler hocam?
0: Eyvallah. Kıymetli hocam, öncelikle işte problem çözme en önemli özelliklerden birisi olarak görünüyor.
1: Kendisi problem olmayacak,
0: aynı zamanda problem
1: çözecek.
0: Tabii ki. Yani şimdi annesi çocuğuna hala 10 yaşına gelmiş, 15 yaşına gelmiş, biraz daha abartarak söyleyeyim ama çok da abartmıyorum ama var yani böyle gördüklerimiz. Ayakkabısını annesinin bağladığı bir birey, bir genç kız, bir delikanlı ne kadar problem çözebilir? Çünkü kendi problemini çözmüyor. Ya da anne baba zaten onun konfor alanında onun bütün problemlerini çözüyor. Helikopter ebeveyn dediğimiz ki daha önceki programlarımızda bu
1: Evet.
0: konuyu konuşmuştuk hatırlarsanız.
1: Evet.
0: Benim çok hoşuma gider. Yani çocuğun üzerinde sürekli dönüp duran, onun bütün ihtiyaçlarını karşılayan ve bütün sıkıntılarını ortadan kaldıran bir ebeveynin olduğu ortamda çocuk niye problem çözmek için gayret sarf etsin ki? Zaten o problemini çözen birileri var. Onun için gayret sarf etmiyor.
1: Hatta problem çözme yeteneği zamanla körelebilirdi.
0: Kesinlikle. Çok ciddi köreliyor hem de.
1: Evet.
0: Yani bu ciddi bir problem. Tabii bunun yanında eleştirel düşünme kıymetli bir husus. Yani mutlaka sorgulamak lazım. Soru sordurmak lazım. Bununla alakalı bu niye böyle? Niçin bu şekilde olmuş? Ya da acaba sorusu çok kıymetli çünkü bilgi evet çok kolaylaştı. Ulaşmak çok basitleşti. Ancak yine büyük bir problem de peşinden geldi bununla birlikte. Bilgi doğru mu, yalan mı? Bunu tespit etmeniz gerekiyor. Her gelen bilgiyi kabul ettiğinizde bu sefer çok fazla fake dediğimiz bilgiyle karşılaşıyorsunuz. Bu da sizi birçok noktada tufaya düşürebiliyor ki şu anda günümüzde en çok problemlerden bir tanesi özellikle yaşlı neslin dijital becerilerinin gelişmemesinden dolayı en çok yaşadıkları sıkıntı dolandırıcılık. Dolandırıcılık nasıl ortaya çıkıyor? İşte o güvenme, inanma dediğimiz gelen bilgiyi kabul ettiğimizde sanki o bilginin hepsi doğruymuş gibi. Ki aynı şey yapay zeka için de geçerli.
1: Yapay
0: Bugün
1: zeka
0: yapay
1: için.
0: zekanın her söylediğini doğru kabul ettiğinizde ki bunun da bir örneği var günümüzde. Bir fabrikadaki mühendisleri çıkarıyorlar yerine yapay zeka ile alakalı işlem yaptırıyorlar. Ama yapay zeka ölçüleri yanlış verdiği için yapılan, üretilen bütün ürün boşa gidiyor, çöpe atılıyor ve tekrar o mühendis arkadaşları kalite kontrol kısmıyla da birlikte işin içine tekrar dahil ediyorlar.
1: Şimdi hocam, o zaman mesela anne çocuğu yetiştirirken şu soruyu sık sık sormalı. bu yaptığın davranışın daha ahlaklısı var mı? Bu yaptığın işin daha iyisi olabilir mi? Bunu farklı daha nasıl çözebilirsin?

0: çözebiliriz? Bunun daha güzeli, daha mükemmeli, daha kalitelisi mümkün mü? Yani çocuğu geliştirici, zihnini açıcı, ufkunu açıcı, vizyoner bir anne baba olmak gerekiyor.
1: Doğru.
0: Ya da iş yerinde eğer kişi yönetici ise personelini dinleyerek iş geliştirme, eleştirel düşünme, eleştiriye açık olmayı bir yaşam biçimi haline getirmesi. 21.
1: Kesinlikle.
0: yüzyıl becerisi anlamında.
1: Doğru.
0: Yoksa eski ayakkabılarla yeni yolda yürümek gibi bir duruma düşeriz ki o zaman
1: Bu da çok mümkün değil.
0: mümkün değil. Başka hangi bileşenleri var
1: Ya
0: hocam 21. yüzyıl
1: yaratıcılık
0: beceri?
1: dediğimiz hani böyle bizim inanç dünyası açısından değerlendirmek değil de bir şey üretmek, yeniliklere açık olmak anlamında.
0: Oluşturma, meydana getirme
1: Aynen öyle.
0: anlamı.
1: O anlamda kullanılacak bir çalışma var. İnovasyon çok kıymetli. Yani yeni
0: Yenilikçilik.
1: dönemde yenilikçilik bu. İletişim gittikçe darlandığımız, zorlandığımız bir alan. İnsanlar birbirleriyle iletişimi kurmakta zorlanıyorlar, dinlemiyorlar, anlamıyorlar, anlamamak için uğraşıyorlar. Bu kıymetli dijital okuryazarlıklar çok çok önemli bir noktaya dönüştü. Çok ilginç. Okuryazarlık deyince hani insanın aklına ya ben okuryazar değil miyim diye geliyor ilk geldiğinde. Fakat görüyoruz ki aslında bir sağlık okuryazarlığı isteyen ihtiyacı olan bir durum. Bir finans okuryazarlığı yetiştirmek, parayı kontrol etmek için ya da gelirinizi düzgün dağıtabilmek için ihtiyaç olan bir hadise. Eğitim okuryazarlığı yine aynı şekilde. Dolayısıyla okuryazarlıklar dijital beceriler ki çok daha öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Duygusal zeka. Yani üstelik hani geçmişte bizim zamanımızda IQ kavramı çok geçerliyken şimdi EQ dediğimiz duygusal zeka kavramı devreye girdi.
0: Eski
1: Hatta
0: ruhsal zeka.
1: aynen öyle. Hatta bence bir ileri daha geçiyoruz. Sosyal zeka kısmı da devreye giriyor şu anda. Burada da sosyalleşme problemi var insanların gördüğümüz kadarıyla. Yani becerilerden bir tanesi de insanların oturması, kalkması, konuşması, işte misafirliğe gitmesi, gelen misafirin ağırlanması, hoş geldin denmesi, ikramda bulunulması, onların tecrübelerinden istifade edilmesi
0: Adab-ı
1: gibi.
0: muaşeret,
1: Adab-ı
0: görgü
1: muaşeret.
0: ve
1: Tabii
0: nezaket
1: ki.
0: yani.
1: Yani bunu normal şartlarda sizin işte internetten, sosyal medyadan, şuradan buradan almanız mümkün değil. Ancak geleneksel yöntemlerle bunu babadan oğula ya da işte aşağıya doğru geçirebiliyorsunuz gibi bir durum. Öğrenmeyi öğrenme yine çok kıymetli özelliklerden bir tanesi. Yani nasıl öğreneceğinizi öğrenmeniz lazım. Yoksa hep birileri size öğretmek zorunda kalır, tüketici duruma düşersiniz. Halbuki bunu birisi yapmışsa bunu nasıl yapmıştır diyerek başlayan bir soru aslında bir adım sonrasında sizi üretici haline dönüştürüyor ki üretici olmak her zaman kıymetlidir. Dünyada bunun örneklerini çok fazla görüyoruz. Uyum sağlayabilme, uyumlanabilme. Yani bugün geçmişte üniversite bitirmek iyiyken şimdi eğer başka bir beceriyi de koymak gerekiyorsa buna uyum sağlamanız gerekiyor. Gelecekte başka bir beceri daha işin içerisine girecekse ki yapay zeka şu anda kullandığımız bir husus. Ancak yapay zekayı sadece basit olaylar için değil de hakikaten bazı soruları tersine sordurarak, bana şunları da sorarak gerçekleştirir misin diyerek yol yürüdüğünüzde hakikaten size fayda sağlar, şeyler sağlıyor mu? Elbette sağlıyor. Çocuklarımızı çok daha iyi bir noktaya götürüyor. İşte burada uyum sağlayabilmek, yani yeniliklere açık olmak ve gelen değişiklikleri ona göre planlamak bu en güzel neticedir diye düşünüyorum.
0: Peki Sayın Hocam, 2018 Dünya Ekonomik Forumu'nda Jack Ma çıktı, bir basın toplantısı düzenledi ve dedi ki biz makinelerle ve yapay zeka ile rekabeti kaybettik. Artık yapay zeka ile bizim yarışacak, onu yenebilecek imkanımız ve şeyimiz kalmadı. Ancak dedi, yapay zekanın yapamayacağı bir şeyimiz var dedi. Bu dijital okuryazarlık ve yapay zeka, kuantum bilgisayarlar sonrasındaki yeni dünya. Bu dijital dünyada yapay zekanın yapamayacağı ve insanı insan olarak yapay zekadan üstün kılan şeyler anlamında neler söyleyebilirsin?
1: Ya güzel önemli bir konuya değindiniz kıymetli hocam. Elbette teknolojik gelişmeler bize fayda sağlarken, ihtiyaçlarımızı daha kolay gidermemizi temin ederken yanında da başka problemleri beraberinde getiriyor. Nasıl ki hesap makinesi icat edildiğinde muhasebecilerin işi bitti, bilgisayar icat edildiğinde artık bundan sonra insana ihtiyaç azalacak dediysek tam tersi aslında uyumlanabilme dedik ya biraz önce oraya doğru gidiyor ama orada tespit ettiğimiz hususlardan bir tanesi, benim en azından gördüğüm hususlardan bir tanesi İnsanoğlunun tanrılaşma iddiasıyla alakalı bir gidişat var işin bir tarafında. Ama gördüğümüz bir şey var ki ruh bedende olduğu müddetçe insansınız.
0: Evet.
1: Ruh bedenden çıktığı anda insanlığınız bitiyor. Ceset haline dönüşüyorsunuz. Ve yapay zekanın başaramadığı şey bugün işte güreş yapan robotları görüyorsunuz. İş yerinde çalışan robotları görüyorsunuz. Ya da tarlada çalışan belki çok yakın bir zamanda robotlarımız. Yani bir nevi işçilerimiz olacak tabiri caizse. Ama
0: Evet.
1: onlardan halledemediğiniz şey ne olacak? Birincisi bir defa her halükarda ruh olacak. Ruhu üfleyemeyecekler. Ruh yaratıcının özelinde olan bir durum olarak kıyamet kopana kadar devam edecek. Bunun yanında bir başka husussa yine bu makinelerin halledemeyeceği ahlak tarafı.

0: Çok kıymetli. Yani hani silah icat edildi, mertlik bozuldu tarafıyla birleştirdiğimizde her üretilen ya da icat edilen yenilik ya da teknoloji, evet, bir taraftan iyi şeyler getirirken diğer taraftan da insanın bozulmasına vesile oluyor mu? Oluyor. Bu insana bağlı biraz da.
1: Geçen gün yapay zekaya böyle bir soru sordum. Dedim ya ben sana sorduğum soruları yani teknik bilgi ve sayısal veriler anlamında söylüyorsun ama bana verdiğin bu bilgilerin ahlaki bir filtresi var mı dedim. Ben o kısımla ilgilenmiyorum dedi.
0: İlgilenmiyor.
1: İşte bu kısım bizim yapay zekanın yapmadığı, yapamayacağı bir şey olduğu için o zaman 21. yüzyılın becerileri içerisinde en önemli beceri insan kalabilmek.
0: Tabii.
1: Ahlaklı ve iyi insan kesinlikle kalabilmek. Kesinlikle. O zaman 21. yüzyılın mesela yöneticileri, 21. yüzyılı yönetecek CEO'lar, 21. yüzyılı yönetecek siyasetçiler, öğretmenlerin insan eksenli, erdemli ve ahlaklı insan kesinlikle olma noktasında daha büyük bir formasyon sahibi olması gerekiyor. Doğru mu hocam?
0: Kesinlikle hocam. Yani burada şöyle bir sıralama yaptığımızda insan, değer, teknoloji diye bir sıralama yapıyorum ben. İnsan olmadan öndeki bir gibi, çektiğiniz zaman geridekiler sıfır. Otomatik olarak bir anlam ifade
1: önce
0: ediyor.
1: Önce insan olmalı.
0: Önce insan. İnsan olmadan hiçbir şey olmaz. Yani insanı, değeri zaten insanla beraber yanına koyuyorsunuz. Teknoloji icat eden insan, kullanan insan, iyi halde kullanacak olan yine insan, kötüye kullanacak olan yine insan. Aslında insan unsuru her zaman bir numara olarak önemli duruyor ve burada yol yürüyor. Burada belki biz insanlığımızla birlikte işte teknolojiyle rekabet, yapay zeka ile rekabet değil, işbirliği konusunu gündemimize alarak o iyi insanı, erdemli insanı, ahlaklı insanı, dünyayı mutlu mesut hale getirebilecek, yeni bir dünya kuracak insanı orada üretecek bir ahlak tarafına yönelmemiz ve çocuklarımızı bu tarafıyla yöneltmemiz lazım. Ki geldiğimiz noktada işte sınav sonuçları açıklandı. Başarılar evet diliyoruz öğrencilerimize, yavrularımıza. Gördüğümüz bir husus var ki akademik anlamda başarılı olmak artık bizim zamanımız gibi çok zor değil. Dediğim gibi insana bağımlı değilsiniz, dershaneye bağımlı değilsiniz, kursa bağımlı değilsiniz, okula bağımlı değilsiniz. Bugün YouTube'da belki sizin okulunuzdaki, dershanenizdeki ya da gittiğiniz herhangi bir yerdeki insandan çok daha kıymetli, çok daha iyi anlatan öğretmenlerle buluşabiliyorsunuz. Hem de hiç gerek kalmadan internetten görüyorsunuz. Ancak sadece siz akademik başarıyı öncelerseniz ve ahlaki tarafını bir kenara bırakırsanız, işte o başarılı olan, Türkiye birincisi, dünya birincisi olan insan kimyager olur, döner bomba yapar, insanın imha edilmesini sağlar. Ama bir başka insan tıpçı olur, orada güzel bir buluş gerçekleştirir, insanın kanserle olan mücadelesindeki sıkıntısını ortadan kaldırır, kanseri yendirir.
1: Faydalı olur. Yani peki bu hocam, 21. yüzyılda aileler ve öğretmenlere, özellikle bu konuda taşıyıcı, kültür taşıyıcısı ve hedef ve hayal üreticisi öğretmenler ve anne babalar.
0: Kesinlikle.
1: Anne babalar ve öğretmenler hem hayali kurduran, hem hayali hedefe dönüştüren, sonra onun gerçekleştirilmesi için motive eden çok kritik, önemi haiz kişiler. Bu manada öğretmenlere ve ailelere neler tavsiye edersin? Yani çocukları bu manada yetiştirmek, bu manada geliştirmek için hangi sihirli cümleleri kurmalı veya onları hangi kulvara itmeli, hangi havuza itmeli? Ne dersiniz hocam?
0: Eyvallah. Ya burada hocam tabii çocuğun ilk ana vatanı aile. İlk evet öğretmeni anne ve baba. Ve aslında hayat boyu düşündüğümüzde yine anne ve baba. Tabii diğer argümanlar ve etkenler de devreye giriyor. Bu kaçınılmaz bir gerçek. Toplum, öğretmen, okul, arkadaş, çevre, her şey etkili oluyor. Ama her halükarda ana vatan anne sağlam olursa, ana vatan aile sağlam olursa burada çocuk daha sağlam bir yol yürüyor nihayetinde. Hafif yalpalamalar olsa bile nihayetinde o tekrar ana yola dönüyor ve oradan yoluna devam ediyor. Tabii ki buradaki en önemli husus çocuklarımızın bu becerileri elde etmesiyle alakalı biraz dertlenmemiz. O ahlak tarafıyla da çok ciddi ilgilenmemiz gerekiyor ki ahlak tarafıyla tabii tek başına anne baba ilgilenemiyor. Bunun biraz daha toplumsal STK tarafı da var işin içerisinde. Arkadaş boyutuyla da işin içine çekilmesi lazım. Ama 21. yüzyıl becerileri noktasında biz öğretmenler ve anne babaların soru sormaya teşvik etmeleri, sorularını sabırla cevaplandırmaları ve hatta bazı soruları da tersine ona sorarak, sen olsaydın ne yapardın? Nasıl bir çözüm üretirdin? Bu konuda senin düşüncen nedir? Deyip tersine soruyla sorduğunuzda aslında çocuğunuzu bu tarafa doğru zaten beceri geliştirme yönlendirmiş oluyorsunuz evet işin bir tarafından. İkinci yine önemli bir husus ve biz anne babaların yine Hani ben çektim, çocuğum çekmesin, ben yaşadım, çocuğum yaşamasın kaygısı, endişesi veya geçmişteki o yaşadıklarımızdan dolayı maalesef çocuklarımıza hata verme imkanı bırakmıyoruz. Yani hatasız yol yürüsün istiyoruz, düşmesin istiyoruz hiç. Ama kaçırdığımız bir yer var ki hayat bizim kadar sempatik, sevimli, çocuğa karşı çok ılıman, her türlü sıkıntılarını ortadan kaldıracak bir hayatla mücadele etmiyoruz ya da öyle bir hayatın içinde değiliz. Yani Allah vermesin, hayatın bin bir türlü çevresi var, çerçevesi var ve aşaması var. Yani bugün bizler varken evet çocuklarımız için ihtiyaçlarınızı gidebiliriz ama ölüm hepimiz için bir gerçek. Sakatlık, hastalık veya kaza bela hepimiz için bir gerçek. Dolayısıyla tam buralara geldiğimizde bununla ilgili yaşanmış olduğumuz temel problemler tam da burada başlıyor kıymetli hocam. Yani bizim oradaki o hata yapmaya izin vermemiz lazım. Sorumluluk vermemiz lazım. Yani yine kaçırdığımız noktalardan birisi bu. Yapsın, hata yapsın. Bazı şeyleri çok amiyana bir tabirle duvara toslayarak öğrensin.
1: Deneme yanılma, tecrübe edilsin.
0: Bırakın onu kullanın. Ki ben kendi çocuklarımda mesela öğrendiğim bir gerçek oldu. Çocuklarım bana bunu öğrettiler. Bildiklerimi, tecrübelerimi ve çevremden şimdiye kadar öğrendiklerimi, büyüklerimden gördüklerimi anlatıyorum. Ardından son karar sizin oğlum, karar siz vereceksiniz diyorum, kararı onlara bırakıyorum. İkinci oğlum çok ilginç bir cümle kurdu hocam bir gün. Birkaç kere düştü, geri döndü, düştü, geri döndü. Benim dediğimi yapmadı. Bir gün geldi baba dedi, ben dedi bundan sonra senin dediğin dışında bir iş yapmayacağım. Hayırdır oğlum, niye böyle diyorsun dedim. Ya baba dedi, ne zaman senin dediğin dışında bir iş yapsam başıma başka bir işler geliyor.
1: Evet.
0: Burada sıkıntı yaşıyorum. Demek ki dedi sen bir şeyler biliyorsun da söylüyorsun. Şimdi bunu keşfettirebilmek için bu çocuğun cümlesini ben kurmuyorum. Kendi kuruyor bana karşı.
1: O farkındalığı
0: tabii,
1: oluşturmak.
0: Farkındalığı oluşturmak. Onu oluşturduğunda zaten hocam ondan sonrası çok daha kolaylaşıyor. Yani büyükten öğrenmek, istişare etmek, bir bilene sormak. Ben çoğu zaman şey diyorum, abi bir aklına ihtiyacım var. Müsaitsen bir akıl alacağım senden. Genelde insanlar estağfurullah diyorlar. Hani Buda da şöyle de bir güzel şey söylerler. Akıl tekrar dağıtılsa insanlar herkes kendi aklını seçermiş derler.
1: Eyvallah.
0: Yani bu da ilginç bir durumdur. Doğrudur. Ama buradaki işte o kıymetli proje tabanlı. Özellikle okullarımızın birçoğunda bu gelişmeye başladı. Bu çok kıymetli. Teknofest'in de özellikle çok kıymetli bir bence boyutu var burada. Ona teşekkür etmek lazım. Başındaki bu işi kurgulayan, sürdüren, başlamasına vesile olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Çünkü proje dediğiniz anda, proje tabanlı öğrenmeye girdiği anda çocuk yaparak yaşayarak öğreniyor. Sadece o olmuyor. Yanına takım çalışması giriyor. Bir beceri daha. 3 kişi, 4 kişi beraber çalışıyor.
1: Uyum, işbirliği, koordinasyon, görev, sorumluluk, paylaşım.
0: İşte bu hocam. Aslında 21. yüzyıl beceriler dediğimizde bununla işte yol yürüyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani buradan yol yürüyerek gidiyorsunuz. Dijital denge. Yani cep telefonlarına bunu koymuşlar şimdi. Dijital dengenize bakıyorsunuz. İşte günlük dijitali ne kadar kullandınız? WhatsApp'ı ne kadar? Sosyal medyayı ne kadar? Telefonu ne kadar kullandınız? Bu da o dengeyi de sağlamak lazım. Hayat aslında bir denge üzerine. Bir de evde problem çözme ortamı oluşturmak lazım. Yani akıtan bir musluğu çocuğunuzla beraber tamir etmek lazım. Ya da atacağınız bir örneğin radyoyu beraber içini açıp bir parçalarını incelemek lazım. Kaybedeceğiniz bir şey yok. Zaten bozulmuş, zaten gidiyor. Bir elektrik süpürgesini dağıtsanız ne olur? Ne kaybedersiniz? Geri toplasanız. Yani eskiyse çok yeni belki olmada mümkün değil ama onun toplarken ki o keyif ve haz, birlikte iş yapma, işte o üretme ya da dijital beceriler ya da işte 21. yüzyıl becerilerine doğru gidiş, İşte o problem çözmeyi de kendinde muazzam dereceye getiriyor diye söyleyebilirim hocam.
1: Peki Sayın Hocam, özellikle Türkiye gibi kabuğunu kırmaya çalışan, yeni hayaller ve hedefler üzerine toplumu motive etmeye çalışan bir ülkemiz var. İşte tarih sahnesine yeniden çıkmak, milletler arenasında kendine yeniden bir söz sahibi olma noktasında Türkiye'mizin insanının, toplumun bir motivasyonu var. Veya bu yolda işte kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Şimdi 21. yüzyıl becerileri açısından Türkiye'nin bu gideceği yol ve yön bakımından 21. yüzyıl becerilerinin önemi nedir? Bunu topluma nasıl mal etmek lazım? Toplumsal boyuta nasıl taşımak lazım? Bu konuda neler söylersin?
0: Burada tabii dönüşüm tek başına olan bir varlık değil hocam. Yani dönüşümü başlatacak aslında biz öğretmenleriz öncelikle. Bunu çok net bir şekilde, çünkü toplumu şekillendiren, yoğuran aslında öğretmen işin bir tarafında. Fakat tabii orada eksiklerimiz var. Bu bir gerçek. Önce öğretmenler olarak bizim 21. yüzyıl becerilerini ve bunun gidişatını iyi görmemiz lazım. Ve bunu mutlaka içselleştirip kendimizde almamız lazım. Sonra çocuklarımıza bunu vermemiz, öğrencilerimiz de dahil olmak üzere vermek lazım. Sonra da belki kamu spotlarıyla ailelerimizi bu konuda yetiştirmek ve eğitmemiz lazım. Böyle alanlar oluşturmamız lazım. İşte örneğin Ankara'da ürün diktiğiniz ya da ürün topladığınız alanların oluşturulması ne kadar kıymetliyse gidip daldan topluyorsunuz ve bunun hem keyfini elde ediyorsunuz hem de diğer taraftan da çocuğunuzda bir beceri geliştiriyorsunuz.

0: birlikte hareket etme, bir takım çalışması gibi. Yani bu anlamda toplumu bu şekilde yönlendirebiliriz. Tabii gelecek 21. yüzyıl açısından, özellikle süreç açısından, yani mesleklerin de dönüşümüne gebe hocam şu anda. Yani bugün üniversiteye başlayan bir gencimiz 4 yıl sonra girmiş olduğu meslekte neyle karşılaşacağını bilemiyor. Biz de bilemiyoruz öğretmenler olarak. Ben bazen kendi çocuklarımla da abandon olduğum durumlar oluyor. Hani hangi mesleği seçeyim, nereye yönlendireyim, nereden yol yürüyelim dediğimiz noktalar oluyor. Bugün 4 yıl önce bilgisayar mühendislikleri tıp fakültelerinin önüne geçmişti. 2 yıl.
1: Evet.
0: En yüksek tercihleri yapıyordu. Şimdi geldiğimiz noktada bilgisayar mühendislikleri aşağıya doğru trend işlemi yapay zeka ile birlikte aşağıya doğru döndü ve tıp tekrar yukarıya çıktı gibi. Yani bu, burada bir örnek var. Burası kıymetli.
1: Peki hocam, biliyorsunuz ÖSYM sınav sonuçlarını açıkladı. Hayata ve belki de mesleki hayatına, üniversite hayatına yeniden başlayacak öğrencilerimiz var. Genç arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızın bu önümüzdeki yüzyılda, bu 21. yüzyıl becerileri anlamında, işte söylediniz, tıp birinci sırada, işte yapay zeka, kuantum gibi meslekler, bunlar ön plana geçti. İlave olarak özellikle geleceğe hazırlanmak isteyen gençlerimize spesifik olarak, hadi şu mesleklerde kendinizi geliştirirseniz gelecek yüzyılı yakalamış olursunuz, 21. yüzyılı yakalamış olursunuz diyebileceğimiz son birkaç dakikamız kaldı. Onunla bitirelim.
0: Eyvallah hocam. Teşekkür ediyorum. Sizinle sohbet o kadar keyifli ki zaman nasıl geçtiğini anlayamıyorum.
1: Eyvallah.
0: Her geldiğimde de daha konuşacağımız bir sürü mevzu vardı diyerek stüdyoyu terk ediyoruz. Tabii burada ilginç bir dengesizlik ya da denge diyelim tekrar. Geriye doğru bir gidiş var. Nasıl geriye doğru bir gidiş var? Çok ilginç olacak bu durum. Bizim zamanımızda üniversite okumak kıymetliyken şimdiki nesil üniversite okusam mı okumasam mı arasına girmeye başladı. Ve biz de bunları düşünmeye başladık ki benim tespitim işte bundan 15 gün önce, belki 15 gün bile olmadı, LGS sonuçları açıklandı. Çocuklar lise tercihi yapıyorlar. Şimdi üniversite sonuçları açıklandı. Üniversite tercihi yapıyorlar. Görüyoruz ki okumayanlar okuyanlara göre çok daha kârda bir duruma doğru gitmeye başladı. Çok ilginç. Rekabet üniversite mezunları arasında muazzam derecedeyken, mezun sayısından dolayı, meslek lisesi ve meslek erbabı arasında ise hiçbir rekabetin olmadığı bir noktaya doğru gitmeye başladı hocam. Çok ilginç bir taraf seçiliyor. Dolayısıyla burada aslına bakarsanız anne babalar ve öğretmenler olarak bizim yeni iş alanları noktasını çok iyi gözlemlememiz lazım. Birinci taraf burası. İkincisi, %5'lik dilime, lise LGS grubu için söylüyorum bunu. %5'lik gruba girmiş çocuklarımızın, mutlaka ama mutlaka girmemiş çocuklarımızın, yanlış oldu bu tabir. Yani %5'in üstünde %6, 7, 8, 10, 15 gibi çocukların ya mesleki eğitim merkezlerine ya da meslek liselerine yönlendirilmeleri ve bir usta olarak hayatını kazanmaları lazım. Çoğu zaman da şu soruyla kalıyor. Hocam hangi meslek? Ya mesleğin hepsi makbul şu anda. Bugün terzilik bulabileceğiniz mesleklerden giderek azalmaya başlıyor şu anda. Yani terzi bulmakta zorlanıyorsunuz. Eğer kendiniz paça bükmeyi biliyorsanız problem yok. Ama bilmiyorsanız aldığınız pantolonun kısaltılmasını siz yapamayacaksınız. Kim yapacak? O zaman birilerinin yapması lazım. Dolayısıyla bunun gibi yeni iş alanları, beceri temelli eğitim dediğimiz kısma Milli Eğitim Bakanlığımızın mutlaka düşmesi lazım ki o Maarif modeliyle beraber oraya ciddi bir çalışma yapılıyor. Teşekkür ediyoruz yetkililerimize. Milli eğitimde dönüşümün yine mutlaka olması lazım. Geleceğin birey profilini de çok iyi gözlemlememiz lazım. Dolayısıyla burada gençlerimize ben bunları tavsiye ederek nihayet erdirmiş olayım hocam.
1: Peki Sayın Hocam, değerli paylaşımlarınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Özellikle 21. yüzyıl becerileriyle ilgili zihnimiz az çok sizin bu çizdiğiniz çerçevede aydınlanmış oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Eleştirel düşünme, yenilikçilik, meydana getirme,
0: problem çözme,
1: takım çalışması, uyum, iletişim becerileri ve önemlisi insani erdemler, yapay zekanın yapamayacağı türden duygusal zeka, ruhsal zeka, sosyal zekanın ön plana çıkacağı bir yeni 21. yüzyılı anlattınız. Paylaşımlarınız ve katkılarınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü konumuz eğitimci, yazar, kişisel gelişim uzmanı Sayın Mustafa Can'ı tezidi. Bilgileri ve paylaşımları için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından bu yayını sizlere ulaştırmak için yapımcımız Mine Avcı, ses kayıtta Ayşe Koyuncu ve teknik yapımdan Mehmet Acar'la sizlere ulaştırmaya çalıştık. Efendim, dinlediğiniz için, misafir olduğunuz için teşekkür ederken, hoş kalın, hoşça kalın, sağlıcakla kalın.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shiji eserinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır. Buluş öyküleri.

Belokonskaya'dan bir mektup aldı ve bu mektup Lizaveta Prokofievna'yı gözle görülür bir biçimde etkiledi. Mektupta Prenses Belokonskaya'nın ne yazdığından kızlarına da İvan Fyodorovich'e de hiç söz etmedi. Ama herkes onun çok duygulandığının, hatta heyecanlandığının farkındaydı. Kızlarıyla bir tuhaf konuşuyordu sanki. Onlara hep olağanüstü şeylerden söz etmeye başlamıştı. Açılmak istediği ama kendini tuttuğu belliydi. Mektubu aldığı gün herkese pek sevecen davranmış, Aglaya ile Adelaide'yi de öpmüştü bile. Bir şey için pişman olduğunu belli etmişti onlara sanki. Ama Aglaya ile Adelaide bunun ne için olduğunu anlayamamıştı. Lizaveta Prokofievna bir aydır gözden düşmüş İvan Fyodorovich'e karşı bile yumuşak davranıyordu. Kuşkusuz ertesi gün bir gün önceki duygululuğuna, yumuşaklığına kızmış, öğlen yemeğine kadar herkese çatmış, akşama doğru ise yine bulutlar dağılmıştı. Bütün bir hafta daha önce hiç olmadığı kadar sevecen, hoşgörülü olmuştu. Ama bir hafta sonra Belekonskaya'dan ikinci bir mektup geldi. Generalin eşi bu kez açılmaya karar verdi. Pek mağrur bir tavırla koca karı Belekonskaya'nın arkasından konuşurken başka türlü söz etmezdi Prenses Belekonskaya'dan. Onunla şu garip tavırlı prensle ilgili hoş şeyler yazdığını söyledi. Koca karı arayıp bulmuştu prensi Moskova'da. Sorup soruşturmuş, onunla ilgili çok güzel şeyler öğrenmişti. Sonra ziyaretine gelmişti prens ve koca karının üzerinde neredeyse olağanüstü hoş bir etki bırakmıştı. Sözünü şöyle bitirmişti generalin eşi. Anlaşılan prensi her gün 1-2 saat oturtmak için evine davet ediyormuş. Prens de her gün onun evine taşınıyormuş. Hala bıkmamış ondan. Öyle ki koca karının tavsiyesiyle prensi 2-3 iyi ailede kabul etmeye başlamış. Boş boş oturmadığı, aptal aptal utanıp durmadığı için böylesi daha iyi. Bütün bunları öğrenen kızlar annelerinin mektuptaki birçok şeyi onlardan sakladığını hemen fark etmişlerdi. Bunu fark etmelerine muhtemelen Pitesse'nin prensin Moskova'daki yaşamıyla ilgili bildiği her şeyi bilmesi son derece olağan olan Varvara Ardalyovna neden olmuştu. Pitesse herkesin bildiğinden çok şey biliyor olmalıydı. İş konusunda ağzı son derece sıkı biri olmasına karşın Varvara'ya birçok şeyi anlattığı da anlaşılıyordu. Generalin eşi bu yüzden daha da kızmaya başlamıştı Varvara'ya. Ama nasıl olduysa buzlar çözülmüştü işte. Ve evde prensten yüksek sesle söz etmek olanağı doğmuştu. Ayrıca prensin yapan Çinlerin evinde uyandırdığı ve bıraktığı o olağanüstü etki ve ölçüsüz ilgi açık seçik bir biçimde kendini bir kez daha göstermişti. Moskova'dan gelen haberin kızlarda yarattığı heyecan şaşırtıyordu generalin eşini. Kızlar da pek mağrur bir tavırla hayattaki en önemli özelliğinin insanlar hakkında sürekli yanılmak olduğunu söyleyen, aynı zamanda da prensi Moskova'da güçlü koca karı Belekonskaya'nın gözetimine bırakan ve koca karı bazı konularda son derece katı olduğu için prense göz kulak olsun diye Tanrı'ya yakarmayı da ihmal etmeyen annelerine şaşıyorlardı. Ama buzlar çözülüp evin içinde ılık bir hava esmeye başladığında general de hemen açılmış konuşmaya başlamıştı. Olayla onun da çok yakından ilgilendiği anlaşılıyordu. Ama o daha çok olayın iş yanıyla ilgiliydi. Anlaşıldığına göre prensin çıkarını gözeterek özellikle onun yol göstericisi Salaski'nin ve Moskova'da çok güvenilir etkili iki kişinin daha onunla ilgilenmesini istemişti. Miras konusunda, yani mirasla ilgili söylenenlerin doğru olduğu, ne var ki mirasın başlangıçta söylendiği kadar büyük olmadığı anlaşılmıştı. Servetin yarısının durumu karışıktı. Ortaya bir takım borçlar, miras üzerinde hak iddia edenler çıkmıştı. Prens de ona yardımcı olmaya çalışanların çabalarına karşın son derece acemice işler yapıyordu. Elbette Tanrı daha çoğunu versin prense. Hem artık suskunluk buzu da çözüldüğüne göre general şimdi bütün içtenliğiyle seve seve düşüncesini açıklayabilirdi. Çünkü o çocuk biraz şey olsa da bunu hak ediyordu. Oysa yine de aptallık etti prens. Söz gelimi ölen tüccarın alacaklıları tartışmalı, hiçbir geçerliliği olmayan belgelerle, bazıları ise prensin kokusunu alıp ellerinde hiçbir belge olmadan çıktılar ortaya ve ne oldu? Prens eşinin dostunun uyarılarına, miraslı alacaklıların hiçbir hakkı olmadığını ısrarla söylemelerine rağmen hemen hepsine istediğini verdi. Böyle yapmasının nedeni bazılarının durumunun gerçekten kötü olmasıydı.

Generalin eşi bunun üzerine Belekonskaya'nın ona böyle bir şeyler yazdığını söyledikten sonra sert bir tavırla "Aptallık bu, hem de büyük aptallık. Aptallığın da tedavisi yoktur." diye eklemişti. Ama bu budalanın yaptığına ne çok sevindiği de yüzünden belliydi. General sonuçta karısının prensi oğlu gibi benimsediğini ve neredeyse Aglaya'ya da pek yumuşak davranmaya başladığını fark etmişti. Bunun üzerine bir süre için oldukça ciddi, işbilir bir tavır takındı. Ne var ki bu hoş hava yine uzun sürmemişti. Aradan topu topu 2 hafta geçmişti ki birden her şey değişti. Generalin eşi yüzünü astı, generalse birkaç kez omuz silktikten sonra yine suskunluk buzuna bıraktı kendini. Bunun nedeni de 2 hafta önce generale el altından bir haber ulaşmış olmasıydı. Çok kısa, dolayısıyla pek açık seçik olmayan ama doğru bir haberdi bu. Önce Moskova'da kayıplara karışan, Rogojin'in arayıp bulduğu Nastasya Filipovna sonra yine ortadan kaybolmuş, Rogojin onu yine bulmuş, bu kez Nastasya Filipovna ona kendisiyle evleneceğine kesin söz vermişti. İşte aradan yalnızca 2 hafta geçmişti ki generale birden Nastasya Filipovna'nın 3. kez, neredeyse nikahtan hemen önce kent dışında bir yerlere kaçtığı haberi gelmişti. Bu arada Prens Mışkin de miras işlerini Salaskin'e bırakıp Nastasya Filipovna'yla mı yoksa onun arkasından mı bilinmiyor gitmişti. Lizaveta Prokofievna da tatsız bir takım haberler almıştı. Nihayet 2 ay sonra prensin Petersburg'dan ayrılmasının üzerinden 2 ay geçtikten sonra onunla ilgili her türlü söylenti kesilmişti. Ama Yepanşinlerin evinde suskunluk buzu henüz çözülmemişti. Bununla birlikte Varvara Ardalyovna kızları ziyarete gelmeyi hala sürdürüyordu. Bütün bu söylenti ve haberler konusunu kapatmak için şunu da ekleyelim. Kendisinden hiç haber alınamayan, belki de kendisiyle ilgili haber vermek istemeyen prensi unutmanın zor olduğu Yepanşinlerin evinde ilkbahara doğru çok değişiklik oldu. Kış süresince yavaş yavaş da olsa sonunda karar vermişlerdi. Yazın yurt dışına çıkacaklardı. Yani Lizaveta Prokofievna ile kızları. Kuşkusuz generalin boş eğlencelere harcayacak zamanı yoktu. Bu karar onları yurt dışına götürmelerinin tek nedeninin anne babalarının kendilerini yalnızca evlendirmeyi düşündüğüne, onlara koca aradıklarına inanan kızların aşırı ısrarları sonucunda alınmıştı. Belki anne babaları yurt dışında da koca bulunabileceğine sonunda inanmıştı. Ayrıca bir yaz yurt dışına çıkmanın pek zararı olmazdı. Hem bakarsın yararı bile olabilirdi. Bu arada şunu da belirtmek gerekir. Daha önce düşünülen Afanasi Ivanoviç Toski ile Yepanşinlerin büyük kızının evlendirilmesi projesi bütünüyle suya düşmüş, Toski resmi bir öneride bile bulunmamıştı. Herhangi bir görüşmeye gerek kalmadan, aile arasında bir tartışma geçmeden kendiliğinden öyle olmuştu. Prensin Petersburg'dan ayrılmasından sonra iki taraf da konuyu bir daha açmamıştı. Lizaveta Prokofievna bu duruma çok sevindiğini, iki eliyle haç çıkartmaya hazır olduğunu söylemesine söylüyordu ama o sıralar Yepanşin ailesinin üzerine çökmüş ağır havanın bir nedeni de işte bu durumdu. General gözden düşmüş olmasına ve kendini suçlu hissetmesine karşın yine de uzun süre surat asmıştı. Afanasi Ivanoviç için üzülüyordu. Öylesine varlıklı, zeki bir insan. Bir süre sonra general Afanasi Ivanoviç'in gönlünü Rusya'ya dolaşmaya gelmiş Bourbon hanedanı yanlısı yüksek sosyeteden bir markize kaptırdığını, evlenme hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu, yeni evlilerin Paris'e, oradan da Britanya'ya bir yerlere gideceğini öğrendi. O Fransız kadın mahvedecek onu diye düşünüyordu. Yepanşinler yazın yurt dışına çıkmaya hazırlanıyordu. Ama birden öyle bir gelişme oldu ki her şey değişti ve yolculuk tekrar ertelendi. General de karısı da bu olaya çok sevinmişti. Moskova'dan Petersburg'a bir prens, çok iyi bir insan olarak bilinen ünlü Prens Şey gelmişti. Son zamanların dürüst, alçak gönüllü, çevresine her an yararlı olmayı içtenlikle ve bilinçli olarak isteyen, her zaman yapacak bir şeyler bulmak gibi az rastlanır mutlu özellikleri olan eylem adamlarındandı Prens Şey. Kendini göstermek için çaba harcamayan, partilerin sertliklerinden ve boş gevezeliklerinden uzak duran, en önde olmak iddiası gütmeyen Prens Şe, son zamanlarda yurtta olan bitenler konusunda da hayli bilgiliydi. Önceleri devlet hizmetindeydi, sonra köylü sorunlarıyla ilgilenmeye başlamıştı.

yapmıştı. Ayrıca birkaç Rus Bilim Akademisi'nin de üyesiydi. Tanıdığı bir uzmanla işbirliği yaparak topladığı verilerin ışığında proje aşamasındaki önemli bir demir yolunun geçeceği güzergahın düzenlenmesine katkıda bulunmuştu. 35 yaşındaydı. Amiri Kont'un yanında çok önemli bir iş görüşmesi sırasında prensle tanışan generalin dediğine göre prensçe toplumun en yüksek kesimindendi ve ayrıca tartışma götürmez, büyük, ciddi bir servet sahibiydi. Prens özel bir merakla Rus iş adamlarıyla tanışma fırsatını hiç kaçırmıyordu. Sonradan prens generalin ailesiyle de tanışmıştı. Ortanca kız Adelaide Ivanovna oldukça etkilemişti onu. İlkbahara doğru prens evlenme önerisinde bulundu. Adelaide de ondan hoşlanmıştı. Lizaveta Prokofievna da sevmişti onu. General ise pek mutluydu. Elbette yurt dışı yolculuğu da kendiliğinden ertelenmişti. Düğünün ilkbaharda yapılmasına karar verilmişti.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz Selvi Karakoç. Önce özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bakanlıkta görüşecek. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. İsrail Yüksek Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı, UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Terfi ve emeklilik dosyalarının yanı sıra kuvvet komutanlıklarındaki olası görev değişikliklerinin değerlendirilmesi bekleniyor. Yüksek Askeri Şura kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefonla görüştü. İletişim Başkanlığı Erdoğan-Selman görüşmesine ilişkin detayları paylaştı. Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılardan üzüntü duyduğunu belirtti. Kalıcı barışın tesisiyle bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olması için çalıştıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze Barış Planı'nın ikinci safhasına dair yol haritasını harfiyen uymasının planın başarısı için şart olduğunu ifade etti. Türkiye'nin gelişmeleri çok yakından takip ettiğini belirtti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomasi trafiğini telefon görüşmeleriyle sürdürdü. Bakan Fidan ilk olarak Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir El Ahmet Es Sabah'la görüştü. Bölgedeki son gelişmeler ve güncel durum ele alındı. Bakan Fidan'ın bir diğer telefon görüşmesi Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı ve Devlet Bakanı Zülfikar Zeynula ile oldu. Fidan görüşmede Zeynula'yı Devlet Bakanlığı görevine atanması dolayısıyla tebrik etti. Hakan Fidan son olarak İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü ve yeni görevinden dolayı tebrik etti. Görüşmede Gazze başta olmak üzere Orta Doğu'daki durum ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler değerlendirildi. Bakan Fidan, İngiliz mevkidaşıyla görüşmesinde bölgede devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik çabaları ele aldı. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddeden oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un da yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le görüşmesi bekleniyor. Kanunun hayata geçmesiyle birlikte iki ayrı mekanizma kurulacak. Bölücü terör örgütünün fesih sürecini hem güvenlik bürokrasisi hem de siyaset takip edecek. Teklif tek seferlik ve süreli olacak, genel af niteliği taşımayacak. Kanun teklifinin bu hafta mecliste görüşülerek tamamlanması da bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi, sürecin meclis merkezli yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz, dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında kürsüdeydi. Terörün bitmesi kırmızı çizgimizdir, dedi. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağı açıklamasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bakanlıkta görüşecek. Ailenin talebi üzerine yapılacak görüşmede Uğur Mumcu suikastine ilişkin dosyadaki son durum ve yürütülen yeni çalışmaların ele alınması bekleniyor. Uğur Mumcu, 1993'te evinin önünde aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü Ahbap Derneği'nde yardım usulsüzlüğü soruşturması derinleşiyor. Savcılık, MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda şüpheli banka hesap hareketlerini inceliyor. Soruşturmada milyonlarca liralık usulsüzlük iddialarına ilişkin yeni isimlerin ifadesine başvurulacak. Oyuncular Şahan Gökbakar, Farah Zeynep Abdullah ve Fatih Koparan'ın ifade vermek üzere adliyeye gitmesi bekleniyor. Ahbap Derneği soruşturmasında bugüne kadar 21 ünlü kişi ifadeye çağrıldı. Uğur Dündar, Elçin Sangu, Hayko Cepkin ve Gülben Ergen'in de aralarında olduğu 18 kişi ifade verdi. Soruşturma kapsamında 35 şüpheli tutuklandı. İş insanı Hüseyin Başaran'la Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent de tutuklananlar arasında yer aldı. Ahbap Derneği'nin mal varlığı ve yönetimine ilişkin tedbir kararları uygulandı. İştiraki şirketlerin yönetimi TMSF'ye devredildi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkürk'e tepkiler ardı arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum, dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. Adalet ve Kalkınma Partisi Sözcüsü Ömer Çelik, sözleri akıl ve izan yoksunluğu, AK

Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, çarpık zihniyet olarak niteledi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife mağlullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da önü açılacak. Şehit çocuklarına verilen eğitim desteği genişletilecek. Vazife mağlullerinin tedavi masrafı ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon aylık bazda %1,78, yıllık bazda ise %31,75 oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti. Uyguladığımız politikalarla enflasyonla mücadeleye devam ediyoruz dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise zorlu küresel ve jeopolitik koşullara rağmen dezenflasyonun devam ettiğini vurguladı. Açıklanan verilerle kira artışındaki tavan oranda netleşti. 52 ayın en düşük seviyesi gerçekleşti. Buna göre Ağustos ayında sözleşmesi yenilenen konut ve iş yeri kiralarında en fazla %31,9 artış yapılabilecek. Liselere geçiş sistemi kapsamındaki merkezi sınavın yerleştirme sonuçları çarşamba günü açıklanacak. Sonuçlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden ilan edilecek. Aynı gün boş kontenjanlar da duyurulacak. Yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler 5-7 Ağustos'ta ilk nakil için başvurabilecek. Yeni haftada sıcaklık 35 derecenin üzerine çıkacak. Güneydoğu Anadolu'da çöl sıcakları etkili olacak. Özellikle risk grubundakileri uyaran uzmanlar 10 ile 16 saatlerinde dışarı çıkılmaması, bol sıvı tüketilmesi ve açık renkli giysiler giyilmesi konusunda tedbirli olunmasını tavsiye etti. İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli işgalcilerle İsrail unsurları Filistinlilere saldırdı. Ramallah ve Nablus kentlerine düzenlenen baskınlarda 2 Filistinli yaralandı, 1 Filistinli gözaltına alındı. Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye saldırıları da dinmiyor. Son saldırılarda 19 Filistinli daha katledildi. Ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025 tarihinden bu yana ölenlerin sayısı 1250'ye yükseldi. Gazze şeridinde Filistinliler ağır koşullarda yaşam mücadelesi veriyor. İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce Filistinli sahil şeridine kurdukları çadırlarda kavurucu sıcaklarla baş etmeye çalışıyor. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrail ırkçı bakan Ben-Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masar ve Mansur'a buradan defol diyerek hakaretler yağdırdı. Filistinli avukat da Ben-Gvir'in geçmişte terörü destekleme gibi suçlardan dolayı İsrail'de bile mahkum edildiğini kendisine hatırlattı, suçlu ve değersiz ifadesini kullandı. İngiltere'de siber saldırganlar ulusal polis hukuk veri tabanını ele geçirdi. Yaklaşık 100 bin polis memurunun isim, iletişim bilgisi ve görev yeri bilgileri karanlık ağa sızdırıldı. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre olay Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Ulusal Suç Ajansı ve Kraliyet Savcılık Servisi'nin de hedef alındığı daha geniş bir siber kampanyanın parçası. Yetkililer saldırının arkasında Exfil Squad adlı haber siber suç grubunun bulunduğundan şüpheleniyor. Bilgileri sızdırılan bir polis memuru, organize suçla mücadele geçmişi nedeniyle kişisel verilerinin ifşasının ciddi bir güvenlik riski oluşturduğunu belirtti. Geçen haftada Eğitim Bakanlığı'na yönelik ve 607 bin kaydın ifşa edildiği başka bir saldırı olmuştu.
Dinlediğiniz haberlerden özetler. Yüksek Askeri Şura yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşıyor.

0: yaklaşılıyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesiyle 6 Ağustos Perşembe günü bakanlıkta görüşecek. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. İsrail Yüksek Mahkemesi, Birleşmiş Milletler Filistinli mültecilere yardım ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Avrupa Kupalarında playoff turu kura çekimi İsviçre'de yapıldı. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşaması kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hrades Kralove'yi elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'nde Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kaunas Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak. Fenerbahçe önemli bir transfer için harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Manchester United'da Marcus Rashford'ı transfer edebilmek için oyuncunun menajeriyle görüştüğü iddia edildi. A milli futbol takımımızın Uluslar Ligi'nde oynayacağı karşılaşmaların takvimi belli oldu. Ay Yıldızlılar 12 Kasım'da Belçika ile İzmir'de, 16 Kasım'da ise Fransa ile Bordeaux'da karşı karşıya gelecek. Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ismini belirledi. Yeni sezona Türk futboluna futbolcu, teknik adam ve yönetici olarak iz bırakmış Adnan Süvari'nin ismi verildi. Amerika Birleşik Devletleri Milli Takımı Teknik Direktör Mauricio Pochettino ile nikah tazeledi. Arjantinli çalıştırıcının sözleşmesi 2030'a kadar uzatıldı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, Düzce ve Sinop hariç Batı Karadeniz, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan çevreleriyle Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük hava sıcaklıkları da şöyle: Ankara 17, İstanbul, Muğla, Zonguldak, Samsun ve Diyarbakır 22, İzmir, Denizli, Hatay ve Gaziantep 24, Bursa, Konya ve Elazığ 21, Antalya ve Siirt 26, Sakarya, Kayseri ve Düzce 19, Trabzon ve Rize 23, Edirne 20, Adana ve Şanlıurfa 25, Erzurum, Eskişehir, Sivas 16 ve Kars 14 derece.
1: Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Kayseri Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. Denizcilere 771 sayılı yerel bildiri. Ege Denizi, sualtı çalışmaları Onur X isimli gemiyle 1-7 Ağustos tarihleri arasında aşağıdaki sahada yapılacaktır. 36 derece 44 dakika 54 saniye kuzey, 27 derece 55 dakika 1 saniye doğu, 36 derece 43 dakika 15 saniye kuzey, 27 derece 57 dakika 29 saniye doğu, 36 derece 42 dakika 49 saniye kuzey, 27 derece 52 dakika 54 saniye doğu, 36 derece 44 dakika 7 saniye kuzey, 27 derece 53 dakika 5 saniye doğu.

çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere 774 sayılı yerel bildiri. Akdeniz, bilimsel çalışmalar su örneklemesi RV Akdeniz Araştırma 1 isimli gemiyle 3-29 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akdeniz'de Türkiye sahilleri boyunca ve aşağıda belirtilen noktaları birleştiren sahada yapılacaktır. 36 derece 38 dakika 18 saniye kuzey, 31 derece 41 dakika 22 saniye doğu sahil, 35 derece 41 dakika 19 saniye kuzey, 31 derece 44 dakika 4 saniye doğu, 35 derece 58 dakika 22 saniye kuzey, 34 derece 35 dakika 29 saniye doğu, 36 derece 2 dakika 54 saniye kuzey, 35 derece 29 dakika 25 saniye doğu, 36 derece 15 dakika 16 saniye kuzey, 35 derece 49 dakika 0 saniye doğu sahil çalışma gemisinden açık geçilmesi. Denizcilere 776 sayılı yerel bildiri. Karadeniz. Atış eğitimi 4 ve 5 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 16.45'e kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 25 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 18 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 15 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 18 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 15 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 36 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 19 dakika 0 saniye kuzey, 30 derece 36 dakika 0 saniye doğu, 41 derece 25 dakika 0 saniye kuzey, 31 derece 5 dakika 0 saniye doğu. Denizcilere 773 sayılı yerel bildiri. Akdeniz. Bilimsel çalışmalar RV Bilim 2 isimli gemiyle 3-20 Ağustos 2026 tarihleri arasında Akdeniz'de Türkiye sahilleri boyunca yapılacaktır. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere önemli duyurulur.

0: Gecenin içinden.
1: Bugün 3 Ağustos 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Zemin Coşkun ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizde yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, bu gece programımızda kökü çok derinlerde bir sanat dalının zamanla yolculuğunu ele almaya çalışacağız. Her türlü değişime ve dönüşüme rağmen ilgi görmeye devam eden tiyatronun o büyülü havasını farklı deneyimlerin gözünden değerlendireceğiz. Programımızın ilk bölümünde Türklerde tiyatro geleneğini, birikimini ve tarihsel sürecini vurgulayacağız. Konuyla ilgili önemli çalışmalarda bulunan Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Dilek Türk Yılmaz bize rehberlik edecek. Hocamızla perdeye yansıyan duygular, çatışmalar, eleştiriler ve kahramanlıklar üzerine konuşacağız. Programımızın ikinci bölümünde ise tiyatronun köklü geleneğini dijital dönemle bütünleştiren bir hizmeti tanıtacağız. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü dijital oyun bilgi sistemiyle arşivini seyircilerine açtı. Bu çalışmanın ayrıntılarını baş rejisör Esat Tanrıverdi aktaracak. Programımızı yine tiyatroyu konuşarak tamamlayacağız. İzmir'in Urla ilçesinde önemli bir organizasyonun hazırlığında olan Toprak Sahne Tiyatrosu ekibini ağırlayacağız. Yönetmen Serkan Baştürk ve oyuncu Necda Özge Aldan stüdyomuzda çalışmalar

0: ile ilgili olarak bizleri ilgilendirecek. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi müzikle soluklanacağız. 1970'li yıllara gideceğiz. Müzikal yaşama imzasını kalıcı olarak atan, Türk şiirinin önemli isimlerinin dizelerini notalara döken değerli bir sanatçı. Sesi ve yorumuyla bizi anılarda yolculuğa çıkaracak.
1: Anısı güzel sesler.
0: Sevgili dinleyiciler, bu gece Türk müziğinin değerli bir sesiyle zamanda yolculuğa çıkacağız. Piyanist, bestekar, orkestra şefi ve solistik özelliklerinin hepsini ustaca yapan, ekol olmuş bir sanatçı sesiyle bizlerle olacak. Müziğe attığı imzayla sevenlerinin kalbinde kalıcı yer edinen bu sanatçının adı Timur Selçuk. Tam adıyla Münir Timur Selçuk. 1945 yılında İstanbul'da doğdu. Sanatçı daha doğuştan şanslıydı. Çünkü Türk müziğinin efsane ismi Münir Nurettin Selçuk ve Türk tiyatrosunun başarılı oyuncularından Şehime Erton'un çocuğu olarak dünyaya gelmişti. Daha 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan Timur Selçuk 7 yaşında ilk konserini verdi. Daha sonra da müzik eğitimi için Fransa'ya gitti. 1975 yılında döndüğünde İstanbul Oda Orkestrası'nı kurdu. 70'li yılların ortasında seslendirdiği Sen Neredesin ve Ayrılanlar için şarkılarıyla önemli bir çıkış yaptı. Ünlü şair Faruk Nafiz Çamlıbel'in Sen Neredesin şiirini besteleyen sanatçı dikkatleri üzerine çekti.

0: Değerli dinleyiciler, tiyatro Türklerde yüzyıllar içinde sözlü kültürün zenginliğiyle harmanlanmış bir geleneğin ürünü. Meddah, orta oyunu, köy seyirlik oyunları, karagöz gibi türler zaman içinde gelişti ve bugünkü Türk tiyatrosunun temelini oluşturdu. Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Dilek Türk Yılmaz bu konuda bizi zamanda yolculuğa çıkaracak en doğru isimlerden biri. Hocamız şu an telefon attığımızda. Merhaba.
1: Merhaba Çağatay Bey.
0: Yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler. Bizler deyiz hocam. Bizi kırmadınız yine. Bu akşam da bizlere eşlik ediyorsunuz. Teşekkür ediyoruz sizlere.
1: Estağfurullah. Ve ben teşekkür ederim.
0: Türk tiyatrosunun temelinin özellikle nasıl şekillendiği konusunu değerlendirmenizi isteyerek başlayacağız efendim.

0: değerlendirirsiniz.
1: Evet, Çağatay Bey, aslında Türk tiyatrosunun kökenini yalnızca bugün bildiğimiz sahne tiyatrosuyla açıklamak biraz eksik olacaktır. O yüzden bu geleneğin köklerini daha derinlerde aramak doğru bir yaklaşım. Orta Asya'daki dinsel ve büyüsel ritüellerden Anadolu medeniyetinin mirasına, İslam medeniyetinden Osmanlı İmparatorluğu'nun çok kültürlü yapısına ve batılılaşma hareketlerine kadar uzanan çok katmanlı bir tarihsel süreç içinde şekilleniyor Türk tiyatrosu. Türk tiyatrosunun en eski köklerini dediğim gibi İslamiyet öncesi dönemdeki şamanistik ayinlerde, büyüsel törenlerde ve ozanların kopuz eşliğinde gerçekleştirdiği destansı anlatım ve canlandırma geleneklerinde bulmak mümkün. Daha sonra Türklerin Anadolu'ya geldiğinde hem Orta Asya'dan taşıdığı gelenekler hem Anadolu'da daha önce yaşamış olan medeniyetlerin biriktirdiği bir takım unsurlar harmanlanıyor. Doğa döngüleri, ekim dikim zamanları, bolluk bereket törenleri etrafında şekillenen köy seyirlik oyunları ortaya çıkıyor. Osmanlı döneminde geldiğimizde de şehir merkezlerinde özellikle İstanbul ve Edirne'de halkın eğlence ihtiyacını karşılayan profesyonel gösterim türlerinin gelişmeye başladığını görüyoruz. Özellikle 16. yüzyılda Yavuz Sultan Selim'in 1517 Mısır Seferi sonrasında Anadolu'ya taşınan bir gölge oyunu tekniği var. Türk ustaların elinde tabii ki mizahi, hareketli ve renkli bir yapı kazanarak kendine özgü bir biçim kazanıyor. Ve sizin de programın başında ifade ettiğiniz işte o kara göz gölge oyununa dönüşüyor. Ya da çevresi seyircilerle sarılı, yine açık bir alanda yazılı bir metne bağlı kalmadan oynanan ve işte o kara gözdeki komik unsurların canlı oyuncular tarafından sahneye aktarıldığı orta oyununa dönüşüyor. Ya da tek bir anlatıcının bir mendil ve sopa yardımıyla ses tonlamaları, şive taklitleri yaparak birden fazla karakteri canlandırdığı meddahlara dönüşüyor. Ve böylelikle Osmanlı saray şenlikleri, Ramazan geceleri, kahvehaneler de bu tiyatronun türlerinin icra edildiği kamusal alanlar oluşmaya başlıyor ve özellikle gayrimüslim toplumların geleneksel tiyatronun biçimlenmesine tabii katkıları da yadsınamaz. Ve İslam estetiğindeki işte o dünyanın bir geçici hayal ibret perdesi olduğu yönündeki tasavvufi düşünce, ki biz buna Şeyh Küşleri geleneği diyoruz. İşte oyuncunun kendini doğrudan sergilemesi yerine perde arkasına geçerek hicap, perde tiyatrosu anlayışını da yerleştirerek geleneksel yapıyı derinleştiriyor. Ve tabii 1839 Tanzimat Fermanı sonrasında da Osmanlı'nın batı kurum ve sanatlarını benimsemesi söz konusu. Burada da işte Şinasi'nin ilk Türkçe oyunu olan Şair Evlenmesi'nin kaleme alınması, işte Güllü Agop'un kurduğu Osmanlı tiyatrosuyla da batı tarzı bir sahneli tiyatroyla tanışmaya başlıyoruz. İşte ardından Tuluat tiyatrosu geliyor ve böylelikle işte Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte tiyatro dediğimiz kavram, devlet destekli, ödenekli tiyatrolar, işte konservatuarlar, eğitim kurumları aracılığıyla giderek kurumsallaşan ve çağdaş düzeye taşınan bir kurum haline geliyor.
0: Evet. Peki hocam, şimdi baktığımızda doğaçlamaya dayalı ve belgelenemeyen bu gelenek var. Bu nasıl oldu da günümüze kadar gelebildi?
1: Evet. Şimdi doğaçlamaya dayalı ve uzun süre yazılı bir metne geçirilmemiş olan bir geleneksel tiyatrodan söz ediyoruz. İşte biraz önce türlerini saydık. Bunların tabii günümüze kadar ulaşabilmesi aslında büyük ölçüde usta-çırak ilişkisi ve sözlü aktarım geleneğine bağlı. Yani geleneksel gösteri sanatları kuşaktan kuşağa birincil olarak taklit ve sözlü aktarım yoluyla devrediliyor. Yani usta hayaliler ve meddahlar yanlarında yetiştirdikleri çıraklar, sandıkkarlar ve yardaklara mesleğin inceliklerini, ses taklitlerini ve sahne tekniklerini pratik icra sırasında aktararak geleneğin kopmadan yaşamasını sağlıyorlar. Bence birinci amil bu, yani günümüze kadar aktarılmasında. Tabii oyunların doğaçlama olması, tabii biz doğaçlama diyoruz ama burada tamamen rastgele oynandığı anlamına gelen bir sonuç çıkmamalı. Yani geleneksel tiyatro dediğimiz şeyin de mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş gibi bir

0: Belirgin bölüm yapıları var, sabit karakterleri var, tekerlemeleri var, kalıplaşmış mizah rutinleri var. Sanatçılar bu esnek şablonları zihinlerinde bir dağarcık olarak taşıyorlar ve her performans ortamında da yeniden üretebiliyorlar. Bu özelliği de günümüze kadar taşınmasına çok büyük bir etken. Ve tabii ki oyunların sadece birer eğlence aracı olmayıp toplumsal eleştiriyi, hicvi, değer aktarımını, informal eğitimi ve toplumsal rahatlamayı da sağlayan bir tarafı olduğunu düşününce, yani birer kültür taşıyıcısı olduğunu da düşününce, işte icracılar değişen zaman şartlarına göre güncel toplumsal bir takım olayları izleyici kitlesine göre işte oyunlara yeni espriler katıyorlar, sosyal konuları ekliyorlar, dönemsel tipler ekliyorlar ve her dönemde güncel ve ilgi çekici olmayı başarıyorlar. Metinsiz bir yapı diyoruz ama zamanla icracılar işte senaryo taslakları oluşturuyorlar, hatıra defterleri oluşturuyorlar, meddah defterleri tutuyorlar ve böylelikle ve tabii ki araştırmacılar, bu konuyla ilgili çalışan akademisyenler, uzmanlar bu konuyla ilgili kalem oynatıyorlar ve canlı icralar, ses kayıtları, yazılı taslaklar giderek kitaplaşıp bir repertuar da oluşturmaya başlıyorlar. Ve derken tabii Cumhuriyet dönemiyle birlikte Kültür ve Turizm Bakanlığı, belediyeler, üniversiteler, UNİMA, Türkiye ve özel tiyatrolar, düzenlenen işte kurslar, seminerler vesaire, bunların hepsi bu sanatın yaşamasına ve günümüze kadar aktarılmasına büyük ölçüde hizmet ediyorlar.
1: Evet. Peki hocam, baktığımızda şimdi geleneksel tiyatromuzun biçimsel ve düşünsel ögeleri, açık biçim, doğaçlama, göstermeci tiyatro gibi tiyatro biçimleri çağdaş Türk tiyatrosunu ve oyun yazarlığını ne ölçüde besliyor?
0: Tabii ki bunlar olmadan günümüze çağdaş oyun yazmak ve bu alanda uzmanlaşmak çok mümkün değil Çağatay Bey. Yani bir temel tiyatro geleneğin bilgisine sahip olmadan günümüz tiyatro metinlerini yazmak, bunları uyarlamak, günümüze uyarlamak çok mümkün değil. Dediğim gibi bunlar çok bize has, bizim kendi tiyatro geleneği, yani kendi icra geleneğimizi besleyen unsurlar. Dolayısıyla bunların üzerine bugünkü tiyatro geleneğimizden söz ediyoruz. Yani bunlar tabii ki temel, her toplumun tiyatro geleneği olduğu gibi Türk toplumunun da tarihin çok eski dönemlerinden beri oluşturulan ve geliştirilen bir tiyatro geleneği var. Bunların üzerine inşa ediliyor bugünkü Türk tiyatro geleneği de.
1: Evet. Peki Karagöz felsefesi hakkında neler söylemek isterseniz?
0: Şimdi tabii Karagöz'ü sadece böyle çocuklara yönelik bir gölge oyunu gibi görüyoruz çoğunlukla. Ama bu çok büyük bir eksiklik. Çünkü Karagöz aslında hayatın kendisini anlatıyor bize. Mesela tasavvuf düşüncesine biraz önce de söyledim. Perde dünyanın, gölgelerde insanın geçici varlığının sembolü olarak yorumlanıyor. Bu yüzden Karagöz yalnızca güldürmüyor, bu yönüyle düşündüren bir tarafı da var. Yani perde dediğimiz şey, gölge oyununun oynatıldığı bu beyaz perde aslında ayna ve hakikat perdesi olarak nitelendiriliyor. Yani görünen maddi alemi ve evrenin geçici yüzünü temsil ediyor. Gölge de perdeye yansıtılan işte tasvirlerin birer hayali oluyor ve nesnelerin ve insanın aslında fani varlığını simgeliyor perdede görüntüsüyle. Perdedeki oyun işte seyirciye görünenin ötesine geçerek perdenin arkasındaki asıl oynatıcıyı, yani yaratıcıyı idrak etme çağrısında da bulunuyor. Ve bu yönüyle baktığımızda bir tasavvufi bütüncüllük gibi bir algı da zihnimizde yaratıyor Karagöz'ün görüntüsü. Hicab tiyatrosu olduğunu söylemiştik. Yani bu İslam ve Osmanlı estetiğinde doğrudan insan bedeninin ve taklidinin sahnede sergilenmesine dair var olan bir çekince var. İşte teolojik çekinceler, ahlaki çekinceler. Karagöz perdesinde bu hicab felsefesiyle aşılmış oluyor bu çekincede. Ve sanatçı ile figür arasındaki bu mesafe, yani taklit eden hayali ile taklit edilen figür arasına gelen perde, oyuncunun kendi bedeniyle ahlaki o çekincesini yaşamasını da aslında engellemiş oluyor. Bu yönüyle tabii ki felsefi bir taraftan bakmak mümkün. Bir de tabii Karagöz'le Hacı Yivat'ın bu zıtlıkları üzerinden bir şeyler söylemek de çok evet. olası. Mesela Karagöz'ün işte eğitimsiz ama zeki, işte dobra, yapmacıklıktan uzak, hesapsız ve doğrudan insan doğasını temsil eden bir tarafı var. Hacı Yivat'ın da biraz daha böyle kitabi bildiği, formaliteleri, biraz elitizmi belki simgeleyen bir tarafı var ve bu ikili arasındaki diyalektik ve çatışma kalıplaşmış toplumsal kabullerle yakın halk aklını arasındaki aslında gerilimi ve birbirini tamamlama zorunluluğunu da bize anlatmış evet. oluyor. Ve tabii ki son olarak da belki felsefi açıdan baktığımızda bir kıssadan hisse söyleme durumu var Karagöz oyunlarının. Yani sadece bir soyut mistisizmden söz etmek mümkün değil. Somut bir toplumsal gerçeklik de var orada. İşte oyunların nihai gayesi ahlaki ve pedagojik baktığımızda işte iyilik, dürüstlük, görünüşe aldanmamak, hakikati aramak gibi bir takım öğütler de veriyor bize. Bu yönüyle evet sadece eğlence değil, eğlenceli bir oyun değil, aynı zamanda felsefi altyapısı olan bir oyundan da söz ediyoruz Karagöz oyunlarından bahsederken.
1: Evet hocam, o zaman Karagöz Hacivat demişken Kavuklu Pişekar çatışması da var aslında. Şimdi tabii. gördüğümüz toplumsal mizah dili günümüzün mizah anlayışına ve sosyolojisine nasıl kılavuzluk ediyor?
0: Yani bu zıtlıklar zaten bu dualizm dediğimiz şey pek çok anlatıya ilham veren bir şey. İyi ile kötünün, doğruyla yanlışın, güzelle çirkinin çatışması anlatının aslında temelinde yatan unsurların başında geliyor. Bunlar tabii ki günümüz kurgularına da ilham veriyor. Yani bugün aslında işte ister Karagöz Hacivat'ın çatışması olsun, ister Kavuklu Pişekar'ın çatışması olsun, bunların hepsinin aslında temelde kaynaklandığı şey biraz önce felsefesini anlattığımız şeylerden doğmuş oluyor. Günümüzde işte televizyon dizileri, filmler bunlardan çok da kopuk değil ki, ya da romanlar, yazılan romanlar. Bunların üzerine inşa edilmiş anlatılar. Yani bu işte halk hikayesindeki işte o kavuşamayan aşıkların bugün Türk dizi sektörüne hala ilham verdiğini görüyoruz. Bir pek çok dizi hala ilhamını bunlardan alıyor. Karagöz Hacivat çatışmaları, orta oyun çatışmaları da bugünkü pek çok anlatının tabii ki oluşmasını zemin oluşturuyor. Bunlardan tabii ki yaratıcılar, metin yazarları hala ilham almaya devam ediyorlar.
1: Evet hocam, peki UNESCO somut olmayan kültürel mirası alması konusunda fikirlerinizi de merak ediyoruz.
0: Evet, şimdi UNESCO somut olmayan kültürel miras listesine Karagöz'ü kaydetti. Tabii ki bu çok önemli. Ama burada sadece bir oyun korunmuyor tabii ki. Bir anlatım biçimi, bir ustalık bilgisi, bir icra geleneğinin, bir mizah anlayışının da hatta bir dünya görüşünün de korunduğunu görüyoruz UNESCO'nun bu yaklaşımıyla. Listeye girmek tabii ki tek başına yeterli değil. Asıl mesele bu geleneği yeni ustalar yetiştirerek gelişmeye devam etmesi, yaşamaya devam etmesi. Karagöz'ün UNESCO tarafından bu listeye dahil edilmesi tabii ki bu geleneksel sanatın uluslararası düzeyde tescillenmesi ve korunma altına alınması açısından çok önemli. 2009 yılında insanın somut olmayan miras listesine dahil ediliyor. Aşıklık geleneğiyle birlikte Türkiye bu dosyayı hazırlayıp sunuyor ve onaylanıyor. Tabii ki işte biraz önce sözünü etmeye çalıştığımız bu teknik ve estetik zenginliği, gösterilerin bünyesindeki müzik, şiir, tekerleme, nükteler falan, bu Osmanlı coğrafyasının çok kültürlü yapısını yansıtan bir takım şive taktikleri falan, bunlar birer sanatsal zenginlik olarak UNESCO açısından son derece önemli. Geleneksel aktarım dediğimiz şey işte usta çırak ilişkisi içerisinde aktarılıyor olması önemli. Bütün bunlar tabii UNESCO nezdinde Karagöz'ün koruma altına alınması ve listeye dahil edilmesi çok önemli etkenler. Tescil kararı tabii ki Karagöz'ün yok olmasını önlemek, özünü koruyarak yaşatmak amacıyla resmi eylem planlarının oluşturulmasını öngörüyor. İşte yurt içi ve yurt dışı etkinlikler tescil sonrasında, işte UNIMA gibi kurumların işbirliğiyle Karagöz'ün dünya çapında tanıtılmasını amaçlayan yayınlar, akademik sempozyumlar, usta yetiştirme kursları, uluslararası festivaller bu sürece ilme kazandıran yaklaşımlar. Evet. Dolayısıyla tabii ki UNESCO'nun bu tavrı çok önemli Karagöz açısından.
1: Evet. Peki dijital çağda geleneksel tiyatronun geleceği konusunda neler söylemek istersiniz?
0: Evet, aslında bu çok tartışmalı bir konu Çağatay Bey. Yani iki türlü de değerlendirilebiliyor. Yani dijitalleşme geleneksel tiyatronun rakibi olarak da görmek mümkün. Öyle olmadığını söylemek de mümkün. Galiba doğru kullanıldığında teknoloji bu mirasın en güçlü destekçilerinden biri olabilir. Yani şöyle bakmak lazım. Mesela bir Karagöz ustası aynı anda belki birkaç yüz kişiye ulaşabiliyordu. Ama bugün aynı gösteri dijital platformlar sayesinde dünyanın dört bir yanındaki insanlara ulaşabiliyor. Elbette ki canlı gösterinin yerini hiçbir ekran tutamaz elbette. Çünkü Karagöz seyircisiyle birlikte yaşayan bir sanat. Seyircinin tepkisine göre şekilleniyor biliyorsunuz. Seyircinin alkışı, gülmesi, oyuna interaktif bir biçimde katılıyor olması oyunu şekillendiriyor. Ama bu dijital ortamların da geleneği görünür kılmak gibi işte animasyonlar, dijital arşivler yoluyla, eğitim içerikleri yoluyla, sosyal medya aracılığıyla çocuklara taşınıyor olabilmesi açısından bakınca da olumlu bir tarafından görmek mümkün. Zaten aslında geleneksel tiyatronun en önemli özelliği değişebilmesi. Bugün Karagöz sosyal medyayı da mesela eleştirebilir, yapay zekayı da konuşabilir, işte çevre sorunlarını mizahın konusu yapabilir. Çünkü hani gelenek dediğimiz şey geçmişte donup kalan bir şey değil, her çağda yeniden üretilebilen canlı bir kültür. O yüzden dijital çağda geleneksel tiyatronun yani bir yandan teknolojik dönüşümün getirdiği tehditler açısından konuşulabilir, bir yandan da dijital medyanın sunduğu bu yeni uyarlama ve yaşatma imkanları çerçevesine tartışılabilir. Çift yönlü bakmak lazım. Umarım faydasını görürüz dijital çağın Karagöz evet. ve diğer kültür unsurlarımız açısından.
1: Umarız hocam. Peki son olarak eklemek istediğiniz neler var? Onları da dinleyip size veda edeceğiz efendim.
0: Yani geleneksel Türk tiyatrosunun güldüren bir sahne sanatı olmadığının tekrar altını çizmem lazım. Sadece güldürmüyor. Yüzyılların biriktirdiği bir düşünceyi, hayat tecrübesini bugüne taşıyor. Bugünün kültür mirası haline, yani bugünden yarına da aktarılacak bir kültür mirası olarak bakmak lazım. Ve bu mirası korumak aslında geçmişi muhafaza etmekten çok geleceğe bir kültürel hafıza bırakmak. Biraz önce mesela söylediğiniz o soruya ilaveten belki sonucu da öyle bağlayabiliriz. Bugün bu mizah türünden hala ilhamını alan çok güzel yapımlar var dijital platformlarda. Böyle bu zıtlıkları anlatan bir takım hikayeler hala kurgulanıyor. Demek ki hani o geçmişte kalan bir şey değil. Bugün de hala bu işi yapanlara, söz yazanlara, senaryo yazanlara, film yapanlara hala ilham olmaya devam ediyor. O yüzden geleceğe de kültürel bir hafıza bırakmak demek geleneksel Türk tiyatrosu. İnşallah hep var olsun. Dijital çağ onun lehine işlemiş olsun diye.
1: Umarız hocam. Olarak. Teşekkür ediyoruz. İyi geceler diliyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim Çağatay Bey. İyi geceler, iyi yayınlar diliyorum ben
1: de. Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Dilek Türk Yılmaz telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, Timur Selçuk'la Anılarda Yolculuğa devam ediyoruz. Sanatçı 1974 yılında Ümit Yaşar Oğulcan'ın şiirinden esinlenerek İspanyol Meyhanesi şarkısını besteleyince müzik dünyasında adeta yer yerinden oynadı. Türk hafif müziği ve sanat müziğini sentezleyerek ürettiği bu şarkı bir başyapıt olarak kayda geçti. Şarkı asla gelmeyecek olan bir sevgiliyi beklerken yaşanan iç hesaplaşmanın ürünüydü. Timur Selçuk eserdeki duygusal ağırlığa kendi yorumunda katınca şarkı zamansızlaştı.

0: gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, tiyatronun o büyülü havasını aktarmaya devam ediyoruz. Devlet Tiyatrosu'nun değerli sanatçısı konuğumuz oluyor. Şimdi de baş rejisör Esat Tanrıverdi. Bugüne kadar Suç ve Ceza, Makbet, Kanlı Düğün, Gayri Resmi Hürrem, Alice Harikalar Diyarında, Yedi Kapılı Kent ve Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım gibi önemli yapımlarda oyuncu ve yönetmen olarak görev yaptı. Tanrıverdi ile hem tiyatro yolculuğunu hem de Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün dijital oyun bilgi sistemi çalışması hakkında konuşacağız. Detayları alacağız kendisinden. Devlet Tiyatrosu baş rejisörü Esat Tanrıverdi telefon hattımızda. Merhaba. Esat Bey. Esat Bey sanırım bağlantı.
2: Duyuyor musunuz beni?
1: Evet, duyuyoruz. Alo. Şimdi. Esat Bey, siz... Tamam, şimdi sesiniz geliyor. Nasılsınız? Tamam. Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Sağ olun, iyi geceler diliyorum herkese.
1: Sağ olun.
2: Size de kolay gelsin Çağatay Bey.
1: Teşekkür ediyoruz efendim, sağ olun biz de. Şimdi Devlet Tiyatrosu'yla yolunuz ne zaman kesişti, bunu merak ediyoruz efendim. Öncelikle bundan bahsetmenizi istiyoruz. Geçmişten günümüze oyunlara olan ilgiyi de değerlendirmenizi isteyeceğiz. Ama öncelikle evet, yolumuz nasıl kesişti, ne zaman kesişti?
2: Tabii hayatım, tiyatro hayatım konservatuar yıllarıyla birlikte başladı. Ankara Devlet Konservatuarı'nda okudum. Yaklaşık işte 1998-2002 yılları arasında. Mezun olduktan hemen sonra da aslında en büyük hayalim olan devlet tiyatrolarında çalışmaya başladım. 2005 yılında Van Devlet Tiyatrosu'na atandım. Hı hı. Yaklaşık 8 yıl Van'da görev yaptım ben. Bunun 3 yılını müdür olarak da, aynı zamanda Van Devlet Tiyatrosu müdürü olarak da gerçekleştirdim. Bu 8 yılın hani hayatımın enteresan yıllarıydı.
1: Evet.
2: Bence en güzel yıllarıydı diye düşünüyorum. Çok güzel bir serüvendi tiyatro açısından da, hayatım açısından da elbette.
1: Hı hı.
2: Daha sonra 2013 yılında Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldum. Evet. Ve o günden bugüne aslında Ankara'dayım.
1: O zaman bu Van'daki Devlet Tiyatrosu Festivali'ni siz yaptınız.
2: Şöyle, ben gittiğimde başlamıştı ancak, hı hı, tabii ki benimle birlikte de 8 yıl daha Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları, evet, Şenliği devam etti. Hala da etmeye de devam, evet, ediyor. Bence şöyle söyleyeyim, Türkiye'de yapılan en kıymetli etkinliklerden biridir.
1: Evet, 2011 yılında da ben gelmiştim sizi çekmeye. Bana.
2: Doğrudur.
1: TRT olarak sokaklarında da gezmiştik. Tam evet, festival, evet, havasıydı.
2: Özellikle gayet depremden keyifliydi. Sonra da zaten çok farklı günler geçirdik. Ama o zaman da belki konuşmuşuzdur diye, hı-hı, düşünüyorum. Çünkü orada yaşanılan durum şu, o şenliğin farkı şudur. Normalde bir festival, hani tiyatro ekiplerinin herhangi işte özel ya da yurt dışından ya da yurt içinden tiyatro ekiplerinin katılımıyla gerçekleşir. Ancak bu şenliğin özelliği şudur. Oradaki öğrencilerin, küçük yaştaki arkadaşlarımızın hazırladığı oyunlarla yapılıyor bu şenlik. Ve her yıl işte tabii ki devlet tiyatrosu sanatçılarının desteğiyle gerçekleştiriliyor. Hem öğretmenleri hem sanatçılarıyla. Evet. Daha sonra oyunlarını sergilemeye başlıyorlar. Şimdi tabii çok genç yaşta sahneye adım atmaları onlar açısından şöyle bir etki yaratıyor. Bu çocuklar bir noktada farklı bir meslekle de karşı karşıya kaldıklarını anlıyorlar gibi düşünüyoruz. Çünkü, hı hı, bunun örneklerini gördük hayatımızda. Yani festivalin, oradaki şenliğin ilk yılına katılmış arkadaşlarımız bugün devlet tiyatrosu oyuncuları, sanatçıları olarak karşımızdalar. Hatta bugün Van Devlet Tiyatrosu müdürü sevgili arkadaşımız Özgür Titiz, bu şenlikte yetişmiş kıymetli arkadaşlarımızdan biridir. Demek ki tiyatroya da çok etkisi var. İnsanların hayatına dokunma noktasında da tiyatronun çok büyük etkisi, evet, var diye düşünüyorum.
1: Evet, evet, ne güzel. Şimdi peki, hocam, Devlet Tiyatrosu Genel Müdürlüğü'nün dijital oyun bilgi sistemi ne değerlendirmenizi isteyeceğiz? Bu nasıl bir sistem? Bize anlatabilir misiniz?
2: Tabii ki, şöyle, şimdi bu bilmiyorum gezenler var mıdır dinleyenlerimizin arasında. Ancak Türkiye'de ilk ve tek tiyatro ihtisas kütüphanesi kuruldu. Yıl 2011, tabii 10 Haziran 2011 tarihinde Devlet Tiyatroları binasının en üst katında çok güzel bir kütüphaneye sahibiz. Hem dijital anlamda hem de fiziki olarak da kitaplarımız mevcut orada. Ancak dijital kütüphanemizin şöyle bir özelliği var. 1970 yılından itibaren bugüne kadar kaydedilmiş tüm oyunların görüntüleri mevcut.
1: Evet.
2: Bu da şöyle bir özellik katıyor tabii. Yani bu dışarıya paylaşılan bir durum değil. Yani kendi sitemizden paylaşmıyoruz tabii ki. Ancak dileyen herkes o kütüphaneye gidip istediği oyunu açıp izleyebiliyor. Yani bunun içinde 1970 yılında çekilmiş bir oyundan 2026 yılına kadar ne varsa her oyunu görebilir.
1: Evet, o zaman bunu merak eden kişiler Ankara'ya gelecekler evet. Ve orada istedikleri oyunu o binada izleyecekler. Dışarı arşiv evet. Almak, ödünç almak gibi durum söz konusu değil. Kütüphane gibi kullanılmıyor.
2: Elbette. Şimdi tabii orada da normal olarak, haklı olarak da telif meseleleri ortaya çıktığı için yani bunu paylaşmamız söz konusu olamıyor maalesef. Bu nedenle de git ama dileyen herkes orada oturup keyifli kahvesini içerek oyunları seyredebilirler.
1: Evet. Peki sadece oyunlar mı var? Provalar ve arka çalışmalarda oluyor mu genelde? Kudüs'te
2: yok,
1: görüntüler.
2: Yani oyunlarla ilgili çalışmalar değil ama oyunlara ait künyeler. Yani bunun içerisinde eski broşürler, oyuncuların isimlerinin bulunduğu broşürlerimiz de mevcut. Dijital olarak mevcut. Aslında fiziken de mevcut. Onlar bizim kendi kütüphanemizde ve arşivimizde zaten saklanıyorlar hepsi. Şimdi bunun içinde de tabii ki birçok manada fotoğrafların da yer aldığı bir sistem. Aynı zamanda biz bu dijital oyun bilgi sistemini kendi sistemimizde de yayınlıyoruz. Ancak şu düzeyde, onun içerisinde işte çeşitli basılı materyallerin aslında paylaşılması söz konusu. Bu da Devlet Tiyatrosu sitesine girildiğinde herhangi bir oyun ya da herhangi bir kişi ismiyle de arama yapılabilir. Bu noktada da örneğin Esat Tanrıver dediğinizde karşınıza hangi oyunlarda çalıştığı, hangi oyunlarda oynadığı fotoğrafları ve tüm basılı materyallerin de içinde olduğu bir kaynakla karşılaşılabilir. O nedenle bu iki türlü bir yapı, hem kütüphanenin içerisinde var olan oyunların tamamının izlenebileceği bir yapı, aynı zamanda da internet sitesi üzerinden de görsel materyallerin bulunduğu bir kaynak halinde bulunuyor. Ve şu ana kadar oynanmış tüm oyunların, tüm eserlerin görüntüleri mevcut. Bu anlamda da hem dijital olması hem de dediğim gibi aslında bir ihtisas kütüphanesi haline gelmesi sebebiyle de çok kıymetli bir kaynak noktası.
1: Evet. Şimdi dijital oyun bilgi sistemi denilince benim aklıma ilk şu geldi. Hani pandemi döneminde birçok tiyatro ücretsiz olarak, online olarak izletti bazı gösterileri.
2: Evet.
1: Dedim, devlet tiyatroları da sanırım böyle bir sisteme doğru evrildi. Peki ilerleyen süreçte böyle bir çalışma söz konusu olacak mı? Yoksa sadece gelip orada izleme şansımız mı olacak?
2: Yani şöyle, aslına bakarsanız tabii ki tiyatronun canlı olarak izlenmesini her zaman tercih ediyoruz. Ancak bahsettiğiniz gibi pandemi döneminde tabii ki insanların erişiminin olmadığı bir süreçte o zaman dedik ki hani insanlar da tabii ki bir şey izletmeliyiz ya da kendimizi, kendi çalışmalarımızı takip edebilirler diye. O zamanki dönemde hatta orada da dediğim gibi yani bu bir telif meselesi, telif barındırdığı için de içinde yazarlarımızla görüşüp onların da izinlerini alarak birçok oyunumuzu internet üzerinden yayınladık. Ancak daha sonra bu devam edemedi elbette. Çünkü tüm oyunların paylaşılması biraz zor, söz konusu olamıyor maalesef. Çünkü oynanmaya da devam ediyorlar. Yani şöyle, dünyanın, Türkiye'nin her yerinde tüm oyunlar belki tekrar tekrar oynamaya devam edecek. O nedenle de yapılmış bir oyunun dijital olarak sergilenmesi tarafımızca aslında çok da istenmiyor diyebilirim.
1: Evet, evet. Peki şimdi sadece oyunlar var. Bu sisteme gelip izlemek isteyen seyirciler nasıl kullanabilecekler bu sistemi? Bir randevu sistemi olacak, nasıl olacak?
2: Yok, hayır. Bu normalde herhangi bir kütüphaneye girer gibi aslında giriyorsunuz oraya. Bu tabii Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün bulunduğu binada, 5. katında. Bayağı canı isteyen herkes bir kafede oturup kahvesini yudumlarken aynı zamanda orada bir bilgisayarın başına oturup istediği oyunu izleyebilir. Hı-hı. Herhangi bir engelle karşılaşmayacak. Elbette ki mesai saatleri içerisinde.
1: Evet, bir ücret talebi söz konusu oluyor mu?
2: Hayır, söz konusu Hı-hı. değil. Dileyen herkes keyifle istediği kadar orada oturup oyunları seyredebilir.
1: Evet, peki dijital oyun bilgi sistemini düşündüğümüzde Hı-hı. bu proje Türk tiyatrosunun kurumsal hafızasını korumak adına büyük bir boşluğu dolduracak gibi. Geçmiş evet. oyunların arşivlenmesi, gelecek evet. nesil tiyatrocular için ne gibi anlamlar ifade ediyor?
2: Şöyle, aslına bakarsanız şimdi birçok insan için, şimdi tiyatro oyunları farklıdır. Yani romandan, hikayeden ya da diğer tüm kitaplardan farklıdır oyun metinleri. Aslında o da kendi başına bir dünyadır. Çünkü bir başlangıcı, bir gelişmesi ve bir sonucu var. Ancak bir roman kadar büyük değildir. Ancak içindeki barındırdığı dünya bir roman kadar büyüktür. Şimdi bu anlamda da okuduğumuz şeyi anlamlandırma meselesi içerisinde bazı durumlarda bundan çok faydalanan arkadaşlarımız olabiliyor. Yani okuduğu eseri tam anlamıyla, gerçek anlamıyla, çünkü bazı cümleler yani tiyatronun içinde vardır. Alt metin deriz biz ona. Cümlenin asıl anlamını bulmaya yöneliktir. O anlamları bulamadığı takdirde de çık oraya bakıp o cümlelerin nasıl söylendiğini duyabilir. Ya da bir yönetmenin gözünden o dünyayı hiç düşünmediği şekliyle görebilir. Tıpkı şu an mevcutta oynanılan oyunların seyredildiğinde hatta yazarlarımız bile çoğu zaman ben hiç böyle hayal etmemiştim dediği bir noktada o dijital dünya bugüne kadar yapılmış tüm oyunların sergilendiği bir dünya devlet tiyatroları açısından ve içinde yüzlerce oyun var, binlerce oyun var ve her anlamı uh-huh. bulabileceği, her türlü düşünceyi kavrayabileceği, hiç düşünmediği noktalarda karşılaşabileceği, çok eski oyunlarımız da mevcut tabii ki bunun içerisinde. Uh-huh. Hiç düşünülmeyen, aklının ucundan geçmeyecek bir eseri orada yakalayıp çok beğenebilir, çok hoşuna gidebilir, etkilenebilir. Çünkü bunun içinde tabii ki çok yıllar evvel yapılmış yine mesela elimizde TRT'nin çekimlerinin var olduğu TRT vasıtasıyla çekilmiş oyunlarımız da mevcut. Çok eski olmasına rağmen çok kaliteli, çok başarılı çekimler var. Çok tabii dönemi şartlarına göre de elden geldiği kadar iyi çekilmiş görüntüler de mevcut. Ancak yine de söylediğim gibi ne olursa olsun tiyatro çok canlı olarak izlendiğinde çok daha etkili oluyor.
1: Evet.
2: Çünkü diğer türlüsü hani iki boyutlu bir görüntüden tiyatroyu algılamak hakikaten kolay olmayacaktır.
1: Evet.
2: Çünkü sinema gibi değildir tiyatro çekimleri. Ancak yine de çok ciddi anlamda hem tiyatro oyununa yaklaşımı konusunda hem yönetmenin hem oyuncuların bu çok rahatlıkla görülebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki bu projenin geleceğiyle ilgili olarak neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi bu projenin geleceği şöyle. Tabii ki gün geçtikçe o arşiv büyümeye devam ediyor. Çünkü devlet tiyatroları ürettiği her oyunun oraya aktarıyor. Şimdi bu noktada da ister istemez çok ciddi bir veri tabanına sahip olacak.

0: İlerleyen zamanlarda, şu anda da öyle. Şimdi kat ve kat büyüyen bir sistem, doğal olarak bizim de o alanı genişletmemiz, daha da büyütmemiz, daha da erişilebilir kılmak üzere tabii ki çalışmalarımız söz konusu olacak. Şimdi tabii ki orada dediğim gibi o paylaşımı doğru koşullarda yaratabilmemiz gerekecek. Çünkü herkesin erişebilmesini isteriz. Şu anki mevcut durumda tabii ki canı isteyen tabii ki izleyebiliyor ya da orada kütüphaneyi karıştırabilir fiziki olarak da. Ancak çünkü orada da çok kıymetli eserlerimiz var bu arada, fiziki olarak da birçok tiyatro insanının bağışta bulunduğu kitaplar da söz konusu. Bunun içinde de hani hakikaten çok önemli isimlerin bağışlarıyla aslında gerçekleşmiş kitaplar var. Bu Refik Ahmet Revengil Tiyatro Kütüphanesi var. Aynı alandalar. Hem bu da çok bizim için aslında değerli ve kıymetli. Evet. Çünkü birçok eser aslında bugün bulunamıyor. Yani belki raflarda, kitapçıların raflarında göremeyeceğiniz eserleri biz o kütüphanede bulabiliriz. Bu anlamda da ayrı bir öneme sahip. Evet. Çünkü yıllar evvel basılmış ancak bir daha basımı söz konusu olmamış birçok eser şu an bizim Refik Ahmet Serengil Tiyatro Kütüphanesi'nde mevcut. Bu anlamda da çok da kıymetli, gerçekten çok etkili bir kütüphanemiz söz konusu. Doğal olarak orası da büyümeye devam edecek. Çünkü bizler de elimizden geldiği kadar o kütüphanenin genişlemesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Evet. Gitgide büyüyecek bir sistem ister istemez bir noktadan sonra kendini daha fazla dışarıya açacaktır diye düşünüyorum ben de. O nedenle de bununla ilgili çalışmalarımız elbette devam ediyor.
1: Evet. Evet, son olarak eklemek istediğiniz son sözleri alalım, sonra veda edelim size.
0: Peki. Yeni sezonumuz başlamak üzere, biz tüm hızıyla devlet tiyatrosu olarak çalışmalarımıza başladık. Yeni sezon hazırlıklarımıza an itibariyle başlamış bulunuyoruz. Ekim ayında perdelerimizi açacağız. Tüm izleyicilerimizi yeni sezonda yepyeni oyunlarla karşılaşmaları için bekliyoruz. Aynı zamanda kütüphanemiz çok kıymetli, Ankara'da, Ulus'ta, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nün 5. katında Refik Ahmet Revengil Tiyatro Kütüphanesi tüm ve dijital oyun bilgi sistemi merak eden herkese kapısını açıyor. Herkesi bekliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. İyi geceler diliyoruz.
0: İyi geceler diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun.
1: Değerli dinleyiciler, Devlet Tiyatrosu Baş Rejisörü Esat Tanrıverdi telefon hattımızdaydı. Kendisine aktardıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.
2: Anısı güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, Timur Selçuk'u anmaya, anlatmaya, dinlemeye devam ediyoruz. Sanatçı, Türk Edebiyatı'nın usta isimlerinin şiirlerini besteleyerek bu topraklara ait duyguları Batı müziğiyle sentezledi. Atilla İlhan'ın şiirlerinden esinlenerek bestelenen Karantinalı Despina şarkısı da bunlardan biri oldu. Şiirde konu edinen Despina, İzmir'in karantina semtinde kanto söyleyen bir kadının adı. Yaşanmış bir hikaye, usta bir şairin kalemi ve Timur Selçuk bestesi.

gece bahçelere yansıması. Havuzda Samanyolu'nun hisar buselik şarkısı. Nya nya nya nya nya nya. Demlendikçe yalnızlığı aydınlanıyor Muammer Bey. Olmayacak şey bir insanın bir insanı anlaması. Bir gül takıp da sevdalı her gece saçlarına. Çıktı mı deprem sanırdın kara kız kantosuna. Titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi. Karantinalı despina. Titreşir kadehler camlar kırılır alkışlardan Muammer Bey'in gözdesi. Karantinalı despina. Pam pam.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, şimdi özel tiyatroları konuşacağız. Toprak Sahne Tiyatrosu'nun çok değerli iki üyesi konuğumuz stüdyomuza geldiler. İzmir'in Urla ilçesinde uluslararası bir organizasyonun hazırlığını yapan ekibin kurucusu ve yönetmen Serkan Baştürk. Stüdyomuzda hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Nasılsınız?
2: İyiyim, sağ olun, siz nasılsınız?
1: Teşekkürler, biz de iyiyiz efendim. Ve tabii ki Necla Özgen Alban stüdyomuzda, oyuncumuz efendim. Kendisi de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Siz nasılsınız?
3: İyiyim, teşekkür. Ederim.
1: Ne güzel. Gecenin bu saatinde efendim kalktınız geldiniz. Tiyatro her yerde diyor muyuz? Her saatte yapılır mı?
2: Yapılır. İzleyici olsun yeter ki.
1: Mesela en geç seansınızı hatırlıyor musunuz? Evet. Standarttır ya, 8'de 7'de başlar. Daha geç seanslar
3: oluyor. Çok geçler oldu tabii.
2: Oluyor. Yani ya tabii yazın 9'da falan 9 seansları oluyor ama 9'dan daha ileri saat 11-12.
3: Yok, 9.30 oldu en
2: evet.
3: fazla.
2: Ama şey de oldu. Tiyatro kamplarında falan mesela gece oyunları koyuyorduk hani evet. izleyenler için 12'de, işte 11'de kampta diğer tiyatrocularla işi izlesin diye. O saatte en geç herhalde 12'dir. Türkiye'de daha da yoktur diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında bir ara gece tiyatroları falan çıkmıştı. Saat 11'de falan başlıyordu ama sanırım ne hiç... oldu akıbeti? İstanbul'da oluyor genelde. Evet, İzmir'de.
2: Tabii tiyatro İstanbul'da bence Türkiye genelinden 100 yıl ileride. Geri kalan illerde İstanbul'dan 100 yıl geride. Böyle değişik
3: orada
2: bir
3: gece
2: durum,
3: evet,
2: durum
3: var. Evet.
1: Evet, o zaman şöyle sizleri tanıyarak başlayalım. İsterseniz Serkan Baştürk, öncelikle sizden başlayalım. Biraz kendinizi tanıtır mısınız bize?
2: Ben Serkan Baştürk. Toprak Sahne Tiyatrosu'nun kurucularından biriyim. 2008 yılında Toprak Sahne Tiyatrosu'nu kurduk Urla'da. O zaman Urla tabii bir köydü. 30 bin nüfusu olan bir yerdi. 7-8 tane tiyatroya ilgisi olan arkadaş bir araya toparlanıp 17-18 yaşında Toprak Sahne Tiyatrosu'nu kurduk. Tabii ama o zamanlar ismimiz Toprak Sahne Tiyatrosu değildi. Urla Sanat Oyuncuları, tiyatro sanat ekip aynı ama devamlı böyle bir isim arayışı içerisindeydik. Hepimiz gençlik.
1: Merak nasıl başladı peki tiyatroya merak? Üniversite, okul?
2: Ben ortaokulda halk eğitim hemen yanımızdaydı. Hocanın bir tanesi geldi. Tiyatroda oynayacak insanları arıyorum dedi. Biz dedik, dersten alacak mı bizi?
1: Dersten
2: evet. O dedi ki tamam, sizi yok yazdırmayacağım dedi. Öyle bir orada macerayla başladı. Ufak böyle bir köy seyirlik oyunu sergiledik orada. Hiç unutmuyorum, ben orada arabanın lambasıydım. Yerde yatıyordum.
1: Hep ağaç olurlar ama.
2: Ben lambaydım.
1: Lamba olarak başladı. Kariyerime lamba olarak başladı.
2: Sonrasında lisede bir kız arkadaşım bizim... Narlıdere'de bir tiyatromuz var, Umut Tiyatrosu, ona da selam olsun. Narlıdere Umut Tiyatrosu bizim mahallenin kurduğu bir tiyatro, tamamı mahalledeki esnaflardan oluşan. Orada tiyatroya başladım. O benim biraz daha hayat dönümüm oldu. Hani derler ya, herkes işte şunu yapmasaydım ne olurdu, mesela ben tiyatro yapmasaydım ne olurdum biliyordum, serseri olurdum hani. Genel kültürü sıfır olan ya da nerede nasıl konuşacağını bilmeyen bir insan olurdum. Tiyatro bu anlamda bana böyle bir yön açtı. O yönden sonra tiyatrocu olmaya karar verdim. Ama tabii bunu nasıl diyeyim, bir okul okuyarak hayata başlayamadık tiyatro anlamında. Çünkü böyle lise bitmiş, heyecanlı gençliğiz. Hemen bir amatör tiyatro kurduk Urla'daki arkadaşlarla, denk geldik böyle. Ve orada böyle tiyatroyu bilmeden tiyatroya başladık. Bundan tam 19 yıl önce. Sonrasında ben her zaman onu diyorum, ben tiyatroya başladığımda çok şey biliyordum. Sonra tiyatroyu öğrenince anladım ki ben hiçbir şey bilmiyorum. Tiyatronun böyle bir yanı var. Daha sonra Toprak Sahne Tiyatrosu yapısında kurduktan sonra kendimizi geliştirerek, belli hocalardan eğitimler alarak, işte Urla'da bir tiyatro festivali düzenleyerek yaşamımız böyle aktı gitti diyelim. Daha sonrasını daha fazla
1: devam edelim. Evet. Sonrasında peki Necla Özgen Alban, sizden de biraz bahsedelim. Kendinizi tanıtır mısınız? Siz nasıl tiyatroyla buluştunuz?
3: Tabii. Ben bir 14-15 yaşındayken aslında bizim ilkokulda bayağı güzel tiyatrolar izlemiştik. Eskiden devlet okullarına da güzel tiyatrolar geliyordu eskiden. Birkaç güzel oyun izledikten sonra anlayamadığım bir şekilde tiyatronun içine çekildim. Bir 14-15 yaşındayken bir ekiple tanıştım. Onlarla çok sayıda sahne aldık. Amatör bir ekipti ama çok çalışkan bir hocası vardı.
1: Siz o zaman başladınız ve aktif olarak tiyatro yaptınız 14-15
3: yaşında. Evet. Biraz cahilce bir başlangıçtı ama amatör ruhla çok keyifli yıllar geçti. Sonra bunun okulunu okumaya da heveslendim ki biz Urfalı bir aileyiz. Bolca şeyler, işte baskılar vesaire. Abim ve annemin desteği sayesinde konservatuvara değil de radyo televizyon sinemaya yönlendirildim. Hani belki önünde değil de arka planda olsa. Evet. Yine anlatmaksa hikaye anlatmak, görsel olarak anlatmak zaten bizim çocukluğumuzdan beri etrafımızda gördüğümüz bir şeydi. Yani doğulu ailelerde evet, biraz canlandırarak anlatmak fazladır. Bunu da hani içinde hissederek, aa burası tam benim yerim dediğin, biraz daha fazla ölüm yaşayan bir ailede, biraz ölüm korkusuyla aslında galiba. Çünkü anlatarak, bir şeyleri canlandırarak daha yaşıyor hissediyorsun. Yani bizde biraz öyleydi. Velhasıl onların desteğiyle sinema bölümünü okudum. Ama kanallarda çalışmak yahut işte çekimlerde bulunmak, tiyatro sahnesinde olmak kadar beni etkilemedi.
4: Ekranın o büyülü dünyası size hoş geldi.
3: Yok, kamera önünü zaten oldum olası sevmedim. Bir 12 yaşında oğlum var. Onun ısrarıyla bir filmde onunla beraber oynadım. Onun dışında kamera önü beni hiç çekmedi. Hep sahnede olmak, daha canlı bir şekilde insanlarla temas etmek. Çünkü o enerjiye de inanıyorum ben. Hani daha yüz yüze, yani birbirini hissedebildiğim bir ortamda.
4: Duyguyu anında karşıda, gözlerinin içerisinde görmek.
3: Evet, sanırım. Zaten evet, biraz da o güldürmeyi sevmekten de başladı. Hani tiyatroya olan ilgim, sevgim. Ve bir kaç yıl, 4 yıl önce Toprak Sahne Tiyatrosu'yla tanışmadan önce. Değil mi?

0: Yok yok, oraya soru soracaktım.
1: 4 yıl önce Toprak Sahne Tiyatrosu ile tanışmadan önce de birkaç ekipte bulundum. Çok keyifli zamanlardı. Fakat şu an bulunduğum ekipte kafanın rahat olması, bir İknur Bayezid Çatal kız arkadaşım, ekip arkadaşımın söylediği bir söz var. Konforlu olmak, konforlu hissetmek müthiş bir şey. Yani ekibimde de bunu hissederek tiyatroya da aşık olarak devam ediyorum. Ne teşekkür güzel. Ederim.
0: O zaman peki madem açtınız konuyu, 4 yıl önce mi tanıştınız Toprak Sahneyle?
1: Evet.
0: Nasıl tanıştınız?
1: Bu işte sıkıldığım işlerden sonra, yok ben tiyatrosuz yaşayamıyorum deyip.
0: Ara verdiniz o zaman.
1: Evet, evet, evet.
0: Sonrasında diğer işlerde, sinema, televizyon vesaire, evet, onlarla uğraştınız, tekrar döndünüz.
1: Evet. Çünkü bir süre sonra bir şeyin eksik olduğunu hissediyorsunuz hayatınızda, artık tutkunuz ne yöndeyse. Ve o eksiği bir yerden kapatmanız lazım. Bir süre anlamadım. Fakat sonra bir tiyatro kampının görselini gördüm. Dedim benim gitmem lazım. Gittiğim kampta da Toprak Sahne Tiyatrosu'yla tanıştım. Aslında onların düzenlediği kamp değildi, başka bir kamptı, ama onlarla orada tanıştım ve yaptıkları festivalde işte 4 yıl önce ilk öğrendiğimde beni müthiş etkilemişti. Direkt dahil oldum. O günden beri de birlikteyiz.
0: Evet, o gün geldi sizinle de. Birisi geldi festivalde, ben de sizinle oynayacağım mı dedi. Nasıl yaklaştınız? Sizin yaklaşımınız nasıl oldu?
2: Ya şöyle, tabii Necla'yla biz daha öncesinde de tanışmıştık. O zaman hangi yönetmen gelmişti? Bir Klan Otelisi vardı ya.
1: İsrail'den gelen.
2: Evet, bir atölyede Klan hocasıyla atölyesinde tanışmıştık, evet, ama çok samimi değildik. Orada görünce böyle merhabalaştık filan. Biz Toprak Sahne Tiyatrosu olarak zaten şeyiz böyle. Öncelikle şuradan başlayayım o zaman, cümleyi toparlayaraktan. Komünen bir tiyatroyuz. Komünen bir yapıdayız. İşi kurucularımız arasında Onur Çatal ve ben varız. Ama 11-12 yıldır İknur Bayezid Çatal da bizim ekibimizde. Onur'un işi, ama her anlamıyla festivalin ya da bütün etkinliklerimizin baş kahramanlarından. Ondan genellikle böyle çok çoklu bir tiyatroyuz. Ortak fikirle akıl ediyoruz. Ortak fikirle üretiyoruz. Gittiğimiz festivallerde de bu enerjimiz dışarıdan çok belli oluyor. Yani otoriter bir patron tiyatrosu değiliz. Tam tersine üreten, beraber mücadele eden. Çünkü bizim ilk sorumuz şu oluyor. Yani bizimle beraber mücadele edecek misin? Hani çünkü biz turneye çıktığımız zaman 5 yıldız otellerde kalamıyoruz. Ne yazık ki devlet tiyatro sanatçısı değiliz. Özel tiyatroların durumu meydanda. Onun için mücadeleci bir tiyatro yönümüz var. Necan'ın da bu çok dikkatini çekti o dönemde.
1: Evet.
2: Ekibimizle uyumumuz, samimiyetimiz filan. Kendisi de samimi bir insan olduğu için biz hemen kollarımızı açtık.
0: Evet, hemen rol verdiniz mi? Nasıl oldu?
2: Yok, hemen rol.
1: Estağfurullah, bana teklif edildi bir kere. Ben
2: hemen rol vermedik. O dönem bir oyunumuz vardı. Onunla beraber gittik.
1: Evet.
2: Bedo diye. Daha sonrasında zaten.
1: Evet, önce teknikte çalıştım. Daha sonra sahneye izin aldım.
0: Ben sonra bile mesela onun sahnenin tozunu aldıktan sonra sahneye çıkarttınız, öyle bir, evet, durum var.
2: Ya aslında ben tiyatronun sadece böyle bilgi birikimle alakalı değil de ekibin uyumluyla da çok önemli olduğunu, evet, düşünüyorum. Yani ne kadar çok vakit geçiriyorsan, karşındakini ne kadar çok tanıyorsan sahneye de o kadar çok yansıyor.
0: Doğru.
1: Evet, çok sevdiğim bir söz var. Kime söylediğini hatırlamadığım için özür diliyorum. Şey diyor, tiyatro futbola benzer. Futbol yetenek işidir. Takımı yoksa yetenek hiçbir şeydir. Çünkü tek kişilik oyun bile yapsan bir teknikte ekip arkadaşına ihtiyacın var. Her
2: ya
1: zaman.
2: Onun yazarı, dramaturgu, onlarla aynı düşü kurman, aynı hayalle yola çıkman. Bence bunlar çok önemli. Yani bu olmayınca zaten izlediğiniz oyunun çok iyi bir tiyatro oyunu olsun, çok iyi bir metin olsun, çok iyi bir yönetmen olsun, oyuncular sahnede şahane olsun ayrı ayrı, ama izlediğiniz oyunda böyle bir soğukluğu seziyorsunuz ya da oyuncuların birbirine karşı durumunu seviyorsunuz ya da işte ne derler, memur olduğunu seziyorsunuz, evet, sahnedekinin tabiri caizse. Tiyatro birazcık gönülle yapılan bir iş, sevdayla yapılan bir iş. Bu kadar kutsallaştırmak doğru mu? Yok, yani bakkal da kendini kutsallaştırabilir benim için.
0: Ama insan, güzel insan bir olduğu her yerde duygular olduğu için, duygular da zaten sahnede samimi bir şekilde gösterileceği için samimiyet kayboluyor, evet, diye tahmin ediyorum ben de. Hani bir, evet, keyif almadığın bir kişiyle oynamak zor olsa gerek.
1: Sahne. Çok.
2: Bence de çok zordur.
0: Çok deyip derinden bir isyan geldi. Peki bu Toprak Sahne Tiyatrosu ne tip oyunlar yapıyor? Biraz da onlardan bahsedelim.
2: Ya biz toplumsal gerçekçi tiyatro yapıyoruz.

0: Yani Türkiye'de buna politik tiyatro diyorlar. Genelde biz Toprak Sen'in ilk çıkış noktası zaten biz sokak oyunlarıyla çektik. Az Nesin'in hikayelerini sokağa uyarlayarak. Daha sonra Novembre. Film vardı.
1: Evet,
0: onu izlemiştik. Ona çok etkilenmiştik o dönemlerde. Tabii o dönemler Urla ufak bir yer. Biz devamlı suratımızı boyup sokaklara çıkıp oyunlar yapıyoruz filan böyle.
2: Ondan etkilenip siz de sahneye çıktınız. sonu gibi olmamıştır o.
0: Yok olmadı. Bizi Urla halkı sahiplendi diye. Çünkü biz evet. onlar kadar gerçekçi değildik ya. Bu şekilde başladık. Dediğim gibi 7-8 arkadaşım bir araya gelerek kurdu. Hatta çıkış noktamız şeydi ya, Urla'nın köyünün tiyatrosu var. Urla'da bir Bademler gerçeği var. 100 yıllık bir tiyatro var. Urla'nın bir tiyatrosu yok. Nasıl olmaz ya falan diye böyle kendi içimizde konuşurken Urla'da bir tiyatro kurmaya karar verdik. Tabii o zamanlar genç amatör bir ekibiz. Oyunlar çıkartıyoruz, işler yapıyoruz. Gidenler oluyor, gelenler oluyor filan. Ama Onur'la biz hiç gitmedik. Hep kaldık Toprak Sahne'nin başında. O zamanlar yıl 2011'de bir festival yapma kararı aldık. Aslında 2008'de kurulmuştuk. Çok kısa bir zamanın ardından. Tiyatro ile ilgili daha çok şey öğrenmek, daha çok insan ağırlamak adına. Kurduktan sonra amacımız köylere gitmekti. Ya köylere gideceğiz. Festivalin ismi ne olsun, nasıl olsun, nereden gelsin filan derken bir ara köylerde parke taşı meşhur biliyorsunuz. Parke sahne koyalım, hani her yerde parke var, onun üstünde oynayalım. Evet. Kaldırım sahne olsun filan derken toprak sahne olsun, ya toprağın olduğu her yerde biz Urla'da oynarız mantığıyla çektik. Hatta ilk afişimize tiyatro sanat oyuncuları yazıyor T'den gelerek. Toprak Sahne Tiyatro Festivali'ni yapıyoruz. İkinci yıl köylere gidiyoruz ya da bir tiyatroya gidiyoruz. Toprak Sahne geldi. Yok abi, biz tiyatro sanat oyuncularıyız, Toprak Sahne geldi. Oraya gidiyoruz, Toprak Sahne geldi. Burayı abi festival bizim ismimizi ele geçirdi. Şimdi ondan sonra biz Toprak Sahne Tiyatrosu olduk. O ikinci yılından sonra ikinci yılın festivalle beraber böyle bir manifesto yayınlayarak bu durumu anlatarak Toprak Sahne Tiyatrosu olduk. Ve o şekilde de ilerledik.
1: Ne güzel.
0: Tiyatroda 19. yılımız sanırsam, festivalde 15. yılımız. Pandemide bir iki yıl yapmadığımız için bu yıl 13.sünü yapacağız.
2: Her sene düzenli olarak yaptınız mı o zaman pandemi
0: evet,
2: hariç?
0: Evet, her sene düzenli olarak yapıyoruz. Ya festival bizim için çok ayrı bir şey. Çünkü onun başlangıcı, devamı, hepsi ayrı bir hikaye. Hepsi ayrı bir, nasıl diyeyim, dokusu olan bir şey. Yani biz Urla'nın bütün esnafıyla beraber bir festival yapıyoruz. Evet. Yani kahveci de desteğini koyuyor, berber de koyuyor, nalbur da koyuyor. Az da olsa, çok da olsa koyuyor. Koymayanlar da kamulaştırıyoruz.
2: Artık 15 yıldır, 19 yıldır da sizleri tanıyorlar zaten.
0: Tanıyorlar.
2: Gittiğinizde,
0: tabii.
2: Ne amaçla geldiğinizde anlıyorlardır.
0: Biliyor, tabii.
2: Kapıdan girince.
0: Ya çok güzel böyle anılarımız var. Şafak lokantası var Urla'da mesela. Urla'nın çok güzel yemekler yapar. Bir de orada babası var, bizim babamız. Gidiyoruz, diyoruz ki, geldik biz diyoruz. İsmet Baba diyor. Ben sizin zarfınızı ayarladım diyor. Açıyoruz. Baba diyoruz, biz sana bu yıl atıyorum 5 bin yazdık. Sen 10 bin koymuşsun. Ben bu yıl 10 bin vereceğim. Baba olmaz. Bir de biz her destek olan esnafa logosunu koyuyoruz böyle afişimize. Bizim afişimiz esnaf odasının takvimi gibidir yani.
2: Esnaf. Güzel. Tamam. Güzel, evet. Ama bir ara verelim şimdi.
0: Tamam.
2: Sonra da sohbetimize devam edelim. Değerli dinleyiciler, tiyatro konuşmaya devam edeceğiz. Serkan Baştürk ve Necla Özgen Alban'la. Ama şimdi kısa bir ara veriyoruz.

0: anısı güzel sesler.
1: Gün doğmadan deniz daha bembeyazken çıkacaksın yola. Kürekleri tutmanın şehveti avuçlarında, içinde bir iş görmenin saadeti. Gideceksin ırıpların çalkantısında. Değerli dinleyiciler, bu dizeler Orhan Veli Kanık'ın Hürriyete Doğru şiirinden. Timur Selçuk bu şiirde Hürriyete Doğru adıyla notalara döktü. Ortaya bakın nasıl bir eser çıktı.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. İki güzel isim var stüdyomuzda. Toprak Sahne Tiyatrosu yönetmeni Serkan Baştürk ve oyuncu Necla Özge Alvan efendim stüdyomuzdalar. Çok keyifli anları da var. Onları da ben arada dinliyorum. Birazını da sizlerle paylaşacağız efendim. Şimdi Toprak Sahne Tiyatrosu'ndan bahsettik ve festivallerden de bahsettik. Mesela orada size yardım eden her geldiğinizde buyurun ağırlayan kişilerde ve destekleriyle, esnafın desteğiyle ilerleyen bir festival var aslında baktığımızda. Biraz da isterseniz bunlardan, güzel anlardan da bahsedelim.
2: Toprak Sahne Tiyatro Festivali 15 yıldır Urla'da hayata geçirdiğimiz, böyle çocuğumuz, emeğimiz olan bir festival. 2 yıl pandemide yapamadık sadece. Ama her yıl, işte bu yıl 13.sünü yapacağız. Düzenli bir şekilde yapıyoruz. Toprak Sahne Tiyatro Festivali bizim için çok özel bir festival. İlk yola çıktığımız zamandan bu yana tamamen Urla'nın esnafıyla beraber yaptığımız bir festival. Nasıl Urla'nın festivaliyle? Urla'nın esnafı bu festivalin olabilmesi için festivale gelen oyuncunun uçak biletini, şey yemeği ise yemeğini, kalacak yeri ise kalacak yerini sponsoru olarak festivale destek veriyor.
1: Bir de direkt nakit akışı yok.
2: Yok, direkt nakit akışı almıyoruz. Doğrudan onları aslında bizim ihtiyacımız olan alana yönlendiriyoruz. Hani bu alanda bir uçak bileti alınacak, alır mısın? Ya da abi şöyle bir şey yapılacak, yapar mısın gibisinden.

0: üzerinden ilerliyoruz. Bu bizim için çok değerli bir şey. Çünkü bir kentte çok büyük şeyler yapabilirsiniz. Yani yapılıyordu. Bir sürü kentlerde bir sürü şeyler yapılıyor. Bunlar eğer şahısların yaptığı şeylere dönüşürse o kent onu benimsemez. O kentten uzak olur. O kente dokunamayabilir. Ama Toprak Sanat Tiyatro Festivali o kentin insanlarıyla yapıldı. O kentin STK'larıyla. Yani mesela Urla Kızılay bizim için çok önemli, değerlidir. Çünkü yıllardan beri Nurgül ablamız var orada, başkanı. Festivale gelir, festival katılımcılarına destek olur. Ya da bir öğün kahvaltıyı onlar hazırlar. Şey, yine Urla ADD, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, diğer STK'lar. Bu anlamda festivalde elini taşın altına koyan kurumlar. Tabi bu durumda Urla Belediyesi'ni ben es geçemem. Geçen yıl yine Urla Belediyesi elinden geleni bizim için destekledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi de bu anlamda festivalimize destek veriyor. Ama yine de bizim en büyük destekçimiz Urla esnafı ve Urla halkı. Bu şekilde ilerleyen festival. Urla'nın 5 gün boyunca aynı anda 5 noktasında tiyatro festivali yapıyoruz. Yani
1: hangi noktalar oluyor bunlar?
0: Bademler Köy Tiyatrosu, Urla Atatürk Kültür Merkezi, Necati Cumalı Anaevi, Sana Sokağı'nda Ferhat'ın Kahvesi, bir de o gün seçtiğimiz bir köy. Bu 5 noktaya aynı gün
1: köy değişiyor mu devamlı?
2: Evet evet.
0: Her gün. Tabii her gün bir köy değişiyor.
2: Bir Barbaros köyünde oluyor. Bir gün
0: Özbek'te oluyor. Evet. Şey, Gülbahçe'de oluyor. Aslında ilk çıktığında biz her gün bir köyü geziyorduk yani. Her köye uğramaya çalışıyorduk. Sokak tiyatrolarıyla gidiyorduk. Ama sonra Türkiye'de sokak tiyatroları azalınca biz köy meydanlarına götürebileceğimiz oyunları seçtik. Yani köy meydanında oynanabilecek, reisi kaldırabilen, tekniği olan olabilecek tiyatro oyunlarını seçtik. Böylelikle her yıl Urla'nın en az 2-3 köyünü geziyoruz. Aynı zamanda Bademler Köyü'ne 5 gün boyunca oyun koyuyoruz. Orada bir sahne olduğu için. Oranın insanları da bu anlamda talepkar olduğu için, yani sağ olsunlar, hiç sahnelerimizi boş bırakmıyorlar. Bu anlamda kendine özgü, yani bir ilçede aynı anda herhalde İstanbul Kadıköy'den ya da Cihangir'den başka tiyatrosu olan bir yapılan bir şey yoktur. Zaten bizim asıl çıkış noktamız da buradaydı. Yani Urla'nın çok uzak köyleri var. 40 kilometre uzakta var, 50 kilometre uzakta var. Bu köydeki insanların da sanat tüketimine ihtiyacı var. Ve biz hani senede bir kere bile olsa, ki normal sezon içerisinde de gidebildiğimiz kadar okullara Urla'nın gitmeye çalışıyoruz. Biz bu sanat tüketimini oraya götürelim ve iyi oyunları bizim halkımızı izlesinden yola çıktık. Köyler de bunu benimsedi. Urla halkı da benimsedi. Bizim için zorlu bir süreç oluyor tabii.
2: Evet.
0: Bütün herkesi 5 köye almak. Yani biz
2: aynı anda 5 alana dağılıyoruz.
1: Peki mesela aynı anda gerçekten 5 alana dağılıyorsunuz. Oynanıyor oyunlar da bir sahne, her yerde bir sahne değil mi oynanıyor?
2: Şöyle.
1: Köy kahvesi dediniz mesela bir yerde.
2: Evet evet. Urla meydanda Atatürk Kültür Merkezi var. Zaten güzel bir sahne. Ferhat'ın Kahve dediği asıl ismi neydi? O kadar unuttuk ki Ferhat abinin kahve demekten. Biz bize aile çay evi. Onun yan sokağı çok tatlı bir alan. Yani zaten sokağa, mahalleye, köye tiyatro götüren bir festival olarak sokakta festivalin devam ettiğini görmek çok güzel oluyor. O da yine Urla Merkezi Sanat Sokağı'nda. Onun için sahne kurmuyoruz. Direkt sokakta değil mi? Yerle, yani zeminle direkt zeminde oynanabilecek oyunları tercih ediyoruz. Genelde daha az sayıda kişili oyunlar oluyor. Ondan sonra Bademler Köy Tiyatrosu da güzel bir sahne. Sadece diğer köylere götürmek için işte mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden değil mi?
0: Evet,
2: gezici sahne geliyor. Mesela belediyenin desteğiyle gelen gezici sahneyle köye tiyatro götürüyoruz. Köye tiyatro götürelim diye ta atıyorum işte Bilecik'ten gelen ekip içinde yemek yapabilmemiz için Manav Ahmet'imiz var. Fenerli Ahmet abimiz. O bize festival boyunca destek oluyor. İşte beni de bu ekibe ve festival gönüllüsü olmaya iten en büyük düşünce buydu. Komple imece usulü yapılan bir şey. Hani halka götürsün diye halkın ve belediyenin destek olduğu.
0: Biz yani baktığınızda çekirdek kadro olarak 4 kişiyiz bu anlamda. Ama bizim arkamızda koskoca bir Toprak Sanayi ailesi var. Festival yarın yapıyoruz dediğinde 25 kişi oluyoruz.
2: 25 kişilik gül gibi ekibimiz
0: geçen
2: var.
0: Geçen yıl 48 kişi olduk.
2: Evet.
1: Ve herkes de gönüllü.
0: Herkes gönüllü. Tabii. Ya bu arada hani şey tarzında öyle, yani gönüllü hani geliyor festivale de değil. Yani mesela arabası olan arabasını koyuyor.
2: Evet.
0: Festival mazotunu koyuyor.
2: Evet.
0: İşte çadırı olan çadırını koyuyor. İşte festival onu, yani bir şekilde ne derler, o destek olanlar cidden hani güneşte ışıkta taşıyor.
2: Evet.
0: Hocaları arabayla köylere de götürüyor.
2: Işığı da kuruyorlar.
0: Işığı da kuruyorlar. Yani aslında tamam olarak imece ve usul oluyor. Yaklaşık 3

0: 300 kişiye yakın tiyatrocu arıyoruz. İşte Van'dan bir ekip geliyor, Sinop'tan bir ekip geliyor, Giresun'dan bir ekip geliyor, özel İstanbul'dan ekipler geliyor. Ve şaşırıyorlar yani. O kadar tiyatrocu bir kamp alanında 5 gün boyunca atölye eğitimleri alıyorlar ve saat 3-4 oldu mu akşam yemeği yeniyor ve köylere gidiliyor.
1: Saat 3-4'e kadar sabah başlıyor.
0: Tabii tabii, köy, biz köye gidiyoruz. Atölyeler, 4-5 gibi köyde oluyoruz.
1: Sonrasında 4'te de tabii. Tiyatro oluyor. Evet. Sonrasında ne oluyor?
0: Şimdi 4'te tiyatro olmuyor. 4'te biz köye gidiyoruz. O köyün kahvesinde bir oturuyoruz. Saat 6-7'yi bekliyoruz. Köylü sohbet ediyoruz. 7'de çığırtkanlarla sokağa çıkıyoruz. Kapıları çalıyoruz. Tiyatro. Hani oyunumuz var. Saat 9'da falan diye böyle
2: şarkılar besteleyip çalgı çengeyle. Evet,
0: böyle kapıları çalıp köylüyü böyle kortejin arkasına katıp meydana getiriyoruz. Meydanda oyunlarımız başlıyor. Oyunlar oynanıyor. Sonra oyunlar bitiyor. Sohbetler başlıyor. Oyunla ilgili konuşuyoruz. Yani köylü de eleştiriyor artık. Böyle ya köylüyüz diye de hep böyle Türk tiyatrosu hep orta oyunda getirmeyin diyor falan böyle.
2: Bir arkadaşımızın hatta küçük arabasına da anons arabası yapıyoruz. Evet. Sokak sokak geziyoruz. Yani, tabii bildirmemiz de lazım. Köye oyun götürdük ama bilsinler.
1: Festival böyle film tadında geçiyor.
2: Evet.
1: Aslında bak tabii anladığımız kadarıyla.
2: Belgeselini de yapmak için bir proje düşündük. Henüz çekimler devam ediyor.
0: Evet. Biz 5 yıldır festivalin çekmeye çalışıyoruz. Devamlı çekiyoruz.
1: Çekmediniz mi?
0: Hayır, çekiyoruz. Ama
2: belki daha güzel anda gelirdi.
0: Yani nasıl diyeyim? Bizim o aynı anda 4-5 noktada oyunun olma durumu kamera açısı olarak bizi çok zorluyor.
2: Ekibi.
0: Bir de evet. Bir de aynı anda mesela geçen sene mesela kafa sponsorumuz bizim
2: Kafa Dergi, evet.
0: Kafa Dergisi medya sponsorumuzu sağ olsunlar. Söyleşi yaptık mesela. Bir yanda söyleşi var, diğer yanda oyun var. Oyundan çıkıyor, diğer oyuna gidiyor böyle. Bir yoğunluk bizi çok yormuş. Ekibi de yormuş. Ekip her yere koşturuyor filan.
2: Tatlı çekimler, yorgunluk evet. Ama yorgunluk yani.
0: Evet. Ama çok keyifli tabii. Yani mesela şimdi bunu ilk kaç yıl, yani 13.sünü yapacağız. 15 yıl geçmiş. Biz 1. 2. 3. festivalde Urla'nın köylerinden aldığımız tepkiler o kadar organikti ki hani işte amcaların gelip hayatımda ilk defa canlı televizyon izledim ben demesi, oyuna dahil olması, hatta böyle fotoğraflarımız var, işte köye gidiyoruz fotoğraf çekeceğiz, festivalin tanıtımını yapacağız amca diyoruz, takar mısın maskeyi, şey komedi der artık maske der, takarım diyor, takarken o köy oynuyor falan böyle çok böyle tatlı güzel, tam bir Ata Demirer hikayesi gibi,
1: evet, bir Ege canlanıyor böyle, bir film canlanıyor kafamda böyle siz anlattıkça. Gerçekten belgeselde yapılsa.
0: Evet, ya aslında
1: yapsanız.
0: Esnaflarla şey yapıyoruz. Gidiyoruz işte sponsorluk durumunda soruyoruz. İlk bize ne zaman destek olduğunu anlatıyorlar. İşte hepsini tek tek gezdik. Bize yıllardır destek olanların kayıtlarını aldık. İlk işte başkanımız bu festival onay veren Selçuk Karaosmanoğlu. Onun yanına gittik filan. Çok yıllar önce yaptığımız bir şeyin buraya gelmesi bizim için çok ayrı bir keyif.
1: Ve mesela özel bir tiyatronun hiçbir ödenek almadan ve bir maddi kaygı gütmeden böyle bir festival yapması,
2: açıkçası bu imeceye Toprak Sahne Tiyatrosu da dahil yıl boyunca turnelerden kazandığımız parayı çoğunlukla festivale gömüyoruz. Gerçekten
0: Toprak Sahne dediğim gibi bize bir üst başlık, yani bir ayrı nokta. Biz patronlarıyız ama biz işçi gibi yömüyalan, çoğu zaman alamayan ama tiyatronun her zaman kasasının olduğu bir yapı. Tiyatro iş yapıyor, para kazanıyor. Şeyde festivalde
1: harcıyor.
2: Eriyor
0: ya da en kötü şöyle oluyor. Festivalde borçlanıyoruz, festivalden sonra ödüyor.
2: Evet. Böyle de olur.
0: Ciddi anlamda yani şey.
1: Şimdi Urla şimdi eskiden köydü.
0: Tabii.
1: Siz de artık şey gibi çiftçi gibi olmuşsunuz.
0: Evet. Evet.
1: Kışın ürünü biriktir, yazın
0: Tabii bize çok kazanımları da var yani.
2: İdealizm gibi.
0: Evet, yani 81 ilde Toprak Sahne Tiyatro Festivali'ne gelmiş tiyatrolar var. Hepsiyle ilişkiliyiz. Hepsine turneye çıkıp tek tek her yeri gezdik.
1: Evet.
0: Yani böyle bir Türkiye'deki bir birlik gibiyiz. Yani dokunmadığımız bir tiyatro çok az. Yani çok özeldir ya da bu iş cidden profesyonel anlamda hiç bu dallarda yapmayan birisi. Onun haricinde hani keza tiyatroyla bulaşmış üniversite topluluğu, hepsinde bir bağlantımız var.
2: Ve çok güzel insanlarla tanıştık. Evet. Şehirlerine gittiğimizde bizi hep çok güzel ağırladılar. Evet. Güzel misafir ettiler.
0: Çok güzel yorumlar aldık. Yani işte ben otelye girdikten sonra bunu hiç bırakmadım. İşte ben o eğitimi aldıktan sonra onu hiç bırakmadım. Abi. O hocayı da bırakmadım. Hocayla ben görüşmüyorum. Adam hala görüşüyor. Onu anlatıyor.
1: Mesela sahne

0: Sokak,
1: peki İzmir'de evet. Herhangi bir yerde sokakta oynuyor musunuz yoksa genelde ya, sahneleri mi tercih ediyorsunuz?
0: Sokakta
2: yani bizim şöyle biz kaç yıl oldu? 4 yıl değil mi? İzmir Clown Sirk'ini kurduk. Sirk sanatlarına bulaştık biraz Toprak Sanat Tiyatrosu olarak. Aslında hani clown üzerine bir eğitim sürecinden geçtikten sonra becerilerimizi geliştirelim diye jonglörlük, tahta bacak, sihirbazlık birçok dalları öğrenmeye çalıştık, öğrendik.
0: Sirk sanatlarına hakim olun diye.
2: Sonra bir clown oyunu çıkardık. İşte bu clown oyunu evet. içerisinde bunlar geziyor. Bunu genelde sokaklarda, şenliklerde yapıyoruz. Hatta iki tane clown karakterimiz var. Bende Necla'nın. Benim Bubi, onun Juppi.
0: Juppi.
2: onlar devamlı sokakta zaten. Yani çünkü çok şey festivallere gidiyoruz. Clown karakterlerimizle çok bulaşığız.
0: Bulaşığız.
2: Necla inanılmaz bulaşık. Yani böyle amcam böyle sert böyle İnanır bir amca gidiyor amca yapabiliyor ve amca da buna bakabiliyor filan böyle şey hani sokakta çok bizi nasıl diyeyim benimsiyorlar. Bir de çok nasıl diyeyim böyle, yani Türkiye'nin her ne derler farklı yapısında da biz bunu oynadık. Hani işte Kars'ta yaptık, Iğdır'da yaptık, oradan gittik Van'da da yaptık. Devamlı böyle gezen bir yapıda sokağa hep çıktık ama.
0: Evet ve dediğiniz gibi aslında yani şehir şehir, ilçe ilçe verilen tepkiler değişiyor. Kitle değiştiği için.
2: Ama samimiyetleri hiç değişmiyor. Bence bizim hani Türk halkının en büyük özelliği.
1: Ama belki yani çünkü.
2: Ama işte karşı kişi sen onunla oynadığın zaman özellikle sokakta art niyet hani onunla dalga geçiyormuş edasını hissetmediği zaman o çocukluğunun işte evet. bir çocuğun ona koş gözündeki şeyi gördüğü
0: saflığı
2: zaman
0: gördüğünde.
2: Saflığı gördüğünde senle oynamaya başlıyor. Aslında bence değerli olan bu. Yani aslında seyirciyle kurulan bağ da bu olması lazım. Çünkü seyirci eğer o bağ kurmazsa senle çekip gidiyor zaten. Sokağın bir de şeyi de yok hani sahnede ben bileti satmışım adam izler. Hadi en fazla çıkar gider. Sokak kayboluyor. Bu ne ya diyor gidiyor yani orada bir sen de diyorsun bunun plan oluyor.
0: Orada şimdi, oyuna devam etmek lazım.
1: Ve şunu da merak ederim. Urla dediniz ya Urla'dan yola çıkarak şimdi veya Urla'nın geçmişi çok bilmiyorum ama tahminlerim var. Son yıllarda bir sanat sokağı olarak çevrildi ve oradaki dükkanların da çevresi de değişti. Gelen kitle de değişti. Şimdiki Urla izleyicisiyle yaptığı ya da festivalde karşılaştığınız Urla izleyicisiyle 5 ya da 10 yıl önce karşılaştığınız Urla izleyicisi halkı nasıldı?
2: Çok farklı. Çok farklıdan kastım şu. Önceden sahne oyunumu izlemeye gelen herkesi tanıyordum ben Urla'da. Yani biliyordum. Yani Kuşçular Köyü'nden Ahmet'im. İşte Uzun Kuyu'dan şu var. Yani buradan var. Biliyorduk. Evet. Şimdi ben gelip izleyen kimseyi tanımıyorum. Hani Ahmet abiler gelmiyor mu? Gelmiyorlar. Yani Urla şimdi Türkiye standartlarında pandemi döneminde çok ciddi kaliteli göç. Yani entelektüel seviyesi yüksek insanların geldiği ilçe olarak tanıtımı yapılıyor. Öyle de orada da birçok sanat kuruluşu da bu anlamda açıldı, genişliyor. Ama tabii bu ne kadar Urla'nın kendi öz ya da yerlisine hitap ediyor tartışılır. Türkiye'deki sanat tüketiminin ya da tiyatro izlemeye gitmek bile ciddi bir mali sorunken oradakilerin öyle bir sanat tüketimine katılacağı çok nadir oluyor. Öyle ki hani bizim işlerimizi o insanlar izliyor mu? Yok. Yani zaten hani 2000-3000 salon kirası şey bilet parası veren 1000 kişiden belki 10 kişi geliyordur bu anlamdaki yerlere. Ama sokaklardaki oyunlarımıza denk geliyorlar. Geldiklerinde şey oluyorlar böyle. Ne kadar güzel sanat sokağında böyle şeyler yapıyorsun inanılmaz ya ben bayılıyorum böyle işlere diyen tipler de çok oluyor yani var. Ama sanat sokağının sanat sokağı haline gelmesi çok ciddi bir süreçti. Yani ondan önce Urla'da öyle bir şey yok. Bir hanımefendinin böyle ben Urla'da böyle bir şeyler mi yapsak diyerek bizim de dahil olduğumuz bir sokak. İşte sağdan soldan müzisyenleri getiriyoruz hafta sonları bir şeyler yapılsın diye. Sokak oyunları oynuyoruz. Koşuyoruz işte. O zaman görünmez tiyatroyu ilk biz bulduğumuzu zannettiğimiz zamanlar koşuyoruz.
1: Şöyle yapalım. Süre daralıyor.
2: Tamam.
1: Konuşacak, anlatacak çok şey var ama festival ne zaman onu bir dinleyelim size.
2: Festival Ekim'in ikinci haftası gibi Eylül'ün ikinci haftası gibi planlıyoruz bu yıl. O da yine dediğim gibi biz normalde Temmuz aylarında da Haziran Temmuz aylarında yapıyorduk ama Urla'nın bu son zamanlardaki değişiminden dolayı deniz kenarındaki yerlerde kamp kurmak imkansız hale geldi. Ciddi bir şey. Bu sene festivalde daha farklı bir yöntem deneyeceğiz. Daha çok Urla'nın içerisinde alternatif işler yapacağımız, havaların ondan biraz daha serinlemesini, sokağa da işi taşı daha rahat taşıyabilelim diye

0: diye. Bu yıl Eylül'e doğru attık birazcık daha tarihi. Çok güzel işler var, çok güzel oyunlar olacak. Yine Urla'da gelip Atatürk Kültür Merkezi'nde, Ferhat'ın Kahve'de, Necati Cumalı'da ve daha farklı belirleyeceğimiz alternatif mekanlarda güzel işler olacak. Hani dinleyenlerin...
1: Nereden takip edebilirler?
0: Topraksahnetiyatrosu.com'dan
1: program detayları.
2: Topraksahne Tiyatrosu Instagram adresinden de
0: Takip edebilirler. Eğer hani festival ruhunu yakalayıp ben başka ekipler tanıyayım, atölyelere gireyim diyorlarsa bir Topraksahne Tiyatro Festivali'nin araştırmalarını, daha sonra zaten araştırdıktan sonra festivale gelip oyunları izlemek isteyeceklerini düşünüyorum.
1: O zaman son sözleri alalım sizden, Serkan Baştürk'ten.
0: Son sözler çok güzel. Tiyatroya sahip çıkın. Yani dinleyen herkes tiyatroya sahip çıksın. Bence şu an hemen girsin eğer dinliyorlarsa. Herhangi bir tiyatrodan böyle, ben şöyle bir, yani 500 TL 6 oyunlardan, 700 TL 6 oyunlardan bilet alıp askıya bilet bıraksınlar. Okullara tiyatro bileti bağışlasınlar. Çünkü tiyatro insanları dönüştürür, geliştirir. Evet. Yani buna da ufak da olsa bir destek olmak bence her insanın borcu olarak düşünüyorum. Evet,
1: teşekkür ediyoruz değerli dinleyiciler. Topraksahne Tiyatrosu yönetmeni Serkan Baştürk bizlerle birlikteydi ve oyuncu Necla Özge Alban da son sözlerinizi alalım kendisinden.
2: Teşekkür ediyorum. Çok güzel söyledi. Katılıyorum. İmkanı olan varsa yapsın. Olamayan varsa sokakta yapılanları en azından daha dikkatle izlesin. Çünkü gerçekten görsel olarak anlatılan hikayeler yıllar sonra bir yerde karşısına aynı olay çıktığında farklı bir tepki vermesine bile yol açabilir. Gerçekten insanı dönüştürür, iyileştirir. İyileşin inşallah. Teşekkürler.
1: Teşekkür ediyoruz efendim. Değerli konuklarımıza efendim. Serkan Baştürk ve Necla Özge Alban bizlerle birlikteydi. Toprak Sahne Tiyatrosu'nu konuştuk. Kendilerine teşekkür ediyoruz.
3: Güzel sesler.
1: Değerli dinleyiciler, Timur Selçuk 1990'lı yıllardan itibaren film müziklerine de ağırlık verdi. Türk sinemasının 3 İstanbul, Hakkari'de Bir Mevsim ve Cahide gibi önemli filmlerinin müziğini yaptı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı tarafından devlet sanatçılığı unvanına layık görüldü. Timur Selçuk son büyük konserini 27 Ağustos 2014'te Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Nükhet Duru ile birlikte verdi. Sanatçı 6 Kasım 2020'de 75 yaşında aramızdan ayrıldı. Kendisine seslendirdiği Kürdili Cazkar bir eserle veda etmek istedi. Babası Münir Nurettin Selçuk'un bestelediği Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın eserlerinin sözlerini Ümit Yaşar Oğuzcan yazdı. Bu gece yüreğinizde iz bıraktıysak ne mutlu bize diyoruz. Gönül Gezbul, Burhan Kaya, Mustafa Gökçe ve Çağatay Sevgi'yle birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Adem Karabey. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye, Suudi Arabistan ilişkileriyle bölgesel ve küresel konular ele alındı. Gazze Barış Planı'nda arabulucu olan Türkiye, Katar ve Mısır, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını kınadı. Yapılan ortak açıklamada, İsrail'in yükümlülüklerini eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi gerektiği vurgulandı. Amerikan Başkanı Trump'a da İsrail'e baskı yapması konusunda çağrı yapıldı. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. İstanbul Büyükçekmece'de sahil kesimindeki alanda toprak kayması meydana geldi. AFAD koordinasyonunda arama çalışması yürütüldü. İstanbul Valiliği toprak altında kimsenin bulunmadığının tespit edildiğini açıkladı. Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz darbe teşebbüsüne ilişkin yaptığı paylaşımı nedeniyle halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Mahruki için 4 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. 15 Temmuz hain darbe girişimine direnirken şehit olan Oğuzhan Yaşar için anma programı düzenlendi. Oğuzhan Yaşar, şehadetinin 10. yılında Erzurum'daki kabri başında dualarla anıldı. Irak'ın Kerbela kentinde Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in şehit edilişinin 40. günü dolayısıyla düzenlenen Erbain etkinlikleri sürüyor. İslam aleminin dört bir yanından gelen ziyaretçiler Kerbela'ya akın etti. Bosna Hersek'ten yola çıkan Filistin konvoyu Ankara'ya ulaştı. Otobüs ve otomobillerden oluşan konvoyda 20 ülkeden 500'ü aşkın aktivist yer alıyor. Ankara Melike Hatun Camii önünde akşam namazı sonrası basın açıklaması yapan aktivistler Filistin'e destek mesajı verdi. İsrail'de Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinin çevresine hendek kazıp içine timsah yerleştirme planı yargıya takıldı. Gerekçe hayvanların sağlığı.

0: planı savunan bakan mahkemeyi teröristlerle bir olmakla suçladı. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran yönetimine yönelik açıklamalarda tonun sertleştirdi. Tahran'ın önünde anlaşma ya da tam teslimiyet dışında bir seçenek bulunmadığını savundu. Bu onlar için son şans dedi. İran'sa Washington'la doğrudan veya dolaylı bir müzakerenin yürütülmediğini duyurdu. Yalnızca Umman'la Hürmüz Boğazı konusunda diplomatik temasların sürdüğünü açıkladı. Rusya'nın Novorossiysk limanından Samsun'a seyir halinde bulunan Roro gemisi drone saldırısına uğradı. 13 Türk vatandaşı olmak üzere toplam 22 mürettebatın bulunduğu gemide yangının devam ettiği öğrenildi. 3 personelin sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. İngiltere'de polis verileri çalındı. 100 bin polisin bilgileri siber saldırganlar tarafından karanlık ağa sızdırıldı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Chicago kentinde düzenlenen 3. Geleneksel Türk Festivali yaklaşık 15 bin kişinin katılımıyla rekor kırdı. Organizasyon akademik panelleri Türk mutfağı ve kültürel gösterileriyle yoğun ilgi gördü. Kentte Ağustos ayı Türk Miras Ayı ilan edildi. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. En derin sevdalarımızı, acılarımızı ve sevinçlerimizi dile getirdiğimiz türkülerden bir demet hazırladık sizler için. Gece Ezgilerine hoş geldiniz. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Programımıza Emin Aldemir'in Haydar Bayçın'dan derlediği Manisa türküsüyle başlıyoruz. Zeynep Cihan sizlerle. Söğüdün yaprağı narindir narin, İçerim yanıyor, dışarım serin.

Zaralı Halil'e ait Sivas türküsünü Gürkan Özbeker yorumluyor. Ezim ezim eziliyor yüreğim. Çok yalvardım, kabul olmaz dileğim.

Nihat Kaya'nın Hüseyin Yaltırık'tan derlediği Rumeli türküsüyle Perihan İpek Kentli sizlerle. Çalın davulları çaydan aşağıya, mezarımı kazın belden aşağıya.

Umudunu Zeki Yılmaz'dan derlediği Malatya türküsüyle Nurullah Akçayır sizlerle. Kapının önünde önlük dikiyor. Yürüdükçe ince beli büküyor.

Bakır'a ait Yozgat türküsünü Ferman Boran Selik'ten dinliyoruz. Bir çift turna gördüm durur dallarda. Seversen Mevla'yı kalma yollarda.

Erenler'in Abbas Özden derlediği Tokat türküsünü Elvan Sevim'den dinliyoruz. Değmen benim gamlı yaslı gönlüme, ben bir selvi boylu yardan ayrıldım.

Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsünü Bahattin Turan yorumluyor. Bilemedim kıymetini kadrini. Hata benim, günah benim, suç benim.

Yaşar Erdem'in Yüksel Yıldız'dan derlediği Sivas türküsünü Sema Kaya söylüyor. Bir gün başım alıp çıkar giderim, bana dağlar olsun ilde yudayım.

Ahmet Yamacı'nın Halim Giresunluoğlu'ndan derlediği Giresun türküsünü Özgür Eren'den dinliyoruz. Kahve koydum fincana, hele bakın mi cana.

Gece İzgileri'nin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Evimizin kapısını dışarıya doğru açtığımız an sadece bir sokağa değil, aynı zamanda birbirimize emanet edildiğimiz o büyük toplumsal meclise de adım atmış oluruz. Bugün nezaket mevsiminde sokağın sadece bir geçiş güzergahı olmadığını, her bir santimetre karesinde bir başkasının hukukunun ve mahremiyetinin gizli olduğunu konuşacağız. Sokağın hukuku trafik kuralları veya belediye yasalarıyla değil, asıl bakışın edebi ve varlığın vakarı ile korunur. Sokak bizim şahsi mülkümüzün bittiği yer değil, toplumsal ahlakımızın başladığı en çetin sınav alanıdır. Şükrü Erbaş o insanın içini sızlatan mısralarında şöyle der: pencere sokağın eve sızan gözüdür ama o gözde merhamet yoksa sokak bir açık hapishaneye döner. Erbaş'ın bu tespiti bizi o eski ve asil bir edep kuralına götürür. Pencereden sokağı süzmenin, sokağı izlemenin de bir sınırı vardır. Bir başkasının evine, kapısının eşiğine veya bir yabancının haline bakışlarımızı mızrak gibi dikmek, o görünmez sınırları ihlal etmek demektir. Henry Bergson algının bir seçim olduğunu söyler. Bergsoncu bir bakışla nezaket, sokağın kalabalığı içinde bakışlarının mahremine karşı seçici bir körlük geliştirebilmektir. Bu bir görmezden geliş değil, muhatabına duyulan en rafine saygı, yani bakışın sakınıldığı incelik halidir. Gazali Kimyayı Saadet'te sokağa çıkmayı bir sorumluluk yürüyüşü olarak tanımlar. Gazali'ye göre yolda yürürken kalbin adımlarına eşlik etmiyorsa o yürüyüş sadece toprağı aşındırıyordur. Bir meclise girmek için izin istemenin adabını anlatırken Buhari'nin Edeb-ül Müfredindeki kıymetli bilgiler bize ışık tutar. Bize sokağın en temel anayasasını hatırlatır. Başkasının evinin içine bakmamak, kapının önünde dururken bile içeriye görmeyecek bir açıda beklemek, işte bu hadislerin ışığından sızan kadim terbiye, bugün pencerelerinden alt sokaktaki hayatları dedikodu malzemesi yapanlara, sokaktaki her yabancıyı bakışlarıyla sorgulayanlara karşı verilmiş en büyük insanlık derslerindendir. Sokak, bakışlarımızla kirletebileceğimiz bir vitrin değil, nezaketimizle korumamız gereken ortak bir hafızadır. Bir ehemmiyet alanıdır. Hazreti Mevlana, dışarıda gördüğün her yüz senin içindeki adaletin bir yansımasıdır der. Bizim medeniyetimizde sokak, kapının önünü süpürmenin bir ibadet, komşunun pencere önündeki saksısına bile hürmet etmenin bir zarafet sayıldığı yerdir. Bugün ise kamusal alanı kendi hürriyetimizin sınırsız sahnesi zannediyoruz. Sokakta yüksek sesle tartışmak, telefonun mahrem sesini herkesin kulağına misafir etmek veya kapı önünü kendi özel otoparkımız gibi istila etmek, yolun hakkını verin uyarısına ne yazık ki terstir. Yolun hakkı esenlik veren bilgiye göre selamı yaymaktır. Eziyet veren şeyi ortadan kaldırmaktır ve en önemlisi bakışları yere sabitlemektir. Kıymetli dinleyiciler, şehir binalardan değil, o binalar arasında yürüyen insanların birbirine gösterdiği özenden inşa edilir. Sokağa çıkarken sadece kıyafetlerimizi değil, nezaketimizi ve o görünmez sınırları koruma irademizi de üzerimize giymeliyiz. Bir yabancının yüzüne onun onurunu zedelemeden vakarla bakabilmeliyiz. Bir kapının önünden geçerken adımlarımızı küçültmeliyiz. Sesimizi ve nefesimizi başkasının mahremine sızdırmamalıyız. Unutmayalım ki sokağın hukuku insanın kendi şahsiyetine duyduğu saygının kamusal alandaki imzasıdır. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, adımlarınızın vefa, bakışlarınızın haya ile mühürlendiği güzel günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmiyle sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Bilim, teknoloji ve yenilik odaklı bir geleceğe hazırlanırken üniversitelerin üstlendiği rol her geçen gün daha da önem kazanıyor. Doğru üniversite tercihi nitelikli bir eğitim kadar güçlü bir gelecek planlamasının da temeli. Bugün programımıza 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Sayın Bayram Yılmaz ve 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Banu Durukan Salı konuk olacak. Üniversite tercih dönemine girdiğimiz bugünlerde aday öğrencilerimizin ve ailelerinin en doğru kararı verebilmelerine katkı sağlamak amacıyla bilimsel ve teknolojik alanda üniversite eğitimi üzerine sohbet edeceğiz. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, yeni haftaya başladık. Yaşamın Ritminde sizlerle birlikteyiz. Tercih dönemi de sürüyor ve biz üniversitelerimizi konuşuyoruz. Çok özel bir üniversite, köklü bir üniversite İzmir'de 9 Eylül Üniversitesi. Rektörü Profesör Doktor Sayın Bayram Yılmaz bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk,
0: stüdyomuza bize vakit ayırdınız. Sağolunuz. Ve 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Banu Durukan Salı, siz de hoş geldiniz.
2: Hoş efendim. Bulduk, teşekkürler.
0: Evet, heyecan verici dönem, bunu söylüyoruz. Yeni öğrencileriniz de gelecek 9 Eylül Üniversitesi'ne. Mezunlarınızı verdiniz, onlardan ayrılık ve gençlerin gelişi. Bununla ilgili öncelikle ne söylemek istersiniz?
1: Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Dinleyenlerinize buradan selam olsun İzmir'den, 9 Eylül Üniversitesi'nden. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Mezunlarımızla ayrılık olarak görmüyoruz. Çünkü mezun ordumuza hoş geldiniz diyoruz onlara. Ve lisansüstü programlar, yüksek lisans doktora programlarımız için onların yine üniversitemizde devam etmelerini diliyoruz. Hı hı. Bu yıl YKS sınavına giren öğrencilerimize de öncelikle büyük bir hazırlık maratonunun sonunda sınava girdiler, sıralamaları geldi. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah gönüllerince gelmiştir. Ama tercih döneminde de doğru bölüm, doğru evet. üniversiteyi seçmeleri, onunla ilgili olarak önce bilgilenip ona Hı-hı. göre planlama yapıp sonrasında da her şeyin sonu değil bu tercih dönemi. Onlarla ilerleyen dakikalarda müsaade ederseniz bilgi de paylaşmak isterim. Çünkü başka fırsatlar da var. Evet. ÖSYM'nin Yükseköğretim Kurulu'nun sağladığı. Öğrencilerimize hem hayırlı uğurlu olsun hayırlı hem de gönüllerince olsun diliyorum.
0: Hayırlı olsun. Hocam evet, tercih döneminde mümkün olduğu kadar çok şeyi bilmeleri iyi olur onlar için. Geleceklerini bir şekilde şekillendirecekler. 9 Eylül Üniversitesi bilinen köklü bir üniversitemiz ülkemizde. Ama bize siz genel hatlarıyla acaba nasıl tanıtırsınız 9 Eylül Üniversitesi'ni?
1: 44. yılını doldurmuş, kutlamış bir üniversiteyiz. Kuruluş tarihi olarak resmi gazetede 20 Temmuz tarihinin olmasından dolayı hem bir heyecan, bunu kutladık, hem de başka bir gurur duyuyoruz. Çünkü Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünde hı hı. ayrıca. Hakikaten heyecan ve gurur verici bir tarih bizim için. Üniversitemizin bünyesindeki bazı fakülteler, örneğin tıp fakültesi 48. yılında, örneğin Güzel Sanatlar Fakültesi 51. yılında, hı hı. Devlet Konservatuarı 51. yılında, Buca Eğitim Fakültesi 69. yılında, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 79. yılında, Mühendislik Fakültesi yine 50 küsur yılında. Üniversitenin kendisinden daha eski fakülteleri barındırıyor.
0: Evet.
1: Deniz Bilimleri ve Teknoloji Enstitüsü 51. yılında. Dolayısıyla Türkiye'nin önemli köklü üniversitelerinden biri. Toplam olarak ön lisans, lisans ve lisansüstü 59 bine yakın öğrencimiz var.
0: Hı hı.
1: 18 fakülte, 10 enstitü ve 6 yüksekokulda eğitim öğretim devam ediyor. Üniversitemizin amacı zaten belli.
0: Hı hı.
1: Kaliteli eğitim, uluslararası rekabet edebilir ölçüde araştırma, nitelikli araştırma ve topluma katkı. Topluma katkının içerisine sunulan sağlık hizmetleri, sunulan mühendislik danışmanlık hizmetleri, hukuk hizmetleri, eğitim, bütün hepsini koyabilirsiniz. Bu bakımdan 9 Eylül Üniversitesi'ni tematik bir, biliyorum sorularınız arasında var, ben ama şimdiden söyleyeyim. 9 Eylül Üniversitesi tematik bir üniversite değil, dar bir üniversite değil.
0: Evet.
1: Kapsamlı, komple tam bir üniversite.
0: Aha.
1: Fen, mühendislik alanlarından sağlık bilimlerinin neredeyse tüm alanlarına, tüm sosyal bilimlere, sanata, spora varıncaya kadar eğitimin, bilimin, sanatın, sporun, hayatın merkezi 9 Eylül Üniversitesi.
0: Sayın Salı'ya da sorayım mı? Bu
1: lütfen.
0: Konuda kendisi ne düşünüyor acaba? Öğrenciler şimdi tercih listelerini yaparken 9 Eylül Üniversitesi'ni de neden eklemeliler? 9 Eylül sizin için ne ifade ediyor?
2: Rektör hocamızın da söylediği gibi üniversitemiz bizim tematik bir üniversite değil. Dolayısıyla bir üniversite eğitimi dediğimiz zaman bugün sadece bilgi alınan bir yerden bahsetmiyoruz. Burada geldiğiniz zaman birçok kişiyle tanışıyorsunuz. Bunlar hayatınızda, ileride iş hayatınızda size yol açan kişiler olabiliyor. Aynı zamanda farklı eğitim programlarında farklı bölümlerden ders alma şansları oluyor üniversitemizde. Dolayısıyla daha multidisipliner, interdisipliner olarak eğitim alabiliyorlar. Farklı alanlardan öğrencilerle birlikte, farklı öğrenci topluluklarında çalışarak onlardan da birçok şeyi görebiliyorlar. Dolayısıyla daha bütüncül bir bakış açısı kazanıyorlar diye düşünüyorum üniversitemizde.
1: Bu soruya ben de devam edebilir miyim?
0: Lütfen. Buyurun.
1: Müsaadenizle. Şimdi Bahane Hocam da İngilizce eğitim veren bir fakültenin öğretim üyesi.
0: Hı hı.
1: Dolayısıyla 9 Eylül Üniversitesi'ne gelen öğrenci bir defa iyi bir İngilizce öğrenerek, uluslararası bir dil öğrenerek mezun olur.
0: Artık bu olmazsa olmaz,
1: evet.
0: Zaten.
1: Evet. Kendi kayıt olduğu, okumayı planladığı programla ilgili standardın üzerinde bir eğitim alır. Bir başka niye 9 Eylül? TÜBİTAK başta olmak üzere TÜBİTAK, TÜSEB ve diğer programlarda, uluslararası ve ulusal programlarda öğrencilerimiz daha lisans eğitimi sırasında araştırma kültürü isterlerse, hı-hı, eğer derslerin notları iyiyse, isterlerse araştırmalara katılabilirler. Kendileri proje yapıp TÜBİTAK, TÜSEB'e başvurabilirler.
0: Evet.
1: Bu konuda yüzlerce örnek var. Bu önemli bir fırsat onlar
0: müthiş
1: için.
0: Olduğuna,
1: hocamın ifade ettiği gibi bugün sadece öğretim üyelerinden öğrenmek değil.
0: Hı hı.

0: akranlarından da öğrenmek. 9 Eylül Üniversitesi bölgesel bir üniversite değil. Hı hı. Tüm Türkiye'nin dört bir köşesinden pırlanta gibi gençlerimizin buluştuğu, birbirlerinden öğrendikleri bir yer. Hı hı. Bir de toplam öğrenci sayımızın yaklaşık %10'u uluslararası öğrenci. Balkanlardan, Avrupa'nın çeşitli şehirlerinden, Türk Cumhuriyetlerinden, Kuzey Afrika'dan. Dolayısıyla birbirlerinden de epeyce öğrenme fırsatı bulabiliyorlar.
1: Ki bu üniversite hayatında çok önemli bir şey. Onun detaylarını konuşmak istiyorum ama akademik kısmı biraz daha öğrenmek.
0: Onun uzmanı Banu Hocam.
1: Öyle mi? Ne güzel.
0: Erasmus.
1: Şimdi çok farklı fakülteleriniz var. Aslında çok farklı seçenekler var. Ama bunların içinde özellikle öne çıkanlar var mı? Özellikle bahsetmek istediğiniz fakülteler ya da bölümler.
0: Yeni açılanları söyleyebilirim. Çünkü buyurun, şunu da ifade ediyorum. Mezuniyet veya açılış törenlerinde bizim fakültelerimizden hiçbiri diğerinden daha az kıymetli değil. Hı hı, hı. Bunu şöyle söylüyoruz. Yani bir ebeveynin kaç tane evladı çocuğu olursa olsun hiçbirini diğerinden daha az sevmez.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla bizim Güzel Sanatlar Fakültemizde göz bebeğimiz, tıp fakültesi de, hukuk fakültesi de, mimarlıkta bütün hepsi eğitim fakültemiz. Burada şunu söyleyebilirim, yeni açılan programlar olarak belki bu ayırt edici bir özellik olabilir. İngilizce Tıp Fakültesi programı açtık.
1: Çok
0: bu
1: güzel.
0: İlk defa. Evet. İzmir'de ilk defa, Ege bölgesinde ilk defa. 50 kontenjanla hakikaten iyi öğrencilerin tercih edeceğini ümit ettiğimiz %100 İngilizce. Hı hı. Çünkü çok güçlü bir akademik kadromuz var. Hı hı. Tıp fakültesinde 400'e yakın öğretim üyemiz var. Asistanları saymıyorum ya da uzmanları. Öğretim üyeleri 400'e yakın. Bunlardan 130'dan fazlası uluslararası dilde İngilizce eğitim verebilecek kapasitede. Bunu değerlendirdiği için Yükseköğretim Kurulu Başkanımız YÖK bize destek oldu ve program açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Hı hı. Gençlerimizi bekliyoruz. Bir diğeri Mühendislik Fakültesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği. O da 40 öğrenciyle tamamen İngilizce olarak, hı hı, bir program daha açıldı. Yüksekokul programı olarak Tarım Makineleri ve Teknolojileri diye 2 yıllık bir program açıldı. Bunu da çok önemsiyoruz hakikaten. Bunun da programın full çekeceğini düşünüyoruz. Ama şunu söylemeden geçmeyelim. Denizcilik Fakültemiz Türkiye'nin en iyi ikisinden biri.
1: Evet.
0: Yani İstanbul Teknik Üniversitesi kardeş üniversiteyle beraber tatlı bir akademik rekabetteyiz. En iyilerden biriyiz. Mühendislik Fakültemiz Türkiye'nin en köklü kurumlarından biri. Mezunlarımızdan hem Türkiye'de hem dünyada çok önemli birimlerde, bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nda Yapay Zeka ve Milli Teknolojiler Genel Müdürü, 9 Eylül Üniversitesi mezunu. Yargıtay, bir önceki Yargıtay Başkanımız 9 Eylül Hukuk mezunu gibi, hı hı, herkes mezunlarıyla gurur duyuyor. Biz de hepsiyle gurur duyuyoruz.
1: Tabii. Bu başarıların elde edilmesi için de bütün olanakların sunulması gerekiyor gençlere. Akademik kadronun nasıl bir kadro olduğu, öğrencilerle iletişimi, bir de fiziki altyapı uygulamaya ne kadar yatkın oldukları, özellikle teknik fakültelerde. Bunlara dair ne söylersiniz?
0: Şimdi şuradan başlayabilirim belki. Belki biraz kenardan soruya gireceğim ama 9 Eylül Üniversitesi bir araştırma gemisi olan üniversite. Yani 1978 yılında, 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra rahmetli Bülent Ecevit ve rahmetli Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın girişimleriyle Almanya'da bir gemi yaptı. Araştırma gemisi siparişi veriliyor. Ve 1978'de tamamlanıp 9 Eylül Üniversitesi'ne, Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'ne teslim ediliyor.
1: Evet.
0: Yani üniversite kurulmadan 4 yıl önce bu enstitü var bu arada.
1: Hı hı.
0: Şimdi ve uluslararası sularda bu gemi sadece 9 Eylül Üniversitesi'nin araştırmacılarına değil, bütün Türkiye'deki araştırmacılara, öğrencilere, asistanlara açık.
1: Evet.
0: Böyle bir üniversiteden bahsediyoruz.
1: Hı hı.
0: Dolayısıyla yani bunu özellikle büyük bir gururla söylemek istiyorum. Devletimizin gösterdiği doğrultuda araştırma ihtiyacı veya toplumun ihtiyacına da yönelik araştırmalar yapılıyor.
1: Hı hı.
0: Soruyu kaçırdım tabii şimdi.
1: Akademisyenlerin özellikleri, öğrencilerle iletişimini sordum.
0: Şimdi ben iyi olduğunu düşünüyorum.
1: Hı
0: hı. Buradan tercih yapacak öğrencilerimize de mesela, yani doğru bölüm, doğru üniversite nasıl karar verilir? Bunu ben hem bir epey zamandır

0: Akademi'de olan bir öğretim üyesi olarak hem de bir ebeveyn olarak da söylemeye çalışırım. Öğrencilerin bizim bir defa, yani 9 Eylül Üniversitesi'nin çok güçlü bir eğitim altyapısı var. Çok güçlü bir araştırma altyapısı var. Öğretim üyesi ve yardımcı akademik personel, idari personel kadrosunda konusunda yetkin bir üniversite.
1: Evet.
0: Ha, şunu söyleyebiliriz. 44. yılında eskimiş altyapısı, örnek hastanemiz, bunları şu anda yenilemeye çalışıyoruz.
1: Hı hı.
0: Yeni cihazlar alıyoruz. İşte yeni robotik cerrahi cihazı alınıyor. Yeni MR cihazı geliyor kısmet olursa. Yeni anjiyografi, yeni ultrasonlar sayısız.
1: Yenileniyor.
0: Hı hı hı. Çok şükür bunun için hakikaten bütçemiz de buna yetecek şekilde iyi, akıllıca kullanıyoruz. Her zaman eksikleri var ama akıllı kullanıyoruz. Dolayısıyla öğrenciler herhangi bir üniversiteyi programı tercih edecekleri zaman bence bir kampüs üniversitesi, bizim çok sayıda kampüsümüz var. Merkez kampüsümüz, sağlık kampüsümüz, Buca Eğitim kampüsümüz, Dokuz Çeşmeler, İncir Altındaki Deniz Bilimleri gibi, İlahiyat kampüsümüz gibi Göztepe'de. Bir üniversitenin fiziksel imkanlarını görmeleri, okuyacakları fakülteyi, bölümü gidip görmeleri, web sayfasından öğretim üyesi, tam zamanlı öğretim üyesi kadrosuna bakmaları, bir de eğitim altyapısına bakmaları. Programın gerektirdiği laboratuvar mı, yoksa başka bir işte sahne sanatları, GSF için ya da diğer imkanlar var mı yok mu, bunlara bakmalarını özellikle tavsiye ederim. Mutlaka görmelerini.
1: Evet, evet. Tabii bölümle birlikte, bölüm çok önemli, yani hangi mesleği yapacakları, ama aynı zamanda üniversite kültürü diye bir şey var değil mi Sayın Hocam? Kampüs kültürü diye bir şey var. Buna dair ne söylersiniz?
0: Ben buradan hocama mesela sorarak, bizim merkez merkez kampüsümüzdeki kütüphane nasıl açık, mesai saatleri nasıldır?
2: 7-24 hocam, açık. Öğrencilerimiz orada çalışabiliyorlar. Onlara sınav zamanında hocam yemek de veriyor. Sağ olsun, onlarla birlikte oluyor.
0: İkram diyelim hocam.
2: İkram ama öğrencilerimizin yüzü gülüyor. Yani biz mümkün olduğu kadar öğrencilerimize en iyi şekilde her anlamda hizmet vermeye çalışıyoruz. Hem siz akademik personelden bahsettiniz. İdari personelimiz olsun, akademik personelimiz olsun, hepsi öğrencilerle bir arada, bir bütün halindedir. Hani asla bu personel, bu öğrenci gibi bir ayrımımız yoktur. Abi kardeş, abla kardeş şeklindedir. Dolayısıyla hocalarımızın da hep kapıları açıktır öğrencilere. Dolayısıyla çok güzel birlikteliğin olduğu bir üniversite kültürümüz var. Herkes her zaman birbirine yardım etmeye hazırdır.
0: Ben kütüphane konusunda yeri gelmişken, 9 Eylül Üniversitesi Merkez Kampüsü Buca'da çok büyük bir kampüs. Birçok fakültemiz, bölümümüz orada. Spor Dostu, daha bir ay önce YÖK Başkanımızın elinden Spor Dostu kampüs plaketi aldık. Dolayısıyla inşallah bunu sağlık kampüsü için de bu yıl hazırlık ve başvuru yapacağız. Biz bir üniversiteyi sadece hocamın ifade ettiği gibi, yani fakülte binası, laboratuvarı, eğitim salonlarından ibaret görmüyoruz. Kütüphanesi, sosyal imkanların olduğu yerler, spor alanları, yemekhanesi, diğer imkanların olduğu alanlarla birlikte komple bir ekosistem olarak oluşturmaya çalışıyoruz. Zaten var. Eksikleri gidermeye ya da eski yeni yenilemeye çalışıyoruz. Şimdi hem sağlık kampüsümüzde hem merkez kampüsümüzde birer tane bilgi merkezi kurma projemiz var.
1: Evet.
0: Bilgi merkezinden kastımız
1: nedir? Evet.
0: Esasında eski ki yeni isim gibi olacak ama esasında kütüphane. Ama şöyle kütüphane. Bir, klasik kütüphane.
1: Aha.
0: İki, okuma ve çalışma alanları. Üç, teknoloji destekli öğrenme ve öğrendiğini paylaşma alanları, üniteleri.
1: Bu çağa uygun üniteler.
0: Evet,
1: evet. Evet.
0: Ya ben bunu Sayın Cumhurbaşkanımızın bu Millet Kütüphaneleri Projesi'nin 2018'den itibaren başlayan gençlerde ve okumaya meraklı herkeste Türkiye'nin dört bir yanında çok büyük bir, yani ne kadar büyük karşılık gördüğünü görüyoruz. O yüzden bunları çoğaltmak istiyoruz kampüslerimizde de. Sağlık kampüsünde zaten ihtiyaç var. Merkez kampüste de bir yenisini yaptırma niyetimiz var. Projelendirme aşamasında olduğunu söyleyebilirim. İki önemli sponsorun desteğinde. İmzalandığında sizlerle paylaşırız.

0: Ne güzel. Bir de öğrencilerin tabii farklı fakültelerdeki farklı olanaklardan yararlanabilme durumundan bahsettiniz. Eğitim anlamında da, sosyal imkanlar anlamında da sanıyorum, değil mi?
1: Her türlü. Şimdi dijital bir çağdayız. Öğrencilerimizin kampüslere giriş çıkışında ister yaya olarak ister herhangi bir aracı olan varsa onunla dijital plaka tanıma sistemlerinden kendilerine park tahsis edilmesine, hastanenin olduğu sağlık kampüsüne ve diğer kampüslere girişte zaten o dijital kolaylıklar var. İstediği kütüphaneye gidebilme ve istediği yemekhanede, istediği tenis kortunda, basket sahasında, halı sahada.
0: Tabii. Efendim, kısa bir ara verelim.
1: Memnuniyetle.
0: Bir şarkı dinleyelim. Sonra 9 Eylül Üniversitesi'ni sizden dinlemeye devam edelim.

0: Kaldın da görürüz.
1: Değerli dinleyenlerimiz, sohbetimize devam ediyoruz. Yaşamın Ritmi programında 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bayram Yılmaz ve 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Banu Durukan Salı stüdyomuzda bizlerle birlikte. Şimdi sohbetimizin bu bölümünde öncelikle gençleri biraz konuşmak istiyorum sizlerle. Her yıl ne güzel ki onlarla birliktesiniz. Her kuşağı tanıyorsunuz. Şimdi gelen nesil Z kuşağı, alfa kuşağı gibi adlandırmaları da var. Beklentileriyle nasıl yaklaşıyor sizlere? Siz onlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Eskiye göre farklı beklentileri var mı acaba?
0: Çok güzel bir soru ama bu sorunun tam cevabını bilmiyorum.
1: Öyle mi?
0: Ve tam olarak cevabını kim bilir onu da bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Herkes herhalde yani bunu bir öğretim üyesi olarak da söyleyebilirim, ebeveyn olarak da söyleyebilirim. Herhalde ilgi, sevgi bekler.
1: Evet.
0: Bu güzel bir şeydir yani.
1: Evet.
0: Bunu her zaman sağlamak mümkün olmayabilir ama öğrencilerimiz yani üniversite ortamında bu yaştaki öğrencilerimiz için bence en önemli konulardan biri bir defa sözünüzle yaptıklarınızın örtüştüğünü, dolayısıyla samimiyetinizi gördüğünde inandırıcılığınız artıyor.
1: Kesinlikle.
0: Öğrenci aslında hakikaten kendi zihninde, kendi algısıyla sizi tartıyor. Ders anlatırken de tartıyor. Dışarıda kütüphanede, yemekhanede karşılaştığımızda, kendileriyle el sıkıştığınızda da gülümsediğinizde tartıyor sizi. Bunu sizin yapmacık olup olmadığını da tartıyor. Burada önemli şeylerden bir tanesi zannediyorum gençlere sorumluluk vermek. Ben belki bizim çağımızda da kuşaklar arası bunu kıyaslayarak sorduğunuzu zannediyorum.
1: Evet.
0: Şimdi bizim,
1: bunu kuşak çatışması gibi değil sayın hocam, sözünüzü kestim, kusura bakmayın. Hani şimdi dünya çok hızlı değişiyor.
0: Doğru.
1: Diyoruz ya.
0: Doğru.
1: Tabii ki gençlerin üzerinde bunların etkileri var. Şimdi mesela yapay zeka devreye girdi. Gençler belki daha endişeli. Dünyada savaşları görüyorlar. İnternet yüzünden her şeyden haberdarlar. Vesaire, bazı mesleklerin bitebileceği konuşuluyor. Dolayısıyla bu kuşakta değil mi?
0: Bu meslek konusuna gelirim.
1: Evet, lütfen.
0: Ama şunu söyleyebilirim. Yani kuşaklar arası aktarım çatışmadan ziyade bunu hep söylüyoruz. Herkes de söylüyor. Herkesin malumu bu dijital çağda. Hakikaten eskiden bir yılda vuku bulan olaylar bütünü şimdi belki işte 3 ayda vuku buluyor. Hani hakikaten zaman inanılmaz derecede sıkışmış durumda. Baş döndürücü bir hızla gidiyor. Herkesin her şeyden haberi olduğu dijital bir ortamda zaman kavramının kısmen ortadan kalktığı. Ama bizim zamanımızda da diyelim anne babalarımız, işte dedelerimiz, ninelerimiz, büyüklerimiz davranışlar olarak öğrenme ama esas olarak da sorumluluk alma konusunda beğenmezlerdi. İşte eksik bulur, işte yeterince ilgi göster, motive olmadığımızı, evin işlerine yardım etmediğimizi ya da işte hayata katkıda bulunmadığımızı düşünürlerdi.
1: Evet.
0: Belki şimdi de biz evlatlarımıza, öğrencilerimize öyle bakıyoruz ama buradaki bence en önemli hususlardan biri benim geç fark ettiğim, yani bunu özel olarak da söyleyeyim yani, evlatlarımıza, öğrencilerimize sorumluluk vermek. Bakın sizin işte konulardan, dünyadan, işlerden, güçlerden bir haber olduğunu sandığınız öğrencilerimiz sorumluluğu aldığında bir denemede olmadı ki olmadı üçüncüde ne kadar büyük bir maharetle, başarıyla sorumluluk üstlenebildiğini, takım oyuncusu olabildiğini görüyoruz. Hakikaten o gelecek için bana müthiş bir güven veriyor. Bunu bütün

0: Samimiyetimle söylüyorum.
1: Kesinlikle haklısın.
0: Ben bunu gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum.
1: Ne güzel.
0: Orada da bizim işleri kendi üzerimize almak yerine daha fazla paylaşmak, çocuklarımıza kendi işlerini kendileri yapma. Tabii hayat hızlandığı için bir an önce istiyoruz. İşte çocuğu servise bindireceğiz, çabucak hemen yap. Onu bekleme. Ya da okulda onun yapmasını, öğrenmesini içine katmadan düşündüğümüz için ya o 5 dakikada yapacağını ben 1 dakikada yapayım diye düşünüyoruz. Sorumluluk verme, onları işin içine katmak önemli bir husus diye düşünüyorum. Buradan şuraya bir adım atayım müsaadenizle. Üniversitemiz, bizim merkez kampüsümüz gerçekten çok büyük bir kampüs. Hı hı. 4,5 milyon metrekare. Ormanın içerisinde nefis bir yer. Öğrencilerimize hani şimdi insanların işte tarımla buluşmak için hobi bahçeleri yapıyorlar ya.
1: Evet.
0: Biz buna yönelik eğitim bahçeleri yapmayı planlıyoruz.
1: Ne güzel, evet.
0: Ki öğrencilerimize şimdi bu tarım makineleri teknoloji bölümü açtığımızda yeni uzmanlar alarak bunlar marifetiyle bir öğrenci topluluğu, öğrenci kulübü kurmak üzereyiz bununla alakalı. Yarının hakimi, savcısı, mühendisi, doktoru, diş hekimi, öğretmeni, uzmanı tarımla yani meyvenin, sebzenin veya diğer ürünlerin nerede, hangi, nasıl yetiştiğini toprakta ya da kısmen hayvancılığın bir aşina olsun. İlla profesyonel yapsın anlamına değil ki şimdi eskiden beyaz yakalı, mavi yakalı tanımlarının yanına bu son yıllarda yeşil yakalı diye bir tanım eklendi. Ben bilmezdim. Geçen sene ben de öğrendim. Yeşil yakalıdan ifade edilen eğitimli nüfusun ya da kentli nüfusun, yani kentli herkesi eğitimli sayarsak ya da eğitimli nüfusun tarım alanına, kırsal alana gidip tarımla uğraşması anlamına geliyor. Hı hı. Biz de gençlerimizi ona bugünden aşinalık kazansın. Ha böyle bir şey vardı. Fasulye, patates, salatalık, domates, biber böyle yapılıyor diye bilsin diye. Bunu gelecek için de önemli bir iş olarak görüyorum. Yani husus olarak görüyoruz. Hı hı. Hazırlığımız var.
1: En temelinden bakıyorsunuz aslında.
0: Evet.
1: Şimdi bu dünyadaki...
0: Meşgul etmek. Yani meşgul ederken öğrensin, öğrendiğinde zaten keyif alacak.
1: Hı hı. Bir de hani dünyadaki değişimi konuşurken aslında konuştuğumuz birçok konu sorunlarla ilgili ve hepsi aslında biraz doğadan da kopuşla ilgili.
0: Doğru.
1: Sanıyorum, değil mi?
0: Doğru.
1: Teknoloji, kentlerde yaşıyor olmak, doğanın kıymetini bilmemek, bu yüzden işte çevre sorunları yaşıyor olmak vesaire. Günümüz dünyasındaki günümüz gençlerini endişelendiren konulardan biri de bu çevre sorunları. Doğru. O yüzden en temelden onlara yaklaşarak
0: böyle bir niyetimiz var.
1: Evet.
0: Banu Hocam İşletme Fakültesi'nde, merkez kampüste fakülteleri, onlar biliyor kendi öğrencileri, orada küçük bahçeleri var, çiçek yetiştiriyorlar. Bunu biraz daha tam üniversitenin ilgili uzmanlarının da desteğiyle biraz daha yaygınlaştırma niyetimiz var.
1: Hı hı.
0: Bilmiyorum Banu Hocam sizin...
2: Evet, eklemek istediklerimiz. Bizim öğrencilerimizin yine üniversite düzeyinde uluslararası sürdürülebilirlik amaçları topluluğumuz da var. Yine sadece çevreyle değil, bu Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına yönelik çalışan öğrencilerimiz de var. Bunların yanında yine bir fotoğrafçılık ekibimiz var. Onlar kampüsümüzdeki farklı hayvanları, doğayı çekerek Instagram'da paylaşıyorlar.
0: Yaban hayatı.
2: Evet, yaban hayatı. Hayatını çekiyorlar. Dolayısıyla öğrencilerimiz aslında orada doğayla da iç içe. Yine güneş panellerimiz var. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz kampüsümüzde. Dolayısıyla öğrencilerimizi mümkün olduğu kadar, her ne kadar İzmir 3. büyük kentimiz olsa da doğanın içinde olmaya, doğanın içinde var olmayı göstermeye çalışıyoruz kendilerine.
1: Hı hı.
0: Bu meslek kaygısı, yapay zeka, dijital çağ ile ilgili de müsaadenizle birkaç cümle söylemek isterim.
1: Buyurun lütfen.
0: Şimdi yapay zeka tamam ama hangi zeka? Yani biliyorsunuz insanda en az iki zekadan bahsedebiliriz. Birisi IQ dediğimiz zeka olarak genelde ifade ettiğimiz zeka. Bir diğeri de duygusal zeka. Şimdi yapay zekanın aslında yerini aldığı hem işlem hızı hem de

0: IQ'nun yerini.
1: Hı hı.
0: Ama halbuki bizim duygusal zeka dediğimiz hem hafızadan bilgi çekerek, hem çevre kontrolü yaparak, hem karar verme sürecini yöneten yer. Yapay zeka karar verme sürecini hiçbir zaman insan gibi yapamayacak.
1: Hı hı.
0: Bu nedenle yapay zekanın doğrudan doğruya insan zihninin, beyninin yerine geçebileceğini hiçbir zaman ben öngörmüyorum. Bazı fonksiyonları üstlenebilir ama insan karar ve gözetiminde ancak bunu yapabilir. Bu yüzden de teknolojiyi kullanan insan aslında daha fazla belki ilerleme kaydedecek, fark oluşturacak. Öyle düşünüyorum bunu.
1: Evet.
0: O yüzden kaygı duyum, karar verme gerektiren mesleklerde, beceri gerektiren mesleklerde gençlerimiz hiçbir zaman karamsarlığa kapılmasınlar. Bunu çok sadece böyle rastgele söylemiyorum. Bunu.
1: Evet, evet. Sayın hocam, istihdam tabii, iş bulma süreci. Üniversite bitiyor ki üniversite hayatı da başlı başına çok önemli, onu konuştuk zaten. Ama sonrasında bir iş bulma süreci ya da girişimci olmak isteyenler olabiliyor. Onlara üniversitenizde ne gibi olanaklar tanınıyor? Hem girişimci olmak isteyenlere hem iş bulma açısından durum nedir acaba?
0: Şimdi yaklaşık 1,5 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği İşkur Gençlik Programı diye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı üzerinde yürüyen bir program var. İlk olarak bu programa birkaç yüz öğrenci alındı. 1700'e yakın öğrenci alındı. Sonra geçen sene biz bunu çok iyi değerlendirdiğimiz için 9 Eylül Üniversitesi olarak Türkiye'de bakanlığın verdiği en yüksek kapasitede 4000 öğrenci kontenjanı verildi bize. İşkur Gençlik Programı nedir? Öğrencilerimiz eğitimlerine devam ederken haftanın bir günü veya haftanın iki günü, üç günü bu program kapsamında çalışabiliyor. En son bildiğim eğer üç gün çalışıyorsa aylık 19 bin liraya yakın, işte bir gün çalışıyorsa bunun üçte biri kadar bir ücret alıyor.
1: Evet.
0: Nerede çalışıyor peki? Ya kütüphanede, ya kendi fakülte ya da okulundaki işte yazı işlerinde ya da işte dekanlıkta, müdürlükte veya okulun tanıtımında, kurum koordinatörlüklerle, uluslararası koordinatörlükte, kurumsal iletişimde, diğer bilimlerde. Cumartesi çalışmaya izin yoktu mesela. Bunları dolduramıyorduk bu mesailerini. Çünkü eğitimlerini aksatmamalarını istiyoruz ayrıca. Bakan Bey üniversitemizi ziyarete geldiğinde Sayın Vedat Işıkhan bunu ifade ettik. Derdimizi söyledik. Cumartesini de eklediler. Dolayısıyla cumartesi günleri öğrencilerimiz geliyor. Bizim için şey problem değil. Gelsin okulunda ders çalışsın. O da çalışmaktan sayılsın. O hiç problem
1: güzel.
0: Değil.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bakanlığın buradaki yaklaşımı erken yaşta üniversite hayatındayken çalışma hayatına, deneyimine başlasın. Dolayısıyla çalışmanın hani bu bunu bir burs gibi de düşünebiliriz ama burada bir emek verip karşılığını aldığı için çalışma kültürü de gelişsin diye bir amaç var. Dolayısıyla bunu en yüksek kapasitede sağlayan üniversite 9 Eylül Üniversitesi. Onu söyleyeyim, gururla söyleyelim.
1: Tabii bir de tabii yerel kalmak yetmiyor. Dünya ile ilişkilerimiz var sürekli. Yurt dışı değişim programları, çift diploma imkanları, bunlar hakkında bilgi alabilir miyiz acaba?
0: Banu Hocam Erasmus üzerinden başlayarak size bütün portföyü paylaşabilir.
2: 9 Eylül Üniversitesi hem 2022 yılında YÖK tarafından uluslararasılaşmada pilot ilan edilmiş bir üniversite, hem de Erasmus programına 2003 yılında pilot olarak bütün Türkiye'den giren 9 üniversiteden bir tanesi. O günlerden beri de Erasmus programımızı gayet başarılı bir şekilde devam ettiriyor. Aşağı yukarı 450 civarında anlaşmamız var Avrupa'daki 280 kurum ile. Hı-hı. Ama tabii sadece Erasmus değişim programı değil, burada öğrenim var, staj var, hem akademik personelimiz hem öğrencilerimizin değişimleri mümkün. Ama bunun yanında yine ikili akademik işbirlikleri ile hem öğrencilerimize yurt dışında eğitim alma imkanı sunuyoruz, hem de akademisyenlerimizin personelimizin, idari personelimizin yurt dışında deneyim kazanmalı.

sağlıyoruz. Tabii uluslararasılaşma dediğimiz zaman bu tek şey değil, tek yol değil. Aslında evde uluslararasılaşma dediğimiz bir şey var. Bunu da nasıl yapıyoruz? Yine hem online olarak hem de karma yoğun programlar dediğimiz

0: ortam sağladığını düşündüğümüz için uluslararası öğrenci sayımızın artması da önemli. Bu amaçla üniversitemizde uluslararası öğrenci koordinatörlüğümüz bulunuyor. Bu öğrencilerimizle özellikle ilgileniyorlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde uluslararasılaşma ile ilgili çalışmaya devam ediyoruz.
1: Çok güzel. Sayın Rektörüm, artık yavaş yavaş programın sonuna da geliyoruz. İzninizle şöyle bitirelim. Daha programın başında hani tercih döneminde olduğumuzdan bahsettik.
2: Ben bir iki fakültemizle ilgili iki cümle söyleyerek
1: lütfen tabii
2: sonra. Şimdi üniversitemizin hakikaten yeni ve hakikaten güçlü gelişen fakültelerinden biri Veteriner Fakültesi. Veteriner Fakültesi üzerinden de biliyorsunuz Veteriner Fakültemiz Buca'daki kampüsümüzde şu anda 9 Çeşmeler kampüsümüzde ama merkez kampüsümüzde yeni eğitim binası ve hayvan hastanesi planlaması yapıldı. Bununla ilgili olarak 2027'de inşallah buna başlamayı planlıyoruz. Dolayısıyla üniversitemizin hem tarımla ilgili örnekleme, öğrencilerimize bilgilendirme, deneyim kazandırma, aynı zamanda işte hem özellikle işte kedi, köpek ve pet hayvanlarla ilgili hizmet sunacak bir hayvan hastanesinin, öğrencilerimizin bunu hobi olarak sevdikleri hayvanlara bakma, destek olmak gibi güçlü bir akademik kadrosu var. Türkiye'nin dört bir yanından nitelikli akademisyenleri aldık. Mesela son 1,5 yılın içerisinde bizim dünyanın dört bir yanından tersine beyin göçü kapsamında tıp fakültesine, diş hekimliği fakültesine, veteriner fakültesine, deniz bilimlerine, mühendislik fakültesine 18'e yakın öğretim üyesi aldık. Daha da alacağız kısmetse. Dolayısıyla İngilizce ders anlatabilen, uluslararası proje ortaklıkları olan öğretim üyeleri var. Veteriner fakültemizde, diş hekimliğinde, tıp fakültesinde, mühendislikte, fen fakültemizde, eğitim fakültemizde. Bunları sayısını artırarak devam etmeyi düşünüyoruz. O yüzden de bu fakültelerimizin hepsi Türkiye'nin kendi alanlarında en iyi fakülteleri olmaya aday halidir, iyiler zaten.
1: Yapay zeka devralamaz zaten. Öyle değil, böyle bir şey mümkün değil.
2: Mümkün. Mesleği. Ama yapay zekadan en üst düzeyde yararlanma, bravo. Yararlanma, yani hem diş hekimliğinde, dijital teknolojiden, veteriner fakültesi, tıp fakültesi, hepsinde inşallah.
1: Son olarak tercih dönemine dönelim biz. Ailelerin de endişeleri var ya mesela, barınma konusunda. Onlara nasıl seslenmek istersiniz?
2: Bu bizim uzmanlık alanımız. Şöyle ki, bir defa önce şunu söyleyeyim tercihle alakalı. Şimdi biliyorsunuz merkezi yerleştirme diye yaklaşık 8-9 yıldır ÖSYM'nin YÖK üzerinden sağladığı çok güzel bir uygulama var. Şu demek bu: öğrenci bu yıl YKS sınavında sağladığı sıralama neyse bu kendisi için önümüzdeki yılda bir hak, sonraki yılda bir hak. Şu anlama geliyor. Diyelim ki şimdi bir işte makine mühendisliğine kaydoldu. Gitti işte bir yarım dönem ya da işte bir yıl okudu ama memnun kalmadı. Diyor ki ben aslında diş hekimliği fakültesi ya da veteriner fakültesi ya da tıp fakültesi okumak istiyorum. Eğer sıralaması o fakülteye yetiyorsa, yani bu 2026 YKS'si için yettiği programa hangi üniversitede yetiyorsa oraya belgesiyle birlikte gidip başlayabiliyor. Bu konuda %30 kontenjan var. Yani bir sınıfın mevcudu %30, 100 kişi ise 30 kişiye kadar bu şekilde merkezi yerleştirme yapabiliyor. Bununla ilgili çok önemli bir uygulama. Dolayısıyla eğer genel, her zaman olmuyor ama aday öğrenciyle anne babanın tercihleri her zaman uyuşmayabiliyor, yönlendirme beklentileri. O nedenle
1: böyle seçenekler de var. Evet.
2: Bundan velilerin haberi olsun, paniğe gerek yok. Evet. Stres yapmaya gerek yok. Bir uzlaşma içinde gidebilir. Ama öbür taraftan da yani öğrencilerimizin 9 Eylül Üniversitesi'nde yaklaşık 1,5 yıldan bu yana nitelikli yemek sunulur. En az 4 çeşit.
1: Çok da güzel bir hayatları olur.
2: Aynen diyoruz. Öyle ve hiçbir öğrencimiz de geçen yıl ne erkek öğrencimiz ne kız öğrencimiz dışarıda kalmadı. Yurt imkanları da var.
1: Harika.
2: Daha da iyileri olacak. Özellikle öğrencilerimizin bize söylediği, bir öğrenci benim yanımda annesini aradı. Şunu söyledi ona, son olarak böyle bağlayalım. anne burada yemekler en az senin yemeklerin kadar iyi.
1: Muhteşem. Hocam çok teşekkür ediyoruz bize katıldığınız için. Artık programı bitirmek zorundayız. 9 Eylül Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Bayram Yılmaz.

0: ve 9 Eylül Üniversitesi Uluslararası Akademik İlişkiler Koordinatörü, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Banu Durukan Salı konuğumuz oldu. Yaşamın Ritminin sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak umuduyla. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.
2: Yaşamın Ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim, hepinize merhabalar diyoruz. Yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte sizlere selamlarımızı gönderiyoruz. Geceleri sürekli uyanıyorsanız, sabahları yorgun kalkıyorsanız ya da baş ağrısıyla uyanıyorsanız, aradığınız çözüm ilaçlarda değil diyor uzmanlar. Aradığınız çözüm doğanın ta kendisinde. NASA'nın yaptığı temiz hava çalışması, ev bitkilerinin yaşam alanlarımızdaki havayı temizlemede oynadığı mucizevi rolü ortaya koymuş. Yapılan araştırmalara göre doğru seçilmiş bazı bitkiler yatak odasındaki kirli havanın neredeyse %90'ını emerek yok ediyormuş ve derin bir uykunun kapılarını açıyormuş. Bunlardan bir tanesi kaynana dil. Bu şık bitki tam bir gece savaşçısı. Çoğu bitkinin aksine geceleri oksijen üretmeye devam eden paşa kılıcı yatak odaları için biçilmiş bir kaftan gibi. Havada asılı kalan benzen, formaldehit ve trikloroetilen, kesilen ve toluen gibi tehlikeli kimyasalları adeta bir sünger gibi emerek temizliyormuş. Paşa kılıcı dediğimiz bitkiyi şöyle anlatayım. Hazreti Ali'nin kılıcı da deniyor bazı yerlerde. Böyle uzun uzun kalın yaprakları olan bir bitki. Bazıları yeşil, bazılarında da yeşilin kenarlarında beyaz çizgiler oluyor. Böyle dik dik uzayan sert yapraklar olarak biliniyor. Zaten internetten baktığınızda bitkiyi tanıyacaksınız. Her yerde bulunabilen, gayet kolay yetişebilen bir bitki. Ben bu bitkinin aynı zamanda radyasyonu emdiğini de okumuştum. Hatta söylemiştim programlarımda. Bu bitkiyi yatak odasında bulundurmanın çok faydalı olduğu söyleniyor. Peki kaynana dilini bir daha hatırlatayım. Çünkü uykusuzluk problemi hakikaten pek çok insanda var. Bu da geceleri rahat uyumak için tavsiye edilen bir bitki. Hani böyle kaynana dili dediğimizde aklımıza hep kötü şeyler geliyor ama tabii ki bitkinin kendisi çok faydalı olduğu için siz ismini değiştirebilirsiniz. Yani bence şimdiki kaynanalar eski kaynanalar gibi asla değil. Nereden biliyorum? Kendimden biliyorum. Yani şimdiki kaynanalar gelinlerine değer veriyorlar. Kesinlikle eski kaynanalara benzemiyorlar. İyi bir şey mi bu? Tabii ki bence çok iyi bir şey. Yani gelinleri ezmek, üzmek demek aslında evladınızı da ezmek ve üzmek demek. Biz artık eski kaynanalardan değiliz diyerek programı bitiriyoruz efendim. Hepinize sevgilerimizi göndererek hoşça kalın diyoruz.
0: Mutfağın

0: Saat 3. Haberleri veriyoruz. Yüksek Askeri Şura bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfi, atama, emekliye sevk ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin kararlar alınacak. Şura kararları Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra açıklanacak. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Süreçte önemli bir eşik olan çerçeve yasa teklifi AK Parti Grup Başkanlığı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekillerinin imzasına açıldı. 10-12 maddenin oluşacak teklif için en geniş uzlaşı ortamı aranacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörsüz Türkiye hedefinin tarihsel bir fırsat olduğunu söyledi. Sürecin meclis merkezi yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu hiçbir siyasi menfaat düşünmeden elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan Ertuğrul Özkök'e tepkiler ard arda geldi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hadsiz ifadeleri şiddetle kınıyorum dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran açıklamaların milli iradeyi hedef aldığını söyledi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sözleri akıl ve izan yoksunluğu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ise çarpık zihniyet olarak niteledi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Teklifle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Teklifin görüşmelerinin meclis tatile girmeden önce yapılması bekleniyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, ulaştırma, enerji ve lojistik alanlarında merkezinde Türk dünyasının olduğu yeni bir döneme girildiğini söyledi. Türkiye'nin Kerkük petrollerindeki ortaklığın önemine dikkat çeken Zorlu, Antalya'da yapılacak COP31 iklim zirvesi kapsamında Türk devletlerine özel oturum yapılacağını da açıkladı. Gazeteci Uğur Mumcu'nun ailesi suikast dosyasının Adalet Bakanlığı tarafından yeniden incelemeye alınacağının açıklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten randevu talep etti. Bakan Gürlek, Perşembe günü bakanlıkta Uğur Mumcu'nun ailesiyle görüşecek. İçişleri Bakanlığı Erdal Beşikçioğlu'nun geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Beşikçioğlu, Etimesgut Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında 40 şüpheliyle birlikte tutuklanmıştı. İsrail Yüksek Mahkemesi skandal bir karara imza attı. Mahkeme, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı UNRWA'yı hedef alan yasalara yönelik itirazları reddetti. Duruşmaya İsrailli ırkçı bakan Ben Gvir ve Likud Partisi milletvekili Gottlieb'in Filistinli avukata sözlü saldırısı damga vurdu. İkili UNRWA avukatı Shua Masavra Mansur'a buradan defol diye defol diyerek hakaretler yağdırdı. Avrupa kupalarında playoff turu kura çekimi İsviçre'de gerçekleştirildi. Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un muhtemel rakipleri belli oldu. Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde playoff turunda Çekya'nın Sparta Prag takımıyla Fransa'nın Lyon ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencváros takımıyla Polonya'nın Górnik Zabrze ekibi arasındaki eşleşmenin galibiyle lig aşamasına kalmak için mücadele edecek. Beşiktaş ise Hradec Kroleva'yı elemesi durumunda playoff turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımıyla Litvanya'nın Kauno Žalgiris ekibi arasındaki eşleşmenin kaybedeniyle karşılaşacak.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer